0: Bavulum yeniden düzenlenmişti. Gece gelip iç çamaşırlarımı katlamış sanki.
1: Hayır, Ed yapmış.
0: Hayır.
1: Tamam, bu çok korkunç.
0: Ve çok tuhaf rüyalar görüyorum.
1: Sanki onun beynini yıkamışlar.
0: Evet.
1: Onunla konuşmayı dene.
0: Tamam, söz veriyorum. En geç yarın.
1: Oradan uzaklaşmalısın.
0: Ed'i ikna etmem gerek.
1: Bu insanlar tam kaçıkmış.
0: Evet, biliyorum.
2: Riley! Riley! Riley!

Bu anksiyetene iyi gelir. Sana musallat olan o görüntü bana da musallat oluyor. Onunla savaşmalısın Ed. Onu zihninden söküp atmalısın. Gözlerini kapa et kardeş.

0: Ne oluyor?
1: Bir şey yok Ed kardeş. Bu ailenin bir parçası olduğunu gösterir.
0: Ne?
1: Gözlerini tekrar kapa.

0: Ne işin var burada Riley?
1: Bir yeteneğimiz var Ed kardeş.
2: Ne oluyor be? Ne oluyor? Kes şunu. Kes artık. Çık git beynimden. Kes şunu.
3: Sakin ol.
2: Kes artık. Hayır. O gerçek değil. Lütfen dur.
1: Sorun yok. Tamam kardeşim. Geçti. Bu yetenek bir lütuf.

0: Mas eu dizer-me. Bem, qual vamos a dizer-me?
1: Mas só rendi. Bebim, tu chundum de. Buradan gitmeliyiz. Ben burada hiç rahat değilim. Bu insanlar gerçekten çok tuhaf. Gerçekten tuhaflar. Tüylerimi ürpertiyorlar. Yani şimdi çıkarsak Lizbon'a ya da sahile gidebiliriz. Ya da birkaç günlüğüne New York'a dönüp iznimizin keyfini çıkarırız. Açıkçası bu insanlar birer yabancı. Onlar gerçek ailen değil.
0: Haydi oradan Riley.
1: Ne dedin sen?
0: Pislik gibi davranıyorsun.
1: Anlamadım. Dalga mı geçiyorsun? Bana baksana. Bana pislik mi dedin sen? Tamam, benden bu kadar. Seninle ya da sensiz gidiyorum. Büyü biraz. Merhaba.
2: Merhaba. Şey, onunla konuştun mu?
1: Evet, kavga ettik.
2: Aa, çok kötü.
1: Ev hakkında internette çok tuhaf şeyler buldum.
2: Nasıl tuhaf?
1: Burası eskiden Portekizli bir cadınınmış.
2: Cadı mı? Kulağa çılgınca geliyor.
1: Hayır, bilmiyorum. Mesele şu ki Ed giderek onlara kapılıyor sanki. Hı hı. Hep bir aile istiyordu.
2: Evet.
1: Sanki yalanlarına kanıyor gibi. Ne yapacağımı bilmiyorum.
2: Biletini değiştirebilir misin?
1: Bilmiyorum.
2: Tamam. Oradan uzaklaşmalısın. Bir yolunu bul işte. Gerekirse yeni bilet alabilirsin. O kadar pahalı değil. Bir an önce buraya gelmeye çalış, tamam mı?
1: Seni sonra ararım Jay.
2: Ne? Riley.

0: Kardeşim. Evet kardeş. Evet kardeş. Hı? Gel annemize bak. Dans ediyor. Ne? Annemiz dans ediyor.
1: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, bela menina.

0: Manuel, meu?
1: Não. É o Arthur, o pai do Manel. Papá.
0: Ah, babaları yani. Ed ve Manuel'in babası. Tıpa tıpa onlara benziyor.
1: Esta? É minha filha. Minha filha.
0: Senin kızı.
1: Ela estava apaixonada.
0: Ona aşık mıydı?
2: Evet.
1: Depois começou a dizer aqueles disparates todos, aquelas coisas. Eu não sabia.
0: Bir dakika. Dur biraz. Şimdi yavaş konuş lütfen.
3: Yavaş konuşun.
1: A minha filha disse-me que a mãe do Arthur era uma bruxa.
3: Kızım bana Arthur'un annesinin cadı olduğunu söyledi.
1: Em troca de juventude eterna, ela tinha filhos com os próprios filhos. Mas quando nasciam meninas, matava-as.
3: Ebedi gençlik karşılığında oğullarından çocuk yapıyor. Çocuklar kız olursa onları öldürüyor.
1: A minha filha disse-me que a Amélia fechou o pai deles numa cave e torturou-o.
3: Kızım dedi ki Amelia çocukların babasını bodruma kilitlemiş ve ona işkence yapmış.
1: Disse-me que ia tentar libertá-lo.
3: Onu kurtarmak istediğini söyledi.
1: Mas a verdade é que a minha filha nunca mais apareceu.
3: Ama gerçek şu ki kızım hiç dönmedi.
0: Ah. Buna çok üzüldüm.

0: Merhaba bebeğim. Dans etmek ister misin?
1: Konuşabilir miyiz?
0: Hadi eğleniyoruz.
1: Gerçekten hiç havamda değilim. Konuşmamız gerek.
0: Hadi gel, sana Portekiz müziği dinle.
1: Dans etmek istemiyorum. Bu ne kadar tuhaf. Gerçekten tuhaf. Burada hiç rahat değilim.
2: Neden bu anı mahvediyorsun? Beni ağlatacaksın ama. Beni ağlatıyorsun. Oğullarımla yaşadığım bu anı neden mahvediyorsun? Neden? Oğullarımı benden koparmak istiyor. Oğullarımı benden koparmak istiyor.
3: Özür dilerim.
1: Nasıl yani? Neden önünü kapatmış?

0: Bayan Vieira. Bayan Vieira.
1: Ne yapıyorsun? Riley.
2: Delirdin mi sen?
1: İnanmıyorum.
0: Merhaba. Ben Riley. Bayan Vieira. Bayan Vieira.
2: Riley. Ne yapıyorsun?
0: Bayan Vieira, ben Riley.
2: Lanet olsun.

0: Manuel'e benziyor.
1: Hayır, tarihe bak, 30 yıl önce. Düşünsene, ondan hiç bahsetmiyorlar, hiç fotoğrafı yok. Uyan artık. Bu insanlar psikopat.
0: Öyle deme Riley.
1: Aman Tanrım. Beni şu anda nasıl anlamazsın?
2: Birinin evine izinsiz girdin.
1: Bu çok kötü.
2: Ne kötü?
1: Bütün bunlar. Fotoğrafları gördün.
2: Eminim bir açıklaması vardır.
0: Bunu neden yapıyorsun?
1: Bak, seni seviyorum ama buradan gidiyorum, tamam mı? Hadi bebeğim.
0: Böyle yapma.
1: Gitmemiz gerek, tamam mı?
0: Neden?
1: Lütfen. Bunu unut, gitsin.
0: Ne haber? Merhaba. Ne oluyor böyle?
1: Arabanı çekebilir misin? Garajın önünü kapatıyor.
0: Ben ön tarafa park ettim. İstersen biraz turlayabilirsin.
1: Ben arabada bekleyeceğim.
0: Nesi var bunun? Hiç, sadece etrafı keşfetmek istiyor. Tabii anlıyorum, sorun yok. Öyle yapın. Keşfedin.

Merhaba, ben Ancestry Genetics'ten Dr. Sanderson. Bay Edward Ipes için kayıtlı olan bu ikinci numaradan size ulaşıyorum. Kendisine bir süredir ulaşmaya çalışıyorduk. DNA testinizde genetik bir anormallik tespit ettik.

0: Bize çay yaptım.
1: Teşekkür ederim. Özür dilerim. Böyle olmasını istememiştim.
0: Şş. Sorun değil. Riley iyi bir kız.
1: Birkaç günlüğüne gitmemiz gerekiyor.
0: Sorun değil. Çayını iç.

Neredesin Riley? Sadece konuşmak istiyorum. Konuşmamız gerek.

0: Uzak dur benden.
1: Ah!

Riley! Neredesin Riley? Riley?

Riley, aç şu kapıyı. Hemen aç şu kapıyı dedim. Aç şu kapıyı!

bir Riley! Sana aç dedim! Beni dinle Riley! Hemen aç şu kapıyı!

0: Bebeğim iyi misin? Ah, Tanrım. Aman Tanrım. Hayır, hayır.
1: Yorgunum. Çok yorgunum.

Aşkım.

Ah! Ah! Ah! Ah!

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: programımızın bu bölümünde.
1: 2. Çay.
0: Deri işçisi Martin yamulmuş, bas tutmuş bir kutuyu lüks bir çay keyfine dönüştürüyor.
2: Bütün iskeleti çürümüş gitmiş. Ben şimdi bununla ne yapayım ha?
0: Müzik kutusu uzmanı James çöp kutusunda hazine arayacak.
3: Kabloların değişmesi gerekecek. Bazı yerleri tehlikeli olabilir.
4: Evet.
0: Ve döşemeci Craig, geçen yüzyıldan kalma eskimiş bir şezlongu Nevin'in yardımıyla restore etmeyi deneyecek.
2: Saxon'un bundan hoşlanmasını ümit ediyorum. Eğer hoşlanmazsa çok pahalı bir hata olacak.
0: Her başarılı antikacının sırrı restorasyondadır. Bu yüzden her antikacının arkasında bir zanaatkar ordusu olur.
2: Keski elimden kayarsa bize on binlerce pound'a mal olur.
0: Bu uzmanlar toplam 1000 yıllık zanaat birikimine sahip.
5: Bu her zaman böyle yapıldı.
6: Çok güzel bir şeymiş.
3: Hep böyle şeyleri bulursun.
0: Deneyimli antikacılara yardım ediyorlar.
4: Bu kesinlikle olağanüstü. Gerçekten.
7: Bana da öyle olmuştu.
5: Hey Alex.
0: Ve kenara atılmış çöpleri cevhere dönüştürüyorlar.
7: Vay canına, harika görünüyor. Bir eşya daha kurtardık.
0: Galler'in kuzeyindeki Anglesey adasında deri uzmanı Martin Ashworth meşgul bir hayat yaşıyor. İngiltere'nin dört bir yanında müşterileri var. Bugün de antikacı Tony Gearing onu ziyarete geliyor. Zor zamanlardan geçmiş bir deri cevherle birlikte.
2: Tony gelmek üzere. Kusursuz bir yeteneği var. Ne getireceğini bilmiyorum ama sürpriz olacağından eminim. Merhaba Tony, hoş geldin.
6: Nasılsın? Çok klas bir şey olduğu için tamir etmekten zevk alacaktır.
2: Bu sefer ne getirdin bakalım?
6: Ne mi getirdim? Tatlı bir şey, seksi bir şey, şık bir şey, klas bir şey.
2: Espri. Parça dolu bir kutu mu? Neymiş bu?
6: 2. Çay.
2: Vay canına. Nereden çıktı?
6: Dünyanın her yerini dolaşmış ve birinin kulübesinde son bulmuş. Neredeyse eksik parça yok. Ha. Ama tamire çok ihtiyacı var.
2: Gibi gibi.
6: Gördüğün üzere.
2: Yok artık.
6: Bu su. Isıtıcı. O da gaz ocağı.
2: Bu ne için? Çay, kek, bisküvi.
6: Kek. Charleston, 1920'ler diye bağırıyor.
0: Asprey adlı İngiliz şirketi 1781'de kuruldu. Ve 1920'li yıllarda varlıklı kesim için yüksek kaliteli şık eşyalar üreterek ün kazandılar. 100 yıl önce bu piknik seti son derece lüks görünüyordu. Seyahat eden motorcuların ya da kampçıların çay molası için önemli bir eşyasıydı. Ama artık eskimiş krom katmanıyla gaz ocağı paslanmış ve bazı parçaları eksik. En önemlisi her şeyi bir arada tutan gösterişli deri lekeli, küflü ve parçalanmak üzere.
2: Her şeyden önce küfü öldürmem gerek.
6: Evet. Evet lütfen.
2: Sonra her şeyi halledip düzeltmeliyim. Üzerindeki bütün dikişlerin yenilenmesi gerekebilir. Geriye kalanları halledebilir misin?
6: Bütün metalleri kromla kaplayabilirim.
2: Tüm bunları çıkarırsam, iskeleti çıkarırsam evet. Yapar mısın?
6: Hallederim, sorun yok.
2: Ne kadar ödedin?
6: Oo, merak ettin değil mi? 80 pound
2: yok canım.
6: Verdim. Evet.
2: Görüşürüz o zaman.
6: Tadını çıkar.
2: Her zaman. Kendine iyi bak.
6: Sağ ol Martin.
2: Güle güle. Şekli kaymış, bozulmuş. Açıkçası bir kurbağadan prens ya da prenses yapmam gerekecek.
0: Martin deriyi düzeltmeye başlamadan Tony'nin restore etmesi için metal parçaları çıkarmalı.
2: Bütün metal parçalar bir kutuya konulup Tony'ye geri verilecek. Perçinlerin baş kısmını yontarak metal kutuları çıkartacağım. Umarım kolayca çıkarlar. Olduğu gibi. Buranın ne kadar kötüleştiğini görebiliyoruz. Altından çok miktarda toz ve pislik çıktı. Çok kötü bir sahne. Sadece sallayınca pislikler dökülmeye başlıyor.
0: Paslı metal Tony'nin sorunu. Ancak Martin'in sorunu daha büyük görünüyor.
2: Burası, şuna bakın. Deriye ve iskelete neler olmuş. Çeliğin altındayız. Bütün iskeleti çürümüş gitmiş. Tamir etmem için verdiği şey bu. Şuna bakın. Ben şimdi bununla ne yapayım ha? Ah olmaz olaydın. Şuradaki delikleri görüyor musunuz? Bunları mukavva yiyerek beslenen larvalar yapar. Ve burada bakın çıkıyor hatta. Bu hakiki larva dışkısı. Tony, gerçekten çok teşekkür ederim. Çok da bir işi yok ya demişti.
0: Chesterfield'a geçiyoruz. Coin Op King'in başında James Byrd var. 25 yıldır müzik kutularını restore edip piyasaya geri kazandırıyor. Eski plaklara ve müzik kutularına karşı artan bir ilgi var. Wurlitzer ve Seaburg gibi Amerikan şirketleri eskilerin rock'n'roll ile özdeşleşmiş halde. James'in bu retro müzik makinelerine olan yeteneği antikacı Serkan'ın Londra'dan gelmesine zemin hazırlıyor. Önden gönderdiği parçayı James'in tamir etmesini umuyor.
4: Ona gerçekten çok özel bir parça getirdim. Başarması biraz zor bir iş ama yapabilirse bu parça klasiklerin arasına girebilir.
3: Bozuk parayla çalışan birçok makine genellikle kulübe ve ahırların dışına konuluyordu yıllar boyunca. Bu yüzden tamir etmeyi deneyince ya kullanılamaz derecede bozuk oluyorlar ya da pasa gömülmüş oluyorlar.
4: Görüyorum ki sağ salim gelmiş.
3: Harika, çok heyecanlıyım.
4: Görmek ister misin?
3: Evet, lütfen. Seaburg Trashcan, 1940'lardan. Bu hatta ilk modellerinden, 146 model. Bu çok nadir bir parça. Bunu nereden buldun?
4: Biri bunu karanlık, pis bir garaja atmıştı. Bunu tamir edebilir misin?
3: Sağlam mesai gerektiriyor gibi. Kabloların değişmesi gerekecek. Görünüşe göre tamam. Bunlar orijinal. Yani öyle duruyor. Bazı yerleri tehlikeli olabilir.
4: Evet.
0: Chicago'daki Seaburg şirketi tarafından üretilen bu müzik kutusunun takma adı çöp kutusunu andıran bu sıra dışı şeklinden geliyor. 40'lı yıllarda piyasaya sürüldüğünde Amerika'nın dört bir yanındaki barlarda ve mekanlarda yerini almıştı. Marilyn Monroe'nun yer aldığı Otobüs Durağı filmindeki küçük rolü sayesinde ünü arttı. Ama bu eski popüler ürün o kadar kötü hasar almış ki uzun zamandır kimseye müzik dinletemiyordu.
3: Kromun değişmesi gerekecek. Burası da değişebilir çünkü şekli bozulmuş.
4: Tamam.
3: Burası cilalansa yeter. Bu plastik belli ki sıcak bir yerde durmuş, erimiş. İş görmezler ve değişmeleri
4: tamam.
3: Gerekiyor. Fiyatları yaklaşık $600.
4: Tamam.
3: Biraz pahalı olacak ama bunu ne kadara satın aldın?
4: 1950 verdim.
3: Pekala. Restore edilince harika olacak.
4: O zaman bunu uzman ellerine bırakıyorum.
3: Harika. İyi şanslar dostum. Müzik kutusunun bir sürü sorunu var. Sadece parçalara bile birkaç bin pound gidebilir. Elektronik parçalar var ve dış kısmı da var tabii. Kolay olmayacak.
0: Serkan gittikten sonra James müzik kutusunu hasarlı parçaları çıkarması için yardımcısı Dave'e emanet ediyor.
8: Biraz yağ sürüyorum. Böylece vidalar gevşiyor ve kolayca çıkabiliyor. Harika.
0: Dış kısmın sökülmesiyle James renkli plastik lamba kılıfının neden eridiğine bakabiliyor ve cevabı bulduğunu düşünüyor.
3: Lambamız 6 voltta böyle olmalı. Çok parlak değil, çok sıcak da değil. Eski haline getirdiğimde nasıl kullanıldığını göreceksiniz. İşte böyleymiş. Lambanın patlamamasına şaşırdım çünkü yaydığı ısıyı buradan hissedebiliyorum. Burada çeşit çeşit ledler var. Bunlar çok parlak ve göz alıcı. Sanırım ihtiyacımız olan da bu.
0: LED lambalar daha tasarruflu olacak ve bu restorasyonun daha güvenli olmasını sağlayacak.
3: Hadi bakalım. Harika. Parlaklığı güzel. Sıcaklığı da güzel. Bu iyi iş görür.
0: James ışık sorununu çözmüş olabilir ama bu rock'n'roll dinozoruna yeniden hayat vermek oldukça zorlu bir görev olacak. Chesterfield'daki atölyesinde James antikacı Serkan'ın getirdiği berbat durumdaki müzik kutusunun üzerinde çalışıyor. 25 yıl boyunca eski müzik kutularını tamir ettikten sonra James bu makinelerin tarihine ve çalışmalarını sağlayan mekanizmaya hakim.
3: 1940'lı ve 1950'li yılların müzik kutularını tercih ederim çünkü genelde oldukça basit oluyorlar. İçinin mühendisliği çok iyi. İçinde plastik parça yok. Her şey metal. Ve her şey bence çok güzel monte edilmiş. Seaburg müzik kutularında beni en çok etkileyen şey tek motor kullanılması. Arkasında da bir debriyaj sistemi var ve motorun başka bir iş yapmasını sağlıyor. Plağın yerini almasını sağlıyor ve debriyaj sistemi çalıştıkça motor pick-up'ı kaldırıp plağı değiştiriyor. Yani tek motor arkadaki her şeyi kontrol ediyor. Oldukça basit. Plak yatay gelip yerini alıyor. Sonrasında platform plağı kaldırıp iğneye doğru itiyor.
0: Müzik kutusunun sistemi basit ama aynı zamanda kısıtlı. Sadece 20 plağın tek yüzünü çalabiliyor. Ama 1949 yılında yine Seaburg yeni bir sistem geliştirmiş. Seç, beğen, al. Dikey olarak yerleştirilen 50 plak çalınabiliyormuş.
3: Kapağı kaldırdığımız zaman karşımıza raf sistemi çıkıyor. Her plak dikey şekilde duruyor ve işlem şöyle gidiyor. Arkadaki oynatıcı plağı alıyor, iç tarafa doğru itiyor ve dikey duran pick-up da plağı çalmaya başlıyor.
0: Plağı iki taraflı iğnesinin olduğu dikey bir pick-up'a itince ilk kez 50 plağın iki tarafı da çalınabilir hale gelmiş.
3: Evet, şimdi arka tarafta karşımızda Seaburg'ün seç beğen al mekanizması var. Bir şarkı seçeceğiz ve umarım mekanizma plakları tarayacak ve şarkımızı bulacak.
0: Bu zekice tasarlanmış mekanizma Seaburg'ün 20 yıl boyunca piyasaya hükmetmesini sağladı ve şirketin ismini tarihe yazdırdı. Seaburg'ün ilk ürünlerinden biri olduğundan bu müzik kutusu markanın tarihi önemi açısından da oldukça rağbet görebilir. Anglesey'de ise deri ustası Martin zor zamanlar geçirmiş pahalı bir piknik setini kurtarmaya çalışıyor. İçinde yer alan orijinal mukavva parçaları böcekler yemiş. Martin'in yenilerini yapması gerekiyor.
2: Hepsini işaretledim ama koca bir yapboz gibi. Tekrar birleştirirken zorluk çekmemeliyim.
0: Bir zamanlar zarif olan dışındaki deride hasar görmüş. Martin deriyi kurtarma konusunda iddialı.
2: Gördüğünüz gibi elimdeki deri tek parça halinde. Şimdi güzelce temizlememiz gerekiyor.
0: Asprey firması bu kutuyu kaliteli inek derisinden üretmişti. Ama bakım görmediğinden buruşmuş ve kirlenmiş. Durumu düzeltmek için Martin bir dizi ev yapımı formül uyguluyor.
2: Bu şekilde sürerek yüzeydeki pislikleri çıkartıyorum. Böyle kirli ve pis şeyleri alıp güzelce temizlemek harika bir his. Çok seviyorum. İki parça arasındaki fark belli olmaya başladı. Rengini alıyor gibi. Ayrıca yumuşaması için üst üste birkaç kat besleyici süreceğim ve şekil alabilecek kadar temizlemem gerekiyor. Oldukça zor ve şu an için deri çok hassas.
0: Temizlendikten sonra derinin üzerine bal mumu sürüyor. Ve deri bunu emerken evde yaptığı bir başka aletle dikişleri sökmeye koyuluyor.
2: Bu eski bir dikiş tığı. Yıllar önce almıştım. Derinin üzerine dikiş atarken delik açmakta kullanıyordum ama bir gün yere düşürdüm ve ucunun yamulmasıyla bir kanca halini aldı. Bu ufak kancayı kullanarak deliklerin içine girebiliyorum. Çünkü tek yapmam gereken de dikişi biraz kaldırmak. Her şeyi elle tekrar diktiğimde ipler bu orijinal dikiş deliklerinden geçecek.
0: Orijinal delikleri tekrar kullanarak Martin kutuyu bir araya getirirken derinin zarar görmesinin önüne geçiyor. Delikleri genişletmeyi ya da yırtmayı göze alamaz. Bu yüzden sabır önemli.
2: Bütün dikişler çıktı. Şimdi içine bir kat besleyici süreceğim. Çünkü mukavvalara koyduktan sonra iç kısmına ulaşamayacağım. Normalde içeriden besleyici sürülmez. Çünkü rengi değişir. Ama tekrar birleştirmek için deriyi ancak bu şekilde güzelce nemlendirebilirim.
0: Deri okarırken derinin görmesinin önüne... Delikleri genişletmeyi yırtmayı göze alamam. Bu yüzden sorunu.
2: Bütün

0: Chesterfield'da James ve yardımcısı Dave 1940'lardan kalma bir müzik kutusunda ilerleme kaydediyorlar. Dave süs olan kaplamadaki çatlağın üzerinden enamel boya ile geçiyor.
1: Kaplamanın görünüşünü kurtarmak için 54 farklı renk kullanıyorum. Bu iş çok zaman alıyor ama renklerin uyumlu olması oldukça önemli.
0: James'in listesinde sonraki iş, plak seçme mekanizmasını tamir etmek.
2: Mekanizmada yapılacak en önemli şey üzerindeki eski yağı temizlemek. İlk başta bozulduğu için motorun dönmediğini düşünmüştük. Ama sanırım milin üzerindeki kurumuş yağ çalışmasına izin vermiyor. Standart yağ çözücü sprey kullanıyorum. Yağ eriterek daha kolay silinmesini sağlıyor. Eğer bunu böyle temizleyebilirsek, belki de motoru çalıştırabiliriz. Umarım motorda hiçbir hasar yoktur. Eğer şansımız yaver giderse hareket edecek. Evet, artık dönüyor. Bu çok iyi oldu. Şimdi umarım kendi kendine dönerek plağı yerine götürecek ve platformda plağı kaldırarak iğneye yerleştirecek. Hadi deneyelim. Başarıyla sonuçlandı. Mekanizma artık kendi başına çalışıyor. Her yerini yağlamadan önce eski yağdan kurtulmamız gerekti. Eski makinelerde çok sık görülen bir sorun bu. 50 yıl önce dişlileri yağlamak iyi bir fikirdi ama zamanla yağ sertleşti ve hareketi engelledi. Ama artık gayet sorunsuz şekilde dönüyor.
0: Mekanizmanın tamiriyle James dış bölüme odaklanmak için Dave'e katılıyor.
2: İki yan parçamız var.
0: Amerika'dan sipariş edilen parçalar az önce geldi.
2: Beklediğim parça da gelmiş. Orijinal Seabird kumaşı. Evet, parçaları takalım mı?
0: Eski parçaları yaşatması için bu yaşlı müzik kutusunu birleştirme vakti. Diri uzmanı Martin, hasarlı ve kurumuş Asprey marka antika piknik setine hayat vermek için çabalıyor. Antikacı Tony'ye verdiği metal parçalar geri geldi. Kaplamalar profesyonelce olmuş. Şimdi her şeyin oturduğundan emin olmalı.
3: Çaydanlığımsı şeyi de koydum mu böyle güzelce kapanması gerekiyor.
0: Ama derinin işi hala bitmiş değil. Kılıfın yerine dikilmesi gerekiyor.
3: Dizgin dikişi atacağım. Bu şekilde geçip etrafından dolayacağım. Böylece kapandığında burada da bir düğüm oluşacak. Burada görebilirsiniz ve sıktığımda da oldukça sağlam olacak.
0: Bu teknik at dizgini gibi sağlam derilere dikiş atmakta kullanılıyor. Her dikişte iplikler derinin ön ve arkasından geçerek sağlamlaştırılıyor ve iç tarafa bir düğüm atılıyor.
3: Böylece ileride bu düğüm çözülecek olsa bile deri çıkmaz. Buna yaklaşık 1,5 gündür dikiş atıyorum ve yavaş olmasının nedeni derinin kutudan çıkarmadan önceki şekline geri dönmek istemesi. Her bir noktası direnç gösteriyor. Ben de burada attığım her dikişte bununla mücadele ediyorum, geri itiyorum. Şu an böyle bir itişmenin içindeyiz. Deriyle bir savaşa girdik gibi ve şu an için deri kazanıyor. İster inanın ister inanmayın. 2 gündür bu dikişi atmayı bekliyordum. Bu sonuncusu. Böylece artık ucunu kesebilirim. Bu sonuncuydu. Diğer tarafta da var. Bu kadar. Ve artık düzenli bir dikişimiz var. Bu kadar. Evet, artık görebilirsiniz. Orijinal dikiş deliklerinden geçtik.
0: Görev tamamlandı. Antikacı Tony Anglesey'e geliyor. Asprey piknik setinin açık havadaki çaylara hazır olup olmadığına bakacak.
4: Ha, Martin.
3: Tony, nasılsın kardeşim?
4: Çok iyiyim, sağ ol.
3: Bu bebeği hatırlıyor musun?
4: Evet.
3: Şey, kötü bir haldeydi.
4: Birçok kişi çöpe atmamı söylerdi.
3: Görelim bakalım.
4: Muhteşem.

0: Göze çarpan ilk şey düzgün olması. Eğri ya da buruşuk değil.
1: Uvi! Mükemmel duruyor.
0: Bence de güzel oldu. Son halinden memnunum ama en güzel yeri bu değil.
1: En güzel yeri değil mi? Neler yaptığını göster. Wow! Sevgi görmüş, el üstünde tutulmuş, iyi bakılmış, güzel kullanılmış ve hayatın bir parçası gibi duruyor. O zaman bir çay içelim mi?
2: 1920'lere ait olan Asbury piknik seti geldiğinde hoş olan tek şey ismiydi. Deri kılıf kurumuştu, küflenmişti ve parçalanmak üzereydi. Mukavva parçaları böcekler yemişti. Metal parçalar paslanmıştı. Bazıları eksikti.
0: Şimdi ocağı açalım.
1: Wow.
0: Evet, oldu.
2: Martin eksik parçaları tamamladı ve yeni bir ocak ekledi. Orijinal deriyi temizleyip esneklik ve parlaklık kattı ve kılıfı tamamıyla restore etti.
1: Harikasın.
2: Metal parçaların krom kaplamasıyla birlikte bu set piknikçilere hoş anlar vaat ediyor.
1: Harika olmuş. Şu ana kadar içtiğim en sevimli çay bu olabilir.
0: Ne düşünüyorsun?
1: Ah, bütün günü böyle geçirebilirim. Ne kadar tatlı bir aktivite.
0: Sence paranın karşılığını alır mısın? Ne kadar ödemiştin?
1: 80 pound vermiştim. Bu haliyle 350 pound eder bence.
0: Herkes satın alabilir.
1: Kesinlikle, şüphesiz.
0: Evet.
1: Gerçekten efsanesin.
0: Tony.
1: Geri geleceğim.
0: Tadını çıkar.
1: Sonraki daha kötü olacak.
0: Evet, bundan kötüsü olamaz.
1: Çok teşekkürler.
0: Olamaz. Görüşürüz kardeşim. Oldukça mutluyum. Yani her zamanki gibi böyle güzel bir parçayı onarmak gerçekten harika. Sadece bunu ben yaptım demek harika. Bu kadarı bile yeter.

0: Colin Bay, 30 yılı aşkın tecrübesiyle döşemeci Craig her türlü koltuğun tamirini yapıyor. Antika kanepelerden klasik sandalyelere kadar. Bugün antikacı Saxon Durant şaşkınlık verici ve ilgiye muhtaç bir mobilya getiriyor.
1: Bana biraz sıra dışı bir şey getireceğini söyledi. Her şeyle gelebilir, çok ilginç olabilir, çok karmaşık olabilir ya da korkunç bir şey olabilir.
2: Merhaba Cray.
1: Güneş'le birlikte geldin.
2: Oldu değil mi?
1: Evet.
2: Bugün Craig'e çok garip bir mobilya getirdim. Biraz elimde patladı gibi. Antikacılar bazen tam almak istedikleri şeyleri alabiliyor sonuçta.
1: Vay canına, bunları duymuştum ama hiç görmemiştim. Kontur koltuk. Terapide oturulan koltuklara benziyor.
2: Evet.
1: Bir kolu gevşemiş.
2: Keşke tek sorun o olsa.
1: Evet, içeri taşıyalım mı?
2: Tamam, hadi bakalım. Pekala, burada pek iyi durmadı değil mi?
1: Gözlerini kapayınca güzel.
2: Çıkıntıları var. Sanırım içindeki bir şeyden.
1: Farklı bir şekil oluşmuş.
2: Evet, evet, haklısın.
1: Kumaş pek bir işe yaramıyor gibi değil mi?
2: Evet.
0: Kontor Koltuk Şirketi St. Louis, Missouri'de kuruldu. Ve 50'li yılların başlarında ilk ortopedik koltuğunu üretti. Her bir koltuk insan vücudunun hatlarına uyacak şekilde tasarlandı. Omurga destekleriyle.
1: Bir fincan kahveyle oturulmaz değil mi?
0: Manuel modellerinin ilk örneklerinden olan bu koltuk tahta pedalla ayarlanır. Kontör koltuklar konforu sayesinde çok sattı. Ancak fiyatının yüksek olması için vücudu olduğu kadar göze de hitap etmesi gerekiyordu. Bu koşul Craig'in yeteneklerini sınayacak olan şey.
2: Bununla ne yapabileceğimize dair birkaç fikrim var. Bunlardan biri oldukça radikal ve muhtemelen nefret edeceksin. Klasik 20. yüzyıl görünümü yapabilirsin. Adaçayı yeşili olabilir, kumaşı deniz mavisi de olabilir.
1: Dönemlik olsun,
2: evet.
1: Dönemin renkleriyle.
2: Evet. Aklımdaki diğer fikir de bu radikal olan parçalı bir görünüm olması. Tahta iskeletten daha fazlası görünebilir. Bütün delikleriyle tahta ortada olacak. Bu çok iyi olacaktır. Bunlardan bir görsel oluşturabiliriz. Kendine has bir parça olacak. Hatta bir sanat eseri bile olabilir.
1: Ne tür bir renk düşünüyorsun peki?
2: O konuyu pek düşünmedim.
1: Keten kullanabiliriz. Orijinal halinde kullanılmış olabilecek bir sürü geleneksel renk var.
2: Tamam, tamam.
1: Ya da böyle bir şey de olabilir.
2: Bunu beğendim. Neden beğendiğimi de söyleyeyim. Yıpranmış durduğu için.
1: Evet.
2: Benim tercihim bu yönde ama tamam. Sen bilirsin.
1: O zaman tercih benim değil mi?
2: Tabii ki.
1: Tamam, teşekkür ederim.
2: Ne demek?
0: Bu koltuk için antikacının cesur fikirleri var. Ama bu durum Craig'in konfor alanının dışına çıkmasına yol açıyor.
1: Saxon koltuğun soyulmasını istiyor. İskeletinin ve diğer şeylerin görünmesini istiyor. Bu da döşemecinin yaptığı her şeyin tam tersi demek. Koltuk oldukça basit. Umarım burası kolayca çıkar. Koltuğu soymaya başlıyorum. Kumaşın hepsini çıkaracağım. Parçalarına bakacağım. Sonrasında Saxon'la neler yapabileceğimizi konuşacağız.
0: Kumaşın sökülmesiyle Craig, müşterisinin görünmesini istediği iskelete ulaşıyor ama haberleri iyi değil.
1: Ahşabın durumu hoşuma gitmedi. Üzerinde çok fazla delik var. Her yeri lekelerle dolu. Çok pis duruyor.
0: Birkaç telefon görüşmesinden sonra Craig yeni bir plan buluyor.
1: Saxon'la konuştum. Fotoğrafları gördükten sonra bana katıldı. Şimdi şuna karar verdik. Bu dralon kumaşla örteceğiz. Saxon bu teflon kumaşı gönderdi. Koltuğun türüyle de uyumlu olacak. Rengi koltuğun dönemiyle uyumlu olacak. Bence oldukça güzel duracak.
0: Müşterinin Londra'daki bir moda evinden getirdiği bu kumaş, kadifemsi bir dokuya sahip. Koltuğa lüks bir hava katacağı kesin.
1: Bu kumaşlarda özellikle dralon veya kadifelerde çizgiler vardır. Çizgilerin doğru yöne bakması son derece önemli. Kol bölgelerinin içine de kumaş yerleştirmeliyim. Buradaki çizgiler bununla aynı yöne bakmalı. O da ileriye. Ters çeviriyorum.
0: Koltuğun her yerinde kıvrımlar var. Kumaşın iyi oturması için Craig'in bütün bilgi birikimine ve özel aletlere ihtiyacı var.
1: Bu benim birleştirme bandım. Kartondan yapıldığı için kumaşın köşesinde güzel düz bir görünüm elde ediyorum. Bu da başka bir püf noktası. Burada bunu kullanacağım. Buna kumaş tutucu diyoruz. L şeklinde bir metal. Bir tarafı tutarken diğer tarafa dişlerini geçiriyor. Bunu doğru yere getirdiğimde kumaş istediğim şekilde duracak.

0: Makasımı aldım. İskeletin köşesini elimle tutuyorum ve parmaklarıma doğru kesiyorum. Tabii parmağımı kesmeden.
1: Kollar bittikten sonra Craig koltuğun gövdesini kaplamaya geçiyor. Hantal görünümünden kurtulması için kumaşa oluklu bir görünüm ekleyecek. Bunun için kumaştan bir parça kesip içinden ufak bir boru geçiriyor.
0: Evet, kumaşı borunun etrafından geçiriyorum. Boru içinde ve makineyle de dikiyorum.
1: Craig'in kullandığı yöntem kumaşa derinlik katıp şekil vermenin zekice bir yolu. Ancak boruların mükemmel hizalanması şart.
0: Şu anki amacım boruları çekerek olukları oluşturmak. Şu an görebilirsiniz. Yavaştan şekli oluşuyor. Bütün borular oluk şeklini alana kadar devam edeceğim. Sıkı olmaları için katlara uyguladığınız kuvvet aslında oldukça şaşırtıcı.
1: Müşterisinin isteğinin aksine ahşap iskeletinin tamamı kumaşla kaplı olacak. Ama Craig müşterisinin istediği zarafeti eklemenin bir yolunu buluyor.
0: Bir fikrim var. Bir anda aklıma geldi. Koltuk her türlü farklı olacaktı. Ben de birkaç farklılık daha ekleyeceğim. Umarım Saxon yaptıklarımı beğenir.
1: Chesterfield'da James, 40'lı yıllardan kalma müzik kutusunu antikacı müşterisi için tamir etmekle meşgul. Teslim etmek için neredeyse hazır. Son bir dokunuş kaldı. Ön kısımda yer alan Seaburg'un ikonik amblemi.
2: Trashcan için çok fazla bir iş gerektirmeyen bu parçayı bulabildik ve bu parça odak noktası olacak. En önemli parçalardan birisini takacağım için çok heyecanlıyım. 80 yıllık olmasına rağmen kromu çok iyi. Bence kesinlikle muhteşem olacak. Kesinlikle.
1: Kromun parlamasıyla James, Serkan'a gelmesi için telefon açıyor. Müzik kutusunun istediği gibi olup olmadığına o karar verecek.
3: Bunu satın aldığımda pas tutmuş bozulmuş bir müzik kutusuydu. Adeta bir çöpe benziyordu. Ama bunu kurtarmayı istememin sebebi çok ikonik olması. Bugün atölyeye girdiğimde parladığını görmeyi umuyorum. Ve umarım şarkıların hepsini sorunsuz şekilde çalıyordur. Ne haber James?
2: Gayet iyiyim. Seni gördüğüme sevindim.
3: Seni görmek de güzel.
2: İçeride senin için bir şey var. Ama içerisi biraz karanlık olduğundan dikkatli yürü.
3: Pekala. Vay be James, neler yapmışsın.

0: Şuna bak. İnanamıyorum.
1: Etkiledi mi?
0: Yaptıkların beni şoke etti.
1: Biraz zaman aldı ama her şeyini hallettik ve bir 80 yıl daha gitmesini umuyorum. Bunu bir de ışıklar açıkken görmelisin. Üzerinde bir sürü çizim var. Harika duruyorlar. Kesinlikle.
0: Tamam.
1: Işığı açsana.
0: Bir ışıkta görelim.
1: Ne düşünüyorsun?
0: Kesinlikle harika. Neler yaptığını anlatsana.
1: Kromları cilaladım. Bunu ve öndekini. Buraya yeni bir panel taktım. Yeni ızgara da harika duruyor. Öne birkaç ayna ekledim. Eskileri fena değildi ama hepsi iyi değildi. Bence ayırt edemedin.
0: Hayır.
1: Evet.
0: Hayır.
1: Kırmızı kumaş da yeni. Çok da pahalıydı. Sadece bu kumaş parçası 75 pound'tu. Ve yandaki plastikler de var.
0: Plastikler erimişti.
1: Evet.
0: Nasıl olduklarını hatırlamıyorum. Çok kötüydüler. Vay canına.
1: Ne demek istiyorsun?
2: Serkan müzik kutusunu ilk getirdiğinde çöplükten yeni çıkmıştı. Dış kısım erimiş ve eskimişti. Mekanizmada kuruyan yağ nedeniyle sıkışmıştı.
0: Bir şeyler dinleyelim mi?
1: 20 şarkı seçebilirsin.
0: Tamam.
1: Birini yolla gelsin.
0: Şanslı 7 ile başlayalım.
2: James eksiksiz bir restorasyon yaptı. Mekanizma sorunsuz çalışıyor ve hoparlörler de elden geçirildi.
1: İşte bu kadar.
0: Sesi de harika.
1: Bunların sesi başka yerde yok. 1940'lar olduğu için tabii ki de 78'lik plak kullanılıyor. Sesi mükemmel. Tam dönemini anlatıyor. Kesinlikle.
2: Krom bölümler cilalandı. Erimiş plastikler değiştirildi. Ve kumaş eklendi. Ayrıca eski ampuller LED ampullerle değişti. Havasını değiştirmeden güvenliği arttı.
1: Senin disco tarzını ne kadar sevdiğini biliyordum. Bu yüzden ilk başta orijinal ampulü kullanıp ortalığı aydınlatmayı düşündüm. Ama sonra fikrimi değiştirdim.
0: Tamam.
1: Motorlu lamba yerleştirdim. Karanlıkta harika görünüyor.
0: Ona da bakabilir miyiz?
1: Tabii.
0: Vay be, harikaymış. Düzenekten gözümü alamıyorum.
1: Tahmin
0: edebiliyorum. Kesinlikle harika olmuş. Kesinlikle şahane. Çok mutluyum. James'e şapka çıkarıyorum. Gerçekten çok emek harcamış. Orijinal hoparlörüyle birlikte sesi de gerçekten harika. Ateşin karşısında oturuyormuşsunuz hissini yaratıyor. 1950'ye satın almıştım.
1: 1950 en ucuz parça değil ama İngiltere'de bunları bulmak çok zor. Ben bu haliyle 10.000 pound'a satılabileceğini düşünüyorum. Paranı en az ikiye katlayacağından eminim dostum.
0: Paramı ikiye katlarsam sana bir şişe yollayacağım.
1: Söz mü?
0: Söz veriyorum. Bunu paketleyebilirsek buraya birini göndereceğim. Bunu Londra'ya götüreceğiz ve paraya çevireceğiz. Sen de şanını alacaksın.
1: Tamam,
0: harika,
1: güzel.
0: Kendine iyi bak.
1: İyi yolculuklar.
0: Teşekkür ederim.
1: Seabird biraz zorluk çıkardı. Birçok gecemin uykusuz geçmesine neden oldu ama bitirip her şeyin çalıştığını görmek kesinlikle her şeye değdi.

0: Colvin Bey de döşemeci Craig müşterisi için 20. yüzyıldan kalma bir koltuğu onarıyor. Koltuğa biraz hava eklemek istediği için gövdesini yeşil kumaşla kapladı ama bir başka planı daha var.
1: Kontur koltuğun döşemesini tamamladım ve boruların içinde olmasına rağmen gözüme yine de çok düz geldi. Ayak kısmını sade bıraktım. Arkalara birkaç düğme ekledim. Biraz hareket katması için. Parçaların amacı koltuğa bakır eklemekti. Bakır sipariş ettim ve parlak levha şeklinde geldi. Ama bence biraz ucuz. O yüzden evden yardım istedim.
0: Demir ustası Nev Morrison, demir ocağı Colvin Bay'den 15 kilometre mesafede ve arkadaşına yardım etmekten hiç çekinmiyor.
2: Craig'in elinde yanlarına bakır eklemek istediği bir koltuk varmış. O da bana kalıpları yolladı. Neyse ki bakır biraz kalın. Tam düz olmamasından biraz endişeleniyorum. Koltuğun yanında yamulabilir ve hiç güzel durmayabilir. Bu yüzden biraz destek ekleyeceğim. Hem biraz daha göze hitap edecek hem de daha sağlam olacak. Ayrıca işlem daha eğlenceli olacak. Sadece bir şeyleri kesip geçmeyeceğim.
0: Craig Nev'den koltuğun yanlarına ve kollarına gelecek dekoratif paneller istedi. Nev işe kol panellerinden başlıyor.
2: Evet, şimdi kalıbı yerleştiriyorum. Bakır çok kalın olduğu için uç kısmından katlayacağım. Böylece Craig'in monte edeceği yerler iki kat daha kalın olacak. Ama işe keserek başlamayacağım. Hala tek parçayken üzerine birkaç çentik atacağım. Böylece hareket etmesinin önüne geçeceğim.
0: Çentik atmak için Nev bakır panoyu yerleştiriyor ve çekiçle keski kullanıyor.
2: Gördüğünüz üzere derin oldu ve güzel bir eğim ekledi. Bunları sonra düzelteceğiz. İlk işlemimiz bu, hareket eklemek. Şu an için MDF üzerinde komik bir parça gibi duruyor. Bu keski de aslında tam bir keski değil. Ucu oldukça yuvarlak. Bakırı güzelce yamultup MDF'nin içinden geçmesini sağlayacak. Bunu kaldırabilecek kadar yumuşak. Evet, bu iş bitti. Çentiklerle birlikte parçanın hatları artık tamam. Diğer taraftan bakınca şu an için oldukça karışık görünüyordur.
0: Bakır levha o kadar kalın ki, Nev bakırı kesmek için tenekeci makası kullanıyor.
2: Bu da tamam. Bu kaba girintiler daha şimdiden sağlamlaştırdı ama hiçbir zaman çok güçlü olmayacak. Bundaki amaç şu, Craig bunu koltuğa takarken şeklini daha iyi korumalı.
0: İşlemin sonraki adımında Nev keskiyi mengeneye sıkıca sabitliyor. Keskinin üzerine bakırı yerleştirerek devam ediyor. Girintileri derinleştiriyor ve bakırı döverek şeklini veriyor.
2: Daha şimdiden belli oluyor. Üzerinden geçtiğim şu bölümle geri kalanın farkı. Bu girintileri biraz daha derinleştirerek çeki düzen verdim ve üzerindeki çekiç izleri de belli oluyor. Böyle olmasını istiyorum. Etrafındaki düz yeri döveceğim ve her yerine çekiç değmiş olacak. Ama evet, yavaştan oluyor, güzel oluyor. Artık çok daha sert. Bu girintileri eklediğim için çok mutluyum.
0: Colvin Bay de Craig, koltuğun restorasyonunda sona yaklaşıyor. Demir ustasının evden elle dövülmüş bakır paneller geldi. Şimdi bu parçaları koltuğa eklemesi gerekiyor.
1: Harika bir iş çıkarmış. Dövülmüş efekti var. Ortasına doğru çıkıntısı da var. Harika olmuş. Artık çivilenmeye hazır. Evet, bakırı bunlarla çiviliyorum. döşeme çivileriyle. Bunların farklı renkleri ve farklı boyutları mevcut. Bakırla uyumlu olacağı için bunları kullanıyorum. Yine sonlara doğru geldiğimde kolun şeklini alması için bakırı bükmem gerekecek. Fena bükülmüyor ama biraz zorluyor çünkü nevin ortasına eklediği bu çıkıntı bakırı kuvvetlendirdiği için bükme işini biraz zorlaştırıyor. Elimden gelen tek şey Saxon'un hoşuna gitmesini ummak. Eğer beğenmezse bu hata pahalıya mal olur.
0: Craig bakır panelleri monte ettikten sonra müşterisi koltuğu almak için gallere giriyor.
3: Çirkin ördek yavrusu gibi olacak. Kumaşı benden aldığı için görünüşünü tahmin edebiliyorum. Onun dışında hiçbir fikrim yok.
1: Merhaba Saxon.
3: Yol boyunca sadece bunu düşündüm.
1: Bana getirdiğin koltuk mor ve pembeydi. Kumaşı sen yolladın. Ben de o kumaşla kapladım. Ama birkaç şeyle oynadım. Umarım hoşuna gider. Gergin olduğumdan gülüyorum. İşte şunu çıkaralım ve son halini gör.
3: Hadi canım, yok artık. Biraz farklı olmuş. Çok iyi olmuş. Evet, nutkum tutuldu. Bunu nasıl yaptın?
1: Nev'i çağırdım.
3: Evet.
1: Bunu Nev halletti. Güzel parlak bir bakır bekliyordum. Nev fazlasını yaptı. Harika oldu.
3: Bakırın eski görünmesini
1: evet.
3: Sevdim.
1: Güzel gitti.
3: Bakır yeşili
1: evet.
3: Var.
1: Üzerinde bakır evet. Yeşili de var.
3: Evet. Kumaş da güzel duruyor.
0: 20. yüzyıldan kalma bu yatar koltuk Craig'e geldiğinde çalışır durumdaydı ama birinin satın alma ihtimali yoktu. Çirkin kumaşı lümpen görünümüne katkı sağlıyordu. Müşterisi Craig'den bu tuhaf koltuğu bir sanat eserine dönüştürmesini istedi. Craig biraz yardımla bunu başardı. Nralon kumaşın üzerine düğme geçirdi ve içine boru ekledi. Böylece daha stil sahibi oldu. Demir ustası Nev'in elinden çıkan paneller sayesinde herkesin gözünü alır hale geldi.
3: Biraz steampunk olmuş, biraz da Victoria dönemini andırıyor. Azıcık da endüstriyel, hatta neredeyse postmodern. Çıkıp bir oturmayı deneyeyim.
1: Biraz
3: oturmak için çaba sarf etmen gerekiyor
1: evet.
3: Değil mi? Rahatmış.
1: Kolu çektiğim zaman uçuşa geçeceksin,
3: tamam,
1: hazır mısın?
3: Tamam, çek gitsin. Vay be. Oldukça rahat. Amerikalıların neden sevdiğini anlıyorum. Tamamen eşsiz bir şey yarattın. Evet, sen ve...
1: Evet. Bundan bir tane daha bulamazsın.
3: Kesinlikle öyle. Bence satabilirim. Oldukça uçuk bir parça.
1: Bunların da bir pazarı var.
3: Evet, biliyorum. Sanırım çok komik bir fiyat vermem gerekiyor. Örtüyü kaldırdıktan sonra tabii kumaşın nasıl olduğunu biliyordum ama geri kalanı bakır parça tamamen sürpriz oldu. Nev ile Craig'in ortaya koyduğu işçilik kesinlikle kusursuz. Evet, şimdi ben bunu kamyonete yükleyip internete koyacağım. Bakalım ne olacak.
1: Bakalım ne kadara satacaksın.
3: Bir dakikaya
1: evet.
3: Geliyorum.
1: Tamam. Şahsen bence farklı oldu ve bu yüzden satabiliriz. Koltuk zamanla çok hoşuma gitti.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Hurda avcıları.
1: Şunu gördün mü?
2: Aa, tamam.
3: Benim saçım da böyleydi.
0: Michael ve Maria 100 yıldan eski, arsız bir vantrolog bebek üzerinde çalışmaya başlarlar.
1: Oh. Tanrım.
2: Bunu yaptığına inanamıyorum.
0: Saxon, Jolene'den ışıltısını kaybetmiş bir avizeyi kurtarmasını ister.
4: Üzerinde çok fazla kir var. Normalde bu parlak altın rengi olurdu. Çok gösterişli.
0: Yalnızca Ruth da onlara katılıyor.
5: Bu benim için tam bir deney. Eğer yanlış giderse baştan başlamalıyım.
0: Bir İngiliz tasarım klasiğini kurtarmaya çalışırken döşemeci Ray'in gerginliği artıyor.
6: Evet, evet, bu iyi görünmüyor.
0: Restorasyon her başarılı antika işinin anahtarıdır. Bu nedenle her antikacının uzman zanaatkarlar ordusuna ihtiyacı vardır.
7: Makineli tüfek sesi gibi.
0: Bazı restoratörlerin deneyimi 100 yıllık aile geçmişine dayanır.
8: Kanca fikri harikalar yaratıyor.
9: Bunun ne olduğunu biliyorum.
10: Yaşasın.
9: Bunlar çok güzel.
0: Usta antika satıcılarından oluşan bir ekibin...
3: Yakmayı çok isterim. Sinyal gibi olur değil mi?
2: Müthiş.
0: Hurdaları mücevhere dönüştürmesine yardım ediyorlar.
3: Hemen söyleyeceğim. Bu demirciliği başka bir seviyeye taşıyor.
0: İskoçya'nın doğu kıyısında Forest kasabasında Michael ve Maria Start House of Automata işletiyorlar. Burada antika ve kırık mekanik figürleri kurtarıyorlar. Yardımlarına çok ihtiyacı olan satıcı Drew Pritchard'dan bir telefon geldi. Bilgi edinmek için Combi'deki dükkana gittiler.
1: Drew mekaniklerin cazibesini gördüğü için harika biri. Bu yüzden bizim için özel bir şey olduğunu biliyoruz.
2: Harika bir gözü var. Çok orijinal ve güzel şeyler buluyor. Gerçekten.
3: Merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba Drew.
2: Neyin var?
3: Sizin için küçük bir keşfim var.
2: Oh.
3: Kutudaki küçük adam.
2: Tamam.
3: Bunun hakkında ne söyleyebilirsiniz?
1: Vantrilok bebek. 20. yüzyılın başlarına ait gibi görünüyor. 1910 ya da 1920. Bence bunu kaldırırsa... Şunu gördüm.
3: Benim saçım da böyleydi.
1: Bu saç kaldırıcı.
3: Saç kaldırıcı mı?
1: Evet, evet, evet.
3: Saç kaldırıcı olması nadir bir şey mi?
2: Nadir bir şey, evet. Heyecan verici. Bu herkesin yapabileceği bir numara değil. Bu nedir?
1: Oh.
2: Ağzında bir tüp var. Bu da sigara içtiği anlamına geliyor.
3: Her türlü kötü alışkanlığı varmış değil mi?
2: Pek çok işlevi var. Bu bir vantrilok bebeği için çok iyi bir şey.
0: Bir sanatçının ses kukladan geliyormuş gibi yaptığı vantrolog gösterileri 19. yüzyıl müzik salonlarında çok popülerdi. Zamanla sanatçının çeşitli ifadelerle konuşma yanılsamasını güçlendirmeye izin veren mekanikler sayesinde kuklalar daha hareketli oldu. 1970'lerde Ray Allen ve Lord Charles, Keith Harris ve Orville gibi ünlü ikililer prime time'da yıldız oldular. Yazık ki bu eski kukla uzun zaman önce ilgi odağı olmaktan çıktı. Şimdi yenilenmesi gerekiyor.
1: Kavgaya falan mı karışmış?
2: Evet öyle.
3: Çok yıpranmış.
1: Çok kayıplar.
2: Çok fazla cesso kaybetmiş. Yeniden cesso uygulayıp eşleştirmek için boyayacağım.
3: Korkunç saçları var değil mi?
2: Yeni saçlar da yapmaya çalışacağım.
3: Peki bu haldeyken değeri nedir?
1: Şu anki haliyle 600 veya 700 sterlin eder.
3: Tamam, bu doğru gibi, tamam.
2: Bitince 1500 ya da 1700 diyebilirim.
3: Bu orada ne yaptın?
2: Ah tanrım.
1: Onu bulduk.
2: Gülüşünü buldu. 1500'den emin değil. Daha fazla istiyorum.
3: Keşke ondan 2000 koparabilsek. Yine bana alayla bakıyor.
2: Senden hoşlandım.
3: Hadi o zaman götürün onu. Sizindir.
2: Tamam.
3: Zavallı küçük dostum. Bu kadar nadir bir şeyimiz olduğunu bilmiyordum. Saç kaldırıcı, gülüşü. Bu gerçekten nadir bir parça. Dürüst olmak gerekirse biraz ürkütücü.
11: Beni kutuya koyma lütfen. Hayır, hayır lütfen.
1: Harika.
3: Görüşürüz.
2: Teşekkür ederim Drew. Hoşçakal.
1: Bu harika bebeği aldıktan sonra onu olması gerektiği gibi hayata döndürmek için büyük mücadele bizi bekliyor.
0: İskoçya'daki evlerine dönen Michael ve Maria işe koyuldular. Michael hastanın kafasını boşaltırken...
1: Ne diyeceğim? Maria burada ona ait olmayan bir saç var gibi.
0: Maria kostümünün temizlenmesi gerektiğine karar verdi.
2: Kıyafetlere odaklanıp onu biraz toparlamaya çalışacağım. Bir düğmesini kaybetmiş ve yakası da çok kirli. Herkes temiz yakayı sever. Temiz bir kişinin göstergesidir bu.
0: Yaka çıkarılıyor, sonra ılık sabunlu suya yatırılıyor.
2: Bu kısmı herkes yapabilir.
0: Ancak eski orijinal takım elbisenin temizliği daha zor.
2: Bu elbiseyi yıkamak için çıkartabilirdim ama üstüne çivilenmiş. Kim kıyafetlerini üstüne çiviler ki? Bakalım bu çok yumuşak tel fırçayla kir ve tozun bir kısmını temizleyebilecek miyim? Umarım bu ipliklere zarar vermez. Tozunu alıyor. Aha, evet. Bakın. Yılların birikmiş kirine adımı bile yazabilirim. Maria buradaydı.
0: Maria dışını temizlerken Michael kafanın içiyle uğraşıyor. Yüzün hareketlerini kontrol eden mekanizma kafanın içinde gizli.
1: Bu çok sayıda kablo, makara ve her yere uzanan yaylarla oldukça karmaşık bir şey. Bu yüzden her şeyin nereye gittiğini hatırlamak için detaylı bir çizim yaptım. Bu her şeyi tekrar bir araya getirmeme yardımcı olacak. Burada çenenin altındaki deride korkunç bir yarık var ve bu çok iyi bir deri. Yeterince güçlü olmalı. Çok güçlü olmasını sağlamalıyım. Evet, Tanrım.
2: Hayır. Parmağını ağzına soktuğuna inanamıyorum. Biraz daha dikkatli olamaz mıydın?
11: Maria, sen bunu yapmazdın.
0: Essex merkezli satıcı Saxon Duran, 90'lardan beri antika, eski ve retro ürün ticareti yapıyor. Kaliteyi anlıyor, bulduğu eşyaları kurtarma konusunda tutkulu. Bugün özel bir projesi var. Aydınlatma tamircisi Julian Farmer'dan gelmesini istedi.
4: Saxon'la buluşmak için bu güzel Essex kırsalına geldim. İlginç bir satıcıyla ilk tanıştığınızda neleri yapıp yapamayacağınızı anlamaya çalışırlar. Bu yüzden yeteneklerimi test etmelerine alışkınım.
10: Bence tam ona göre bir şey var. Klasik bir şey ama biraz çalışma gerektiriyor, hem de çok. Selam canım.
4: Merhaba Saxon.
10: Memnun oldum.
4: Seninle tanışmak güzel.
10: Burada daha önce görmüş olduğunu düşündüğüm bir şey var ve...
4: Oh.
10: Biraz tozlu.
4: Evet, ne renk olduğunu söyleyemiyorum bile.
10: Üzerinde bir sürü cam var. Tozun altında bir Maria Teresa avizesi var.
4: Evet, şekli görebiliyorum. Çok güzel, ince bir cam.
10: Evet.
4: Görebiliyorum, yani çok kaliteli olduğuna eminim. Çok fazla eksik parça var.
10: Evet, görmek istediğimden fazla çelik iskelet görünüyor.
4: Ama normalde bu çok şatafatlı olurdu. Parlak altın rengi, çok gösterişli. Neredeyse parti avizeleri gibiler bilirsin. Balo salonunuzu aydınlatmak için yapılmışlar.
10: Evet.
4: Sanırım Maria Teresa da anladığım kadarıyla böyle bir kadındı.
10: Bohemya kraliçesiydi.
4: Evet.
10: Hadi, güzel bir bohem avize yapalım.
0: Maria Teresa avizesi adını Kutsal Roma İmparatoriçesinden almıştır. 1743'te Maria Teresa, kristal üretimiyle ünlü Bohemya'nın kraliçesi olarak taç giydiğinde, taç giymesinin şerefine nefes kesici bir avize yapılmıştı. O zamandan beri bu avizeler imparatoriçenin adını taşıyor. Kesme kristal cam kaplı yaldızlı metal iskeletiyle ayırt edilen bu avizeler, uzun süredir kraliyet ihtişamı ile ilişkilendiriliyor ve bu en dayanıklı tasarımlardan biri.
10: İlk düşüncen nedir? Yani belli ki eksik cam parçaları var.
4: Açıkçası tüm kablolar ve lamba tutucular hepsi gitmek zorunda. Bütün kırık parçaların atılıp özel kristal kesicimiz tarafından yeniden yapılması gerekiyor ve ardından asıl iğrenç, kirli iş yaldızcının sihrini konuşturması için iskeletini temizlemek olacak. İşte o zaman dönüşümü göreceğiz, o iskelet tekrar altına döndüğünde. Ardından bütün camları taktığımız tam bir montaj yapacağız. Aslında bir avizenin dengeli ve çekici görünmesini sağlamak çok zaman alan bir iştir.
10: Ama bunun dışında...
4: Bunun dışında...
10: Çok iyi bir avize,
4: evet,
10: değil mi?
4: Evet.
10: Bu işi bitmiş gibi görünen bir şeyin eksiksiz ve tam bir restorasyonu olacak. Yani bir hayat yaşadı. Pek çok parti verildi. Bu sefer onu zor bir iş bekliyor. Çok büyük bir parça. Bu yüzden atölyene gönderteceğim.
4: Evet, bu harika. Tamam.
10: Sonra seni bir süre rahat bırakacağım.
4: Evet, beni onunla bırak. Pek çok Maria Teresa vizesi üzerinde çalıştım. Kabloların ve camın konumları nedeniyle özellikle temizlik açısından zorlu parçalar ama bence bu eğlenceli bir meydan okuma olacak. Sonrası gerçekten şahane.
0: Avize Jolie'nin atölyesine vardı.
4: Bu şimdiye kadar atölyeme gelen en pis avizelerden biri. Bu yüzden yapılacak ilk şey bütün camları çıkartıp temizlemek. Yavaş yavaş bütün camları sökerken bunun nasıl yapıldığını ve her şeyin nereye takılması gerektiğini öğreniyorsunuz. Çünkü yapan tarafından size bunu anlatacak küçük ipuçları bırakılmış. Ve burada gördüğünüz şu küçük tel parçası bunun bir örneği. Bu halka özellikle büyük, ağır bir parçayı taşımak için yapılmış. Bu cam parçaları aslında çok güzel. El yapımı olduklarını görebiliyorum ve tek tip değiller. Bu hoşuma gidiyor.
0: Cam parçalar çıkartılırken kili sökmek için deterjan dolu bir kovaya konuluyor.
4: Tellerin içinden geçtiği camlardaki bu ufacık delikler paslanırsa temizlenmeleri çok zor olur. Bu yüzden bu küçük pipo temizleyicileri kullanmayı çok seviyorum. Genellikle cama herhangi bir zarar vermeden veya baskı yapmadan en zor yerlere girip sıkışmış kirleri çıkarıyorlar ve fena değil. Bu kesinlikle bir gelişme. Çok güzel oldu. Tertemiz. İşte bu.
0: Montaja başlamadan önce ayrı ayrı temizlenmesi gereken 60'tan fazla cam parçası çıktı. Jolie'nin bu avizeyi hazır hale getirmek için önünde zorlu bir süreç var. House of Automata'da Michael ve Maria Stad, Drew için çok işlevli bir vantrolog kuklası restore ediyorlar. Maria'nın temizliği bazı şeyleri ortaya çıkarıyor.
2: Aa, şuna bir bakın. Vantrolog figürümüzün yakası 33 santim ve Eaton modeli. Sence yakanın tarzı mı bu yoksa bir Eaton öğrencisi mi? Figüre çok daha fazla olasılık getiriyor. Ona yepyeni bir sınıf kazandırıyor. Bacakları berbat durumda. Ellerinde, bacaklarında tuhaf bir bulaşıcı hastalık var gibi görünüyor. Gesso bu şekilde başarısız olabilir. Bence bu ilk etapta nasıl uygulandığıyla ilgili.
0: Kuklanın cildini boyamadan önce Maria hasarlı kısımlara gesso uygulayacak. Gesso genelde boya astarı olarak kullanılan tavşan tutkalı, tebeşir veya toz kireç karışımıdır. Kuruduktan sonra suyla cilalayarak yüzeyi düzeltilir.
2: Sadece ovuyorum. Yumuşaması biraz zaman alacak. Kenarlardan silince gessonun boşlukları doldurduğu yerde belirgin bir çizgi görebilirsiniz.
0: Tezgahın diğer tarafında Michael ağız ameliyatına başlıyor.
1: Çene için yeni deriyi kestim. Bir sonraki adım da bu deriyi oraya uydurmak. Yanda bol miktarda deri bıraktım ve bir sonraki görevim bu kenarları sıkıştırıp bunu ortadan kaldırmaktır. İşte böyle.
0: Michael yeni deri dudağı sabitlemek için sıcak tutkal kullandı.
1: Oldu galiba. Tutkal kuruyana kadar test edemem. Bu yüzden deriyi yeterince gevşek tuttuğumu umuyorum.
0: Jolene, Maria Teresa avizesinin cam parçalarını temizlerken yeni kullanmış çelik iskelet şimdi yalnızca Ruth Tappin'in daha önce denemediği bir tekniği kullandığı 240 kilometre uzaktaki Staffordshire'daydı.
5: Yeni bir yağlı yaldız formu kullanacağım ama bu yağlı yaldızlama değil, akrilik. Yağlı yaldızla elde edemeyeceğiniz kadar yüksek oranda parlaklığı vermek için icat edilmiş. Onu tasarlayan adam Hollandalı bir bilim insanı ve yağlı yaldızın neden bu kadar mat olduğunu merak etmiş. Mikroskopla bakınca yağın moleküllerinin darmadağın olduğunu görmüş. Bunun üzerine o da yağ moleküllerinin düzgün durduğu ve bu sayede ışığın alttan geldiği zaman yaldıza yansıyıp ayna gibi parlak göründüğü bu özel sıvıyı tasarlamış. Çok zeki bir adam ve gerçekten işime yarayacağını umuyorum.
0: Astar sürüldü ancak Ruth yeni tekniği nasıl duracağını bilemiyor. Bazı küçük dekoratif süslemelerle başlamaya karar verdi.
5: Bu aktifleştiriciyi kullanıp üzerine süreceğim. Bir saat kuruduktan sonra altını süreceğim. O zaman bunun işe yarayıp yaramadığını anlayacağız. Bu benim için tam bir deney. Eğer yanlış giderse hepsini söküp baştan başlamam gerekecek.
0: Aynı aktifleştirici test için avizenin bir koluna uygulanıyor. Akrilik taban sürüldükten sonra altın varak uygulayarak parıltı yansıtıp yansıtmadığını göreceğiz.
5: Bu transfer altın. Transfer denmesinin sebebi bastırabileceğiniz ince bir kağıt üzerinde olmasıdır. Bir deneyelim. Altın yapışıyor. Bu çok iyi tabii. Ama tutarlı değil. Yağlı yaldızın üzerine altını bastırdığınızda çok kolay yapışır. Ama bu yapışmak istemiyor gibi. Şu anda mutlu değilim. Çünkü pek parlak değil. Ama bu bezle ovarak parlattığım zaman ışıldayacağını umuyorum. Bunu yapmak istemiyorum çünkü işe yaramadığını görebilirim. Tamam, hadi şunu yapalım. Aman Tanrım, şuna bakın. Ne kadar rahatladığımı anlatamam. Aa, işte oldu. Daha önce hiç yapmadığınız bir şeyi deneyip işe yaradığını görmek çok güzel bir duygu. İşte oldu. Güzel. Şimdi yapıştı. Güzel.
0: Yeni teknik mükemmel sonuç sağladı. Ruth aynı işlemi avizenin geri kalanına da uygulayacak.

0: Tamam. Bu iyi oldu. Diğerlerini de yapmalıyım.
1: Michael ve Maria İskoçya'da durumun kuklası üzerinde çalışırken... Rebecca Pritchard, vantrolog ve kukla koleksiyoncusu Shane West'le tanışmak için Coventry'deki Albany Tiyatrosu'na doğru gidiyor.
2: Ben pratik yapıyordum. Pratik mi? Evet, sihir becerileri mi?
1: Kuklanın geçmişini anlatabileceğini umuyor.
3: Drew'la ben o kuklanın çok özel olduğunu düşünüyoruz. Ve eğer Shane bize bunu doğrulayabilirse kesinlikle fazladan bir değer katmış olacak.
2: Sıradakini yapacağım.
3: Böldüğüm için üzgünüm şey.
4: Sorun değil, seni görmek güzel.
3: Görüyorum ki arkadaşlarını getirmişsin. Peki ne zamandır bunları topluyorsun?
4: Yaklaşık 15 yıl önce başladım ve o andan itibaren toplayıp durdum işte.
3: Açıklar mısın? Çünkü bunlar çok farklı.
4: Değişiyorlar. Kağıt hamurundan yapılmış çok eski 1940'lı yıllara dayananlar var. Sonra biraz ilerliyoruz ve reçine kullanmaya başlamışlar. Ama ondan sonra daha çok mamut tarzı yumuşak malzemeler kullanılmış.
3: Shane, sana kuklamızın fotoğrafını gösterebilir miyim?
4: Evet, tabii.
3: Bakayım. Bu arsız kukla inanılmaz sevimli.
4: Evet, eski değil mi?
3: Eski mi?
4: Muhtemelen 1920'lerden.
3: 100 yaşında ve hala göz kırpıyor.
4: Evet. Yanaklarına ve diğer özelliklerine bakınca bana Arthur Quisto adında bir adam tarafından yapılmış gibi görünüyor. Hareketlilik için pnömatik ve elektromanyetik cihazları ilk kullananlardandı. Bak, burada çok
3: peki bizimkinin Quisto olduğunu düşündüren nedir?
4: Gerçek bir sanatçı gibi. Onların tarzını tanıyorsun. Buradaki yanaklara bakarsan oldukça yüksek. Bu boya işçiliği ve oluklu çene Quisto figürlerinin belirgin özellikleri.
3: Arthur Quisto'nun eseri diyorsan, vantrilok bebeklerin dünyasındaki yeri nedir peki?
4: O dönemde çok değerliydi çünkü kuklası televizyonda yayınlanan ilk vantriloklardandı.
3: Öyle miydi?
4: Anladığım kadarıyla. Aslında elimde başka Arthur Quisto figürlerinin fotoğrafları var, benzerlikleri gösterebilirim. Şunlara baksana.
3: Tanrım, kardeş gibiler.
4: Biliyorum. Evet, yüksek yanakları görüyorsun. Bununkiler de
3: elmacık
4: yüksek.
3: Kemikleri müthiş. Bunun bir Eton okul üniforması olduğunu düşünüyoruz.
4: Büyük olasılıkla öyledir. Çünkü çoğu vantrilok o günlerdeki eğilime göre genç ve arsız çocuk tipinde karakterler kullanıyordu.
3: Yani seyirciler aslında bir Eton çocuğunun bunu yapmasına gülüyorlardı. Garip, kaba kelimeler kullanıyordu. Bunu da komik mi buluyorlardı?
4: Evet ve tabii saç kaldırma gibi şeyleri yapabiliyorsa bu özellikler herkesi güldürürdü.
3: Değer açısından bu kuklalar bugünlerde ne kadar ediyor?
4: Koleksiyoncular bunun için çıldırır.
3: Ciddi misin?
4: Evet, kesinlikle. Bunun gibi şeyler 1000 sterlinden 4 veya 5 bine kadar çıkabilir.
3: Sahi mi?
4: Evet, sana piyango vurmuş.
3: Vay canına, bu harika. Çok teşekkür ederim.
4: Benim için zevkti.
1: Aydınlatma onarım ustası Jolie'in bir teslimat aldı. Maria Teresa vizesi Ruth tarafından geri gönderildi. Artık Jolie'nin ellerinde.
0: Vay canına. Bu çok parlak. İnanılmaz. Bu gerçekten inanılmaz. Yaldızla metal üzerinde böyle bir bitiş elde edemezsiniz. Normalde mat olur. Harika bir iş çıkarmış. Bugün yapmak istediğim şey neye benzeyeceğinin taslağını çıkarmak. Önce bunun gibi bir alan yapacağım. Avizenin geri kalanını görmezden geleceğim. Bunu yaptıktan sonra geri kalanını hayal edebiliyorum ve sonunda bazı eklemelerle onu süsleyebileceğimi umuyorum. Çünkü Maria Teresa avizesinde asla abartıya kaçamazsınız. Çok gösterişli bir avize. Bu yüzden ona ne kadar cam ekleyebilirsem o kadar iyi.
1: Çoğu metal avizenin aksine Maria Teresa'nın içi boş bir iskeleti yoktur. Bu da Jolie'nin kabloları iskeletin iki yanındaki cam kaburgalardan dikkatli geçirmesi gerektiği anlamına gelir.
0: Bu Maria Teresa avizeleri gerçekten çok meşakkatli. Şu anda kabloları en iyi nereye saklayabileceğimi düşünüp yeni camlar düz oturacak mı onu çözme aşamasındayım ve... Bu aşamada çok fazla ince ayar var.
1: ilk koldaki kaburgalarının yerleşiminden memnun kalırsa...
0: Evet, bu düzgün, mükemmel.
1: Diğer 8 kol için de aynı uygulamayı kullanabilir. Ancak düzinelerce damlama kabını, dekoratif parçayı ve tutucuyu yavaş yavaş kurmak karmaşık bir iş. Yani Jolene çok zaman harcayacak.
0: Bütün bu cam işlerini yapmak birkaç gün sürecek. Ama aynı zamanda kablolama da yapıyorum. Her şey bittiğinde geri çekip onun ışıl ışıl parladığını görünce buna değiyor. Ama bu şu ana kadar gördüğüm en kötü durumda olanı.
1: Saxon avizeyi teslim ettiğinde Maria Teresa çok kötü bir durumdaydı. Bugün ona parlak sonuçları göstermek için Essex'teki deposuna döndü.
5: Jolene şu anda burada. Benim depomda saklandı. Ona verdiğim avizeyi kuruyor. Çünkü gerçekten tam bir enkazdı. İyi şeyler vaat etti ve her şeyi kurtarmak için çok zaman harcadı.
0: Merhaba.
5: Selam Jolene. Tek parça halinde mi?
0: Evet. Asılı. İncelemen için hazır.
5: Sabırsızlanıyorum. Hadi bakalım. Ah, şaka mı yapıyorsun? Bu benim avizem olamaz.
0: Beğendin mi?
5: Evet. Sanırım bayılacağım. Nereden başlasam ki? Galiba uyuyan güzeli uyandırmış oldun. İnanılmaz bir iş.
0: Tanıyabileceğini düşünmemiştim.
5: Tanıyamadım ki. Nasıl olduğunu hatırlamakta zorlanıyorum. Bunların hiçbiri yoktu ki.
0: Evet, düşündüğümden de fazlasını değiştirmek zorunda kaldım.
5: Evet.
0: Ama ölü bir şeyi hayata döndürmek harika.
5: Evet.
1: Muhteşem bir avize olan Maria Teresa geldiğinde pis bir hurda parçasına benziyordu. Çelik iskeleti paslanmış, şatafatlı cam süslemeleri eksik ve pislik içinde. Jolene'in Ruth'la işbirliği çarpıcı bir sonuç getirdi. Ruth'un özel yaldız tekniği altın iskeleti aydınlık ve parlak bir görünüm kazandırdı. Jolene cam süslemeler sipariş etti ve zarif, göz alıcı bir şekil oluşturmak için bunları takarken saatler harcadı.
5: Camların kalitesi inanılmaz değil mi? Mesela içinden bakabiliyorsun. Bugünlerde böyle şeyleri hiçbir yerde göremezsin. Hele özellikle bu avize için yapılmış olması da değerini çok arttıracak değil mi?
0: Bence yaldızdan dolayı çok özel bir avize. Ruth inanılmaz bir iş çıkardı. Yağlı yaldıza kıyasla gerçek bir cila efekti veren bu tekniği kullanmak onu bambaşka bir seviyeye taşıyor. Ölü bir avizeydi.
5: Evet.
0: Gerçekten ölü. Ama şimdi olabildiğince canlı oldu. Çok iyi görünüyor. Öyle değil mi? Beğendin mi?
5: Bir Maria Teresa avizesi gerçekten gösterişlidir ama üzerinde ince işçilik de vardır. Yakından baktığınızda tüm işçiliği ve incelikleri görebilirsiniz. Sanki bir fantazi gibidir. Bir peri masalından çıkmış gibidir ve ona bakmaya doyamıyorsunuz. Bana hurda haliyle 600'e mal olduğu, doğru bir müşteri için bu avize en az 3000 sterlinlik bir mucizedir.
0: Evet.
5: Kesinlikle öyledir. Yani doğru kişiyi bekleyecek. Ama evet,
0: evet,
5: harika bir iş oldu.
0: Ben memnun kalmana çok sevindim.
5: Bir dahaki sefer sana biraz daha hayat dolu bir şey getireceğim,
0: evet,
5: umarım.
0: İyi olur.
5: Daha az iş.
0: Böyle bir avize üzerinde çalışırken en heyecan verici an onu açıp bütün ışıkları kapattığınız andır. Saxon için yaratmak istediğim deneyim buydu. Kaliteli ve iddialı bir parça. Yani dikkatleri üzerine çekeceğine eminim.
1: Doğu Londra'dayız. Ray Clark her türden eski koltuğu sanatsal bir yaklaşımla yenileyip güncellemek için moda eğitiminden yararlanıyor. Bugün onun özen ve uzmanlığına ihtiyaç duyan bir ürün getirecek olan yerel satıcı Serkan Yukmakçı'yı bekliyor.
6: Bu küçük bir parça ama ona mutlak bir İngiliz tasarım klasiği olan bir şey getiriyorum. Bu parçada gördüğümü görebilecek ve istediğim hale getirebilecek birine ihtiyacım var. Nasılsın Ray?
7: Serkan,
6: memnun oldum.
7: Seni görmek güzel.
6: Sana bir şey getirdim.
7: Aha.
6: Evet, biraz eskimiş. Bilirsin ama bir göz at. Evet. Ne düşündüğünü söyle.
7: Vay canına. Nedir bu?
6: Bana ne
8: bundaki
6: getirdin?
8: Bundaki potansiyeli görmelisin. Potansiyeli görmelisin, evet. Bu bir çalışma taburesi.
6: Ve sadece bir çalışma taburesi değil. Ayrıca çok özel bir parça. İngiltere'de üretildi, Britanya'nın en iyilerinden. Evet, tüm atölyelerde, fabrikalarda kullandılar.
8: Bu yaklaşık 1940'lardan kalma, sadece hayata döndürülmesine ve üzerinde oturulabilmesine ihtiyacım var. Senlik bir işre yapabilirsin.
1: Evertot tabureleri 1930'larda Birmingham'lı J.B. Brooks tarafından üretildi. Bu kullanışlı ve rahat çalışma iskemlelerinden yüz binlercesi fabrika işçilerinin üzerindeki yükü hafifletti. Tabureler dayanıklı malzemeden yapılmış ve tasarım klasiği haline gelmiştir. Bugün modern ofis ve evlerde aranan bir vintage ürünüdür. Tabii bu haliyle değil.
6: Şu soruyu bir aradan çıkaralım. Koltuk nerede?
8: Pekala, koltuk yok. Bunun için bir koltuk yapacağız.
6: Tamam. Görünüşe göre bu kontrplak katmanlı.
8: Evet.
6: Yani oval şekilli bir koltuk olacak ama içinde bir eğri
8: evet,
6: de olacak.
8: Evet, yanlardan yukarıya doğru kıvrılıyor.
6: Evet. Biraz şekil vermek için.
8: Evet. Evet, sonra da bir tür oturak olacak.
6: Orijinal Rex'in hala burada.
8: O tam olarak nedir?
6: Bu eski stil suni deri.
8: Yani buna benzer bir şey kullanmamız gerekecek.
6: Buna benzer. Bir sürü iyi suni deri var. Bir şeyler bulacağız.
8: Evet. Evet, böyle bir şey kullanacağız.
6: Tamam. Renk olarak ne düşünüyordun?
8: Aklıma gelen renk yeşil gibiydi. Koyu yeşil. Bu şapkamdaki renk
6: tamam.
8: Gibi.
6: Lincoln yeşili gibi.
8: Evet, evet.
6: Peki ya öküz kanı kırmızısına ne dersin?
8: Evet, buna uyar. Olay şu ki yeni görünmesini istemiyorum. Hala eskisi gibi görünmesini istiyorum. İnsanlar onu gördüğünde 1940'lardan kalma olduğunu bilecekler. Ağır cila gibi bir
6: evet,
8: şey olmasın
6: anladım,
8: lütfen.
6: Tamam. Evet, bence bu kesinlikle yapılabilir. O sandalyenin tabii ki iş görmesi gerekiyor. Rahat hissettirmeli ama aynı zamanda hikayesini de anlatmalı. Bilirsiniz, çok şey yaşamış. O sandalye zavallı şey. Evet, güzel, hassas ama derinlemesine bir restorasyon yapmak istiyorum.
8: Bunun için 70 sterlin ödedim.
6: Tamam.
8: Evet, kulağa çok geliyor ama sanırım bundan 250 sterlin kazanabilirim.
6: Elimden geleni yapacağım.
8: Pekala dostum, becerikli ellerine bırakacağım.
6: Çok teşekkür ederim.
8: Görüşürüz, teşekkürler. Küçük bir sandalye ama yapılacak çok işi var. Bir fabrikada kullanılmış gibi görünmesini istiyorum, bilirsiniz 1940'lardan biri. Bunların hepsini sağlamak biraz zor olacak. Umarım bu...
6: Zavallı şey. Evet, güzel, hassas ama derinlemesine bir restorasyon yapmak istiyorum.
8: Bunun için 70 sterlin ödedim.
6: Tamam.
8: Evet, kulağa çok geliyor ama sanırım bundan 250 sterlin kazanabilirim.
6: Elimden geleni yapacağım.
8: Pekala dostum, becerikli ellerine bırakacağım.
6: Çok teşekkür ederim.
8: Görüşürüz, teşekkürler. Küçük bir sandalye ama yapılacak çok işi var. Bir fabrikada kullanılmış gibi görünmesini istiyorum.

0: döküyorum. Sonra folyomu alıp bu şekilde buruşturuyorum. Sonra kolaya batırıyorum. Ardından doğrudan üzerine sürüyorum. Kola asidiktir ve kromun kendisini etkilemeden kromun yüzeyindeki demir okside tepki verir. Çok güzel oluyor. Tüm lekelerden kurtulmayı beklemiyordum ama bu muhteşem. Aslında çok güzel bir efekt.
1: Sonraki iş, iskemleyi bir arada tutan paslanmış civataları çıkarmak.
0: Bu zor olacak. Bu bana çok sıkıntı verecek. Çıkmıyor. Hem de hiç. Tamam. Bir teorim var. Teorim, civata üzerinde ısı kullanırsam, ısıyla metal genişler, sonra da soğur ve böylece civatayı kolayca çevirebilmem gerekir. Oh. Evet. Evet. Evet, bu iyi görünmüyor. Ben bir döşemeciyim, metal işçisi değil. Stüdyomu veya tüm sandalyeyi ateşe vermeden önce ne kadar ısı uygulayabilirim? Gerçekten bilmiyorum.
1: İskoçya'da Michael ve Maria durumun vantrolog kuklasında ilerleme kaydediyorlar. Michael, karmaşık bir iş olan kafayı yeniden bağlamaya geçti.
2: Bence bu vantrilok bebeği hayata geçirmenin en önemli kısımlarından biri, çünkü bu çalışmazsa yüzünde hiçbir ifade olmayacak. Anahtar deliği ameliyatı gibi, burada yeniden bağlanacak. 6 farklı fonksiyonum var. Bu hepsini hayata geçirecek.
1: Yüz ifadelerinin tümü vantriloğun gizli ipleri çekerek kontrol edebileceği bir kaldıraç ve yay sistemiyle elde ediliyor.
2: Şimdi onu tamamen aşağı kadar indirip alttan çıkartmalıyım. Bu küçük kavrayıcı işte burada devreye giriyor. Ve ipimiz yeniden görünmeli tabii. İşte burada geliyor. Evet. Güzel bir yay sesi var. Bunu sevdim.
1: Maria, gesso yamalarını orijinal cilt tonuna uygun şekilde boyuyor.
3: Kafayı boyarken rengi ayarlamam gerekiyor. Kafanın her parçasında farklı tonlarda pembeler var. Sürekli biraz daha kırmızı veya biraz daha sarı ya da biraz daha kahverengi ekliyorum. Kesinlikle tek ton pembe kullanılacak bir durum değil. Henüz sesini hayal edemiyorum.
4: Oh, Maria.
5: Kaş rengimi sevmedim Maria. Değiştirir misin lütfen? Aslında esmer olmak istiyorum.
1: Boyalar kuruduktan sonra kuklanın montajı bitecek ve gösteri zamanı.
3: Onu Drew'ya geri götüreceğiz ve umarım onu sever. Bence sevecek. Umarım sevecek.

0: Döşemeci Ray eski bir Evertoad fabrika taburesinin restorasyonuyla uğraşıyor. Söküp temizledikten sonra birleştirmeye başlayabilir. Tabure kavisli kontrplak oturağı olmadan geldiği için yeni bir tane yaptırdı.
1: Oturak yerine vidalandı. Ahşabı ahşap işçisi arkadaşımdan geldi. Ve benim için oturağı kesip şekillendirirken harika bir iş çıkarmış. Şimdi oturakta ve sırtlıkta da o güzel kavisli şekle sahibim. Kaplamayı dört gözle bekliyorum. Harika olacak. Kullanmak istediğim ilk dolgu katmanı kauçuk lif. Şablonun etrafını işaretlemek için tahta kalemi kullanıyorum.

0: Kauçuk lif, Hindistan cevizinin saçakları olan Hindistan cevizi lifini alıp bunu bir yapıştırıcıyla karıştırmak gibi bir şey. Oturağı biraz daha sağlam hissettiriyor. His ve konfor açısından bu oturağın kaliteli olmasını istiyorum. Güzel. Gerçekten oturağın şeklini alıyor. Evet, şimdilik bundan çok memnunum.
1: Daha sonra üstüne koymak için kauçuk köpüğünden kalınca bir tabaka kesiyor.
0: Muhteşem hissettiriyor.
1: Sonra oturağa köpüğü sabit tutacak ve kumaş kaplamanın dolguya yapışmadan kolayca takılmasını sağlayacak polyester yastık tabakasıyla kaplayarak bitiriyor.
0: Bu çok hoş. Güzel, beyaz ve kabarık. Neredeyse Noel Baba'nın sakalı gibi.
1: Oturak dolgusunun bitmesiyle artık çok önemli olan son katmana odaklanabilir. Bu eski sandalyeyi satmaya yardımcı olacak kumaş kaplama. Fabrika taburilerinde genellikle tercih edilen suni deri bir kumaş kullanacak.
0: Asıl karmaşık kısım bu. Çünkü kesimi yanlış yaparsanız, dikişi yanlış yaparsanız, eğer kılıf oturan şekline tam olarak uymazsa, evet, bu iyi olmayacak. Dürüst olmak gerekirse, daha önce deri kumaşla çalışmadım. Oldukça ince ve cilalı gibi. Üzerinde bırakabileceğim izlere çok dikkat etmeliyim. Çünkü kesinlikle üst kaplamadan görünecekler. Yani çok itinalı davranmalıyım.
1: Bu kumaş Rexy'nin orijinal kaplamasına çok benzedi.
0: Tüm desen parçaları kesildi. Şimdi sırada onları dikmek var.
1: Deri görünümlü Rex'in ucuza mal olduğu için 1920'lerden sonra mobilyadan araç döşemesine kadar pek çok yerde kullanıldı. Çok yanıcı olduğu anlaşılınca kullanımına ara verildi. Ama şimdi bu modern muadili güvenliğe uygun.
0: Pekala. Test edelim mi? Nasıl göründüğüne bakalım. Bence çok iyi görünüyor. Sevdim. Biraz daha çalışmayla bu harika görünecek.
1: Mobilya satıcısı Serkan birkaç gün sonra tabureyi almak için East End'e döner.
2: Ona klasik bir endüstriyel İngiliz mobilyası olan bu özel parçayı getirmiştim. En kibar şekilde söylersek kötü bir durumdaydı. Bununla neler yaptığını gerçekten merak ediyorum. İyi misin Ray?
0: Merhaba, nasılsın?
2: Fena değil, sen nasılsın?
0: Evet, iyiyim, iyiyim.
2: Burada güzel bir sürpriz var mı? Çok çalıştın mı? Evet, bir bakalım.
0: Tabii. Tada! İşte böyle.
2: Biliyor musun Ray? Harika bir iş çıkarttın dostum.
0: Teşekkür ederim.
2: Taban, metal işçiliği her şey harika evet. Ama evet en önemlisi tabii ki oturak. Şekli ve diğer her şeyiyle tam da olması gerektiği gibi görünüyor.
0: Rex'in evet, soyundan geliyor.
2: Ben gençken insanların bu evet. Sandalyeleri dikiş makinelerinde veya atölyelerde kullandığını hatırlıyorum. Birisi sandalyesine iyi bakmış gibi görünüyor.
1: Bu eski fabrika iskemlesi geldiğinde oturağı eksikti. Arkalığı İyi günlerini geride bırakmıştı ve krom tabanı pas içindeydi. Ray bu eski klasiği hayata döndürdü. Orijinal dokumanın yerini alan bir parça buldu. Kromu temizledi. Yeni yaptırdığı kontrplak oturağın üzerine ekstra dolgu ekledi. Bu fabrika sandalyesini kullanılır hale getirdi.
0: 80 yaşında bu kadar iyi görünürsem iyi bir hayat yaşadığımı hissedeceğim.
2: Evet. Evet, yani yaklaşık 70 ya da 80 sterlin almıştım.
0: Gerçekten.
2: Evet ve şimdi ona bakınca 240-250 olacağını hesaplıyorum. Ondan kolayca böyle bir kar elde edebilirim. Bu üst düzey bir iş. Bu işteki insanların kullandığı söz profesyonel olarak restore edilmiştir. Bu gerçekten profesyonelce restore edilmiş. Harika görünüyor. Bir eve gidip birilerini çok mutlu edecek. Aslında oldukça hoş bir parça biliyorsun. Ve vakit evet. Kaybetmeye gerek yok dostum. Onu hemen alıp gideceğim.
0: Vay canına.
2: Pekala Ray, görüşürüz. Kendine iyi bak.
0: Teşekkür ederim. Hoşça kal. Vay canına. Tanrım. Sadece klasik bir İngiliz 20. yüzyıl endüstriyel mobilyasını kurtarmakta kalmadım. Ona biraz değer de kattım ve sahibine biraz kar ettirdim. Böylece Herkes mutlu oldu. Muhteşem.
1: Drew ağır hasar görmüş, antika bir vantrolog kuklasını Michael ve Maria'ya teslim edip hayata döndürmelerini isteyeli tam 8 hafta geçti. Bugün onu teslim etmek için Drew'un dükkanına gidiyorlar.
3: Canlı gibi. Yani o gerçek, artık gerçek küçük bir insan.
4: Drew'ya laf atacak değil
3: evet,
4: mi?
3: Evet, ağzının payını verecek. Bence Drew bunu ilginç bir deneyim olarak görecek.
2: Merhaba, merhaba.
4: Merhaba.
2: Nasılsınız? Bunun içinde ne olduğunu biliyorum.
4: Evet.
3: Evet.
2: Onu dünyaya salacak mısınız?
3: Evet. İşte burada.
2: Aman tanrım. Şuna bakın. Çalışıyor mu?
5: Evet, çalışıyorum. Elbette çalışıyorum. Burada hiçbir şey yapmadan oturduğumu mu sanıyorsun?
2: Buna ne diyeceğimi bilmiyorum. Artık tüm özellikleri, her şeyi çalışıyor
4: evet,
2: mu?
4: Evet, çalışıyor.
2: Göz kırpıyor değil mi?
4: Göz kırpıyor.
3: Evet. 6 farklı fonksiyonu var.
2: 6 farklı fonksiyon. Şuna bakın.
4: Göz kırpıyor. Konuşuyor.
5: Tabii ki konuşuyorum.
2: Başka ne yapıyor? Saçı kalkmıyor mu?
3: Sadece şaşırırsa.
2: Hadi o zaman.
4: Korkut onu.
2: Bu harika. Benimkine de öyle oldu.
1: Drew bu kuklayı son gördüğünde savaştan çıkmış gibiydi. Gesso derisi soyulmuştu. Giysileri yırtıktı ve tozluydu. Yüz mekanizması çalışmıyordu.
3: Şimdi şunu üfler misin?
5: Tamam.
1: Michael ve Maria kuklaya kötü alışkanlıklarını geri kazandırdı. Maria cildini dikkatli onardı, ona yeni saçlar yaptı. 20'lerden kalma takım elbisesini diktiler ve Michael tüm hareketli parçalarını çalışır hale getirdi.
2: Öyleyse ona 3000 sterline yakın bir fiyat etiketi koyalım. Ne dersiniz?
4: Bence 2500 ya da
2: evet.
4: 3000. Kolay.
2: Restorasyona bayıldım. Bence harika. Daha çok koruma olmuş ki bu daha iyi ve yapması evet. daha zor bir şey. Yani evet, çok teşekkürler.
4: Görüşürüz.
2: Beni onunla yalnız bırakacaksınız.
3: Evet.
4: Görüşürüz.
2: Teşekkürler. Onların gerçekten iyi olduğu şey, yaptıkları restorasyon düzeyine dikkat etmek ve bu çok önemli. Her şeyiyle harika bir şey.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı.
1: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Programımızın bu bölümünde harika binaları parlatmak için dağlardan mermerleri nasıl kesiyorlar? Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Mahjong'u nasıl yapıyorlar? Ve acil bir durum olduğunda yolcuları uçaktan nasıl çıkarıyorlar? Sizlere küçük bir dünya turuyla nasıl yapıldıklarını göstereceğiz.

0: Carrara mermeri. Eski Romalılar Panteon'u onunla inşa etmişler. Michelangelo David'i ondan yapmış. Ve bugün hala en harika binaların yapımında kullanılmakta. Peki iş bu büyük blokları dağdan kesmeye geldiğinde nasıl yapıyorlar? İtalya'nın kuzeyi Toskana'dayız. Carrara mermeri şehrin yukarısındaki dağlarda çıkıyor. Burası eskiden deniz kabuklarıyla çevrili bir Jurassic deniziyle kaplıydı. Fakat 140 milyon yıldan fazla bir zaman sonra deniz kabukları tektonik güçler sayesinde binlerce metrelik bu harika beyaz taşın çıktığı yerlere dönüşmüşler. Mermer beyazlığına göre değerlidir ve eğer iyisini arıyorsanız bunu 34 yıldır madenlerde çalışan Franco Barattini'ye sorabilirsiniz.
1: Burayı daima sevmişimdir. Babam beni ilk kez madene getirdiğinde 17 yaşındaydım. Şimdi ise 51 yaşındayım.
0: Franco'nun işi bugün 500 tonluk mermeri dağdan çıkartmak. İlk zorlu aşama mermeri zarar vermeden kesebilmektir. Bunun çözümü kesme kablosunda. Sanki peynir keser gibi mermer kesiyor. Bunu yapabilmek için bir çelik kablo kullanılır ve bu insanoğlunun bildiği en zorlu malzemelerden biridir.
1: Bu elmastan yapılmıştır. Yani aslında sentetik elmas da diyebiliriz. Yoksa bir mücevherin ne kadara mal olacağını nereden bilebilirsiniz ki?
0: Kayanın ortasında 9 metrelik bir delik açtıktan sonra kabloyu dikkatli bir şekilde yerleştiriyor. Daha sonra açılan 9 metrelik delikten iş arkadaşları fıra ve ale için 5 santimetrelik aralıktan ipi gönderiyor.
1: Bu tamam.
0: Şimdi onlar için kesme zamanı. Ancak bunu bir dağdan çekmek için Franco ve ekibinin toplayabileceğinden biraz daha fazla Toskana kas gücüne ihtiyacı var. Çözüm telin iki ucunu bir araya getirip daha sonra da 50 beygirlik bir motorla çekmek. Bu ekipmanla Franco da Michelangelo'nun yaptığı gibi parçalayabiliyor.
1: Alex hadi.
0: Makineyi çalıştırdılar. Ve kablo dağın üzerinden aşağıya doğru ilerlemeye başladı. Tam güçle elmas kaplı kablo saniyede 45 metre ilerliyor. Sorunsa bunun bir insanı kolayca parçalayabilecek olması.
1: Bunun içinde çelik bir kablo var. Eğer çelik kablo parçalanırsa fırlayabilir. Fırlarsa da üzerindeki elmaslar bir mermi gibi dağılır. Ve sonuçlar ölümcül olabilir. Daha önce bu sebepten insanlar öldü.
0: Hatta en ufak bir titreme bile çok ciddiye alınıyor. Şimdilerde eğer kesicide bir sorun olursa hemen onu kapatıyorlar. Tel mermerin içine sıkıştı. Adamlar yolunu kapatan şeyi bulmaya çalışıyorlar.
1: Hiçbir şey göremiyorum. Burası çok tozlu. Bir saniye bekle. Bu bir kaya.
0: Engeli tespit edip ortadan kaldırmaları 20 dakikalarını aldı.
1: Franco!
0: En son güvenlik kontrolü başka bir sorunu daha ortaya çıkardı.
1: Çarkın bir civatası gevşek gibi.
0: Kusurlu civatayı hemen düzelttiler ve telin gerginliğini kontrol ettiler. Ve bütün sistemler tekrar çalıştı.
1: Hadi, hadi, hadi!
0: Tam gaz giderken tamamını kesebilmek 10 saat sürüyor. Bir sonraki adım kesilen parçayı dağdan ayırmak. Söylemesi yapmasından kolay. Sorunsa o parçanın 500 ton ağırlığında olması ve ayrılacağı yerin oldukça dar olması işleri zorlaştırıyor. Franco'nun bu işe çözümü 2000 yıllık bir hiledir. Eski Romalılar bazen o kaya açıklığını bölmeye yardımcı olması ve genişletme yapması için aralığın olduğu yere ahşaptan yapılmış takozlar koyardı. Franco ahşap yerine hidroçanta kullanıyor. Yani bunlar dev su balonları. Çantaların içine 600 tonluk bir güç uygulaması için su pompalanıyor.
1: Gördüğünüz gibi hidroçantalar genişliyor. Kayanın arkasında durarak mermerin arkaya düşmemesini sağlıyorlar. Aksi takdirde düşerse hidro çantalar patlar. Aralık gittikçe genişliyor.
0: Çantalar genişleyip büyüdükçe aralık da gittikçe büyüyor. İstenilen seviyeye ulaşana kadar devam ediyorlar. Daha sonra başka araçlardan da yardım alıyorlar. Franco'nun bir sonraki mücadelesi kayanın yere düştüğünde parçalanmaması. Bunun için çözümü aşağıda kum ve balçık bulundurmak. 2 milyon dolar değeri olan bu kayanın doğru bir şekilde düşmesi çok önemli. Başarılı. Koca kaya zarar görmeden düştü.
1: Mermeri ayırdıktan sonra ön yüzü güzel değilse bu hayal kırıklığı olur. Fakat bu şekilde güzel olduğu zaman mutlu oluyoruz.
0: Güzel olabilir. Fakat bu dağın sadece yarısı. Sorunun 500 tonluk kayanın hareket ettirilmesinin çok zor olması. Bunun çözümü 18 tonluk parçalara ayırmaktan geçiyor. Fra, kırıklar için bu parçaları kontrol ediyor ve daha sonra kusurlu bölümleri kesmek için elmas kesici kullanıyor. Eski günlerde kayaları dağdan aşağıya kaydırırlardı. Şimdi ise araçlara yüklüyorlar. Daha sonra da onlarla götürülüyor. Mermer depoda sipariş gelene kadar tutuluyor. Fakat bunlar siparişe bağlı olarak kesilmek üzere katrak fabrikasına gönderiliyor. Burada kayalar 76 elmas uçlu bıçakla daha küçük levhalar halinde kesiliyor. Bu levhalar daha sonra cilalanarak dünyanın en güzel binalarının tasarımcılarına sevk edilmeden önce istenilen boyutlarda kesiliyor. Carrara mermerinden yapılmış bu inanılmaz işçiliğin güzel bir geçmişi var. Ve New York Madison Avenue'nun bu havalı ofis bloğu gibi bir 21. yüzyıl örneğinde sergilenmesi de çok güzel. Burada İtalya'nın dağlarındaki kayalar Manhattan'da muhteşem sonuçlarla buluşmakta. Birazdan el yapımı geleneksel mahjong oyununun nasıl dünyanın dört bir yanına satıldığını ve acil bir durum olduğunda yolcuları güvenli bir şekilde nasıl çıkarttıklarını göreceğiz. Nasıl yapıldıkları sorularının cevapları için bizimle kalın. Mahjong bir tür strateji, beceri ve şans oyunudur. Buna bazen Çin pokeri de denir. Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki mahjong oyuncularının poker oyuncularına göre sayıca üstün oldukları tahmin edilmekte. En güzel fayanslar, eski yöntemler, geleneksel malzemeler kullanılarak üretilir. Peki nasıl yapıyorlar? Çin'in doğusundaki Qinchao köyü. Burada hala mahjong fayansları geleneksel yöntemlerle yapılmakta. Oyunun kökeni hakkında ortada öfkeli bir tartışma var ancak mahjongun 19. yüzyılın ikinci yarısında Şangay çevresinde icat edildiğine dair çok fazla kanıt var. Oyunun tarihinin gizemliliği olay açısından da zengindir ama kesin olan 100 yılı aşkın bir süredir geleneksel fayansın bir öküzün kemiklerinden yapılmış olması. Öküz kemiği işlenebilir ve şimdi yasaklı olan fil dişi fayansla neredeyse ayırt edilemez parlak bir görünüme sahiptir. Aynı zamanda çok yönlü, bir ömür boyu yetecek kadar güçlü ve Bai Chen gibi bir usta tarafından şekillendirilmiş bir şeydir. Ailesi de onun gibi bu geleneği sürdürüp fayans üretimine devam etmiş ve Avrupa'ya, hatta Amerika'ya satmıştır. Bunları yapma işlemi yerel mezbahadan gelen bir teslimatla başlar. Sorun, mahjong fayansının küçük ve düz, öküz kemiklerinin uzun ve yuvarlak olmasıdır. Bunun için kiremit büyüklüğündeki şekli vermek üzere kemikler parçalar halinde kesilir.
2: Öncelikle kötü olan kısımlara yani değişmesi gereken yerlere el attım. Daha sonra da daha iyi olanlar kaldı ve daha kaliteli bir mahjong parçaları ortaya çıktı.
0: Sorun kemiklerin yağ, kan ve diğer etkenlerden dolayı fayansların yapısını bozabilecek olması. Bu yüzden Bayan Chen kemikleri 90 dakika temizlenmeleri için kaynatıyor. Sonra da güneşin altına bırakıp kurumalarını bekliyorlar. Bir sonraki zorluksa şekil vermektir. Yani fayans şeklinin verilmesidir. Dev bir zımpara taşıyla kemiği düzleştiriyorlar.
2: Bu noktada artık parçaları dikdörtgen gibi yapıyorum ve kendime zarar vermemeye dikkat etmem gerekiyor.
0: Ama parçaları düzleştirmek için bir zımpara taşı daha gerekir. Bu kemik kesici kavisli şey dış kenarları düzleştirmek için yüksek hızda dönen 22 bıçaklı bir tekerlek kullanır. Tabii parçası tamamen düz olana kadar. Düz fakat yeteri kadar temiz değil. Hayvandan gelen yağ hala öküzün kemik parçalarında mevcut olabilir. Bu yüzden yağların çözülmesi, yani içinden yağları çekmek için 24 saat boyunca arıtma yapılır. Sonra da ikinci kez kaynatılır. Bu kemikler fayansların yüzünü oluşturacak. Ancak parçaların temel bir ihtiyacı var ve bu bambuyla karşılanacak. Aslında bir bitki olsa da bambu şaşırtıcı ve inanılmaz derecede güçlü ve son derece hafiftir. Mahjong fayansı yapmak için harikadır. Bambu parçaları Bay Chen'in çalışma yerine geldi. Bu çuvaldan 20 set yapılabilir. Bambular fayans boyutlarında önceden kesilir. Daha sonra kemik fayans yüzleriyle birleştirilir. Ve Bay Chen eski metotlara bağlı kalmıştır.
2: Burada yapıştırıcıya izin yoktur.
0: Yani büyük soru, herhangi bir tutkal olmadan bambuyla kemik birbirine nasıl bağlanır? Bu sorunun cevabı yaklaşık binlerce yıldır kullanılan teknikte. Yani kırlangıç kuyruğu bağı. İki ahşap parçanın bağlanması için kullanılan en güçlü yollardan biri. Bir zamanlar Çin'in eski imparatorlarına mobilya yapmak için kullanılırdı. Bu mahjong parçaları için de işe yarıyor. Bay Chen parçanın birinin içine bir bölme açar, diğerine de bir sırt yapar. Daha sonra da iki kısmı kırlangıç kuyruğu şeklinde bir araya getirir.
2: Bu tekniği kullanarak parçaları bir araya getirip tek bir parça yaparız.
0: Hızlı bir düzeltmeyle mükemmel fayans oluşur. Şimdi doğru şekil verildi ancak renkler düzensiz. Fayans gereğinden çok artılmış. Ama kimyasal beyazlatıcı da cilt yakabilir. Çözüm önceden kullanılan lastik eldiven icadı tekniği. Fayans 5 gün boyunca kuruması için çiçeği güneşinin altında bırakılıyor. Sonunda 144 kemik fayans bir araya getirilir ve parlatılır. Ancak boş fayanslarla oyun oynanmaz. Bu yüzden üzerlerine karakter eklemek için başka bir ustaya gönderilir. Bai Liu 20 yıl aşkın bir süredir mahjong fayans desenleri kabartması yapıyor. Her takım için 36 ayrı tasarım yapmak zorunda. Ve 3 çeşit şey daha var. Daire, bambu ve karakter. Toplam 144 adet. Daha sonra 16 rüzgar fayansı, 12 ejderha fayansı ve 8 bonus fayans vardır. Bai Liu atalarının kuşaklar öncesinde yaptığı gibi her bir parçayı el oymasıyla yapar.
1: Bunun için kare bir bıçak kullanırım. En zoruysa Refah Tanrısı yazmaktır.
0: En büyük zorluklardan biri mükemmel daireler adı verilen dairelerin yapımıdır. Çünkü sadece elle yapılması imkansızdır. Bunun eski zamanki çözümü Leon'un ustası tarafından ona teslim edilen oyma aletidir. Bu alet çemberler üzerinde bir dizi açmaktadır ve bir matkap ucu görevi görmektedir. Her bir seti yapmak 2,5 gün sürüyor. Tekrar tekrar yeniden aynı sembolleri yapmak bu uzman aracı olmadan daha uzun sürer. Pantograf freze makinesi. Modern görünebilir ancak tasarımı 400 yıllıktır. Bu ölçekli çizimleri kopyalamak için 1603 yılında icat edilmiştir. Bai Liu bir kopyasını oluşturarak bir şablon üzerinde çalışır. Bu 1/3 büyüklüğünde.
1: Bu şablon sayesinde 144 mahjong parçası çıkarabilmekteyim.
0: Oyma işlemi bittikten sonra parçaların renklendirilmesi gerekiyor. Bunlar kırmızı, mavi ve yeşil boyayla boyanır ve 2 saat boyunca kurumaya bırakılır. Daha sonra dünyanın dört bir yanındaki mahjong severlere teslim edilmek üzere kutulara konur.
3: Bu fayanslara dair en sevdiğim şey çıkardıkları sestir. Ayrıca bence çok güzeller. Bunlar sanatın küçük bir parçası gibi.
0: Fakat el yapımı bir seti alabilmek için mahjong masasından kazanarak çıkmanız gerekiyor. Bunu yüzlerce dolara satıyorlar. Hava yolculuğu her gün gelişiyor. Her yıl neredeyse 3 milyar yolculuk yapılmakta. Bu yolculuk etmenin en güvenli yollarından biri fakat en iyiler bile hata yapabilir ve işler ters gidebilir.
1: Pekala, 1, 2, 3.
0: Tahliye için gerekli olan şeyler saniyeler içinde dağıtılmalı ve bunun doğru bir şekilde yapılması gerekiyor. Peki nasıl yapıyorlar? Phoenix, Arizona. Burası uçak yapımcılarının geldiği acil tahliye sistemlerinin bulunduğu bir yer. Her bir havalı tahliye sisteminin mutlaka sıkı ve %100 güvenilir olması gerekir. Bir 747'nin üst güvertesi için bunun gibi bir kaydırak oluşturmak 2 hafta kadar sürecek iş demektir. Ve tek bir kaydırağın malzemesi için 800 ayrı kesim gerekebilir. Acil çıkış sistemleri hava geçirmez ve yolcuların yüzlerce kilosunu taşıyacak kadar güçlü olmalı. Ama bir uçak kapısı içine sığacak kadar da hafif ve ince olmak zorundalar. Çözüm, hafif sarı naylon, hava geçirmez poliüretanla iç tarafı kaplamak ve bir gri yangın geciktirici kaplamayla dış tarafı kaplamaktır. 800 adet kaydırak bilgisayar kontrollü bir otomatik kesiciyle işlenir. Kumaş dışarı atılır ve düz hale getirilir. Daha sonra kesici, dairesel bıçak dilimi bunları yüzlerce parçaya böler ve montaj hattına teslim edilirler. Bu aşamaya kadar her şey elle yapılmalıdır. Kolları ve askıları sanayi tipi dikiş makineleriyle dikilir. Ama dikiş hava geçirmez değildir. Onları kaydırağa destekleyen şişme kirişler üzerinde kullanamazsınız. Çözüm bir çözücü ile birlikte kullanılan bir üretan yapıştırıcıda. Bir adet çözücü ile 1-2 santimetre geniş şerit yapıştırıcı sadece kumaşı bir araya getirmekle kalmaz, aynı zamanda poliüretanı da yumuşatır. Yani iki parça birleştirilir ve hava geçirmez bir kaynak oluşturulur. Askılar, kollar ve son ayrıntılar eklenir. Daha sonra da şişme kirişler montaja gönderilir. Kaydırakların bir uçak yanıyor olsa bile 3 dakika içinde çalışması gerekir. Bu sorunun cevabı bir alüminyum yangın geciktirici kaplamayla savunmasız bölümleri boyamaktır. Sonraki sorunsa infilak etme. Acil durumlarda bu sürgüyü 6 saniyenin altında şişirmek gerekir. Yani bu 25 metreküpten fazla havayla doldurma anlamına gelir. Çözüm, bir alüminyum silindirde 3000 PSI basınçla karbondioksit ve azotla dolu. Araba lastik basıncının 100 katından fazlası gerekiyor. Ancak bu yine de sistemi doldurmak için gerekli olan gazın sadece 3'te biri. Yani silindir, içinden çıkan havayı akıllıca kullanmasını sağlayan bir aspiratöre bağlı. Amaç, kaydırağı hızla doldurmak. Kaydırak tamamlandıktan sonra tam olarak test edilmeli. Bunun için bu bir uçakta olması gerektiği gibi tam olarak paketlenmiş olmalı. Yani bir şekilde dev kaydırağın bu ölçekli kapının içine sığdırılması gerekiyor. Bu dev bir çizmeyi bağlamak gibi. Birbirine bağlı oldukları gibi sürgüde paketlenip mühürleniyor.
1: İyi görünüyor John. Bu oldukça iyi.
0: Düzgünce çalışması için sürgü kapı kontürünün herhangi bir yerine temas etmemeli. Şimdi gerçeklerle yüzleşme zamanı.
1: Güzel, herhangi bir yerine temas etmiyor. Bu gayet iyi. Arka tarafı da güzel. Tamamdır. Oldu.
0: Ama uzun bir süre için değil. Şimdi dağıtma zamanı.
1: 3, 2, 1.
0: Kaydırak ilk başta yüksek rüzgarlarda durumunu korumak için uçağa yakın kalır. Sonra açılır. Ve son olarak kendini yere bırakır. Hepsi sadece 6 saniye sürer. Bu 747 iki şeritli sürgü şimdi 140 kişiyi dakikalar içinde güvenli bir şekilde taşıyabilir. Tamamen açıldığında kalkış için doğru basınca ulaşıldığına tekrar bakılır. Peki ambalaj takımının ödülü nedir? Yeniden paketleme için 2 gün. Bu kaydırağı uçağa kurduktan sonra dünyanın herhangi bir yerinde seyahat edilebilir. Bu mühendislik harikası şey için bagajınız kadar bir yer gerekiyor.

Programımızda birazdan. Bir keçinin en sevdiği yiyeceği nasıl saç kremine dönüştürüyorlar? Dünyanın en sağlam kamyonlarından birini nasıl yapıyorlar? Ve dünyanın en uzun kulelerinden birine bakım yapmak için ölüme nasıl meydan okuyorlar? Nasıl olduğunu göstermek için sizi dünya çevresinde bir yolculuğa çıkarıyorum.

0: Dünya her yıl saç kremine 16 milyar dolar harcıyor. Ve en pahalılarından biri yalnızca Kuzey Afrika'nın yarı çölünde bulunan argan ağaçlarından elde edilebilen zor bulunur doğal bir yağ gerektiriyor. Fakat onu elde etmek için keçi gübresi, küçük taşlar ve yeterince alın teri gerekiyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Güneybatı Fas, Sahra'nın sınırı, sıcak ve inanılmaz kurak. Argan ağaçları için mükemmel koşullar. Bu bölgede 21 milyondan fazla yetişiyor. Bu dikenli ağaçların meyvesi yağ bakımından zengin çekirdekler barındırıyor. Yerliler yağın saçınız için iyi olduğunu yüzyıllardır biliyor ve artık dünyada farkına varıyor. Ulysses Muller argan yağı ihracatı yapıyor. Fakat meyveler yağından kolay vazgeçmiyor gibi.
1: En zoru çekirdekleri bu meyvelerden çıkarmak. Ayıklamamız gereken meyve bu. Ve meyve kabuğun içinde. Ve meyvenin içinde çekirdekler var.
0: Meyveler ağaçtan düştüğünde toplanıyor. Sıcak Fas güneşinde kuruyor. Ardından kolayca yerden toplanıyor ve işlenmeye hazır. Fakat geleneksel olarak yerliler farklı bir teknik kullanıyor. Keçiler meyveleri seçiyor ve meyveyi doğrudan ağaçtan yiyorlar. Keçiler getirisini yok etmeden toplama işine yardımcı oluyor. Hayvanlar meyvenin etli kısmını sindiriyor. Fakat değerli çekirdeği sindirmiyorlar. Bu nedenle olaylar doğal akışına bırakılıyor. Ardından çekirdekler doğrudan keçilerin dışkısından toplanıyor. Keçilerden gelmeyen yemişlerle uğraşmak biraz daha güç. Kavurucu güneşin altında meyve kuruyor ve dış tabakası sertleşiyor. Çözüm taşlarla donatılan bir kırıcı ekip. Bu geleneksel yöntem binlerce yıldır kullanılıyor ve her başarılı üretim merkezi gibi işliyor. Çalışanlar ilk olarak meyveyi kabuğundan ayırıyor. Bir sonraki adım içindeki yağ bakımından zengin çekirdekleri almak için kabuğu kırıp açmak. Ardından öğütme bölümüne gidiyor. Taş bir öğütücü yağlı çekirdekleri macun haline getiriyor. Fakat yağ macundan almak ustalık gerektiriyor. Biraz su ve el hüneri sorunu çözüyor. Su ve yağ karışmıyor. Bu nedenle su eklenmesi yağın hamurumsu karışımdan çıkmasını sağlıyor. 50 kilogram meyve 1 litre yağ yapıyor. Litresi 300 dolarla dünyanın en pahalı yağı. Bu geleneksel yöntemin kötü yanı bu değerli yağın yalnızca bir kısmını çıkarabilmesi. Geri kalanı kayboluyor. Fakat Ulysses'in fabrikasının bir çözümü var. Burada özel olarak tasarlanan makineler çekirdekleri sıkıp neredeyse son yağ damlasını bile çıkarıyor.
1: Çekirdekler bunun içinde. Aşağı geliyorlar ve bir parçadan geçiyorlar. Şöyle görünüyor. Oldukça yavaş dönüyor ve yağın dışarı çıkmasını sağlıyorlar.
0: Ulysses günde 200 litre argan yağı üretiyor.
1: Bu şekilde çıkararak çekirdeklerdeki yağın %90'ını çıkarmayı başarabiliyoruz. Geleneksel yöntemle %30 belki de %50'sini çıkarabilirsiniz. Bu aslında çok büyük bir fark.
0: Bu ham argan yağı Ulysses için sıvı altın gibi. Fakat bunu saçınıza sürmek istemezsiniz. Saflığı bozan maddelerden kurtulmak için 23 tekstil filtresinden geçerek arıtılıyor. Arıtılan bu argan yağında yıpranmış saç hücrelerini onaran antioksidan E vitamini bulunuyor. Aynı zamanda uzun süre nem sağlayan yağ asitleri açısından da zengin. Fakat bu yağ fıçılarını saç kremi tüplerine çevirmek için yeterince teknik bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Ve bunu bulabileceğiniz yer 2000 kilometre uzakta, Güney İngiltere'de. Bu İngiltere'nin önde gelen kozmetik fabrikalarından biri. Doğa anaya, ileri teknolojinin elinin değdiği bir yer. Saf argan yağı burada yapılan saç kreminden 20 kat daha pahalı. Bu nedenle onu zor olan ağdalar ve emülsifiyelerle birleştirerek argan yağının eşsiz tabiatıyla satın alınabilir saç kremleri yapmak. Ve kafanıza sürmek isteyebileceğiniz kıvamda bir şey üretmek. Cevap, bilgisayar tarafından yönlendirilen bu işleme fabrikasında yatıyor. Her malzemenin aynı oranda karıştığından emin olmak için bu fırçalar tam olarak 75 dereceye kadar ısıtılıyor. Bu, yağı inceltiyor, çözündürüyor ve arttırıyor. Dakikada 15 kez dönen iki dev bıçağın kusursuz ahengine uygun bir hale getiriyor. 2 ton saç kremi yaratmak 8 saat sürüyor. Karışım soğudukça sertleşiyor. Bu nedenle saç kremini şişelere zamanında doldurmak çok önemli. Fıçılardan dev hava geçirmez politen torbalara pompalanıyor. Ardından şişeleme hattına gönderiliyor. Saatte 1400 şişe doldurabiliyorlar. Bilgisayar kontrolünde bir doldurma makinesi şişeleri sayıyor. Ardından her birine tam olarak 200 mililitre krem dolduruyor. Pompalar bu değerli kremden doğru miktarda sıkılabilmesi için elle yerleştiriliyor. Tamamlanan şişeler Londra, Ontario'dan Londra, İngiltere'ye kadar her yerdeki mağazalara ve kuaförlere gönderiliyor. Birazdan dünyanın en sağlam kamyonlarından birini nasıl yapıyorlar ve dünyanın en uzun kulelerinden birinin en güvenlilerinden biri olmasını nasıl sağlıyorlar? Keşfetmek için aradan sonra bize katılın. Bu, inanılmaz dayanıklılığıyla ünlenen, şimdiye dek üretilen en sağlam kamyonlardan biri. Afrika çölü ya da Sibirya kışıyla başa çıkabilecek dayanıklılıkta. Rus ordusunun yük beygiri. Peki söz konusu durdurulamaz bir kamyon yapmak olduğunda bunu nasıl yapıyorlar? Nabrejni Chelni, Rusya. Fabrikasının merkezi. 4 milyon metrekarelik bir mühendislik devi. Burada yılda 51 binden fazla kamyon üretiyorlar. En zorlu koşullara bile dayanacak şekilde üretiliyorlar. Her bir parçanın zorlu ortamlarla yüz binlerce kilometreyle başa çıkabiliyor olması gerekiyor. Yeterince sağlam olduğundan emin olmak için kendi döküm evi var. Dev fırınlarda demir cevheri 1500 derecede ısıtılıyor. Sağlam olması için çelik katılıyor. Motor blokları ve aksar artık bu eriyen metalin tek bir büyük parçasından oluşturulabilir. Ustabaşı Zufar Nizamov için bu dikkat gerektiren bir iş yeri.
1: İlk gün ya da ilk hafta ya da ilk ay korkutucu görünebilir. Fakat bunu uzun zamandır yapıyorum. Artık burası ikinci evim gibi.
0: Motor bloğu döküm evinde dökülen en büyük parça. Fakat kalıp işlemi bir sorun oluşturuyor. Pistonları ve krank millerini saniyeler içerisinde kırabilecek pürüzlü bir yüzey bırakıyor. Bu nedenle blok cilalanmaya gönderiliyor ve hiçbir aşındırıcı yüzey bırakılmıyor. Dört eksenli bir taşlama makinesinin metali tereyağı gibi dilimlemesi için elmas uç kullanılıyor. Motor bloğunun silindirlerini içten düzeltiyor. Tolerans sınırları yalnızca 0.013 milimetre. İnsan saçından 9 kat daha ince. Bu doğruluk seviyesini kontrol etmenin tek yolu bilgisayarlı ölçüm ekipmanları. Test geçiliyor ve blok hazır hale geliyor. Onu bir motora dönüştürmek için bir canavar üretim hattına alınıyor. 880 çalışan günde 260 motor üretiyor. Verimliliği artırmak için işlemler ordu disipliniyle ilerliyor. İlk olarak pistonların hareketini düzenleyen crank millini motorun omurgasına ekliyorlar. Bu 10 litrelik V8 motor yıllarca her gün 260 beygir gücünde performans sergileyecek. Bu nedenle 8 pistonun da kusursuz hizalanması gerekiyor. Sırada debriyaj ve vites. Fakat 885 kiloluk motorun altına yerleştirilmeleri gerekiyor. Bu nedenle motoru tamamen ters çeviriyorlar. İşlem başladıktan 58 dakika sonra motor tamamlanıyor. Montaj hattında motor ve şasi birleşiyor ve kamyon bitişe bir adım daha yaklaşıyor. Son ana bileşen, doğa ananın karşısına çıkardığı her şeye katlanacak kabin. Kum fırtınaları ve dona karşı koymasını sağlayacak dayanıklılıkta bir boyaya ihtiyaç duyuyor. Sorun şu ki boya çıplak saça pek işlemiyor. Bu nedenle her kabin sentetik aslara batırılıyor. Kabinleri elle boyamak bu büyük iş gücüne rağmen çok zahmetli olabilir. Fakat Kamaz boya robotları korkusuzca işe koyuluyor. Tazikli püskürtme tabancalarıyla donatılan bu makine ekibi yalnızca 2,5 dakikada boyayı uygulayabiliyor. Turuncu büyük ölçüde imzası gibi. Robot günde 1250 kilogram boya kullanıyor. Son bir kalite kontrol yapılıyor ve kabine montaj işlemi için izin veriliyor. Son montaj işlemi önemli bir aşama. Kabin indirilip yerine yerleştirilmeden önce şasinin sağlamlığından emin olmak için her şeyin kusursuz bir şekilde oturtulması gerekiyor. 5 teknisyenin bunu tamamlaması 1 saat alıyor. Son olarak kamyona bozuk zeminde sorun yaşamaması için yaprak yaylı süspansiyon takılıyor ve ağır yük lastikleri. Her şeyin kusursuz olduğundan son kez emin olunuyor ve bir diğer kamyonu dünyanın en zorlu yollarıyla başa çıkmak üzere yola çıkıyor. Modern gökdelenler turistleri ateşin gece kelebeklerini çektiği gibi çekiyor. Nefes kesen bir gezi halini alıyorlar. Fakat bu korku aldatmacası depremler, sert rüzgarlar ve yıldırım gibi büyük tehlikeler barındırıyor. Peki söz konusu insanların ödünü koparırken hem de onları güvende tutmak olduğunda bunu nasıl yapıyorlar? Guangzhou şehri Çin'in en büyük kulesine ev sahipliği yapıyor. 600 metrelik kule, dünyanın en uzun 4. desteksiz binası. Fakat 112 katında daireler ya da ofisler yok. Bu 100 bin tonluk bir keyif noktası. Binlerce insan yemek yemek, film izlemek ya da şehrin en güzel noktasından manzarayı seyretmek için geliyor. Fakat yılda 3 milyon ziyaretçi ağırladığından güvenliği sağlamak çok önemli. Kanton Kulesi zor hava koşullarıyla bilinen bir bölgede bulunuyor. Ve pek çok metalden yapıldı. Bir yıldırım düşmesi felakete yol açabilir. Bai Yu, halka açılmasının güvenli olup olmayacağını denetliyor.
1: Aslında bunun gibi kötü havalarda yıldırım düşmesi çok muhtemel.
0: Kuleye inanılmaz bir şekilde yılda 150 kez yıldırım düşüyor. Kuleyi kapatmak insanları koruyor. Fakat binayı değil. Bunun için kulenin tepesinde bir yıldırım savar var. Elektriği 4 siperden iletiyor. Ardından güvenli şekilde toprağa veriyor. Fakat yıldırımdan daha kötü tehlikeler de var. Burası deprem ve kasırga bölgesi. Felaketten korunmak büyük bir çalışma ve son mimari teknolojiyi birleştirmeyi gerektiriyor. 46 masif çelik halka kiriş ve 24 beton dolgulu kolon sağlam bir temel oluşturma amacıyla yere doğru 12 metre uzunluğa ulaşıyor. Fakat bu yeterli değil. Sert rüzgarlar ya da depremler yine de kulenin dengesini bozabilir. Sağlamlığının kaynağı en üst iki katı. Devrim niteliğinde bir hareket sürgü sistemi. Her biri 600 ton su taşıyan iki dev safra tankı motorlu bir gergiye bağlanmış. Titreşim ya da rüzgar normal sınırı geçtiğinde tanklar otomatik olarak kulenin etkilenmemesini sağlıyor.
1: Kanton Kulesi'nin herhangi bir hareketi buradan görülebiliyor.
0: Bay Wang kontrol odasındaki sisteme tamamen güveniyor.
1: Bu sistemle deprem ve tayfun gibi sıra dışı olaylara hazırlıklıyız.
0: Ve bu tanklardaki su yalnızca safra değil. Bir yangını hedef almak için tonlarca suyu binada dolaştırabilecek püskürtücülere ve pompa istasyonlarına bağlı. Teknoloji, turistlerin buranın keyfini çıkarmasını sağlarken kulenin de güvende olmasını sağlıyor. Fakat lüks hayatı tatmadan önce aşmaları gereken engel var. Güvenlik. Güvenlik 38 korumadan oluşan bir tabur tarafından sağlanıyor. Metal dedektörler ve modern tarama donanımları sonrası kuleye giriş, uluslararası bir havaalanı güvenliğine rakip olacak kadar zor. Fakat bu işin vitrini. Büyük abi her zaman perde arkasında izliyor. Güvenlik şefi Zhang Zhengbin.
2: 800 kamerayla izliyoruz.
0: Kameralar 114 bin metrekarelik binayı izliyor. Görüntü bu 33 ekrana düşüyor.
2: Bu ziyaretçi trafiğini sürekli izlememiz sağlıyor.
0: Günde 200 bin kadar turist güvenlikten geçiyor. Bu aşırı kalabalıklaşmanın büyük bir sorun olabileceği anlamına geliyor. Altı devrim niteliğinde çift katlı asansör saatte 1800 ziyaretçiyi taşıyabiliyor. Bu yüksek hızlı gidişler yukarı doğru saniyede 5 metre çıkıyor ve yalnızca 1,5 dakikada 450 metrelik görüş alanına ulaşılmış oluyor. Kulaklarınızı tıkamaya yetecek bir hız. Fakat buna değer. Aşağı iniş için. 16 gökyüzü manzarası bölmesi fotoğraf çekmek için harika. Ya da dünyanın en korkunç yolculuğuna çıkabilirsiniz. Skydrop. Fakat turistler korkuyu hissederken Bay Lui gibi güvenlik teknisyenleri endişeyi göze alamazlar.
1: Her şeyin sorunsuz çalışıp çalışmadığını kontrol ediyorum. Özellikle de tuhaf sesleri ve anormallikleri dinliyorum.
0: Bugün Bay Lui Skydrop'un sargı donanımını yağlıyor. Fakat onun işini yaparken en iyisi alt kısmı pek fazla düşünmemek. Bay Lui bakım merdiveninin tepesinde bir emniyet kemerine bağlanıyor. Ardından Skydrop'u bir asansör gibi kullanıyor. Empire State binasından daha yükseğe çıkıp yerden 485 metre yükseliyor. En tepede donanımı yağladıktan sonra aşağı inerken mekanizmayı temizliyor. Ve artık deneme zamanı. Altın kulelerin korkutucu olduğunu düşünüyorsanız bu pek de size göre olmayabilir.
1: Tamam. Bugün her şey düzgün çalışıyor gibi görünüyor.
3: Aman Tanrım.
0: Yaklaşık 500 metre yükseklikten düşmek istemeyen ziyaretçiler için en ilgi çekici şey manzara. Yaklaşık 9000 zırhlı cam pencere şehre ve çevredeki kırlara açılıyor. İçten temizlemek aslında keyifli. Dışarıyı temizlemekse daha karmaşık. Bu uzman becerileri gerektiriyor. Bu insanlar arka plana tırmanıyor ve temizliyor.
1: Yüksekten korkmadığım için çok şanslıyım.
0: Ve Skydrop'un parkta bir yürüyüş hissi vermesini onlar sağlıyor. Doğan Şangin neredeyse yarım kilometre yukarıda dümdüz gökyüzüne tırmanıyor. Aşağıda korkutucu bir manzara olmasının yanında en büyük sorunu camlara yetişme mesafesinde kalmak. Çözüm onu bulunduğu yere tutturan ve çalışmasını sağlayan güvenilir bir vantuz. Bu adrenalin tutkunları için zevkle yapılan bir iş.
1: Diğer insanlar kaya tırmanışı için para ödüyor. Fakat bize tırmanmamız, çok çalışmamız ve sevdiğimiz bir işi yapmamız için para ödeniyor.
0: Yerdeki yüksek güvenlik, aradaki ileri teknoloji ve gökyüzündeki havada uçuşan bakım ekipleri sayesinde turistlerin ayakları yere basmıyor. Fakat ardından güvenli bir şekilde ayaklarını yere değdirmeyi başarıyorlar.
3: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
4: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
3: Ne de motorun durması onları yıldırır.
4: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
3: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
4: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
3: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
3: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Programda içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
3: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: karikatürler, küçük ve büyük çocukları ilk mağara resimlerinden biri eğlendirmeye devam ediyor. En iyi karikatürcülerin en iyi kalite mürekkebe ihtiyacı var ve satılanların en iyisi bu. Parlaklığını ve dayanıklılığını şelak adı verilen bir şeye borçlu. Bu reçineden her yıl 30 bin ton üretiliyor. Ve bu dağın her bir zerresi milyarlarca küçük böceğin vücudundan çıkarılıyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Chiang Mai bölgesi, Tayland'ın kuzeyi. Bu yağmur ormanı bölgesi fil ve kuş kaynıyor. Fakat aynı zamanda başka bir çok daha etkileyici hayvan türü için de mükemmel üreme alanı. Ve Bunum Sanyot onları avlamanın peşinde. Bunum için iyi haber şu ki buradakiler Dumbo'dan biraz daha küçük. Fakat işin kötü yanı o kadar küçükler ki onları görmek neredeyse imkansız. Yemi Lak böceği, şeker parçası boyutunda binlercesi bu ormanı dolduran bir böcek. Çiftçilerin çoğu için böcekler baş belası gibidir. Fakat bu yaratıklar Bunum için ihracat ürünü gibi.
1: Bu böcek ağaç reçinesiyle besleniyor ve ardından biz de ürettikleri şeyi topluyoruz. Bunu 4 ya da 5 yıldır topluyorum.
0: Lak böcekleri zamanla sertleşen, onları ve dalları avcılardan koruyan yapışkan bir öz salgılıyor. Bu, şelak yapmak için kullanılıyor. Yüksek kaliteli mürekkep bileşenleri için mükemmel, sert, parlak bir reçine. İşlem Bunum'un ağacın üst dallarından böcekle kaplı olanları kesmek için merdivene tırmanmasıyla başlıyor. Yünlü bir şapka emniyet açısından pek iyi bir seçim değil fakat 10 metre yukarıda büyük keskin bir bıçak kullanıyor ve işi gerçekten zor. Yalnızca 1 kilogram şelak yapmak için çeyrek milyondan fazla böcek gerekiyor. Bu nedenle eğer bunun geçimini sürdürmek istiyorsa bu küçük ormanda çok çalışmalı. Bir diğer aşama lakı dallardan ayırmak. Ve bu hiç de kolay değil. Lak böceğinin sardığı dallar tamamen kalın bir yapışkan reçine tabakasıyla kaplı. Bundan kurtulmanın tek yolu her bir dalı tamamen kazımak. Fakat dalları kazıyıp temizlerken aynı zamanda tüm böcek kolonilerini de öldürüyorlar. Ve eğer çok fazlasını kaybederlerse gelecek hasat için yeterli böcek kalmayabilir. Bu kadın çözüm üretmekle meşgul. Bebek lak böcekleri bu hasır dalların içine yerleşiyor. Ardından bir diğer çalışan onları yeniden ormana taşıyor ve onları ağaçlarına yerleştiriyor. Böcekler doğduğunda istila işlemi yeniden başlayabilir ve böcek nüfusu yeniden toplanılabilir seviyeye gelebilir. Çalışanlar çiftlikteki tüm dalları kazıyıp temizlemiş. Ortaya çıkan ürün çubuk lak olarak da biliniyor. Fakat arıtılmadan bir sanatçının şövalyesine teşrif edemiyor. Taylandlı çiftçiler yılda 10 bin ton şelak hasat ediyor. Ve bu fabrika bunun üçte birini işlemekten sorumlu. Yetkililerin karşılaştığı en büyük sorun ham ürün buraya tüm kiri, çöpü ve ölü dallarıyla ulaşıyor. Bu nedenle bunun gibi eleme makinelerine boşaltılıyor. Bu aslında dev bir elek. Makine çubuk lakı bir dizi elekle sallayarak çöpleri ve milyarlarca ölü böceği ayıklıyor. Böceklerin vücutlarında üretilen bir asit pigmenti nedeniyle filtrelenen toz doğal haliyle kırmızı. Fakat mürekkep üreticileri bundan kurtulup kendi renklerini yaratmalılar. Kırmızıdan kurtulmak için tozu su ve soda kristalleriyle karıştırıyorlar ve bu tanklarda döndürüyorlar. Bu dev yıkama makineleri daha sonra süzülecek olan boyanın çıkmasını sağlıyor ve ortaya lak tohumu tozu denen

0: arıtılan madde kalıyor. Fakat bu toz kullanım için fazlasıyla ıslak. Kavurucu Tayland güneşinin altında geçirilen bir gün ve tekrarlanan sürme işlemlerinden sonra geride taşımaya hazır kuru taneler kalıyor. Fabrika her yıl 2000 tondan fazla ürünü tüm dünyaya gönderiyor. Bazıları yer boyası ya da oje olarak kullanılırken diğerleri parlak kaplamalar yaratıyor. Fakat bu çuvallar son olarak 9000 kilometre uzağa, Fransa Le Mans'a gönderilecek. Burası böcek salgılarının yüksek kalite mürekkebe dönüştürüldüğü Colart fabrikası. Bu şeyden her yıl 17.500 litre üretiyorlar. Bu dünyanın etrafında 10 kez çizgi çekmeye yeter. Fakat üretime geçmeden önce teknisyen Stephen Jolly şelak tanelerine bir göz atıyor.
1: Tanelerin birbirine yapışmadığını ve gelirken zarar görmediğini ya da nem ve sıcaklığa maruz kalmadığını doğrulamaya çalışıyoruz.
0: Eğer taneleri onaylarsa mürekkep yapım odasına gönderiliyorlar. Christoph Bugra şirketin mürekkep karıştırma şefi. İlk işi şelak parçalarını eritmek. Bu fabrika su bazlı mürekkepler konusunda uzman. Sorun şu ki normal su parçalara yapışan mineraller içeriyor ve erimelerini engelliyor. Christoph saf iyonsuz su kullanarak şelağın varilin dibinde fıtı haline geçmemesini garantiye alıyor. Christoph böcek parçalarını eklemeden önce biraz daha zorlu bir işe girişiyor. Reçine ve saf suyu karıştırmak ortaya ciğerlerine zarar verebilecek gözle görülemeyen şelak toz bulutları çıkarıyor. Giysinin arkasındaki bu hortum bu tozları süzüyor ve rahat nefes almasını sağlıyor. Şelağın erimesi 3 saat alıyor. Makine karıştırırken Christoph biraz boya ekliyor. Bu fabrika 23 renk üretiyor. Bugünkü ise göz alıcı kan kırmızısı. Etkili bir madde ve hoşgörülü bir karısı olduğu için çok şanslı.
1: Eve bazen boyalı ellerimle gidiyorum. Fakat karım aldırmıyor.
0: Sorun şu ki tamamlanan mürekkepteki en küçük leke bile sanatçının dikkatini başka yöne çekebilir. Bu nedenle iki solüsyonu karıştırdıktan sonra Christoph kızıl boyayı 5 mikron filtreden geçiriyor. Bu onu tamamen pürüzsüzleştirecektir. Fakat yine de her bir parti dikkatlice denetliyor.
1: Topaklanma olmaması önemli. Tamamen erimesi gerekiyor. Yalnızca o zaman işleme devam edebiliriz.
0: İşlemler bittiğinde böcek kökenli mürekkep dolu varil şişeleme odasına alınıyor. 14 mililitrelik 1500 şişe dikkatlice bir saatte dolduruluyor. Ve etiketleri yapıştırıldıktan sonra dünya çapındaki sanatçılara gönderilmek üzere yola çıkıyorlar. Marf 20 yıldır karikatür çiziyor ve karakterine biraz ışıltı katmak için bu böcek kaynaklı mürekkebi kullanıyor.
2: Sandalyenin diğer yanında sallanan bir çanta yapacağım.
0: Asyalı böceklerin vücutlarından bir bayanın dudaklarına.
2: Bu küçük böceklerin bu kadar güzel bir şey üretmesine gerçekten çok şaşırdım.
0: Birazdan yapma gözleri nasıl sanat eserlerine dönüştürüyorlar ve doğanın tüm gücüne karşı koyabilecek sağlamlıkta rulmanları nasıl yapıyorlar? Aranın ardından bize katılın ve nasıl olduklarını keşfedin.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
5: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Ben Chris.
16: Ben Max.
15: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
16: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
15: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
16: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
15: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
17: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
19: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
20: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
21: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
22: Gözler, ruhumuza açılan birer penceredir. Ve birinin zarar görmesi ya da kaybedilmesi büyük etki yaratabilir. Fakat insan vücudunun en karmaşık parçalarından birini bilim, aşçılık ve sanatı birleştirerek kopyalayan ve yerini doldurmaya yardımcı olan insanlar var. New York'taki Major ve Google'ın şirketi 1851'den beri protez göz üretiyor. Dördüncü kuşak David ve Andrew Google'ın kardeşler her yıl binlerce insana yardım ediyor. Bazılarının tamamen yeni gözlere ihtiyacı var fakat Saul Veriget gibi insanlar yalnızca daha iyi görünmek istiyor.
23: Merceği tamamladığımızda size haber vereceğim ve size bir alışma süresi tanıyacağım.
22: Sağ gözünün kullanımını glokom komplikasyonları nedeniyle henüz yeni kaybetmiş ve bir protez göz ona görme kabiliyetini geri kazandıramasa da hayatını değiştirebilir. Andrew'un ilk işi Saul'un gözünün kaybedilen kısmı için bir kalıp oluşturmak. Bu işlem neredeyse hiç acısız. Fakat hassassanız lütfen bakmayın. Kalıp, alginat adı verilen su yosunu esanslı bir jelleştirici enjekte edilerek çıkarılıyor.
23: Bu ilk birkaç saniye biraz soğuk gelebilir. Sadece sakinleş. Kuruması bir dakika kadar alacak ve ardından hemen çıkaracağız. Pişmiş bir yumurta katılığında olacak.
22: Andrew, saydam bir lens oluşturmak için alginat kalıbı kullanacak. Merceğin arkasının solun hasarlı gözüne tam olarak oturması gerekiyor. Fakat ön tarafı kusursuz değil. Sorun şu ki solun sağ göz küresi kısmen düzleşmiş. Bu nedenle Andrew, sağlıklı gözün önündeki tümseye benzetmek için merkezi mumdan yapıyor.
23: Doğru şekil vermemiz gerekiyor ve güzelce hareket etmesi gerekiyor. Rahat olması gerekiyor.
22: Fakat yalnızca rahat olması değil, düz de durması gerek. Muma bir vida ekleyerek göz bebeğinin merkezini işaretleyen Andrew, protez gözün sağlıklı olanla aynı yöne bakıyor gibi görünmesini sağlıyor.
23: Oldukça iyi görünüyor. Onu laboratuvara geri götüreceğim ve birkaç derece eğeceğim.
22: Saydam lensin ön ve arka tarafları tamamlandığında teknisyen Wayne Bradley artık bu kopyayı tamamlanan göz için kalıp oluşturmakta kullanabilir. Bu sırada diğer yandan Andrew iris boyama işlemlerine başlıyor.
23: Size burada yaptığım şeyi açıklayayım. Genellikle 3 farklı bölgeyi boyuyorum. Şu an yaptığım ana bölge. Ardından ortada bulunan merkez noktası ve son olarak da dış bölge.
22: İris tıpkı parmak izi gibi benzersizdir ve bunu kopyalamak uzun yıllar deneyim gerektirir. Fakat Andrew'un güvenilir ellerinden daha başarılı bir makine henüz icat edilmedi.
23: Pekala Saul, kontrol edeceğim ve iyi bir zemin rengi elde ettiğimizden emin olacağım. Bana kalırsa bu çok güzel olacak.
22: Andrew ardından irisi Wayne'e gönderebilir. Gözü tamamlamak için bunu ve ana kalıbı kullanıyor. Başlamak için metil metakrilat denen beyaz bir akrilik kullanıyor ve bunu irisle beraber kalıba yerleştiriyor. Fakat bu yumuşak akrilik zamanla şeklini kaybedecek. Bu nedenle bunu kalıbı kaynar suya alarak şekillendiriyor.
23: 45 dakika beklememiz gerekiyor ve ardından açacağız. Nasıl göründüğünü göreceğiz.
22: Katılaştırdıktan sonra Andrew plastik fazlalıklarını alarak irisi ortaya çıkarıyor.
23: Gördüğünüz gibi renk görünür hale geliyor. Bana kalırsa onu nasıl göründüğünü görmek için hastanın gözüne takma zamanı geldi.
22: Fakat plastik tabaka Andrew'un sanat eserinde sorunlara yol açıyor. Bu nedenle boya fırçası ve boya paletiyle son dokunuşlar yapılıyor.
23: Sence nasıl bir gözün var? Mavi yeşil göz gibi mi yoksa gri, mor, neredeyse her renk var. Nasıl istersen.
22: Saul'un sol gözünün tüm renklerini ve tonlarını kopyalamak için 17 farklı renk kullanılıyor. Göz artık kusursuz görünüyor. ve bu tuhaf bir şekilde sorun yaratıyor.
23: Pek çok insan beyazın beyaz olduğuna inanır. Beyaz, beyaz değildir. İçinde pek çok renk var. Yalnızca baskın bir renktir. Bunu ayarladığımızda tıpkı diğer gözü gibi görünecek.
22: Çoğu göz ince kan damarı ağlarıyla çevrelenmiştir ve bunları bir fırça kullanarak kopyalamak imkansız. En zekice çözüm ince kırmızı iplik parçaları.
23: Bazen pamuklu kullanıyoruz. Fakat ben ipek olanları seviyorum. Daha iyi görünüyorlar.
22: Sorun şu ki tüm bu iplikler solun göz kapağını içeriden rahatsız edebilir. Bu nedenle ince bir kat akrilikle kaplanıyor ve son kez cilalanıyor.
23: Bir insan günde ortalama 15 bin kez göz kırpıyor. Bu nedenle eğer ön yüzeyinde pürüzler varsa bunu hissedeceklerdir.
22: Protez göz tamamlanmış gibi görünüyor. Fakat emin olmanın tek bir yolu var.
23: Pekala, gözün işte burada. Yapımı 8 saat sürdü. Hadi artık şunu deneyelim. İşte böyle. Bak bakalım. Ne kadar iyi göründüğünü gördün mü?
0: Güzel. Tıpkı diğeri gibi. Fakat çok daha iyi.
22: Andrew'un yeteneği ve becerisi sayesinde Saul'un ruhu aydınlanmış gibi görünüyor. Dünyanın dolaşmasını rulmanlar sağlıyor. Binek araçlardan kaykaylara, dönme dolaplara. Eğer dönüyor, yuvarlanıyor ya da çevriliyorsa gün boyunca bu eylemi bir rulman sayesinde gerçekleştiriyordur. Bu fabrika her ay milyonlarca rulman üretiyor ve bugün büyük bir rüzgar türbini için bir parça hazırlamalılar. Peki nasıl yapıyorlar? Burası İsveç Gothenburg'da bulunan SKF. Saat 8 ve Dennis Crail pek çok çelik parçanın teslimatını alıyor. Sıradan metal parçalar gibi görünebilirler. Fakat her biri modern dünyanın en büyük sorunlarından birini çözmeye yarıyor. Neredeyse her makinenin dönen ya da çevrilen parçaları var. Fakat eğer bunu tamamen sorunsuzca gerçekleştirmezlerse sürtünme enerji harcıyor. Rulmanlar bu sorunu genellikle bilya ya da mazura ile ayrılan iki halka kullanarak çözüyor. Bunlar sürtünmeyi azaltıyor. Halkaların serbest ve kusursuz dönmesini sağlıyor. Yani makineler yıllarca tutukluk yapmadan dönmeye devam edebiliyor. Bugün fabrika 4 tonluk bir rüzgar türbini rulmanı monte edecek. Fakat buradaki asıl iş daha küçük rulmanlar ve sayıları oldukça fazla. Büyük ya da küçük, her rulmanın milyonlarca kez dönüşe dayanabilecek sağlamlıkta olması gerek. Ve Deniz tam bu noktada günün ilk sorunuyla karşılaşıyor.
23: Fabrikamıza gelen çelik sert, fakat yeterince sert değil. Bunu rulmanlarımızda kullanırsak kırılacaklardır.
22: Düz çelik günlük kullanım için yeteri kadar sağlam değil. Bu nedenle bir robot paletleri açıyor ve metali sertleştirmek için parçalara ısıl işlem uyguluyor. Bu fabrikanın her gün yüzlerce farklı rulmanın binlerce parçasına ısıl işlem uygulaması gerekiyor. Ve bu çok büyük bir fırın gerektiriyor. 80 metrelik fırının Deniz'in birkaç farklı boyutta partiyi, aynı anda pişirmesini sağlayan 25 ayrı fırını var. Bazıları pişirilmeye hazırlanırken diğerleri 1000 derecede kavruluyor. Bu sıcaklıkta çelik bileşenlerinin moleküler yapısı değişiyor. Bir sonraki adım yeni yapısını bozmadan metali daha güçlü hale getirmek için soğutmak. Fakat bir sorun var.
23: Çelik fırından çıktığında çok sıcak oluyor. Bu nedenle eğer onu suyla soğutmaya çalışırsanız kaynayacak ve buhara dönüşecektir.
22: Cevap, bu büyük havuzlarda yatıyor. İçlerinde sıcak metali buharlaştırmayan erimiş tuz bulunduruyorlar. Parçaları havuzdan havuza taşıyorlar. Onları yavaş yavaş soğutuyorlar. Böylece daha sağlam, daha az kırılgan ve daha işe yarar hale getiriyorlar. Havuzlardan çıkan bir sonraki parçalar, büyük rüzgar türbininin bu dev halkaları. Isıtma ve soğutma işlemleri parçaları daha sağlam yaptı fakat aynı zamanda UNM Milas gibi uzman dökümcüler için bir sorun yaratıyor.
1: Isıtma işleminden sonra malzeme belli bir oranda genişledi. Bu nedenle bu işlemle halkanın daha oval bir şekil alması ihtimalini ortadan kaldırıyoruz.
22: Eğer ısıtma işlemi şeklini değiştirirse türbin pervaneleri düzgün dönemez. Bu nedenle yalnızca %1 milimetre hata payı bırakarak tekrar kontrol edilmesi gerekiyor. Tamamen kusursuz değil. Bu nedenle Joanna'nın onu törpülemesi gerekiyor. Fakat bu büyüklükte ve bu kadar sert bir şeyle hiçbir torna başa çıkamaz. Kesici, ısı işlemi görmüş çeliği tereyağı gibi kesebilecek bor nitrür kristallerle kaplı. 1.5 metre çaplı halka tamamen yuvarlak olduğunda üretim merkezine alınıyor. Fakat bir hipopotamın iki katı ağırlıklı bir parçayı monte etmek başlı başına bir sorun. İşe kafes denen dişli bir mekanizmanın dış halkaya eklenmesiyle başlanıyor. Ardından rulmanın 88 santim genişliğindeki iç halkasını kafesin içine oturtuyorlar. Kafes 3 dev pervanenin ağırlığını taşıyabilecek ve serbestçe dönmelerini sağlayacak 34 kilogramlık rulmanları taşıyor. Ve Alexander Anstrom'un anlattığına göre her birinin kusursuz hizalanması çok önemli.
23: Temelde sürtünmeyi azaltmak istiyorsunuz. Fakat biraz sürtünme olması gerekiyor. Böylece silindirler yükü çevirip paylaştırabiliyorlar. Eğer çok az sürtünme olursa kayacak ve rulmana zarar vereceklerdir.
22: 42 rulman da yerleştirildikten sonra kafes ve iç halka yerine oturtulabilir. Büyük rulman bu işe uygun gibi görünüyor fakat bu şekilde bırakılırsa kuvvetli rüzgarlarda ve yağışlı havalarda durma noktasına gelecektir. Bu nedenle buraya alınıp yağ tankına batırılıyor. Bu altın tabaka onu kaygan hale getirip hasar ve 20 yıl boyunca dış etkenlere karşı koruyor. Son olarak tamamlanan bu büyük rulman paketleniyor ve taşıma kamyonuna yükleniyor. 80 metre yüksekteki rüzgar türbininin en tepesinde büyük jet uçaklarının kanatlarından daha uzun 20 milyon kez dönen pervanelerin ağırlığına destek oluyor. Fakat bunu buraya yerleştiren kişilerin gerçekten yükseklik korkusu olmaması gerekir.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Her katı katı bambaşka tadı. Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
9: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
12: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
13: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
14: Bu var ya bu.
15: Blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
15: Yok ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

Programımızda birazdan. Ağaç gövdeleri oyularak dünyaca ünlü matruşka bebekler nasıl yapılıyor? Dikenli bitkilerden cilt kremi nasıl yapılıyor? Eski tarzda bayrak nasıl yapılıyor? Nasıl yapıldıklarını göstermek için sizi dünya turuna çıkarıyoruz.

0: Rusya'yı çağrıştıran birkaç şeyden biri de iç içe geçen matruşka bebekleridir. Rusya'da her yıl bu ikonik setlerden yaklaşık 1 milyon 200 bin adet üretilir. Sayısız tasarımı olan bu bebekler kendi işlerinde aynıdır. Sadece küçük, daha küçük ve daha da küçüktür. Onlarca bebek iç içe geçebilir. Bu bebeklerin işlenme süreci bir sır olarak saklanmıştı şimdiye kadar. Peki nasıl yapıyorlar? Semyonov, Rusya. Bu küçük kasaba Rusya'daki toplam matruşka üretiminin %60'ından fazlasını karşılar. Bebeklerin çoğu, ki bu yaklaşık 720 bindir, Koklomskaya Rosbis adındaki bu fabrikada üretilir. Eski görünmesi şaşırtıcı değil, çünkü burada 1960'tan beri matruşka yapılmakta. Efsaneye göre her bebek tek bir ağaç kütüğünden oyulur. Ama gerçek bundan daha ilginç. Kusursuz bebeği elde etmek için doğru ağacı bulmanız gerekir. Ve birinci sınıf bir matruşka yapmak için ıhlamur ağacı seçilmelidir. Rusya'nın toplam orman alanının %2'sinden azını kaplamasına rağmen bu iş için çok uygundur. Çünkü bu ağaçlar kolayca şekil alan yumuşak ve dayanıklı ağaçlardır. Hem göz alıcı hem de yıllarca sürecek takılma ve çıkarılma işlemlerine dayanabilme gücü nedeniyle bu ağaçlar idealdir. En iyi damarlara sahip ağaçları anlayabilmek için Alexander Nikolayevich gibi bir çift usta göze ihtiyaç var.
1: Kaliteleri kontrol etmem gerekiyor. Buradaki iyi. Ama şunların içi çürük. Onları kullanmayacağım. Sadece en iyi ıhlamur ağacı işime yarar. Onunla çalışmam gerekiyor.
0: Bir matruşka bebek yapmak için ağacın sadece esnek ve beyaz içi uygundur. İç çekirdeğin tornalanıp kütüklere dönüştürülmesi için dış kabuğun soyulması gerekir. İşte burada tek kütük efsanesi yok olur. Çünkü bu kütüklerin her biri sadece bir bebeğin yarısını oluşturacak. Şimdi de oyma zamanı. Dış bebekler el yapımıdır. Buradaki işçi ordusu tarafından yapılır. Matruşka bebekler anneliği ve doğurganlığı simgeler. Jilet gibi keskin bıçakları kullanarak oymacılar inanılmaz bir kesinlikle kütükleri oyar ve onlara şekil verir. Yapılmaya çalışılan bebeğin iki ucunu birleştirmektir. Böylece aynı ağaç parçasından oluşmuş gibi görünürler. Bunu sağlamak için önce parçanın üstü oyulur. Sonra bu parça kullanılarak başka bir parça işaretlenir, daha sonra da sürtünme kullanılarak diğer parçada bir çizgi çıkarılır. İllüzyonu tamamlamak için iki parça kumlanarak birleştirilir. Anya Nikolayevna 20 yıldır matruşka yapıyor.
2: Ürünleri boyanmaya yollamadan önce bir kez daha kumlarız. Böylece yüzeyi daha düzgün olur.
0: Anya herhangi bir boya geçmeden önce bir küçüğünü sokarak sığıp sığmadığını kontrol eder. Fakat onun yetenekleri bile biraz bilim olmadan bebeğin dağılmasını engelleyemez. Önemli olan nokta üst kısmının alt kısmına göre %12 daha fazla nemli olan kütüğü seçmektir. Kuruyunca üst kısım alt kısımla temas eder ve alt kısma kusursuz bir şekilde kenetlenir.
2: Diğer türlü dağılırdı. Birbirini tutmazdı. Ama bu alt kısım kuru ve üst kısımsa nemli. Kuruduklarında birbirlerini o zaman tutarlar.
0: Anya ve iş arkadaşlarının ağaç nemini kontrol edecek zamanları yok. Bu yüzden yetenek ve tecrübeye kalmış bir seçim.
2: Çıkardığı sesten anlıyorum. Şöyle bir ses çıkması gerek.
0: Anya ve takımı günde binlerce bebek yapıyor. Fakat bütün yeteneklerine rağmen en küçük bebekleri oyamıyorlar. Çözüm ailenin patentli oyma makinesinde. Bu olağanüstü bir küçük matruşka üretimi hattı. 4 bıçak, Bir matruşkayı kütükten 1,5 saniyenin altında bir sürede oyarak çıkarıyor. Böylece 8 saatlik mesaide 2000 kadar tahta bebek yapılıyor. Oyulma tamamlanınca bebekler farklılaştırılmak için boyanmaya gidiyor. En büyük bebek takımı 51 parça. Ham ağaç boyayı emiyor ve cilasını çıkarıyor. Bu bir sorun. Çözüm işlemin en olağan dışı yerinde. Her şey patates gücüne kalıyor. Çalışanlar günümüzün astarına denk gelen patates püresini bebeklere sürüyor. Nişasta kuruduğunda ağaç mühürlenmiş oluyor. Ucuz, kolayca bulunabilen ve etkili bir malzeme. Her gün 10 kilo kadar nişasta bazlı balçık hazırlanıyor. Boyanma işlemine gitmeden önce her bebek 3 gün boyunca 3 kat tabakayla kaplanıyor. Bu el işi çok kusursuz olduğu için makine tarafından yapıldığı düşünülebilir. Fakat bu atölyede 40 kişilik bir boyama ordusu her gün 3000 matruşka boyar. Bu 24 saatte yaklaşık 20 bin fırça darbesi ve 3 kilogram boya demek. Svetlana Vladimirovna gibi boyacılar bu oldukça kontrollü üretim hattının bir parçası.
2: Üçerli gruplar halinde çalışıyoruz. Birimiz ana hatları çizer, ben renk bloklarını boyarım, sonra Galya da çiçekleri boyuyor.
0: Geleneksel olarak bütün bebekler alışılmış kırmızı ve sarı desenli olur ama günümüzde daha farklı tasarımlar da var. Daha sonra boyanın aşınmadan korunması için bir kat lake sürülür. Tıpkı patates püresi gibi doğaldır ve elle sürülebilir. Sonunda Moskova'dan Miami'ye, Brasilya'dan Bangkok'a kadar dükkanlarda satılmak üzere paketlenir. Birazdan dikenli bitkilerden nasıl kozmetik kremi yapılır? Ve eski tarzda bayrak nasıl yapılıyor? Hepsi aradan sonra bu programda.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
13: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
15: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
12: Ne de motorun durması onları yıldırır.
15: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
12: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
15: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
12: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
16: Aloe Vera'nın iyileştirici özellikleri olduğuna inanılır ve kozmetik sektöründe sabunlar ve cilt kremleri gibi ürünlerde kullanılır. Ama ilginç bir şekilde bu nemlendirici mucize çölde bulunan dikenli yapraklarda bulunur. Peki dikenli bir bitkiden yumuşak bir krem çıkarmak nasıl yapılıyor? Puebla, Meksika. Meksika'nın verimli bir arazisi olan bu yerde dikenli bitkiler büyüyor. Bin yıllarca bu bitki doğanın en büyük nemlendiricisi olmuştur. Aloe Vera. Saat sabahın 8'i ve günlük hasatın başlama zamanı. Dünyanın en büyük üreticilerinden Meksika, 11 bin hektarlık Aloe Vera alanına sahiptir. Sorun fazla bitki üretiminin çok suya ihtiyaç duymasında. Bu yüzden çiftçiler yakın nehirlerden beslenen sulama kanalları kazıyor. Aloe vera sulu bir bitki olarak bilinir. Tıpkı develer gibi kuru aylarda kullanmak üzere genç bitkiler su emer ve depolar. Bu bitkilerin olgunlaşması 3 sene sürer. Usta Rufino Hernandez kesilmesi gereken zamanı biliyor.
17: Yaprak dolana kadar bekleriz. Olgunlaşınca renk değiştirir ve uçları gri olur.
16: Yapraklar büyürken su içinde 200 aktif bileşenli kaygan bir jele dönüşüyor. A, B, C ve E vitaminlerinden glikoprotein ve polisakaritlere kadar bu bileşenler aloe vera'nın iyileştirici özelliğini oluşturuyor. Çalışanlar küçük yaprakları büyümeleri için bırakır. Her bir jele sahip yaprak yarım kilo ağırlığındadır. Ve çalışanlar her gün 7,5 ton kadar yaprak toplar. Küçük diye toplanmayan bitkiler 2 ya da 3 ay beklendikten sonra toplanır. Her gün kamyonlar 15 bin yaprakla yüklenir ve 25 kilometre uzaktaki üretim tesisine giderler. Sabila Mixteca'da her hafta 99 ton aloe vera işleniyor. Burada ilk iş yapraklardan bakteri ve böcekleri temizlemekte. Bu yüzden yapraklar 10 bin litre klorlu su taşıyan bir banyoya atılıyor. Sonra klordan arındırılmak için temiz suyla durulanıyorlar. Artık temiz yapraklar işlenmeye hazırdır. Yapılması gereken yumuşak aloe jelini sert dikenli yaprakların içinden çıkarmaktır. Önce çalışanlar yaprakların üst ve alt kısımlarını bıçakla keser. Düzleştirilmeye yollanmadan önce makinenin dönen tekerlekleri her yaprağın içindeki jeli sıkarak çıkarır. Aloe vera'nın diğer kullanım alanları müsil ve kokteyller. Saf jel cıvıklığından dolayı gideri tıkayabilir. Bu yüzden çalışanlar jeli elleriyle ittirir. Fakat cıvık ve kaygan jelin tutulması ve taşınması zordur. Bu yüzden jel 5 dereceye kadar soğutulur. Bu şekilde katılaşan jeli tutması kolaylaşır. Sonra soğuk balçık çantalanır ve 200 litrelik varillerde saklanır. Variller gönderilmeden önce zararlı olabilecek kirlilikleri kontrol edilir. Her varilden birer örnek kontrol edilmek üzere laboratuvara yollanır. Burada mikrobiyolojist Luis Ramiro, Caso Vargas ve laboratuvar teknisyeni Ronnie Perez Roset örneklerin bakterisiz olduğundan emin olmak için örnekleri bir dizi testten geçiriyor.
17: Örneğin bu maddede sıfır büyüme var. Bu nedenle bu uygun. Ama ona karşılık buna bakıyoruz. Bu uygun değil çünkü bunda potansiyel zararlı bakteri var. Bu yüzden bu örnek piyasaya sunulmayacak.
16: Tamamen uygun bulunan parçalar kamyonlara yüklenir ve tüm dünyadaki imalatçılara gönderilir. Birleşik Krallığın en büyük kozmetik fabrikalarında el kremi elde etmek için bu tanklarda aloe jelleri, sentetik yağlar ve emülsiyonlaştırıcılarla karıştırılır. Fakat modern kozmetik ürünleri yaratmak için tarifinizden sufle yapan bir şef kadar emin olmalısınız. Aşçıyla tanışın. Bu bilgisayar tankın sıcaklığını ve karıştırma bıçaklarının hızını belirler. Karışım 75 dereceye ısıtılırken bir yandan sentetik yağlar, ağda ve emisyonlaştırıcılar eklenir. Fakat Ar-Ge yöneticinin dediği gibi çölden toplanmasına rağmen aloe vera jeli karışıma sıcaklığı dolayısıyla atılamaz.
17: Jeli aloe vera'nın yatıştırıcı ve nemlendirici etkisini azaltmamak için karışım 40 dereceye ulaştıktan sonra koyuyoruz.
16: Bu yüzden aloe vera jel alt tarafta tankın tabanına yerleştirilmeden önce bilgisayarın sıcaklığı düşürmesi gerekir. Bu variller 16 bin tüp el kremi yapmaya yetecek kadar jel saklıyor. Fakat aloe vera ile çalışmak kesinlik gerektirir. Eğer gereğinden az koyulursa krem yeterince nemlenmez. Bu yüzden bu vakum kullanılarak aloe vera'nın her damlası çekilir. Sonra jel mikserin içine enjekte edilir. Burada diğer bileşenlerle karışır. 4 tonluk bir el kremi yığınını karıştırmak için 8 saat gerekir. Karışımı soğumadan ve katılaşmadan tanklardan çıkarmak için zamana karşı bir yarış verilir. Bu yüzden karışım hızla hava geçirmez politene pompalanır ve dolum hattına gönderilir. 4 tonluk yığının 16.000 krem tüpüne dönüştürülmesi 4 saat sürer. Bu saniyede bir tüpten fazla demek. Bir seviye sensörü tüp belli derecede doldurulmadan önce her tüpü işaretler. Beklenenin aksine tüpler üstten değil alt taraflarından doldurulur. Sonra plastiğin bir parçası 320 dereceye kadar ısıtılır. Böylece yapışacak ama erimeyecek sıcaklığa getirilir. Son aşama tüplerin düzgünce kapandığından emin olmaktır. Rastgele seçilen örneklere 10 saniyeliğine 4 bar basınç uygulanır. Yetersiz olanların anlaşılacağı kadar. Sonra tüpler paketlenir. Dünyanın her tarafındaki kozmetik dükkanlarına teslimata hazır hale gelirler. Bayraklar her yerde dalgalanır. İnsanoğlunun en eski sembollerinden biri, ülkeleri, kabileleri, hatta şirketleri temsil etmek için kullanılır. Her bayrak tasarımı farklıdır ve bayrak yapmanın geleneksel yolu çetrefillidir. Peki nasıl yapıyorlar? Amerika Birleşik Devletleri bayrağı en çok tanınan sembollerden biri. Ofislerden devlet binalarına, dağlardan anıtlara kadar her yerde dalgalanır. Hatta ayda bile. Geleneksel yöntemde bayraklar elle kesilir ve dikilirdi. Günümüzde çoğu basılıyor. Fakat bu şirket hala eski yöntemlerle milyonlarca bayrak yapıyor. Burası Annan Flag Makers'ın 17.000 metrekare alan üzerine kurulmuş tesisi. Bu şirket Amerika'nın en eski ve en büyük bayrak üreticilerinden ve 1847'den beri yıldız süslü bayrağı yapmakta. Anna'nın 500 çalışanı bayrakları basmak yerine elleriyle dokumaktan gurur duyuyor. Son boyutu ne olursa olsun her bayrak işleme 2700 metre uzunlukta denye naylon rulosu olarak başlar. Fakat rulo beyazdır ama Amerikan bayrağı değildir. Eğer rulo göndere çekilirse teslim bayrağı açılmış olur. Çözüm kumaşın birazını belli renklere boyamaktır. EZ mavi ve EZ kırmızı. Sonra beyaz parlaklaştırılır. EZ eski zafer demektir. Amerikan bayrağının birçok isminden biri. Stan Bliss EZ'nin uygunluğunu her seferinde kontrol eder.
17: Fabrikadan ham maddeyi alıp stok A sahasına yuvarlarız. Sonra şuradaki makinelerin içine kurarız. Daha sonra kırmızı ya da maviye boyarız.
16: İlk amaç her rengin kesin tonuna ve derinliğine her zaman ulaşmaktır. Bunu yapmanın tek yolu kusursuz oluncaya kadar tekrar tekrar boyamaktır.
17: Bütün işlem genellikle 8 ila 10 saat sürüyor. Renkler olabildiğince kusursuz olmalı. Çoğu zaman muhteşem bir bayrak yapmış oluyoruz.
16: Amerika yıllık bayrak satışları. Stan'in renkleri tam olabilir ama boya hala ıslak. Eğer kumaş asılırsa boyalar akıp rengini bozar. Bunu engellemek için kumaşlar döndürülür. Çünkü döndürülen rulodaki boya akmaz.
17: Kumaşı döndürüyoruz. Bu şekilde su kumaşın her yerinde eşit kalıyor.
16: Kumaşlar kuruduğunda üretim başlayabilir. İlk iş kumaşları doğramaktır. Kesici makine 15 ayarlanabilir bıçak kullanarak kumaşı aynı kalınlıklarda doğrar. Makine işini bitirdiğinde sadece kırmızı şeritlerden oluşan küçük bir rulo kalır. Sonra bu rulolar bayrağın gövdesini oluşturmak için beyaz eşleriyle buluşturulur. Kumaşlar iki parça halinde dikilir. Bunlar kısa denilen yedili ve uzun denilen altılı gruplardır. Bu dikiş makineleri her yıl 1 milyon bayrak üretiyor. Yıldız alanı denen mavi kısım ayrı hazırlanır. Büyük bayraklarda 50 büyük beyaz yıldızın yerini belirlemek için bir şablona ihtiyaç duyulur. Sonra yıldızlar ütülenir ve dikilir. Her yıl 250 civarı büyük bayrak sipariş ediliyor. Burada yapılan en büyük bayrak 9 metreye 18 metreydi. Fakat bu fabrikada evlerde, arabalarda ve teknelerde yani yıldız ve şeritlerin dalgalanacağı her yerde kullanılan küçük bayraklara yoğunlaşılır. Her yıl 1,5 milyon civarı bayrak yapılıyor. 75 milyon yıldız üretmek için dünyadaki en havalı makinelerden biri gerekir. Dev dikiş makinesi. Bu yarım milyon küçük terzinin en hızlı halleriyle çalışmalarına eştir. 4 metreye 11 metrelik dev mavi rulolar kendisine bir galaksiye yetecek kadar yıldızla donatacak makineye koyulur. Bu işlem Starfields'ın başkan yardımcısı David Downs tarafından şöyle açıklanıyor.
17: Her yıldız 500 dikiş gerektirir ve biz bir dakikada 450 dikiş yapıyoruz.
16: Bu hesapla yıldızları dikmek için her ay 3 ton iplik gerekiyor. İşlem bitince yıldızın uçları yıpranmayı engellemek için çekişlenir. Sonra 50 yıldızlık bölümlere ayrılırlar. Sonunda yıldızlar ve şeritler birbirine dikilir. Bayrağı güçlendirecek başlık kısmı dikilir, sonra başlığın üst ve alt kısımları delinir. Bu göndere çekmekte kullanılacak ipin geçmesi içindir. Her bayrak gönderilmeden önce kontrol edilir. Her çalışanın kalite kontrolcü olması beklenir.
18: Amerikan bayrağıyla gurur duyuyorum. Çok fazla üretiyoruz ve bayrakların Amerikan bayrağına benzemesi için bayraklarda hata olmamasına dikkat etmeliyiz.
16: Üretilen bayraklar Amerika'ya ve dünyanın geri kalanına yollanır. Washington'ın merkezinden Ay'a kadar her yerde dalgalanıyor.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Volkan'ın her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan'ın.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
12: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ama ne otel?
2: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Ben Chris.
6: Ben Max.
5: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
6: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
5: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
6: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
5: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
7: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: İşte gidiyorum. Ben Richard Hammond. Merhaba. Gerçekten çok ama çok büyük olan şeyleri keşfetme görevindeyim. Muhteşem!
1: Bu işi yaparken gördüğüm en iyi 10 şey arasında bu birinci sırada.
0: Ve evet biliyorum, her şey bana büyük görünüyor. Bir motorun içine giriyorum. Bu tek kelimeyle inanılmaz. Farklı mühendislerin dünyamızı büyütürken izlediği olağanüstü yolları açığa çıkarıyorum. Bu kadar yakın olmamalıyım. Kafamı çevirip baktım. Bunu yapmamalıydım. Ama şunu da kesinlikle unutmamalı. Devasa Titanic'i mümkün kılan şeyler bazen küçük şeyler oluyor. Onlardan elektrik çalıyorum. İş olarak bunu yapamazdım. Ve büyük tasarlayıp büyük yaşayan usta kahramanlarla tanışın. Eğer yanlış bir şey yaparsam burada havaya mı uçarız?
2: Belki.
1: Burada etrafımdaki şey sadece Meksika körfezi. Birazdan bu mühendislerin yarattığı büyük, gerçekten çok büyük bir şeyin üzerine iniş yapıyor olacağım.
0: Evet, ilk izlenim olarak gerçekten büyük. Ama bunun ne kadar yeni olduğunu hemen anlayabiliyorsunuz. Denizin ortasında duran böyle bir şey için inanılmaz derecede temiz ve şimdi onun her yerini keşfe çıkıyoruz. Bu çok milyar dolarlık devasa platform ilk petrolünü 2019'da çıkardı. Onun adı Appomattox. Bu isim Amerikan İç Savaşı'nın sona erdiği bir Virginia kasabasından geliyor. Ve insanoğlunun şimdiye kadar yapmaya kalkıştığı en sıra dışı açık deniz projelerinden. Bu yapının toplam ağırlığı yaklaşık olarak 125 bin ton geliyor. Brooklyn Köprüsü'nün neredeyse 10 katı. Deniz yatağından petrol ve gaz gibi hidrokarbonları çekiyor, onları ayırıyor ve daha sonra kıyıya pompalıyor. Bu sadece denizin ortasına yapılmış gerçekten çok büyük bir yapının hikayesi değil. Bu insanoğlunun mümkün değil gibi görünen şeyi nasıl mümkün kıldığının hikayesi. Önümüzdeki 4 gün boyunca burada olacağım ve bu yüzden şimdi öncelikle burayı yöneten adamdan, Todd Cullen'dan temel bilgileri alacağım.
3: Richard, seni görmek güzel. Todd Cullen.
0: Seni görmek.
3: Güverteye hoş geldin dostum. Hoş geldin.
0: Senin için buranın kaptanı diyor olsak yanlış olmazsın.
3: Evet evet. Burada platformda açık deniz yükleme müdürü.
0: Harika harika. Eğer Louisiana'lıysanız ve orada konuşulan Fransızca lehçesini biliyorsanız muhtemelen bu konuşmayı iyi şekilde anlayabilirsiniz. Ama eğer ki durum bu değilse sizin için altyazı istedim. İşin çok sıra dışı bir iş değil mi?
3: Bundan önce Karides teknelerindeydim ve 12 yaşından beri körfezdeyim diyebilirim.
0: Karides teknesi mi?
3: Karides teknesi.
0: 12 yaşından beri.
3: Evet.
0: Bu körfez senin damarlarında akıyor olmalı.
3: Evet, benim kanımda var.
0: Şimdi buradasın.
3: Aynen, benim kanımda tuzlu su var.
0: Neyin ne olduğunu anlatsana.
3: Bu tarafta işlem modülünü görüyorsun. İşlem modülü göndermeden önce hidrokarbonları ürettiğimiz ve ayırdığımız yer.
0: Yani işin son kısmı.
3: Evet, işin son kısmı. Ve bu tarafta yararlılık modülü var. Kendi nitrojenimizi ve suyumuzu yapıyoruz. Artık suyumuzu işliyoruz. Ve daha sonra burada ise güç modülü var ve kendi enerjimizi üretiyoruz. Şurası yaşam alanı. Ve bu tesiste uzunluğu 50 kilometre olan boru hattı bulunuyor. Ve bunun yanında 500 kilometrelik kablo döşenmiş durumda. Bu şeyin ne kadar büyük olduğu inanılmaz bir şey.
0: Platformun tasarımında 4 farklı seviyedeki modüller, her köşesinde bir tane vinç olan açık bir alanın çevresine inşa edilmiş. Bu yeterince basit görünüyor. Ama yapımında çalışan mühendisler için asıl zorluk platformun üzerinde duracağı sıra dışı deniz derinliğiydi. 10 yaşında olsam şunu derdim. Çok kolay, denizin dibine kadar giden uzun bacaklar yaparız. Ama bunun için bu bacakların her biri Empire State binasının uzunluğunun 5 katı olmalıydı.
3: Bu doğru. Derinlik 2000 metreden fazla. Burası yüzen bir tesis.
0: Yani bunun tamamı...
3: Evet, tamamı yüzüyor. Orijinal tasarıma bakacak olursak 137 bin ton ağırlığında ve bu şey yine de yüzüyor.
0: O zaman buna yüzen ve kendine yeten bir şehir desek yanlış olmaz.
3: Bu doğru.
0: Bu inanılmaz şehri çalıştıranlar 180 kadın ve erkekten oluşan büyük bir ekip. Platformda konaklama modülünde kalıyorlar ve gürültü seviyesini aşağıda tutmak için de katı kurallara sahipler. Buradaki vardiya sistemine baktığımızda ekibin bir yarısı her zaman uyuyor ve bu sırada diğer yarısı çalışıyor. Şu kapıda gündüz uykucusu yazıyor. 2-3-2-2-3-4. Bu benimki işte.

0: Evim güzel evim. Ha, merhaba. Adın?
1: Ben Byron.
0: Oda arkadaşı mı olduk?
1: Evet, aynen.
0: Beni odana aldığın için sağ ol.
1: Tabii, sorun değil.
0: Çok naziksin. Burada ne iş yapıyorsun?
1: Winch operatörüyüm.
0: Tamam. Oda kuralları hakkında neleri bilmeliyim? Burası nasıl, nasıl bir kod var?
1: Bu senin yatağın. Senin evin.
0: Tamam.
1: Bu benim yatağım ve şu tarafta bir dolabım var.
0: Evet. Ve burada çok zaman geçiriyorsunuz. 2 hafta iş, 2 hafta izin.
1: Evet, bu doğru. Evet.
0: Burası gerçekten eviniz gibi oluyor.
1: Aslında evden daha fazlası, çünkü evden daha çok buradasın.
0: Peki ya sosyal olarak? Normalde yapabileceğim ama sizin burada yapmadığınız bazı şeyler var mı mesela?
1: Kıyafetlerin hep üzerinde olsun.
0: Evet, şimdi eşyalarımı çıkaracağım. Çok fazla yer kaplamıyorum. Kıyafetlerim başkalarınkinden küçüktür, gördün mü bak? Merak etme, kaldıracağım.
1: Tamam. Sonra görüşürüz.
0: Görüşürüz. Bir hoşça kal öpücüğü verseydin. Keşke bunu demeseydim. Ben en iyisi çantamı boşaltayım. Platformdaki ekip 7/24 çalışıyor. Ve Appomattox'ten pompalanması beklenen günlük olarak 175 bin varil petrolün ve gazın üretimini yapıyorlar. Bunun daha iyi anlaşılması için bir perspektife oturtmak adına gezegenimiz şu anda günde 100 milyon varil ham petrol tüketiyor. Petrol üretimi aslında tartışılan bir gündem ve kimseyi parmakla göstermek istemem. Ama dünyamız iklim değişikliği üzerine daha önce olmadığı kadar kafa yoruyor. Ve petrol üretimi de çok hararetli bir konu tabii. Ama buraya herhangi bir taraf için bir görüşü savunmak için gelmedim. Şu anda buradayım. Çünkü denizin dibinden bütün o şeyleri çıkarmanın arkasında yatan mühendisliği araştırmak istiyorum. Ve dipten çıkarılan o şeyler aile arabanızı çalıştırmanın dışında başka pek çok yerde kullanılıyor. Petrol bazı ürünlerin arasında mesela kaskın bulunuyor. Bu koruyucu gözlük, şu anda giydiğim bütün kıyafetler, bu saç fırçası, deodorant, kalemim. Şu anda bu programı izlediğiniz televizyon, tenis raketleri, su boruları, şampuanlar, duş perdeleri, bisiklet tekerlekleri, vitamin kapsülleri, sörf tahtaları, antiseptikler. Buna devam edebilirim ama yapmayacağım. Çünkü bu liste gerçekten binlerce ve binlerce ürünü içeriyor. Saat sabah 6 ve şimdi Todd Cullen'ın verdiği günlük briefi dinlemek için toplantı odasındaki ekibe katılacağım.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
2: Dün boğulma varfiyle yaşadığımız olayı konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz çocuklar, bu varfdeki...
0: Bu sabahki konuşmanın ana gündem maddesi dün yaşanan ciddi bir sorun. Kritik bir boğulma varfinin arızalanması.
2: Bir şey kırılıyor ve sonra tıkırdamaya başlayıp curcuna yaratıyor. Tesisi kapattırdı ama yapılması gereken buydu.
0: Deniz yatağındaki kuyulardan gelen petrol ve gaz platforma boğma valflerinden geçerek giriyor. Ve sorun tespit edilene kadar üretim durmak zorunda kaldı. Ve şimdi valfi tamir etmek için bütün baskı mühendis Justin Traylor'ın üzerinde.
4: Boğma valfinin yan tarafında kesilmiş bir flanş somunu var. Sökmeyi ve çıkarmayı başardık. Ve sıkıntının ne olduğunu görebildik.
2: Tamam, teşekkürler Justin.
0: Boğma valfi için gerekli olan yedek parçanın acil olarak depodan alınıp işlem modülüne götürülmesi gerekiyor. Ve platformda her ağır şeyi taşıma işinde olduğu gibi bu bir vinçle yapılabiliyor. İşte bu yüzden şimdi oda arkadaşımın peşine düşeceğim.
5: Merhaba.
0: Byron'ı hangi vinçte bulabilirim?
5: 1 numaralı vinçte.
0: Burada mı?
5: Evet.
0: Maalesef kötü bir haber var. Çünkü Byron'ın kontrol kabininin 16 katlı bir bina yüksekliği kadar çıkan merdivenlerin sonunda olduğunu öğreniyorum. Okay. Harika. Her seferinde. Sadece şu yüksek merdiveni çık Richard. Hemen orada yukarıda Richard. Evet, ve yukarıda demek hep yüksekte demek oluyor. Hayır, şaka olmalı. Küçük adam ve büyük bir iş. Hayır, bu bir şaka olmalı. Standart merdiveni ya da asansöre ne oldu? Şu anda gerçekten çok mutsuzum. Byron.
1: Merhaba dostum, içeri gel.
0: Burası sabahları evden çıkınca geldiğin yer oluyor.
1: Burası ofisim.
0: Deneyebilir miyim?
1: Hayır.
0: Ne sorun olabilir ki?
1: Neler olabilir? Sol tarafında türbinler var.
0: Evet.
1: Bunlar her şeye elektrik veriyor. Onlardan birine çarparsan şansımız olmaz. Başlamaya hazırız.
0: Taşıyoruz millet. Gördüm, taşıyoruz, evet. Taşıyoruz. Alarma geçtim. Aa. Biden, şu şeyi sabit tutar mısın lütfen?
1: Daha sabit olmuyor.
0: Aha.
1: İşte böyle. İşte bomba valfi orada. Bu Justin'in üzerinde çalıştığı parça.
0: Yani şimdi onu aldın ve evet. Diğer tarafa götürüyoruz. Günde kaç saat buradasın?
1: 6 ile 8 saat arası. İşlerin ne olduğuna bak.
3: Aynen, aynen böyle devam et.
0: 8 saat.
3: Geliyor.
1: Evet, aynen.
0: Peki ya tuvalet için vinç operatörleri ne yapıyor?
3: Devam et.
1: Yardımcılar var. Gelip bize yardım ediyorlar.
0: Yani boş şişe falan yok. Bence olmalıydı yani.
3: Böyle bırak.
0: Evet, bu hiçbir şey değil. İş bitti. Şimdi devam. Birazdan. Arızalı valfi değiştirmeye yardım etmek için kolları sıvıyorum. Şuna bakın. Çok kritik parçalar. Ve platform tekrar petrol üretiyor. Oh, tanrım, çok güçlü, çok keskin değil mi?
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
13: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
17: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
18: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
19: Ben Chris.
20: Ben Max.
19: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
20: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
19: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
20: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
19: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
13: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
21: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
13: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Louisiana eyaletinin kıyı şeridinin 130 kilometre kadar açığında Appomattox'i keşfediyorum. Bu tesis Meksika körfezindeki en büyük petrol ve gaz üretim platformu. Ha, işte burası. İşlerin daha ciddiye bindiği yer. Çünkü şimdi işlem modülündeyiz. Platformun geri kalanında yapılan her şey bu modüldeki işlemlerin devamı gibi. Deniz yatağından gelen ham petrol burada işleniyor. İşte bütün bunların yaptığı iş bu. Modülde bir problem var. Aşağıdaki kuyulardan çıkan petrol ve gaz platforma ulaştığı zaman basınç tehlikeli şekilde yüksek olabiliyor. Bu yüzden hattın üzerinde bu basıncı daha güvenli bir seviyeye indirmek için boğma valfleri bulunuyor. Ama bugün bu valflerden bir tanesi arıza yaptı. Bu yüzden bütün üretim durdu ve bunun bedeli saatte 400 bin dolardan daha fazla olabiliyor. Bu yüzden mühendis Justin Traylor valfi en hızlı ve güvenli şekilde tamir etmeli.
2: Deniz dibi kuyularının akış hattından gelen şeyler için burası ilk kontrol noktamız. Bu akışın basınç kontrolü için kullandığımız birinci ekipmanı bu. Çalıştırıcıyla boğma valfi arasında bağlantısı kopmuş bir şey var. Düzeltmemiz gerekiyor. Ve valfi açabiliriz çünkü şu anda basınç azaltma gibi bir işlevi yok.
0: Aman tanrım, bu neyden yapılmış?
2: Bu tungsten karbürden.
0: Gerçekten çok güzel yapılmış. Bu parça büyük şeyi mümkün kılan küçük şey mi olabilir? Çünkü bu parça bütün bu devasa tesise giriş yapan petrolün akışını kontrol ediyor. Normalde sıvı valfin içinde bulunan silindirdeki deliklerden geçerek geliyor. Bir kol silindirin üzerinde hareket ettiğinde daha az delik açık kalmış oluyor. Böyle bir ayarlama sayesinde sıvının maruz kaldığı sürtünme artırılmış oluyor ve buna da boğulma deniyor. Bu sayede akışın basıncı tehlikeli derecede yüksek 2500 PSI'dan daha kontrol edilebilir 350 PSI'ye kadar düşürülüyor.
2: Bu şekilde kapalı durumda açık duran delik yok ve akış da yok. Gördüğün gibi.
0: Petrol verelim.
2: Ve sonra buradaki boğulma arttıkça
0: İnanabiliyor musun? Böylesine küçük
2: açıyorsun.
0: Delikler ve böylesine küçük parçalar.
2: Ve bu boyda olan deliklerle bile bir günde yaklaşık olarak 150 bin varil doldurabilmem mümkün oluyor.
0: Bu kadar devasa bir tesisin küçük bir parçadaki ufak bir sorun yüzünden durma noktasına gelebildiğini görmek kesinlikle inanılmaz.
2: Onu sökmeye başlıyoruz.
0: Bu da çıkıyor mu?
2: Bunun tamamı birlikte çıkmalı.
0: Oo.
2: İşte sorunumuz
0: evet,
2: burada. Görünüşe göre bunun şaftı kırılmış.
0: Yani bu şaftın geri kalanı devam ediyor ve boğma valfini hareket ettiren de aslında
2: boğma
0: bu.
2: Boğma valfini hareket ettiren şey bu, evet.
0: Bu kırılmış. O zaman bunu çıkarmayı deneyecek miyiz?
2: Evet, şimdi çıkarmaya başlayabiliriz.
0: Tamam.
2: Biraz
0: evet.
2: İleri geri oynatacağız. Tamam.
0: Evet.
2: Şimdi buraya gelebilirsen onu yere bırakacağım.
0: Bu platformdaki hiçbir şey hafif değil, değil mi?
2: Hiçbir şey.
0: Ve bu küçük bir parça
2: üstelik. Burada göreceğin her şey kocaman.
0: Aa, buradaki kırılmış
2: evet,
0: olan
2: işte
0: değil mi?
2: Evet, işte bu yenisi.
0: Oo, şuna bir bakın. Çok kritik parçalar. Sanırım hiç bu kadar önemli bir şey üzerinde çalışmadım. Cidden. Burada ne olduğunu görebilirsiniz. Kırılmış ve işte diğer yarısı burada.
2: Ve şimdi bunun iç kısmında...
0: Aa, hadi evet. Ama daha da iyiye gidiyor.
2: Bunun yaşadığımız sorunu çözmesi gerekiyor.
0: O halde şimdi ne yapıyoruz?
2: Toplamaya başlayacağız.
0: Geri takıyoruz.
2: Okay. Tamam. İşte bu kadar. Tamir oldu.
0: Yaptık mı?
2: Düzeldi. Bitti. Sen yaptın.
0: Evet, tek başıma.
2: Valfi onardın.
0: Kendimizi tebrik edelim. Bu kritik bir parçaydı.
2: Evet, kritik. Teşekkür ederim.
0: İşte bu kadar. Akış borulardan geçmeye devam ediyor ve doğrudan petrol, gaz ve suyun birbirinden ayrıştırıldığı bu çok büyük tanklara giriyor. Ve bunların bu kadar büyük olması aslında platformun boyutlarının da böyle olmasının sebeplerinden biri. Ama ayrıştırılmış petrol kıyıya pompalanmadan önce kimya mühendisi Neil Brackfield tarafından kalite testlerinin yapılması gerekiyor.
4: Bugün petrol örneği alacağız.
0: Tamam.
4: Kuyulardan çıkıp 2.100 metre yukarıya geliyor ve burada örnekler
0: yani
4: alıyoruz.
0: Yani bu daha çok taze.
4: Ve bundan daha
0: bunu
4: taze olamaz.
0: Görmek istiyorum.
4: Görmek
0: gerçek
4: istiyorsun tamam ilk
0: görmedim.
4: Olarak. Tamam, buradan geçen şey fan borusu. Bunu dikkatlice açıyoruz ve amacımız bundan bu kadar petrol almak.
0: Gelen bir şey var, evet gördüm.
4: Gördün mü?
0: Bu neredeyse doğrudan kuyudan geldiği haliyle.
4: Şu anda bu petrole bir şey yapacak ilk kişi sensin.
0: Milyonlarca yıllık.
4: Bu petrole şimdiye kadar hiçbir insan dokunmadı.
0: Evet.
4: Sadece Richard dokundu.
0: Şuna bakın. Kaynağından taze geldi.
1: Oh!
0: Tanrım, çok güçlü, çok keskin değil mi?
4: Güzel kokuyor değil mi? Sakın içme. Tamam.
0: Bunu tutuyoruz ve içine döküyoruz.
4: Evet.
0: Tam olarak neye bakıyoruz?
4: Bunun içindeki suyun miktarına bakacağız. Dibinde biraz görmeyi bekliyoruz. Makinenin içine giriyorlar. Bunda bir santrifüj var. Makineyi kapatıyoruz. Düğmeyi çeviriyoruz. Ve daha sonra 4 dakika çalıştırıyoruz. Aslında %0,2 oranında su var. Bu gerçekten çok küçük bir
0: miktar. Dipteki berrak kısım ayrışan su. Bu kabul edilebilir bir oran mı?
4: Evet, iyi.
0: Ekibin vardiyası bittiği zaman herkesin toplandığı yer dinlenme odası oluyor. Burada kendi eğlencenizi yapıyorsunuz.
5: Evet, toplanıyoruz.
0: Ve platformda içki tüketmek yasak olduğu için bir bar görmek mümkün değil. Bence sorun yok. Bir şeyler içmek istediğimden değil.
5: Evet.
0: Ama sen buna alışkınsın.
5: Evet.
0: Biri dedi ki bunun adı açık deniz detoksu.
5: Bu çok doğru. 14 gündür sıfır.
0: Evet, evet, evet. Hadi. Sana pas vermek istedim. Bunu göremedim bile. Bu senin olsun.
22: Bunu bana veriyorsun ha, harika.
0: Ya herkes tek kollu oynasaydı?
5: Bana uyar.
0: Oo. Burada aşağıda neredeyse deniz seviyesinde omurga sütunlarının dibinde ilk defa bu platformun çevresel etkenlere ne kadar maruz kaldığını görebiliyorum. Çünkü deniz burada ve hava da hemen şurada ki bugün hava mükemmel. Mükemmel derecede iyi yani. Ama buna kesinlikle güven olmuyor. Özellikle de yaz sonunda gelen meşhur kasırga mevsimindeyken. ...1900 yılından beri Meksika körfezinden gelip Amerika Birleşik Devletleri'ni vuran kasırgalar 9000'den fazla kişiyi öldürdü. En çok yıkıma sebep olanlardan bir tanesi 2005 yılındaki Katrina'ydı. Sadece o sene kasırgalar 100'den fazla açık deniz platformunu yok etti ve 50'den fazlasına da hasar verdi. Pekala, bazıları bu işte başarısız olurken insan yapımı bu yüzer platform böylesi güçler karşısında nasıl dayanıyor acaba? Platformun proje müdürü Marno de Jong'a göre tasarımda yapılan küçük değişiklikler büyük farklar yaratabiliyor.
23: Tesisi denizden bu kadar yukarıya koyduk. Çünkü bu seviyedeyken en büyük dalgaların bile platforma çarpmayacağından emin olduk.
0: Bu kadar basit mi? Çılgın deniz size dokunmuyor.
23: Evet öyle. Çılgın deniz bize dokunmuyor. Tabii bunun için pek çok okyanus ve hava verisinden faydalandık. Ve bu seviyeyi bilmek ve bunun doğru olması için pek çok hesaplama yapıldı.
0: Çünkü şiddetli bir fırtına olduğu zaman gelecek su miktarı akıllara durgunluk verir. Buradan inanılmaz bir güçle gelecektir.
23: Bu gerçekten hiç iyi olmazdı. Çünkü alt seviyelerde ekipmanlarımız var ve güçlü bir tropik fırtına geldiğinde bunlar suyun kuvvetiyle kolaylıkla giderdi. Bu yüzden bütün platformu güvenli bir yüksekliğe çıkardık.
0: Ve sadece bu yüzer omurga sütunlarının batmama derecesini ayarlayarak mı?
23: Evet öyle. Burada görülen 4 sütunun her biri aslında yeterince yüksek bir seviyede duruyor ve seviyelerini içlerindeki sıvı miktarlarıyla ayarlıyoruz.
0: Çok büyük dalgaların aynı zamanda yüzer durumda olan her şeyi alabora etme gücü de bulunuyor. Ama omurga sütunlarının başka bir akıllıca özelliği sayesinde burada öyle bir şeyin olması mümkün değil. Şu anda birbirlerine yakınlar. Her biri yer çekiminin merkezine yakın ve en küçük bir dengesizlik karşısında dayanamıyorlar. Bunun çözümü ise aynı omurga sütunlarını almak ama yer çekiminin merkezinden uzağa koymak. Ve işte böylece çok daha stabil oluyorlar. Aynı ağırlık, aynı yapı miktarı. Ama şuna bakın. Bunlar nasıl da dengeli duruyor. Birazdan. Appomattox'in petrolünü gerçekten nasıl çıkardığını keşfediyorum. Bu yaptığım en erkeksi şey. Ve bir robot denizaltı ile oynamama izin veriyorlar.
1: Bu yaptığım
0: i̇şte
1: en
0: bu
1: harika
0: dostum.
1: Şey.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
6: Net!
11: Kazancım net, sigortam net.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
24: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
25: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Otel harika.
15: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
26: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
27: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşkım.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
7: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
8: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
7: Ne de motorun durması onları yıldırır.
8: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
7: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
8: Bu harika, bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
7: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Meksika Körfezi'nde konumlanan en büyük, en yeni ve en gelişmiş petrol ve gaz üretim platformu olan Appomattox'i inceliyorum. Ve burası kesinlikle sürprizlerle dolu bir yer. Burada göremeyeceğiniz şeylerden biri, muhtemelen petrol çıkarma deyince aklı ilk gelen yapılardan biri. Sondaj aletini tutan kule. Ve burada ondan yok. Appomattox hiçbir sondaj işlemi yapmıyor. Tesis aslında deniz yatağındaki 18 farklı kuyudan gelen petrolü ve gazı alıp işliyor. Ama elbette platformu bütün o kuyuları açmak üzere taşıma pratik bir yöntem olmazdı. Ve bu yüzden bu iş bununla yapılıyor. Deepwater Proteus adı verilen bir gemiyle ve oraya sadece helikopterle ulaşılabiliyor. Ve şimdi geminin kaptanı Cyrus Dimock'la tanışmaya gidiyorum.
10: Adımına dikkat et.
9: Tamamdır, teşekkür ederim. Evet, şu anda nereye gidiyoruz?
10: Petrol kuyusu iskelesinin tepesine. Gidebileceğimiz en yüksek yer. Tam olarak 107 metre ve özgürlük anıtından daha uzun.
9: Oo, tamam. Sen önden. Teşekkür ederim kaptan.
10: Evet, şimdi kulenin tepesindeyiz.
9: Bu gerçekten petrol sektörüyle özdeş bir yapı. Evet.
10: Bir delik açınca borular kullanıyoruz. Sondaj boruları.
9: Evet.
10: 3 tane. Sondaj borusunu bağlıyoruz.
9: Evet.
10: Ve böyle yukarı gidiyorlar. Ve sondaj borusunu tutabileceğimiz bir yer gerekiyor.
9: Tabii, ama söylememiz gereken şey kulenin yüksekliği bütün sondaj borusu kadar değil tabii.
10: Doğru.
9: Aşağı gönderiyorsunuz ve sonra biraz daha ekliyorsunuz ve sonunda bu rakamlar akıllara durgunluk veriyor. Öyle değil mi?
10: Evet, inanılmaz.
9: Ne kadar derine gidip ne derinlikte sondaj işlemi yapabiliyorsunuz?
10: Evet, şu anda suyun içinde 2100 metredeyiz ve bunun devamında 9000 metre daha gideceğiz. Dünyanın merkezine doğru 9000 metre.
9: Hayal etmesi bile zor.
10: Bu Everest Dağı'ndan bile daha uzun.
9: Bu devasa kulenin en alt kısmında sondaj güvertesi bulunuyor. Ve burada Ricky Bowen bana sondaj dizisi adı verilen toplamda uzunlukları 9000 metreyi bulacak boruları birbirine bağlamak için mühendislikten nasıl yararlandıklarını anlatacak. Oh, bu şey kesinlikle çılgın. Bu aşağı giden gerçek sondaj.
11: Bu doğru, evet.
9: Üzgünüm, heyecanlanıyorum. Evet, bu sondaj. Evet, işte bu sondaj. Ne yapıyorlar?
11: Petrol işçileri şu anda sekmeleri kurmak için geldiler. Sekmeler sondaj dizisinin ağırlığını taşıyacak olan şeyler.
9: Bu o zaman bir boğma valfi gibi. Böylece
11: takoz
9: sondaj
11: gibi, aynı bir takoz gibi.
9: Evet evet, anlıyorum ve sondaj dizisi bunun
11: bu
9: üzerine
11: doğru
9: oturuyor.
11: Şimdi de demir kelepçeyi getireceğiz. Fırsatı değerlendirmek ister misin?
9: Evet, yapabileceğim bir şeyse
11: tamam.
9: Tabii. Umarım bir şeyleri bozmam.
11: Umarım bozmazsın.
9: Demir kelepçe adı verilen şey kocaman bir robot kelepçe. Ve bunun görevi muazzam seviyelerde güç kullanarak boruları birbirine bağlamak ve inanılmaz bir şekilde benim onu çalıştırmama izin veriyorlar. Bu yaptığım en erkeksi şey. Şu anda göz bebeklerimden bile kıllar çıkıyor. O kadar erkeksi yani. Ooo! Bu kesinlikle şimdiye kadar kullandığım en sert, en bıçkın makine olmalı.
11: Burada boruları 3000 kiloluk bir basınçla bağlıyoruz.
9: Gerçekten sıkı,
11: evet,
9: değil mi?
11: Evet, kesinlikle öyle. Şimdi kelepçe.
9: Kelepçe düğmesi.
11: Evet, sadece bas. İşte tamam. Böyle.
9: Evet.
11: Güzel.
9: Bu normal bir tork anahtarı,
11: evet,
9: gibi.
11: Doğru.
9: Aynı kaçınk. Evet, şimdi buna basacağım, değil mi?
11: Evet.
9: Bir şey olmadı.
11: Tamam, şu anda bir şekilde bunu kapattık.
9: Sıkıldı. Erkeksi görünmeye çalışıyorum ve yardım etmiyorsun.
11: Biliyorum ama.
9: Dostum, ama bu bana yardımcı olmuyor ki.
11: Bunu dışarı aldık.
9: Dostum, bütün çalışanlar bize bakıyor. Hadi ama.
11: Tamam, şimdi devam edelim.
9: Buna basıyorum. Bir şey yapıyorum. Bunu yapıyorum ve sonra duracak. Ve
11: evet.
9: Geri çekiyorum. Ne makine ama. Kesinlikle yeni favorim.
11: Bunun gideceğimiz yere ulaşması için bu yaptığın bütün işlemi 271 defa daha yapmalısın.
9: Burada günler uzun olmalı.
11: Evet, uzun. 12 saatlik.
9: Ben artık yemeğe gidiyorum.
11: Tamam.
9: Ricky, teşekkür ederim.
11: Rica ederim.
9: Çok sertim. Aslında sondaj işlemi bu inanılmaz geminin yaptığı şeylerden sadece biri. Çünkü gemi aynı zamanda deniz yatağına devasa yapılar yerleştirip daha sonra gerektiğinde bunların bakımını yapıp 2100 metre derinlikte kuyulardan çıkan ve yukarı Appomattox'a giden petrolün ve gazın akışını regüle edebiliyor. Ama böylesi bir derinlik bir insan için çok ama çok fazla. Şimdi bir sorun var. Ama tabii bunun çözümü de var. Ve çözümü de İşte bu. Muhtemelen daha önce uzaktan kumandalı araçları görmüşsünüzdür ama bu biraz daha farklı. Özel bir iş için tasarlanmış ve çok daha büyük, çok daha güçlü ve çok daha sert. Bu ileri teknoloji harikası denizaltı kameralarla ve iticilerle donatılmış durumda. Ve önünde iki tane yüksek hassasiyetle çalışan robot kolları var. Bu onun alet çantası. İçinde parçalar birleştirilmeden önce onların ön yüzlerini temizlemek için kocaman ve komplike aletleri var. Ve daha hassas şeyleri de var. Sanırım şu valve için daha basit aletleri de var. Ve şu şaka değil, bu da onun alet çantasından. Oo, güzel şeyler oluyor.
0: Orası iyi görünüyor.
12: Mandalları kapatıyorum.
0: Tamam.
9: Bugünkü görevde pilot Gary Dykes.
13: Evet, şimdi iniyoruz, tamam.
9: Uzaktan kumandalı aracı kuyunun ağzını üzerindeki boruya bağlayan baş kangalları olarak adlandırılan kritik bir parçayı kontrol etmek için aşağı gönderecek. Burada bir bilgisayar oyununun içinde değilsin. Bu iş gerçekten ciddi.
13: Kesinlikle.
9: Peki bu denetimin söylediği şey ne?
13: Evet, burada baktığım şey bir balıkçı teknesinin gelip bir hasar verip vermediği. Çünkü başka bir gemiden bir tür yapı bırakılır ve de o aşağı inip takılabilir.
9: Bugün her şey iyi görünüyor. Dünyanın en güzel oyuncağı sende.
13: Harika bir şey.
9: Hem de nasıl. Bundan ben de bir tane istiyorum. Kendime yani ne yaparım bilmiyorum ama. Ve işte orada duruyor.
13: Evet, alet çantası. Alet çantası.
9: Ve tam günüm bundan daha heyecan verici olamaz diye düşünürken geri istersem kontrolleri devralabileceğimi söylüyor. Tabii kırılabilecek her şeyin uzantıyken. Ben mi kullanacağım?
13: Evet.
9: Şaka mı bu?
13: Neden olmasın? İstersen sadece, tabii.
9: Yani
13: gördüğün gibi
9: istemem.
13: Dokunuşlarla şu anda hiçbir şey bozamazsın.
9: Evet. Sanırım bunu yapabilirim.
13: Evet. Yapabileceğim bir noktada veriyorum, merak etme.
9: Burada gerçekten kendime bir iş edindim ve bu kolu kullanarak bir bakım aletini almak. Ama işin şöyle bir zorlu kısmı var. Bunu hiçbir şeye çarpmadan yapmalıyım.
13: Parmaklarında o kumandayı sar, evet. Üzerinde iki tane düğme var en üstte, evet. Şimdi o üsttekine bas. Bak, çenesini açıyor, görüyor
9: evet.
13: Musun? Ha? Tamam, alttaki düğme de çenesini kapatacak.
9: Bunu döndürmek nasıl oluyor? Oradaki kolu yani.
13: Tamam. Şimdi kumandayı sol tarafa doğru küçük bir oynatacak olursan tık tık sana gösterdiğim hareketi hatırla, tamam. En fazla bu kadar yapalım. Şimdi o kumandayı aldığını ve çevirdiğini düşün. Gördün mü? İşte bu.
9: Az kalmıştı.
13: Bu da diğeri. Neredeyse oluyordu. Şimdi gördün. Devam et ve onu tokaçla aynı hizaya geleceğini düşündüğün şekilde çevir. Tokaç böyle duruyor. Ve bu şekilde yapıyorsun.
9: Anladım.
13: Tamam. Şimdi biraz
9: tekrar
13: daha dışarı
9: yukarı.
13: Çıkmalı. Evet.
9: Bu da fazla oldu.
13: Fazla
9: evet.
13: Oldu. Fazla oldu. Hadi tekrar. Tamam. Kapatmayı hatırla.
9: Kapatmayı hatırlamıyorum.
13: Kapatma düğmesi baş parmağının olduğu yerde.
9: Buradaki mi?
13: Evet o.
9: Evet. Yapabilir miyim?
13: Yaparsın. Devam et, onun tutunduğunu görene kadar. Evet, evet, şimdi. Bileğini al ve biraz yana doğru çevir.
10: Bunu nasıl yapacağım? Nasıl?
13: Sadece biraz. Evet, bu evet. Çok küçük bir çevirme oldu. İşte böyle. Böylece ilk aleti tutmuş.
10: Bu yaptığım en harika şey.
13: Biliyorum dostum.
10: Teşekkür ederim. Birazdan hayatımı Appomattox'taki vinç operatörü Byron'ın ellerine bırakıyorum. Byron'a kızdım, ona bir şeyler söyledim ve umuyorum bunların hıncını benden şimdi çıkarmak istemez. Ve bu platformun jet motorları kullanarak nasıl elektrik ürettiğini keşfediyorum. Kesinlikle dahice ve çok özgün. Bu türünün ilk örneği. Evet.
14: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
15: Kredi. Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
20: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
21: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
22: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
23: Atıştırmalık?
22: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
23: Bir şey diyeyim mi?
21: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
23: Abi bu adam ne yiyor ya?
20: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
25: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
26: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
27: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
28: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
25: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük açık deniz yapılarından biri olan devasa petrol ve gaz üretim platformu Appomattox'tayım. Bu tesis Meksika Körfezi'nde karaya 130 kilometre mesafede konumlanıyor ve bunun da getirdiği kendine has ilginç zorlukları oluyor. Doğal olarak yapamadığı şeylerden biri besin yetiştirmek. Bu yüzden besinleri ve diğer tedarikleri başka bir yerden buraya haftada bir gemiyle getirmek gerekiyor. Ve şöyle bir şey var ki, bu tedarikleri ve personeli gemiden almak ve tekrar bindirmek aslında oldukça büyük bir iş. Başlangıç olarak büyük tedarik gemileri Louisiana kıyısında yer alan Fourchon Limanı'ndan hareket etmeli ve bir geceyi yolda geçirmeli. Evet, işte geliyor. Aynı evdeki gibi eve yapılan teslimat. Sadece çok daha büyüğü. Ama buraya gelmek aslında işin basit kısmı. Geminin getirdiklerini platforma almak eğlenceli kısmın başladığı yer, çünkü her şey vinç kullanılarak yukarı alınmalı. Ekibe yardım için gemiye gideceğim. Yani hayatımı bu sepet benzeri şeyle birlikte tehlikeye atacağım. Evet, taksi geldi. Aa tanrım. Bunu kontrol eden kişi Bayren yukarıda duruyor. Beyler, dar ağacına giderken daha fazla direneceğimi düşünürdüm. Düşersem bu beni tutacak mı?
1: Evet, tabii ki.
0: Bence hiç değil. Tutacak. Sadece daha iyi hissetmem için.
1: Tutacak. Geriye gel, kontrol edelim.
0: Dürüst olacağım. Bunu daha önce yapmadım. Ve açık denizde çalışmıyorsan yapman da gerekmiyor. Bu yüzden ne beklemeli bilmiyorum ama yüksek olacak. Ve kesinlikle sıra dışı. Evet.
1: Hazır mısın?
0: Tabii ki hazırım.
2: Biz hazırız.
3: Tamamdır, kalktık.
0: Dönmek yardımcı olmuyor değil mi? Bu gerçekten yapabileceğin en saçma şeylerden. O kadar ki bu korkmanın ötesinde, çünkü beynin şunu diyor. Hayır, bunu yapmıyor olman lazımdı. Kendimi çok küçük bir helikopterin içinde oldukça iyi bir pilotun kontrolünde olduğuma ikna etmeye çalışıyorum. Çünkü Byron'ın vincinde olmam ve dün ona kaba davrandığım gerçeği şu anda bana yardımcı olmayacak. Bana dedi ki çoraplarımı bir gencin yaptığı gibi etrafı dağınık halde bırakırım. Ve ben de kızdım. Ona bir şeyler söyledim ve umuyorum bütün bunların hıncını şimdi benden çıkarmak istemez. Yine de yaklaşmakta olan ölümümün öncesinde platformu güzel bir açıdan görebiliyorum. Bu şey kocaman. Şuna bir bakın. İnanılmaz heybetli bir yapı. Merhaba, ben Richard.
4: Merhaba, Damien Dorsey. Nasılsın?
0: Damien, memnun oldum. Beni kabul ettiğin için sağ ol.
4: Hiç sorun değil.
0: Faydalı ne yapabilirim? Yardım etmeyi severim.
4: Hiçbir şey. Sadece yolumun üzerinde durum.
0: Yani yardım edebilirim.
4: Ama burada hiç kimseye ihtiyacım yok. Her şeyi halledebilirim.
0: En azından bir şeyi kancaya taksam.
4: Yoldan çekil.
0: Kollarımı sallarım. Ya da sana işaret verebilirim.
4: Sadece
0: yolundan mı çekileyim yani?
4: Evet. Tamam.
5: Başlayalım.
0: Tamam. Yolundan çekiliyorum.
4: Oo, yanlış taraf.
0: O tarafa mı?
4: Evet, bu taraf.
0: Hey, teşekkür ederim. Gelmeme çok sevindi. Ve bunu hemen anlayabiliyorsun. Bana takılıyor, şaka yapıyor. Beni sevdi. Kardeş gibi olduk. Biraz daha burada durayım. Bütün teslimatlar, mühendislik parçaları, kimyasallar ve tabii market alışverişleri, her şey büyük metal konteynerlerin içinde taşınıyor.
4: Tamam arkadaşlar, yukarı size geliyor.

0: Şimdi platforma dönüp ekibin boşaltmasına yardım edeceğim. Orada aşağıda olmam iyi bir şeydi. Çünkü Damien'in eleman eksiği vardı. Ve anlaşıldı ki yapabileceğim çok şey vardı. Orada sanki onun sağ koluydum. Catering müdürü James Province, JP olarak biliniyor. Ve inanmazsınız ama bu adının baş harflerinden dolayı.
1: Burası ürünlerimizi aldığımız yer. Haftada bir defa geliyor ve çok yüklü oluyor. 2500 yumurta, 300 litre süt. Ayrıca yaklaşık olarak 700 kilo taze sebze ve meyve geliyor.
0: Hadi kutuyu açalım.
1: Bakalım ne var.
0: Pijamalar ve tuvalet fırçaları tam bir felaket. Hayır, çoğunlukla soğanmış. Bu çok hafifmiş. Bir tür sıvı. Çok önemli. Petrol ve gaz üretimi yapmak insanı çok acıktıran bir iş. Bu yüzden daha bir yemek bitmeden sıradakini hazırlamaya başlamaları gerekiyor. Burada görevlerinin büyüklüğünü anlamak için JP'nin 18 kişilik takımına katılıyorum ve ilk gereken şey hijyen. Çünkü kötü bir böcek platformdaki herkesi hasta edip yatağa düşürebilir.
1: Bu senin. Ve son olarak eldivenler.
0: Ona gülmemesini söylemiştim. Hemşire, başlayalım.
1: Hemen öğle yemeği hazırlığına başlıyoruz.
0: Ama kahvaltı daha orada. Tamam. Bu sanırım çalışan iki vardiya olduğu için. Burada bir sürü insan kahvaltı ediyor ve sonra sıradakiler de akşam yemeği yiyor.
1: Kesinlikle.
0: Evet. Bugün platformdaki ekibin en çok sevdiği yemeklerden birini yapıyoruz. Louisiana usulü deniz ürünleri türlüsü.
1: Gambu yapıyoruz. Bundan yaptığımızda bir günde yaklaşık 100 litre tüketiliyor. Gerçekten çok seviliyor.
0: Vay canına. Bu kesinlikle endüstriyel boyutta. Şuna bir
1: son bir dokunuş.
0: Evet. Bunlar ne?
1: Yengeç kıskacı.
0: Evet, bunu doğrudan içine mi?
1: Tabii.
0: Atıyorum yani. Tamam, işte
2: evet.
0: Geliyor.
2: Tamam.
0: Hepsini mi?
2: Hepsini.
0: Bunu denemek isterim ha.
3: Tabii.
1: Evet.
3: Şef sensin.
0: Evet.
1: Karıştırıyor muyum?
0: Karıştırıyorum. Ve sizin porsiyonlarınız da gerçekten büyük. Bu aslında iki kişinin yiyeceği kadar değil mi? Yani
1: evet,
0: bu
1: iki kişi.
0: Çıkmaz.
1: Çıkmaz.
0: Peki hala daha fazla karıştırmıyorum. Bol şans. ...7-24 yiyecek olmasının ve durmak bilmez petrol ve gaz üretiminin yanında... ...bu endüstriyel boyuttaki tavşan ini kendi suyunu arıtıyor, kendi nitrojenini üretiyor... ...ve deniz dibindeki kuyulara kimyasal pompalıyor. Ve bütün bunlar için muazzam boyutlarda enerji gerekiyor. Bu platform üzerindeki bütün güç özgün şekilde elektrik motorlarından geliyor. Bunlar her yerde. Dört köşedeki devasa vinçler bile elektrikle çalışıyor. Yani Appomattox burger dükkanı işleten vejeteryan mı oluyor? Tesisin kesintisiz çalışabilmesi için ihtiyaç duyduğu bütün elektriği alabilmesinin tek yolu bunu kendisinin üretmesi. Böylesi platformlar arasında Appomattox farklı bir şekilde bunu 4 tane jet motoru kullanarak yapıyor. Don Lyon şimdi bana bunlardan birini gösterecek. Evet. İşte burada.
4: Bu hava türevli bir motor ve uçak motoru olarak kullanılabilir ama burada endüstriyel bir alanda kullanılır.
0: Yani bindiğimiz uçakların kanatlarının altında görebileceğimiz türden bir motor mu?
4: Kesinlikle.
0: Ve bu modülü sen inşa ettin.
4: Güç modülünün büyük bir kısmını ben yaptım.
0: Bu gerçekten büyük bir iş ve tahminim bunu inşa ederken internetten kurulum adımlarının neler olduğuna bakmıyorsundur değil mi? Öyle olmuyordur yani.
4: Evet.
0: Geleneksel açık deniz tesisleri jeneratörlerden yararlanıyor. Ve bunları çalıştırmak için oldukça yüksek miktarda dizel gerekiyor. Ama buradaki jetler besinlerini daha yenilikçi bir çözümden alıyor.
4: Bu işlediğimiz gazdan geliyor. Temizleyip sıkıştırıp buraya gönderiyoruz.
0: Burada yapılıyor yani.
4: Evet, burada yapılıyor.
0: Bedavaya geliyor.
4: Evet, bedava.
0: Evet, bunu yanlış duymadınız. Appomattox kendi kuyularından çıkan doğal gazı kullanıyor. Ki düşününce bu çok mantıklı. Bu kendi yapsın modülde ne kadarlık bir güç üretiyorsunuz?
4: 150 megawatt üretme kapasitemiz var.
0: Bir karşılaştırma yapalım.
4: 150 megawatt normal bir günde. Amerika'daki 100 bin tane eve elektrik verebilir.
0: Ama bunun bir üst seviyesi daha var.
4: Evet. Buradan çıkan egzoz aslında geri kazanılıyor. Ve bir... buhar jeneratörü var ve ondan geçiyor. Bu jeneratörün içinde buhar yapmak için su kaynatılıyor ve bu buhar sonra platformun diğer ucundaki buhar türbinine gidiyor.
0: O zaman şunu dersek çok da yanlış olmaz. Bu gerçekten inanılmaz şekilde gelişmiş donanımlara sahip ileri teknoloji ürünü platform buhar gücüyle çalışıyor.
4: Evet.
0: Öyle değil mi?
4: Evet.
0: Buhar olsun ya da olmasın, bu şimdiye kadar inşa edilmiş en verimli açık deniz platformlarından biri. Şuradaki buhar türbini jet motorlarından çıkan yan ürünleri kullanıyor ve onlar da işlemin yan ürünlerini kullanıyor.
4: Doğru.
0: Kesinlikle dahice ve çok özgün. Bu türünün ilk örneği
4: evet.
0: oluyor. Burada geçireceğim son gecem ve böylesine büyük bir endüstriyel kurulumun medeniyetin geri kalanından bu kadar uzakta bir lokasyonda gece gündüz durmadan çalışması karşısında hayrete düşmeden edemiyorum. Bu platforma geldiğimde ve ilk olarak gördüğümde çok büyük görünüyordu. Evet ama ayrıca tuhaf şekilde durağan bir şey gibiydi. Kesinlikle hareket etmiyor. Dışarıdan bakınca bir şeylerin olup bittiğine dair neredeyse hiç işaret yok. Ama zaman geçirdikten sonra öğrendim ki hareket etmiyor oluşu aslında inanılmaz. Bu yapı denizin üzerinde yüzüyor ve burada birbirine artık aile diyen büyük bir insan grubu çalışıyor. Çünkü burada evde olduklarından daha çok zaman geçiriyorlar. Appomattox jet motorları ve buhar kullanarak kendi elektriğini üretiyor. Ve bununla diğer türlü mümkün olmayacak bir işi yapıyor. Şu anda türünün tek örneği. Ve kim bilir belki dünya değişmeye devam ederken hep öyle kalır.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türk Yetirgünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
10: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
11: Bir şey diyemiyor.
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
15: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
17: Sana yakışanı tak. Hep frenler onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
18: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
17: Ne de motorun durması onları yıldırır.
18: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
17: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
18: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
17: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
19: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
17: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
20: Genel tarım sayımı yapılıyor. Genel tarım sayımı kapsamında size randevu oluşturulmuştur. Tasarrufunuzda bulunan alanlara ait ada, parsel numarası ve büyüklüğü, ayrıca sahibi ya da ortağı olduğunuz traktör ve biçer döver plakalarıyla hayvan varlığına dair tüm bilgileri yanınızda bulundurmanız önemlidir. Belirlenen tarihte en yakın genel tarım sayımı bürosuna gitmeniz yeterlidir. Görevliler tüm bilgilerinizi doğru şekilde girmenize yardımcı olacak. Genel tarım sayımına katılımınız için teşekkür ederiz. Dilerseniz E-Devlet üzerinden de bilgilerinizi hızlı ve kolayca doldurabilirsiniz. Geleceğin tarım politikaları için verilerinizi paylaşın.

0: Bunun gibi yüzme mekanlarını hiç görmemişsinizdir. Çok gizli ve sizi suya dalmaya davet eden muhteşem yerlerin izini sürüyoruz. Japonya'daki nefes kesici bir şnorkelle yüzme noktasından, Dominik Cumhuriyeti'ndeki macera dolu bir kanyona kadar her yeri dolaşıyoruz.
1: Şehir gibiydi.
0: Kaliforniya'daki devasa bir kayalıktan suya atlıyoruz. Ve Fransa'daki muhteşem bir yere varmak için dalgalarla yarışıyoruz.
2: Kesinlikle nefes kesici.
0: Su bisikletinizi, şnorkelinizi, yani yüzebilen neyiniz varsa kapın. Çünkü dünyanın en güzel ve en gizli yüzme mekanlarından bazılarını ziyaret edeceksiniz.
3: Çok güzeldi. İnsana yaşadığını hissettiriyor.
4: Atlıyoruz.
0: Afrika'nın doğu kıyısında bulunan Seyşeller'deki yolculuğumuza adalardan birinin en eski sakinleriyle birlikte gireceğimiz bir şnorkel macerasıyla başlıyoruz. Hint Okyanusu'nda bulunan Seyşeller muhteşem güzellikleriyle ünlü 115 tropikal adadan oluşuyor. En büyük ikinci ada olan Praslin o kadar yeşil ki bir zamanlar cennet bahçesinin burası. Afrika'nın doğu kıyısında bulunan Seyşeller'deki yolculuğumuza adalardan birinin en eski sakinleriyle birlikte gireceğimiz bir şnorkel macerasıyla başlıyoruz. Hint Okyanusu'nda bulunan Seyşeller muhteşem güzellikleriyle ünlü 115 tropikal adadan oluşuyor. En büyük ikinci

0: Bir kilometre açıkta bulunan el değmemiş cennete, suyun hem içinde hem de dışında sıra dışı canlılarla karşılaşacağınız Curious Adası'na gitmelisiniz.
1: Çok heyecanlıyız. Gerekli her şeyi aldık. Şnorkel takımı, su, güneş gözlüğü, güneş kremi, gitmeye hazırız.
0: Üniversite eğitimi için uzakta olan Diego ve Anna kardeşler buranın yerlisi. Arkadaşlarım Marvel ve Dillis'le buluşup bir Curious kaçamağı yapacaklar.
1: Eve dönmek ve arkadaşlarla zaman geçirmek harika bir şey.
2: Yaşasın, tekne gelmiş.
1: Selam Deneyel, günaydın.
0: Rustin'den Curious Adası'na 10 dakikalık kısa bir tekne yolculuğuyla gidiliyor. Yüz ölçümü sadece 1,5 kilometre kare olan bu ada, dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan bitki ve hayvan türlerini barındıran bir milli deniz parkı.
3: Ah, teşekkür ederim.
1: Su ne burada kadar olmak güzel. Çok güzel.
0: Ziyaretçilerin çoğunun adaya iniş yaptığı Loreico'yu, yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki bembeyaz bir kumsalı ve plajdaki sıra dışı kayalıklarıyla doğal bir liman.
2: Şu kayalara bakın.
1: İnanılmaz. Granit kayalıklar muhteşem.
0: Bir zamanlar süper kıta Gondwana'nın bir parçası olan Curious, çoğu tropikal adadan farklıdır ve granitten oluşmuş bir adadır. Seyşeller dünyanın en eski adalarıdır ve Curious Adası'nın dost canlısı yerlileri yüzyıllardır burada.
1: Çok güzel.
2: Uyuyor.
0: Ada 200 yıldan uzun süre yaşayabilen dev aldabra kaplumbağaları için bir sığınak. Yetişkinler adada dolaşıyor ve ziyaretçilerle iletişim içinde yaşıyor. Genç kaplumbağalarsa 5 yaşına gelene kadar gözetim altında tutuluyor.
3: Bebeklere baksanıza.
2: Bakın şuna bakın, çok tatlı.
3: Minicik. Bence uzun yaşamalarının nedeni stresten uzak olmaları.
0: Ziyaretçilerin çoğu günü burada geçiriyor. Ama Curious'un gizli bir tarafı var. Mangrove ormanına girip patikada 1 kilometre kadar ilerliyorsunuz. Ağaçlık alandan çıktığınızda sizi özel cennetinize varıyorsunuz.
1: İnanamıyorum.
2: Vay canına.
0: Burası An San Jose. Yaklaşık yarım kilometrelik izole bir sahil, masmavi denizi ve un kadar yumuşak bembeyaz kumuyla muhteşem bir plaj. Hava 28 derece olunca okyanus suyunun davetine karşı koyamazsınız. Hemen dalın suya.

0: Şnorkel takımınızı getirdiyseniz mercan kayalığında fulya balıklarını ve iğneli vatozları bile görebilirsiniz.
1: Şnorkel dalışı inanılmaz keyifliydi. Suya bayıldım. Deniz hayatı muhteşem. Harika bir gün geçirdim diyebilirim.
2: Kaplumbağaları gördük. Güzel bir yürüyüş yaptık. Beyaz kumsalı olan küçük özel plajımızda yüzdük. Tasa yok, mutluluk var.
0: Sırada Avustralya'nın New South Wales eyaleti var. Çok katlı ve devasa bir şelalenin kenarında yürekleri ağza getiren bir yürüyüş yapacağız. New South Wales, Avustralya'nın en kalabalık eyaleti. Başkenti Sydney, ülkenin en eski ve en büyük şehri. Her yıl 15 milyon ziyaretçi akın akın buraya geliyor. Özellikle tercih edilenler arasında Bondi Plajı ve Opera Binası yer alıyor. Ama sadece 145 kilometre güneyde ortam biraz vahşi bir hal almakta. Kangaroo Vadisi 260 kilometre karelik bir alana yayılmış. Işıl ışıl dereleri, yeşilliği ve vadiye adını veren keseli hayvanlarıyla eşsiz bir yer. Ama vadinin kuzey ucunda yer alan dik ve zorlu patikayı geçip vadinin en müthiş aksiyonunu barındıran inanılmaz yüksek Belmore Şelalesi'ne gidebilenler sadece azimli ziyaretçiler oluyor.
3: Şiir gibi bir gün olacak. Şelalelere gidiyoruz.
4: Evet.
0: Christy, Emma, Adam ve Jackson, Morton Milli Parkı'nda arkadaşları Rowan'la buluşacak ve yürüyerek şelaleye gidecekler.
4: Merhaba kanka.
3: Güzel yolculuk daha, ben hazırım. Herkes şelale yürüyüşüne hazır mı?
4: Kesinlikle.
3: Süper, gidelim öyleyse.
0: Şelalenin aşağısına giden yol uzun zaman önce yapıldı ama nadiren kullanılıyor. Nedenini tahmin etmek hiç zor değil. 45 dakikalık yürüyüşte...

0: Önce dik bir merdivenden iniyor, sonra da örümcek ağları ve devrilmiş ağaçlarla dolu patikayı geçiyorsunuz.
1: Biraz kaygan çocuklar.
0: Yağmurlu havalarda zemindeki toprak çamura dönüşüyor. Yani buna uygun ayakkabı getirmelisiniz.
2: Çok fazla çamur var, ayakkabım çamura bulandı. Yaklaşıyoruz.
0: Ama aşağı vardığınız anda onca çabanın ödülü nefes kesici bir manzara oluyor. Belmore Şelalesi çok büyük bir çağlayan. 79 metre yüksekliğindeki kum taşı kayalıktan akan su 18 metre genişliğindeki bir göle iniyor.
1: Şelale muhteşem. Su gümbür diyerek kayalıklara düşüyor. Muhtemelen gördüğüm en büyük şelale bu. Gerçeküstü bir manzara.
0: Ama bu şelalenin gizlediği çok büyük bir sürpriz daha var. Gölün hemen ucundan dere 21 metre yükseklikten aşağıdaki vadiye düşüyor.
3: Yukarıdan aşağı inen bir şelale var. Ve sonra suyun bir anda tekrar aşağıdaki vadiye indiğini görüyorsunuz. Gerçekten inanılmaz bir manzaraydı.
0: Eğer bir şelalenin ucunda yüzmeye cesaretiniz varsa, ana şelalenin altında bulunan 2 metre derinliğindeki göl suya dalış için mükemmel bir yer.

0: Su 17 derece olduğu için kısa süreli yüzüyorsunuz. Ama su yataklarınızı getirdiyseniz daha uzun süre suda kalabilirsiniz.
1: Aman tanrım, inanılmaz eğlendim.
2: Çok güzeldi. İnsana yaşadığını hissettiriyor.
0: Yüzme aktiviteniz bittiğinde yine aynı patikadan şelalelerin zirvesine tırmanacak ve bu muhteşem şelalenin şiir gibi manzarasını görebilen çok az kişiden biri olacaksınız.
1: Gerçekten muhteşem bir deneyimdi. Çok samimi söylüyorum, bugüne kadar Avustralya'da yaşadığım en güzel günlerden biriydi. Belmore şelalelerine kesinlikle aşık oldum.
0: Şimdi Dominik Cumhuriyeti'ne, Santo Domingo'nun 322 kilometre kuzeyinde bulunan ve şiir gibi bir kanyon geçişi macerası barındıran şelaleleri görmeye gidiyoruz. Dominik Cumhuriyeti, yüz ölçümü Pensilvanya'nın yarısı kadar olan bir Karayip ülkesi. 1300 kilometrelik sahil şeridinde bulunan birinci sınıf plajları ve otelleriyle ünlü. Ama ülkede turkuaz rengi sudan ve kumsallardan fazlası var. İçlere doğru gittiğinizde Karayiplerin en yüksek dağlarında bulunan ve keşfedilmeyi bekleyen yağmur ormanlarını, mağaraları ve kanyonları bulacaksınız. Hayatınızın en görkemli kanyon geçişi macerasını 27 şelaleden oluşan Damahagua şelalelerinde yaşayacaksınız. Annie ve Aaron ilk kanyon geçişi macerasını yaşatmak istedikleri daha az maceracı arkadaşları Mac'i Dominik Cumhuriyeti'ne davet etmiş.
3: Şelaleleri göreceğim için çok heyecanlıyım.
1: Biliyorum.
3: İnternet sayfamda kedilerle ilgili makaleler yazıyorum. Bilgisayar başında olmaktansa şelalelere dalmak benim için çok güzel olacak.
0: Şelaleleri görebilmek için Puerto Plata'dan çıkacağınız 29 kilometrelik yolculukta lisanslı bir rehbere ve bir şoföre ihtiyacınız olacak. İzleyeceğiniz yol ülkenin kuzey sahilinden geçiyor. Şahane manzaralara tanık olacaksınız. Sonrasında güneye, adanın iç kısmına doğru ilerleyeceksiniz. Aracınız durur durmaz güvenliğiniz için hemen can yeleğinizi giyecek, kaskınızı takacaksınız.
3: Tamam mıyız?
0: Tur 1,5 kilometrelik yokuş yukarı yürüyüşle başlıyor. Nehirleri ve köprüleri geçeceğiniz bu yolda da rehbere ihtiyacınız olacak.
4: Merhaba.
5: Merhaba.
4: Bunlar Charlie ve Chael.
5: Merhaba.
4: Onlar da bu turda aramızda olacak.
5: Ben Aaron.
0: Ağaçların arasından ve kayalıkların üstünden geçen yolun sonunda muhteşem varış noktasına ulaşacaksınız.
1: Aman tanrım.
0: Damahagua Nehri Kuzey Koridoru dağlarının kireç taşı kayalıklarından akar ve 27 şelaleden oluşan Damahagua şelaleleri bu şekilde meydana gelmiştir.
5: Nehrin güzelliğine bakar mısınız?
1: Su inanılmaz berrak.
0: Işıl ışıl mavi lagünler ve şelaleler keşfedilmeyi bekliyor. Ama bu maceraya başlamanın tek yolu doğrudan suya atlamak.
5: Şelalelere ilk atlayışı ben yapacağım.
3: Atla Aaron.
0: İlk atlayış kolay. Sadece 3,5 metre. Bu spora yeni başlamadıysanız tabii.
3: Beklediğim şey bu değildi. Arkadaşlarım bilmiyor. Bende feci bir yükseklik korkusu var.
4: Korkuyor gibi bir halim var.
3: Evet, biraz var.
4: Ama korkmana gerek yok, yapabilirsin.
3: Atlayacağımız en yüksek kayalık
4: hayır,
3: bu mu?
4: Hayır, bu en alçak olanı.
5: Hadi Mac.
3: Tanrım.
4: Yapabilirsin. Atla hadi, hadi.
6: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Ben Chris.
10: Ben Max.
9: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
10: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
9: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
10: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
9: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
11: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: klasik araç...
1: Tamam bak, çalışıyor mu?
0: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar... Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Dominik Cumhuriyeti'ndeki dağlar, yağmur ormanları, nehirler ve keşfedilmeyi bekleyen yürüyüş yollarıyla doğa severler için bir cennettir. Ve aradığınız şey adrenalin bombardımanıysa bunun için 27 şelaleden oluşan Damahagua şelalelerinden daha iyi bir yer olamaz.
3: Korkuyor gibi bir halim var.
4: Evet, biraz var.
3: Ama korkmana gerek yok, yapabilirsin.
4: Patlayacağımız en yüksek ayılık bu mu? Aa tanrım.
3: Hayır. Hayır, bu en alçak olanı. Yapabilirsin. Haydi,
5: hadi atla. Atla hadi. Evet.
4: Harikaydı.
2: Atlayışı yapabildiyseniz ilk havuzda yüzmek ve 23 derecelik suyun tadını çıkarmak isteyebilirsiniz. Ama bu kanyonda sizi bekleyen daha çok macera var. Burada iki doğal su kaydırağı bulacaksınız. Bunlardan birinde 9 metre aşağı uçup 3 metre derinliğindeki havuza dalıyorsunuz.
4: En çok kaydırakları sevdim. Doğada bunun olabileceği asla aklıma gelmezdi. Bir tek su parklarında olduğunu sanıyordum. Ama belli ki burası sırlarla dolu.
6: Şehir gibiydi.
2: Kaydıraklardan sonra sizi bekleyen bir lagün daha var. Ama kanyon duvarından 9 metrelik bir atlayış yapmak gerekiyor.
6: Cidden çok yüksek, çok heyecanlandım. 1, 2, 3.
5: Evet, harika.
3: Sana güveniyorum dostum.
4: İlk atlayışta biraz deneyim kazandım. Ama bu ikincide resmen dondum kaldım. Hem korkutucu hem de muazzamdı. Hayatımda yaptığım en şahane şeylerden biriydi.
6: Muhteşem bir gündü. Buraya mutlaka gelmelisiniz. Burası hayatımda gördüğüm en güzel yer. Çok ciddiyim.
2: Şimdi Florida'ya, Key West'in 19 kilometre uzağındaki ve ancak deniz doğru yükseklikteyken bulabileceğiniz gizli bir plaja gidiyoruz. Florida Keys, 800 adadan oluşan bir adalar grubudur ve Atlantik Okyanusu'nda ana karanın güneybatısıyla Meksika Körfezi arasında uzanan boğazda yer alır. Florida Keys adalarının çoğu Overseas Highway diye bilinen tek yolla birbirine bağlanmıştır. 182 kilometrelik bu yolda güneye doğru ilerlerken inanılmaz güzellikte manzaralara tanık olacaksınız. El değmemiş plajlar ve Amerika Birleşik Devletleri ana karasının en büyük mercan kayalığı sistemi bunlardan bazıları. Ama Keys'i gerçek anlamda keşfetmek istiyorsanız bu arabayla olmaz. Key West'e gitmeden önce bir tekneye atlamalı ve Snipe Point'in egzotik ortamına kaçmalısınız. Florida'da yaşayan Rob ve Amira, Sugarloaf Key'den bir tombaz kayağı atlayıp Snipe Point'a gidecek.
7: Hey Robert. Merhaba Robert.
8: Nasıl gidiyor?
9: Çok iyi. Merhaba, tanıştığımıza sevindim.
2: Sugarloaf'tan Snipe Point'a yemyeşil sularda yapılan tekne yolculuğu 35 dakika sürüyor.
8: Tekne yolculuğu inanılmaz keyifli. Etrafta görebildiğiniz tek şey okyanus oluyor.
9: Bebeğim inanılmaz güzel.
8: Muhteşem. Sık ormanları görmeye başladığınız anda kanalları da görmeye başlıyorsunuz. Gerçekten çok güzel.
2: Ama asıl olay sizi kanalın diğer tarafında bekliyor.
9: Oraya mı gidiyoruz?
8: Evet, işte orası.
9: Çok güzel.
2: Snipe Point, 91 metre uzunluğunda bir beyaz kum plajı. Deniz burada sığ ve çarşaf gibi. Ziyaretinizi doğru zamanda yapın çünkü deniz yükseldiğinde bu plaj gözden kaybolacak.
8: Bu plaj muhteşem.
9: Aman
8: sana
9: tanrım.
8: Söylemiştim bebeğim. El değmemiş bir plaj.
2: Bu plajda deniz teknelerin giremeyeceği kadar sığ. Yani kuma ulaşmak istiyorsanız 180 metre kadar yüzmeniz gerekecek.
3: Atlıyoruz!
8: Ha ha ha!
2: ya da şnorkel takımınızı kuşanıp daha manzaralı bir rotayı da tercih edebilirsiniz. Su ılık, 24 derece. Eğer şanslıysanız etrafınızda yüzen humurdanan balıklara, kapan levreklere ve hatta tekir balıklarına rastlarsınız.
8: Suya girdiğiniz anda bambaşka bir dünyayla karşılaşıyorsunuz. Dibe daldığınızda ağırlık falan kalmıyor, sesler değişiyor. Işığın sudaki yolculuğu inanılmaz farklı.
2: Su altındaki güzelliklere doyduğunuzda tamamen size ait beyaz kum plajına çıkacaksınız.
8: Hoşuna gitti mi?
9: Muhteşem.
8: Kimse yok. Harika. Burası muhteşem bir yer.
2: Burada sırt üstü yatıp kuma çarpan sakin dalgaların keyfini yaşayabilir, sonrasında uygarlığa dönüş yolunda muhteşem bir gün batımı manzarasına tanık olabilirsiniz.
8: Muhteşem bir gün geçirdik. Sadece size özel bir yere kaçmak istiyorsanız buraya gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü bir tekne kiralayıp çok eğlenceli bir gün geçirebilirsiniz.
2: Şimdi de Oregon'a gidiyoruz. Zorlu ve dik bir kayalıkta yapacağımız yürüyüşten sonra eyaletin en vahşi çağlayanlarından birine ulaşacağız. Oregon, karlı dağ manzaralarıyla ünlüdür. Eyaletin en büyük sıra dağları Cascade'de hem dağlar hem de volkanlar bulunmakta. Volkanların faaliyeti sırasında oluşmuş 600 metre derinliğindeki krater gölünün manzarası muhteşem. Ama bu ünlü bölgeyi ziyarete gelenlerin çoğu sadece 30 dakika uzaklıkta bulunan ve yine volkanların yarattığı muhteşem bir yüzme mekanını fark etmeden geçip gidiyor. Aşağıda vahşi lavların oluşturduğu bu muhteşem göl, üstünde ise Tokati Şelalesi.
10: Başardık.
9: Geldik işte.
2: Yakın arkadaşlar Dan, Katie, Kaylee, Nick ve Shay ilk kez şelaleyi görmeye gidiyor. Şelaleye giden yol Umpqua Milli Ormanı'nda. Kuzey Umpqua Nehri'ni takip ederek Douglas çamlarının, kızıl ardıçların ve porsuk ağaçlarının olduğu bir ormandan geçiyorsunuz.
10: Ağaçlarla ve yosunlarla kaplı bir yer. Bir sürü farklı ağacın kokusunu alıyorsunuz. Gerçekten muhteşem.
2: ...800 metre sonra merdivenlere geliyorsunuz. Aşağıda bu ormanın gizlediği muhteşem sır sizi bekliyor.
9: Vay!
11: Vay canına!
2: Birazdan Kaliforniya'daki bir kayalıktan aşağı atlayacak. Sonrasında ise Fransa'daki masal gibi bir adaya gideceğiz.
6: Vay canına!
10: Başardık!
12: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
13: Ama ne otel.
14: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
14: Gerçekten mi? Kanıtla.
15: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
13: Favori sitendekini bile.
15: Aynı otel. Yarı fiyatına.
13: Trivago'ya bakmamış.
14: Trivago'ya bakmadım.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
18: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
19: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. erkek için en iyisi.
11: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
21: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
20: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
22: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
22: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
22: Bu harika, bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Oregon'un Cascade Sıra Dağları, muhteşem manzarası, yemyeşil ormanları, nehirleri ve şelaleleriyle doğa tutkunlarının yıl boyunca gidebileceği bir cennet. Bu şelalelerin en görkemlilerinden biri Umpqua Milli Ormanı'nda bulunuyor. Bu gizli şelaleye zorlu bir yürüyüşten sonra ulaşabiliyorsunuz.
23: Vay canına.
10: Çok uçuk.
2: Tokati Şelalesi 2 katlı ve 34 metre yüksekliğinde bir şelale. Bazalt kayalıktan akan su 30 metre genişliğindeki turkuaz rengi bir gölde toplanıyor.
24: Yüzmek için sabırsızlanıyorum.
23: Evet, ben
24: bu
23: de.
24: Bu davete karşı koymak imkansız.
2: Manzara izleme platformuna ulaşmak kolaydı ama aşağıdaki suya ulaşmak çok daha zor olacak.
10: Kesinlikle çok değil.
2: Dikkatli bakarsanız sizi göl aşağı yapay bende ulaştıracak halatı göreceksiniz.
24: Bence başaracağız.
2: 30 metrelik bu zorlu iniş sizi biraz gerecek. Ama başarabilirseniz çok daha görkemli bir manzaraya tanık olacaksınız.
23: Resmen yosun kaplıydı ve her yerde bazalt kolonlar vardı. Ve sonra tonlarca suyun aktığı o inanılmaz yüksek kanalı gördük. Nefes kesiciydi.
2: 4 milimetrelik dalgıç kıyafeti giyip hazırlıklı olursanız 13 derecelik soğuk suya dalma imkanına sahip olursunuz.
24: Burada yüzmek muhteşemdi. Bu kadar çok su olunca heyecana kapılıyorsunuz.
10: İnsan kendini dinozorlar diyarında gibi hissediyor. Yanı başınızda çağıldayan şelalenin gümbürtüsünü duyuyorsunuz. Akıntı sizi şelaleden uzağa sürüklüyor.
19: Çok eğlenceli bir gün geçirdik. Bu devasa ve muhteşem şelaleye ulaşabilmek için yaşlı ormanda keyifli bir yürüyüş yaptık. Evet, gerçekten müthiş bir yer burası. Tekrar gelmek için sabırsızlanıyoruz.
2: Sırada Wisconsin var. Green Bay'in 145 kilometre batısına, tabiat ananın binlerce yıl çabalayarak yarattığı nefes kesici bir yüzme mekanına gidiyoruz. Wisconsin çok haklı bir nedenden dolayı Amerika'nın süt ürünleri merkezi olarak bilinir. Sayısı 10 bini bulan mandıra çiftliğinde Amerika'nın tükettiği sütün yaklaşık 6'da biri üretilir. Ama bu harika eyaletin tek özelliği süt ürünleri değil, çeşitlilik yönünden zengin peyzajında hem ovalar hem de göller bulunuyor. Ama çoğu kişi eyaletin merkezinde bulunan muhteşem şelaleleri ve eski volkanların oluşturduğu kaya geçitlerini bilmez. Burada gördüğünüz Eau Claire Nehri devasa taş bloklar üstünden akıyor. Doğal yüzme alanları ve atlama platformları oluşturuyor. Bunların en güzeli ise Eau Claire Eyalet Parkı'nda bulunan Dells.
3: Gidelim hadi beyler. Muhteşem bir gün olacak. Hava bugün çok güzel.
2: Bugün Max, Adam ve Rich arkadaşları Paige ile buluşacak ve macera dolu bir gün geçirmek üzere Dells'e gidecek. Stevens Point kasabasından hareket eden arkadaşlar manzarası muhteşem bir yolda geçecek 80 kilometrelik bir yolculuktan sonra Eau Claire Eyalet Parkı'ndaki Dells'e ulaşacak.
3: İşte geldik.
2: Eau Claire Nehri'nin ikiye böldüğü parkın arazisi 769 dönüm.
3: Suyun sesini duyuyor musunuz?
10: Evet, resmen gümbürdüyor.
2: parka vardığınızda ormanda yapılacak 400 metrelik kısa bir yürüyüşten sonra Dells'e ulaşıyorsunuz.
1: Vay canına, beyler burası muhteşem.
2: Nehir burada riyolitli şist olarak bilinen sert kayaların oluşturduğu mostralar üstünden akıyor. Suya bu kahve tonundaki rengi doğuda yetişen baldıran otu, karaçam ve ladin ağaçlarının kabuklarının yaydığı tanenler veriyor.
3: Çak!
1: Süper!
3: Burası çok güzel.
2: Kimileri sadece bu manzaraya bakmakla yetinse de bu park heyecan tutkunlarının uğrak yeri ve onlar buraya 16 derecelik bu soğuk suya atlamak için geliyor.
4: Merhaba millet, ne haber?
1: Merhaba, şu kayalara bakıyorduk. Belki oralardan atlarız ha?
4: Çok eğleneceğiz
3: desene. Evet, kesinlikle.
1: Hadi bakalım.
2: Ama önce bir atlama platformu bulmanız gerek. Nehir ilkbaharda eriyen karla besleniyor ve kayaların altında derin havuzlar oluşuyor.
3: Harika!
2: 3 metre derinliğindeki suya atlayacağınız platformların yüksekliği 1-1,5 metre.
3: Harika, harika bir gün arkadaşlar.
4: Çok güçlü bir akıntı var, harika bir gün. Serinlemek için mükemmel bir yer. Walker da çok eğleniyor. Benden kesinlikle daha uzağa atlıyor. Orası kesin yani.
3: Harika, harika bir gün arkadaşlar.
1: Evet.
5: Burada çok eğlendik. Gerçekten harika bir gündü.
1: Suya atlamak, ağaç köprülerde koşmak cidden harikaydı.
2: Şimdi de Kaliforniya'ya kayalıktan atlama tutkunlarının yıllardır sır olarak sakladığı çok gizli bir yüzme mekanına gidiyoruz. Kuzey Kaliforniya'nın en gözde yerlerinden biri yazları sert su sporlarını, kışları ise kayak yapma imkanını sunan Tahoe Gölü'dür. Ama buranın yerlileri daha çok aksiyon istediğinde 1,5 saatlik bir yolculuk yapıyor ve çok daha küçük bir su kaynağına gidiyorlar. Yüksek kanyon duvarları sayesinde şiir gibi bir manzaraya sahip ve kaya atlayışı tutkunları için mükemmel bir mekan. Emerald Pools'da gökyüzüne dokunabiliyorlar. Bugün profesyonel yamaç atlayışçıları Zack, Kelsey, Lauren ve Brian Emerald Pools'da bir arkadaşlarıyla buluşacak. Bu havuzlar Yuba Nehri'nin gizli bir yerinde. Yani yolu iyi bilen biriyle gelmezseniz bütün günü gölleri aramakla geçirebilirsiniz.
24: Eğer yolu bilmiyorsanız nehrin bir aşağısına bir yukarısına gidip gelir, gerçek atlama mekanını gözden kaçırırsınız. Nereye gittiğinizi bilmeniz lazım. Yolu bilmeyenler orayı çok zor bulur.
2: Doğru yoldan gidiyorsanız sadece 10 dakikalık bir yürüyüşten sonra işte buraya varıyorsunuz. Emerald Pools, çevresi Yuba Nehri'nin oyduğu granit kayalarla çevrili zümrüt yeşili göllerin olduğu bir yer. Ve burada 12 metre yüksekliğindeki bir şelalenin tabanında 27 metre genişliğinde bir yüzme mekanı bulunuyor.
1: Emerald Pools, şiir gibi bir yer. Suyu her zaman yemyeşil ama berrak. Öyle ki suyun dibini görebiliyorsunuz.
2: Gölün üstündeki uçurumların yüksekliği 21 metre. Ayrıca kanyonun bazı yerleri ipte yürüme sporu için de uygun yükseklikte. İnsanlar maceraya genellikle kartal yuvası denen 11 metre yükseklikteki bir duvar mağarasından başlamayı tercih ediyor.

0: Ama dostlarımız için Emerald Pools'daki bu 11 metrelik atlayış sadece ısınma amaçlı. Gerçek heyecan için bunun iki katı yüksekten, yöre halkının Goliath adını verdiği 21 metrelik uçurumdan atlayacaklar.
1: 3, 2, 1!
2: Ben adrenalin bağımlısı biriyim ve buradan mutlaka atlamalıydım. Atlayışta bazı numaralar denedim. Başardığım için kendimle gurur duyuyorum. Kesinlikle çok heyecanlandım. Yalan söyleyemem. Aslında bayağı da korktum. Eğer buraya gelmek ve bu yeri aramak gibi bir niyetiniz varsa, bu söylediklerimle biraz cesaretinizi kırmış olabilirim. Çünkü çok güzel ve sadece benim olsun istiyorum.
3: Burası şiir gibi bir yer. Macera tutkunuysanız ve kaya atlayışını seviyorsanız mutlaka gelin.
0: Şimdi de bir ada ülkesi olan Malta'ya, tabiat ananın Akdeniz'in en güzel plajlarından birini yarattığı yere gidiyoruz. Sicilya'nın 32 kilometre güneyinde bulunan Malta Takım Adası, Avrupa'nın en eski binalarına ve İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya ve Arap işgallerinin izlerini taşıyan zengin bir tarihe sahip. Her yıl yaklaşık 2 milyon turistin geldiği Malta, yılın 300 günü güneşli ve sıcak. Dolayısıyla amacınız yalnız yüzmekse yaratıcı olmanız gerek. Neyse ki Imjar adlı uzak bir kasabada kalabalıktan uzakta denize girebileceğiniz tabiat şaheseri bir plaj bulunuyor. Eğer oraya ulaşabilirseniz, Pomerrih'teki mutlak huzurun tadını çıkarın.
4: Biliyorum.
0: Taryn ve Sarah kardeşler ve erkek arkadaşları Sean'la Ivan Malta'nın yerlileri. Ama daha önce Pomerrih'e hiç gitmemişler.
4: Herkes heyecanlı mı?
5: Evet, hem de çok.
4: Bunu yaptığımız için çok mutluyum. Malta çok küçük bir ada ama nüfusu çok kalabalık. Yani kimsenin bilmediği sakin bir plaj bulmak gerçekten harika bir şey. Çok güzel.
0: Plaja gitmenin en iyi yolu adanın kuzeybatısındaki Golden Bay'den bir tekneye atlayarak 3 kilometrelik muhteşem bir deniz yolculuğu yapmak. Orada yürümek neredeyse imkansız. Nedenini oraya vardığınızda anlayacaksınız.
5: Aman Tanrım.
4: Ne kadar güzel.
0: Birazdan Fransa'ya peri masalından fırlamış gibi görünen bir adaya gideceğiz.
3: Manzara kesinlikle muhteşem.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net! Sigortam net.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
13: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
14: Mol Ped'den kız sözü.
15: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
17: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
18: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
17: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
19: Motel harika.
20: Evet ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma
23: din. Ben Chris.
24: Ben Max.
23: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
24: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
23: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
24: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
23: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
25: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Malta dünyanın en yoğun nüfuslu ülkelerinden biri. 316 kilometre karelik ülkede 430 bin insan yaşıyor. Beyaz kum plajları çok güzel olsa da bazen aşırı kalabalık olabiliyor. Neyse ki kalabalıktan uzak kalabileceğiniz izole bir yer var. Ama bunun için bir tekne kiralayacaksınız.
5: Aman Tanrım.
4: Ne kadar güzel. Oraya yaklaşırken gördüğüm ilk şey masmavi bir lagün oldu. Sadece mavinin ve yeşilin hakim olduğu bir yer. Gerçekten masal gibi.
0: Foamir Rih 244 metre genişliğinde masmavi bir koy ve etrafı dik kireç taşı kayalıklarla çevrili. Karadan plaja sadece dik ve tehlikeli bir tırmanışla ulaşılıyor. Ama eğer denizden geldiyseniz 22 derecelik suya hemen atlayabilirsiniz.
26: Su inanılmaz güzel, tertemiz.
0: Sahile çıkmaya hazırsanız şunu aklınızdan çıkarmayın. Etraftaki kayalıklar tekneler için çok tehlikeli. Yani ya yüzerek ya da sörf tahtasıyla gideceksiniz.
4: Plaja kürek çekerek gidiyorduk ve Sean suya düştü. Arkasından Sarah düştü ama çok eğlenceliydi. Herkes cidden komikti.
0: 180 metre kadar kürek çektikten sonra size özel bu muhteşem cennete ayak basıyorsunuz.
4: Muhteşem. Sanki gizli bir hazine bulmuş gibi olduk.
5: Gerçekten çok güzel. Hayatımda böyle bir güzellik görmedim. İnanılmaz.
0: Homi Reef plajında kumsal yok. Çakıllarla kaplı bir plaj. Ama buradaki mineral yönünden zengin çamurla cildinize detoks yapmanız mümkün. Doğal kaplıca tedavinizden sonra Akdeniz'in muhteşem suyunda durulanmaktan daha güzel bir şey olabilir mi?
4: Ne kadar huzurlu, çok sessiz. Burası cidden cennet gibi bir yer. Sanki uzaklarda bir yerdeyim ama aslında kendi ülkemdeyim.
0: Şimdi de Japonya'ya, Hateruma Adası'na gidiyoruz. Bembeyaz kumu ve masmavi denizi olan bu adanın gerçek olduğuna inanmak çok zor. Japonya 6000'den çok adanın olduğu bir ülke ama sadece 430'unda yerleşim var. Bunlardan biri de ülkenin en güneyinde bulunan 13 kilometre karelik Hateruma Adası. Adada küçük bir köy, şeker kamışı tarlaları ve serbestçe dolaşan keçiler var. Turistler burayı pek tercih etmese de yöre halkı kuzey kıyısında gizlenmiş güzellikten haberdar. Burada bulunan izole ve nefes kesen güzellikteki Nishihama plajı, derin mavi deniziyle şnorkel maceraları için mükemmel bir yer. Shelby ve Serena muhteşem plajları ve tüplü dalış alanlarını bulmak için dünyayı dolaşıyor. Hawaii'den Japonya'nın Ishigaki şehrine gelmek için 4 uçak değiştirdiler ve şimdi Aterumo feribotunu yakalamaya çalışıyorlar.
1: Arigato. Harika, biletimizi aldık.
2: Evet.
1: 5. iskeleden kalkıyormuş.
0: Feribot yolculuğu 2 saat sürüyor. Ama Doğu Çin Denizi'ndeki olumsuz hava koşullarından ötürü seferler sık sık iptal ediliyor. 55 kilometrelik yolculuktan sonra Hateruma Limanı'na varıyorsunuz.
1: Başardık.
0: Plaja gitmek için 500 metre kadar yürümeniz gerek. Bisiklet kiralayabilirsiniz ama bu engebesiz Mercan Adası'nda yürümek çok kolay.
1: 15-20 dakika kadar settlement yolunda ilerlememiz gerektiği söylendi. Umarım doğru yoldayızdır.
0: Adaya çok az yabancı turist geliyor. Bu nedenle bu kırsal alanda size rehberlik edecek işaret tabelaları yok.
1: Böyle bir yer beklemiyordum doğrusu. Böyle bir yolun sonunda muhteşem bir plaja ulaşacağımıza inanamıyorum.
0: Yol sona erdiğinde köşeden sağa dönüyorsunuz ve hedefinizdeki varış noktası tam karşınıza çıkıyor.
1: Vay
2: canına. Aman tanrım, şuraya bakar mısın?
0: Nishihama plajı 800 metre uzunluğunda bembeyaz kumsalı ve pırıl pırıl mavi deniziyle muhteşem bir yer. Hatta mavinin bu tonuna Hateruma mavisi deniyor. Konumunun uzak olması

0: havasından ötürü plajın sadece size ait olduğu hissine kapılıyorsunuz.
1: Kesinlikle muhteşem. Yaptığımız uzun uçak yolculuğuna ve feribot macerasına kesinlikle değer.
0: Yazları 30 dereceyi bulan deniz suyu o kadar berrak ki burası şnorkel tutkunları için tam bir cennet.
1: Ben hazırım. Suya dalalım hadi.
0: ...46 metre açıldığınızda muhteşem mercan kayalığını buluyorsunuz. Burada mağaraları keşfedebilir, deniz kaplumbağalarıyla birlikte yüzebilirsiniz.
1: Hayatımda gördüğüm en güzel mercan kayalığı.
0: Bu kayalıkta 260 balık türü yaşıyor. Ve 264 mercan türü var. Dolayısıyla su altında uzun süre kalmak ve denizin size sunduğu güzelliklerin keyfini çıkarmak isteyeceksiniz.
1: Buradaki kadar büyük beyin mercanları görmemiştim hiç.
2: Devasa bir beyindi.
1: Gördüklerime inanamadım. Aşağıda gerçekten de gizli bir dünya var.
0: Okyanus açlığınızı giderdikten sonra uzanıp size özel bu plajda huzurun keyfini çıkarabilirsiniz.
2: Arkadaşlarıma bu plajı ve bu deneyimi kesinlikle anlatacağım. Burayı bulabileceklerinden şüpheliyim ama bulmayı başarırlarsa tüm çabalarına değecek.
0: En kuytu ve en gizli yüzme mekanlarını bulmak için dünyanın dört bir yanını dolaştık. Ama öyle yerler vardır ki gördüğünüzde nefesiniz kesilir. Gizli olmaları şart değildir. Şimdi de Fransa'ya, Paris'in 248 kilometre kuzeyindeki Normandiya'ya gidiyoruz. Hedefimiz de Orta Çağ'dan kalma bir manastırın gölgesinde yüzebileceğiniz bir yüzme mekanı var. Sadece yürüyüş kısmı bile mükemmel bir macera. Normandiya, Fransa'nın kuzeybatısında Manş Denizi'ne açılan bir bölge. 3079 kilometre karelik yüz ölçümüyle zengin bir tarihe sahip. Mimarisi Orta Çağ dönemlerine kadar uzanıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda istilaya uğraması nedeniyle plajları ıssızlaşmış olsa da bugün tekrar o huzur dolu güzelliğine kavuştu. Gideceğimiz yer kıyıdan biraz açıkta, denizin ortasında. Asırlardır milyonlarca insanı buraya çeken bir yer. Gördüğünüz zaman nedenini anlayacaksınız. Nefes kesici Mont Saint-Michel'i mutlaka görmelisiniz.
3: Orada görüşürüz.
0: Ben ve Gwen, görkemli Mont Saint-Michel'i ve çevresindeki plajları görmek için Normandiya'ya gelmiş. Manastır bir gelgit adasında bulunuyor. Yani sadece deniz yükseldiğinde ada haline geliyor. Deniz alçaldığında ise oraya gitmenin en heyecanlı yolu Orta Çağ hacılarının kullandığı yolu kullanmak. Yani yürümek.
3: Merhaba.
4: Merhaba çocuklar.
3: François.
4: Evet benim.
3: Harika.
4: Tanıştığınıza sevindim.
3: Ben de
4: merhaba.
3: Öyle.
4: Merhaba.
5: Günde iki kez deniz alçalıyor. Yani Mont Saint-Michel'e yürüyerek gitmek mümkün.
0: Doğru zamanlama yapamazsanız yürüyüş tehlikeli olabilir. Dolayısıyla lisanslı bir rehbere ihtiyacınız var.
4: Yürüyüş koy üzerinden olacak ve yaklaşık 3 saat sürecek. Sizden ricam her zaman arkamda kalmanız. Anlaştık
3: tamam.
4: mı? Gidelim öyleyse.
3: Şu anda tuzlu alan çimde yürüyoruz. Ve tuzlu su ve kumla kaplı kaygan alana yaklaşıyoruz. Enteresan bir bölge.
0: Manastır sahilden 800 metre kadar açıkta Quenon Nehri'nin ağzında bulunuyor. Deniz alçaldığında sular 18 kilometre kadar çekiliyor ve geride çamur, küçük dereler ve hatta bataklıklar kalıyor.
4: Harikaydınız çocuklar.
0: Rehberinizin yardımıyla uzun ve zorlu bir yürüyüşten sonra muazzam manastırın olduğu adaya ulaşıyorsunuz.
3: Harika.
5: Harika, başardık.
0: Mont Saint-Michel, 80 metre yüksekliğinde, daire şeklinde granit bir mostranın üstünde. Zirvesinde ise Orta Çağ'da inşa edilmiş görkemli manastır yükseliyor.
5: Bayıldım.
3: Gerçekten muhteşem.
0: Napolyon döneminde cezaevi olarak kullanılan bu bina, 1874 yılına ait korunmaya değer tarihi anıt olarak belirlendi.
3: Nefes kesici bir güzellik.
0: Bu tarihi manastır Fransa'nın en çok turist çeken yerlerinden biri. Her yıl 3 milyon kişi tarafından ziyaret ediliyor.
3: Vay!
6: Çok güzel ha?
3: Buraya gelmek için 2 saatlik bir yürüyüş yaptık. Ve şimdi manzaranın tadını çıkarıyorum. Oh!
0: (Gülüyor) Tarihi adayı keşif macerasının sonunda Mont Saint-Michel koyuna geri dönün ve 800 metre uzunluğundaki plajın keyfini yaşayın.
3: Plaj çok güzel.
5: Olamaz.
0: Ama dikkatli olun, deniz yükselebilir. Yöre halkı denizin koyu 4 nala giden bir at hızıyla doldurduğunu söylüyor.
3: Şuraya bak.
5: Bence bu günübirlik gezi muhteşem geçti. Yürüyüşle başladık ve sonra bu güzel manzaraya hakim plajda zaman geçirdik. Gerçekten muhteşemdi.
3: Çok eğlenceliydi. Çok özel bir geziydi.
7: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyemiyorum.
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Hala etkisindeyim.
17: İnanılmaz bir goldü.
16: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
18: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
19: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle

0: Bunlar gibi yüzme mekanlarını hiç görmemişsinizdir. Çok gizli ve sizi suya dalmaya davet eden muhteşem yerlerin izini sürüyoruz. Hawaii'deki izole bir cennet parçasından...
1: Çok güzel.
0: Washington'da kayalıklarla dolu bir plaja kadar her yeri dolaşıyoruz.
2: Burası muhteşem.
1: Şunlara baksanıza.
2: Evet, harika.
0: Porto Rico'da bir yeraltı nehrinde yüzüyor.
1: Muhteşem.
0: İsviçre'deki tarihi bir köprüden suya atlıyorsunuz.
1: İnanılmaz.
0: Yürümeye, tırmanmaya, yüzmeye ve dalmaya hazır olun. Çünkü dünyanın en güzel ve en gizli yüzme mekanlarını ziyaret edeceksiniz.
2: Buraya gelmelisiniz. 10 üzerinden 10 veriyorum. Ve gene geleceğim.
0: Yolculuğumuza Hawaii'nin Kauai Adası'ndan başlıyoruz. Dünyanın en görülmeye değer sahil şeritlerinden birinde yer alan gizli bir plajın izini süreceğiz. Engebeli dağları, yemyeşil vadileri ve tropikal ormanlarından dolayı Kauai Adası'na Bahçe Adası da denmekte. Ve adanın kuzeybatı kıyısında bulunan Napali sahilinde çok etkileyici ama bir o kadar da sapa doğal güzelliklere tanık olacaksınız. 15 kilometre uzunluğundaki bu sahil şeridi Pasifik Okyanusu'na inen dik uçurumları ve dar vadileriyle ünlüdür. Uçurumlar bazı yerlerde izole mağaraları ve elde edilmemiş plajları barındırır. Deniz yolu dışında bunların hiçbirine ulaşım yok. Öyle ki bunların en şahanesi ulaşımın en zor olduğu nokta. Nefes kesici Hanapu plajı.
1: Hey! Merhaba güzelim, güne hazır mısın? Gidelim öyleyse, hadi.
3: Gidelim öyleyse.
1: Gel.
0: Hawaii'nin yerlisi Ginger ve Lyra Waimea'da buluşuyor ve ilk kez gidecekleri Napali sahiline doğru yola çıkıyor. İlk adım teknesi olan bir rehber tutmak oluyor. En heybetlisi deniz seviyesinden 1219 metre kadar yükselen bu uçurumları bu kadar yakından görmenin tek yolu deniz yolculuğu.
1: Çok güzel, gerçekten muhteşem.
0: Bazı noktalarda sahilin iç kesimlerini de görme şansınız oluyor.
1: Aa, harika.
0: Erozyon milyonlarca yıldır dağ eteklerini oyarak deniz mağaraları oluşturmuş. Açık tavanlı mağara adı verilen mağara, ağır taş çatının denize çökmesi nedeniyle oluşan açıklıktan doğal gün ışığı alıyor. Alt kısımda bulunan yüzme mekanı yolculuk sonrasında serinlemek için mükemmel bir yer.
3: Hazır mısın?
1: Tabii ki. Woohoo!
0: Etrafı saran mağara duvarlarında yüksekliği 3 metreden başlayan çok sayıda atlama platformu var. Bu atlama keyfini bir kez olsun yaşamak gerek.
3: Aloha!
1: Aloha!
0: Ama Napali sahilindeki en güzel yeri henüz görmediniz. Antik çağlarda Hawaii'liler bu yemyeşil ve verimli vadilerde yaşıyormuş.
3: Karşıda Kalalau Vadisi var. Kauai'nin hatta dünyanın en muhteşem yerlerinden biri.
1: Dünyanın en güzel yeri bence.
0: Vadinin 400 metre kadar ilerisinde uçurumların gizlediği izole bir mağara daha var. Oraya sadece denizden ulaşılabiliyor. Mağarayı bulabilirseniz dünyanın en muhteşem manzarasına tanık olacaksınız.
1: Hanapu, biz geldik.
0: Altın rengi kumu, turkuaz rengi denizi ve etrafını kuşatan 365 metre yüksekliğindeki etkileyici uçurumlar nedeniyle Hanapu'ya Katedral Plajı da deniyor.
1: İnanılmaz güzel. Sanki zamanda yolculuk yapıyoruz.
0: Hawaii'liler için burası kutsal bir yer. Bu nedenle teknelerin plaja girmesi yasak. Plaja çıkmak için son 9 metreyi yüzerek geçmeniz gerekiyor.
3: Gidelim hadi.
1: Tamam.
3: 1, 2, 3. Oh!
0: Kıyıya vardığınızda göze ilk anda çarpandan çok daha fazlasını bulacaksınız.
3: Gidip kemerin orayı keşfedelim. En çok istediğim şey buydu. Başta kemeri görmüyorsunuz. Ta ki tepeyi tırmanana kadar. O zaman karşınıza çıkıyor.
0: 27 metre yüksekliğindeki kemerli yoldan elde edilmiş ikinci plaja ulaşıyorsunuz. Burada kulağınızı ıslık çalan rüzgarın sesi Hawaii dilinde Hanapu plajına adını veren şey.
3: Burada kimse yok. Burası masal gibi bir yer.
0: Ama Hanapu plajının bir sırrı daha var. Kemerin yakınlarındaki dereyi takip ederseniz muhteşem bir sürprizle karşılaşacaksınız.
1: Issızlığın ortasında muhteşem bir şelale var.
0: 24 metre yüksekliğindeki bu kayalıktan kaynağı Hanapu Vadisi olan temiz içme suyu akıyor.
3: Harika!
1: Şelale gerçekten muazzam. Evet!
3: Napali sahili çok güzel bir yer. Bence burası dünyanın en güzel yeri. Mutlaka gelmeniz lazım. Ben kesinlikle tekrar geleceğim.
0: Şimdi Kaliforniya'ya, Sacramento'nun 129 kilometre kuzeyindeki Yuba Nehri'ne gidiyoruz. Amacımız eyaletin en etkileyici yüzme mekanı kaynağı Hanapu Vadisi olan temiz içme suyu akıyor.
3: Harika!
1: Şelale gerçekten muazzam. Evet!
3: Napali sahili çok güzel bir yer. Bence burası dünyanın en güzel yeri. Mutlaka gelmeniz lazım. Ben kesinlikle tekrar geleceğim.
0: Şimdi Kaliforniya'ya, Sacramento'nun 129 kilometre

0: Eyaletin en zengin altın kaynağı nehirlerinden biriymiş. Uzun zaman önce altın tükenmiş olsa da etkileyici beyaz şelaleleri ve efsanevi yüzme mekanları gibi gizli hazineleriyle nehir hala ilgi çekiyor. Nehrin güney çatalına gider ve oraya açılan patikayı bulmayı başarırsanız, eskiden altın madeni olan ama şimdi mutlu çocuk madeni denen ve yamaç atlayışçılarının cenneti haline gelen yeri bulacaksınız.
1: Hava çok sıcak, yüzmeye gitsek
2: evet,
1: mi?
2: Evet.
1: Gidelim.
2: Gidelim hadi.
0: Bugün profesyonel yamaç atlayışçısı Nick ve bir grup arkadaşı adrenalin dolu bir gün geçirmek amacıyla ulaşılması zor bir yüzme mekanına gidiyor. Washington'ın hemen dışındaki küçük bir kasabada bulunan 16 kilometrelik toprak yol ve zorlu yolculuk koşulları çoğu ziyaretçinin pes etmesine neden olabilir.
1: Yol çok engebeliydi ama hedefe ulaştık ve bizden başka kimse yok.
0: ...30 metre uzunluğundaki kayalık arazide ilerleyip kanyonun aşağısındaki hiç umulmadık alana vardığınızda doğru yerde olduğunuzu anlayacaksınız.
2: Evet.
3: Burası muhteşem.
4: Vay canına, bu gerçek olamaz.
1: Bu devasa, kristal berraklığında ve derin havuza tepeden bakıyorsunuz.
0: Mutlu Çocuk Madeni, Yuba Nehri'nin 24 metre kadar yukarısında zümrüt yeşili bir havuzun olduğu yerde bulunuyor. 6 metre yüksekliğinde bir şelale ve granit kayalıkların olduğu muhteşem bir yer.
2: Kayalıkların hepsi patlatılmış çünkü burada altın madeni arıyorlarmış. Bulundukları yerden sarkıttıkları kabloları ve makineleri görebiliyorsunuz.
4: Kanyonlarda oluşan oyuklar filan hepsi inanılmaz güzel.
0: Su 17 derece ve Kaliforniya sıcağında serinlemek için mükemmel. O kadar berrak ki suyun 12 metre aşağıdaki dibine kadar her yeri görebiliyorsunuz.
4: Woohoo!
1: Evet!
0: Ama burada gerçek eğlence suyun üstündeki kayalarda başlıyor.
2: Atla hadi!
0: Buradaki 2 kademeli 6 metrelik şelaleden kayarak inmek de... Kayalıklardaki 6 metrelik doğal atlama platformlarından havuza atlamak da mümkün.
1: Her yerde istediğiniz her yükseklikte atlama platformları var. Kaya atlayıcıları için bir cennet burası.
0: Ama usta yamaç atlayışçıları için asıl heyecan 3 kat daha yüksek bir yerde başlıyor.
2: Bir sürü atlama platformu var ama bunlar 12, 15, 18 ve hatta 21 metreye kadar çıkıyor.
4: Evet!
1: Çok iyiydi.
0: Ama yamaç atlayışçılarına en büyük adrenalin patlamasını yaşatacak bir yer daha var. Ve en yüksek uçurumdan bile daha yüksek bir yer. Suyun üstünde tehlikeli bir şekilde 25 metre yükseklikte asılı duran eski bir maden arama vincinden söz ediyoruz.
1: Biraz korkuyorum çünkü vinç fena halde sallanıyor. Eğer fazla sallanırsa bir şey olursa kayanın üstüne uçabiliriz.
0: Ve cesur olanlar için hayatta bir kez yaşanacak bir heyecan söz konusu.
1: 3, 2, 1...
5: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Bu salı binde ABC sık yıkananlar toz deterjan 399 lira. Bloom tuvalet kağıdı 249 lira.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
6: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla...

0: miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jet Gel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Gel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'ye %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Hesap basit, hesap basit.
8: Ben Chris.
9: Ben Max.
8: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
9: Oysa biz buradayız. Tam da arada.
8: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
9: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
8: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
10: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
10: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Kaliforniya'nın Yuba Nehri bir zamanlar altına hücuma sahne oluyordu. Bugünse bir hazine daha saklıyor. Mutlu Çocuk Madeni denen aksiyon dolu bir yüzme mekanı. Böyle bir yerde uçurumun zirvesinden yapılan 18 metrelik atlayış sadece ısınmak için yapılıyor.
1: Evet.
0: Çünkü öyle yüksek bir yer daha var ki buradan sadece ustalar atlayabiliyor.
1: O şeye tırmanacak mısın?
0: Vinç'in tepesine tırmanın, havada 25 metre yüksekte asılı kalana kadar ilerleyin ve sonra fırlatın bombaları. 3, 2, 1. Buradan atladığınızda 3 saniye havada kalacak ve saatte 64 kilometrelik bir hızla suya çarpacaksınız.
2: Buradan atlamanın en güzel tarafı bir anda o soğuk suyun içine girdikten sonra 12 metre derinliğe kadar dalmaya devam ediyor olmak. Vinç orada kaldıkça harika atlayışlar yapılacak. İyi bir iş yapıyorsan bu çok önemlidir. Vinç'ten atladık ve kimseye bir şey olmadı. Hepimiz bugünü pozitif duygularla hatırlayacağız. Yaptığımız şeyden gurur duyuyoruz.
1: Burası muhteşem bir yer.
0: Şimdi de Washington eyaletine, Seattle'ın 240 kilometre batısına gidiyoruz. Çamurlu bir yolu geçip muhteşem kaya oluşumlarına ev sahipliği yapan nefes kesici bir plaja ulaşacağız. Washington'daki Olimpik Ulusal Park'ın arazisinde 2590 kilometre kareden daha çok bir alanı kaplayan yaşlı yağmur ormanları, zirveleri buzul kaplı dağlar ve Olimpik Yarımada'da yabanıl sahiller bulunmaktadır. Üç farklı ekosistemi olan bu parka gitmek, üç farklı parka gitmek gibidir. Burada Pasifik Okyanusu kenarındaki 117 kilometrelik el değmemiş sahil şeridini bulacaksınız. Ama asla kaçırmak istemeyeceğiniz bir yer daha var. Etrafı devasa kaya sütunlarla çevrili muhteşem bir kumsal. Adı ne mi? Shaishai Plajı.
3: Pekala, hazır mısınız? Sadece 6 kilometre.
0: Bugün hafta sonu savaşçısı Nate, arkadaşları Geneva, Taryn ve Lexi'yi favori yerlerinden birine götürüyor. İşe 6 kilometrelik bir yürüyüşle başlıyorlar.
3: Sabah 9, akşam 5 arası çalıştığım işten fırsat bulduğumda hafta sonları kısa maceralar yaşamayı seviyorum.
0: Park yerinden sonra gireceğiniz patika, yürümesi kolay ve Sitka Ladin ağaçlarıyla kaplı yemyeşil bir yol.
4: Dostum, burası yemyeşilmiş.
3: Evet, çok sevdim.
5: Çok güzel.
0: 3 kilometre geçildiğinde yürüyüş epeyce zorlaşıyor.
6: Aman tanrım. İnsan resmen batıyor.
4: Burada yürürken en iyi noktayı bulup basmaya çalışıyorsunuz. Ama çamur o kadar çok ki ondan kurtulmak imkansız.
3: O yüzden arkadan geliyorum şapşallar. Sizin bastığınız yerlere basıyorum.
0: ...400 metrelik bu çamurlu parkuru geçtikten sonra yol kuruyor ve muhteşem varış noktası karşınıza çıkıyor.
3: Şuraya bakar mısınız? Muhteşem bir yer.
5: Şunlara bakın. Oho.
0: Shaishai plajı 3 kilometre uzunluğunda hilal şeklinde bir plaj. Ve masmavi bir denizi var.
5: Suyun farklı renklerini görmek harika bir duyguydu. O açık mavi cam göbeği mavi renk gerçekten muhteşemdi. Çok az rastlayabileceğimiz bir ton.
3: Çocuklar, geyiğe baksanıza.
5: Yavru geyik.
6: Bebek bu.
4: Tanrım, şuna bak. Muhteşem.
5: Çok hoş.
4: İyi ki gelmişiz.
0: Buraya gelenlerin çoğu günü burada geçirmekten keyif alıyor. Ama 15 dakika daha yürümeye devam edenleri plajın sonunda keşfedilmeyi bekleyen başka bir sürpriz daha bekliyor.
4: İşte bu.
3: Başardık.
4: Muhteşem değil mi?
3: Hadi sen de. Sen de çak.
0: 1,5 kilometre boyunca dizilmiş deniz bacaları denizden fırlamış gibi görünüyor ve boyları 30 metreyi buluyor. Burası Point of Arches olarak biliniyor ve gerçekten şiir gibi bir manzaraya sahip. Bu macerayı maksimumda yaşamak için yanınızda bir dalgıç kıyafeti getirmeli ve 13 derecelik soğuk suya dalmalısınız. Sonra ise dalgalar alçaldığında keşfedilmeyi bekleyen çok sayıdaki deniz mağarasına kestirmeden gidebilirsiniz.
4: Biraz tehlikeli. Yer biraz kaygan. Ama üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey değil. Kayalıklara tırmanmak beni çocukluğuma götürüyor.
5: Aman tanrım.
4: Vay be.
5: Burası muhteşem.
4: Aa, olamaz.
0: Gelen dalgalar ne zaman dışarı çıkmanız gerektiğini söyleyecektir. Ama neyse ki Şay Şay plajında yaşanacak daha çok eğlence var.
6: Sonra denize girdik ve yüzdük. Çocuk gibi oradan oraya zıpladık. Çok eğlenceliydi.
5: En güzel tarafı büyük olması, çok farklı yerleri var. Sadece kum ve denizden ibaret değil. Okyanus var, kayalar var, dolaşacak çok yer var. Gerçek bir macera. Birlikte çok eğlendik ve plaj keyfi yaşadık. Doya doya.
3: Buranın coğrafyası cidden inanılmaz. Dünyanın harikalarından biri bence. Beni çok etkiledi.
0: Sıradaki durağımız Puerto Rico. Utuado bölgesine gidiyoruz. Aslında yolculuğumuz iç kesimlere. Bir yeraltı nehrinde dolaşacağız. Orta Puerto Rico'da bulunan Utuado, adanın en büyük ve en güzel şehirlerinden biri. Bu muazzam güzel dalık bölgenin yüz ölçümü 195 kilometre kare. Ve ormanlarla, nehirlerle, kanyonlarla ve mağaralarla dolu. Mağaralardan biri o kadar gizli bir yerde ki onu bulabilmek için bir rehbere ihtiyacınız var. Bulduğunuzda ise lastik bot üstünde Tanama Nehri'nin geçtiği mağaraya yapacağınız bir geziye çıkacaksınız.
7: Bu rahat oldu mu?
4: Evet.
7: Tamam, harika.
4: Güvenli
7: evet.
4: mi bu?
7: Evet.
0: Buranın yerlisi Pan ve Janira kendilerini bekleyen macera için hazırlık yapıyor. Tanama Nehri'nin bu kısmına daha önce hiç gelmemişler. O yüzden yola köpekleri Lolita ve uzman rehber Fernando ile birlikte çıkıyorlar. Nehre ulaşmak için bir saat kadar yürüyecekler. Hedefe doğru ilerlerken yol sizi bir yukarı, bir aşağı, bir düz, bir kayalık yamaçlara ve sonra da bir yağmur ormanına götürüyor. Ama nereye bakacağınızı biliyorsanız yol boyunca çok sayıda keşif yapabiliyorsunuz. Sık ağaçlar ve eğrelti otları nedeniyle nehri hiçbir şekilde göremiyorsunuz. Ta ki tepesine çıkana kadar.
6: Muhteşem bir şey.
4: Aman tanrım.
0: Tanama Nehri'nin kaynağı dağlardaki menbaalar. Ve nehir kireç taşından dip kayalardaki deliklerden aşağı akıyor. Yani dere yatağına varana kadar sudaki pislikler filtre ediliyor ve sonuç olağanüstü pırıl pırıl bir akarsu oluyor.
4: Gördüğüm en temiz nehir bu. Burada ne yüksek çözünürlük ne de görsel efekt var. Bu görüntü tamamen gerçek.
8: Nehri geçip diğer tarafa gideceğiz. Siz kımıldamazsanız nehir sizi kımıldatacaktır.
4: Ayağımız çıplak. Küçük adımlar atıyoruz.
6: Muhteşem bir manzara.
0: Su seviyesi alçaksa Tanama Nehri size keşfedilmeyi bekleyen muhteşem bir peyzaj sunuyor. Şambriyeli atlayın ve kürek çekmeye başlayın. Hedefte heykel gibi oyulmuş dev kayalarla dolu bir kanyon var. Çok geçmeden macera çok daha heyecanlı bir hal alacak. Nehir sizi muazzam bir tura çıkaracak ve bir mağaranın ağzına götürecek.
4: Vay canına.
6: Vay canına.
0: Birazdan Güney Pasifik'te deniz kaplumbağaları ile yüzecek, sonrasında İsviçre'de profesyonellerle birlikte uçurumdan atlayacaksınız.
9: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
10: Ama ne otel?
11: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
11: Gerçekten mi? Kanıtla.
12: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
10: Favori sitendekini bile.
12: Aynı otel. Yarı fiyatına.
10: Trivago'ya bakmamış.
11: Trivago'ya bakmadım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
16: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
17: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
18: Bu otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
20: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
20: Yüzden fazlasından.
18: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
22: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
21: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
23: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
24: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
25: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
26: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
23: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
0: Porto Rico'nun Utuado şehri kanyonlarla, ormanlarla ve güzel sürprizlerle dolu dağlık bir bölgede. Bu sürprizlerin arasında kristal berraklığındaki Tanama Nehri de var. Dışarıda muhteşem bir manzarayı suda izleyerek ilerleyeceksiniz. Ta ki bir mağara ağzına varana kadar. Orada sizi başka maceralar bekliyor.
4: İşte geldik. Vay canına.
5: Aman tanrım.
0: Burası El Portillo mağarası. Aslında dağın içinde oluşmuş doğal bir tünel. Yani bir girişi bir de çıkışı var. Burası nehrin okyanusa doğru akarken geçtiği birkaç mağara tünelden ilki.
5: Burası çok huzurlu bir yer.
0: Bu yeraltı nehri 150 metre boyunca kireç taşı kayalığın içinden geçiyor ve zifiri karanlıkta kalıyorsunuz. Size yol gösteren tek ışık kaynağı alın lambanız oluyor.
5: Su yüzünden mi bu kadar parlak?
4: Kristaller, küçük kristaller var. Gördüğün şey onlar.
0: Yolculuğun sonuna yaklaşırken çıkışı kaçırmanız imkansız. Geçit 7,5 metre yüksekliğinde. Ama en büyük sürpriz için yukarı bakmalısınız.
4: Uçan yarasalara bakın. Etrafta uçuşan bir sürü yarasa gördük. Harikaydı. Vay canına. Ve bu mağaradan çıkarken içeri dolan ışığı görüyorsunuz. Muhteşemdi.
0: Mağaradan çıktığınızda ödülünüz muhteşem bir kanyon manzarası olacak. Nehrin çevresi 21 metrelik ve yemyeşil bir bitki örtüsüyle kaplı kayalıklarla çevrili.
5: İnanılmaz güzel. Sanki başka bir dünyadasınız. Masal gibi bir yer.
4: Buraya çocuklarımla ve çocuklarımın çocuklarıyla tekrar geleceğim. Burası hayatım boyunca geleceğim bir yer olacak.
0: Şimdi ise Delaware'e, Washington DC'nin 193 kilometre doğusunda bulunan ve eski bir yoldan ulaşılan aksiyon dolu bir plaja gidiyoruz. Louis, Delaware, federasyonun ilk eyaletindeki ilk şehir olarak biliniyor. 1631 yılında kurulan Louis, Delaware Bay ile Atlantik Okyanusu'nun birleştiği güney burnunda inşa edilmiş. İkinci Dünya Savaşı sırasında müstahkem mevkilerin ve yeraltı sığınaklarının bulunduğu bu sahil şeridi stratejik bir askeri alanmış. Günümüzde ise popüler plajlarıyla ünlü bir eyalet parkı. Ama bir kumsal var ki sessizliğiyle diğerlerini geride bırakıyor. Orayı bulmak için arazi aracına ve yolu bilen bir rehbere ihtiyacınız var. Cape Henlopen'in huzur dolu ortamına ancak böyle gidebilirsiniz.
1: Burası süper.
0: Bugün Krista, Rocco, Ryan, Stephanie ve Dan arazi aracına atlayıp kum tepeciklerine gidecekler.
2: Evet, aksiyon başladı. Kendimizi plaja atalım.
0: Yol bitince karşınıza deniz çıkıyor ama araçtan inmeyin. Sağa dönün ve kumda ilerlemeye devam edin.
2: Şu anda plajın sahibi biziz.
1: Resmen plajda araç kullanıyorduk. İstersek kilometrelerce gidebilirdik. Kimse yoktu. Her taraf altın rengi kumla ve masmavi suyla kaplıydı. Clear blue water.
0: Heyecanlı bir yolculuğun ardından aracınızı istediğiniz yere park edin ve bu inanılmaz manzaranın tadını çıkarın.
1: Vay canına!
0: Cape Henlopen'deki Atlantik Okyanusu'na açılan bu bomboş kum plajın uzunluğu 10 kilometreyi buluyor. Hemen yanında ise yeşil bitki örtüsüyle kaplı tepecikler var.
3: Ne kadar huzurlu,
2: burası inanılmaz çok güzel. Bayıldım.
3: Bayıldım.
2: Evet.
3: Çok güzel.
1: Etrafta kimse yok mu? Ben dalıyorum.
0: Buradaki dalgaların yüksekliği ortalama 60 santimetre. Yani yarım sörf aktivitesi için koşullar mükemmel.
2: Burası muhteşem.
1: Burası süper.
0: Sörf tahtasından inmeye karar verdiğinizde kumsalda heyecanı yaşamaya devam edeceksiniz. Plajdan kum tepeciğine yürümek gayet kolay.
2: Burası muhteşem.
0: Ve oraya vardığınızda aşağı inmenin tek yolu olduğunu anlayacaksınız.
3: Evet. Harikaydı.
2: Aman tanrım, aman tanrım.
3: At tanrım.
2: Evet.
3: Evet, evet. Kum tepeciğinde resmen deliler gibi eğlendik. Orası resmen çöl gibi bir yerdi. Plajın arkasında çok eğlenceli bir macera yaşadık. Yeah. Evet. Burası kesinlikle sıradan bir Delaware plajı değildi. Hem de hiç çok farklı özellikleri vardı. Harikaydı.
2: Sanki kendimize ait küçük bir adadaydık. Etrafta kimse yoktu. Bu altın sarısı kumsal tamamen boştu. İnanılmaz eğlendik. Burada bir sürü aktivite yapabiliyorsunuz. Gerçekten harikaydı. Cape Henlopen!
0: Şimdi de Fransız Polinezya'sına, Tahiti'nin 338 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Tikehau Adası'na gidiyoruz. Hedefimizde dünyanın en güzel plajlarından birini barındıran kıyı şeridi var. Fransız Polinezya'sı Güney Pasifik'te 1930 kilometre boyunca uzanan 118 adadan oluşuyor. Bunlara turistlerin popüler mekanı Tahiti de dahil. Daha az bilinse de Tahiti kadar nefes kesici bir yer olan Tuamotu Adaları, 80 mercan adasından oluşmuş bir takım ada. El değmemiş plajları ve bozulmamış deniz canlılarıyla ödül kazanan adalardan biri ise hala radara yakalanmamayı başarmış. Burada Tikehau'da size aitmiş gibi hissedeceğiniz bu cennet parçasında hayatınızın en güzel plaj gününü yaşayabilirsiniz. Üstelik sahilin hem içinde hem de dışında.
6: Merhaba,
7: merhaba,
6: günaydın. Ben Claire, tanıştığımıza sevindim.
8: Ben de memnun oldum.
9: Ben Romain, memnun oldum.
0: Romaine ve Claire Tahiti'den geldi. Bu muhteşem adayı keşfetmelerine yardım etmesi için lisanslı rehber Antoinette'le anlaştılar. Maceraları Tikeho Pearl Beach Resort'ta başlıyor.
5: Gidiyoruz.
0: Tikeho tek adadan ibaret değil. Oval şekildeki bu mercan adası iki büyük adadan oluşuyor. Ve çok sayıda ada bir araya gelerek 26 kilometre uzunluğundaki turkuaz rengi bir lagünü kuşatıyor. Adaların çoğunda yerleşim yok. Bunlar beyaz ve pembe kumla kaplı peyzajlarıyla hem muhteşem hem de ıssız adalar.
5: Aman tanrım.
0: İlk molayı adadan görünmeyen muhteşem bazı manzaraları görmek için merkez lagünün 14 kilometre açığında veriyorlar.
5: Hazırım.
0: Çünkü bunlar su altı manzaraları. Sadece 6 metre derinlikte karşılaşılan ve çok sayıda deniz canlısını cezbeden mercan kayası, şnorkel ve scuba dalgıçları için görsel bir şenlik barındırıyor. Burada aslan balıklarını, Napolyon lapinalarını ve 3 metrelik manta vatozlarını görebilirsiniz. Hatta şanslıysanız bir deniz kaplumbağası ile birlikte yüzme imkanını bile bulabilirsiniz.
5: Evet, gerçekten muhteşemdi. Onlara dokunduk, kaplumbağalara dokunduk. Bunu ilk kez yaptım. Gerçekten inanılmazdı.
6: Gerçekten masal gibiydi.
0: Ama bu eşsiz dalış keyfi sadece başlangıç. Dahası var. Şimdi dinlenme zamanı ve geldiğiniz yoldan geri dönüp size özel cennet parçasına gidiyorsunuz.
5: Vay canına.
6: İyilik bu.
0: Lagün sığlaştığında oraya yaklaştığınızı anlayacaksınız. Çünkü son 90 metreyi yürüyerek geçebileceksiniz. Burada su bel hizasına geliyor ve 27 derece sıcaklığında.
6: Kuma bak, daha önce bu kadar pembe kum görmemiştim.
5: Çok güzel.
0: Burası ezilmiş mercanların boyadığı güzel pembe kum plajıyla ve orta yerindeki Hindistan cevizi ağaçlarıyla muhteşem güzelliğe sahip Motu Tiano Adası. Burada yaşayan kimse yok. Dolayısıyla mutlak bir mahremiyete sahipsiniz.
6: Her şey mükemmel. Rüya gibi sanki.
5: Bu mavi suyu ve palmiyeleriyle gerçekten muhteşem bir ada. Burada tüplü dalış gibi aktiviteleri yapabilir, sonra plaja gidip yüzebilirsiniz. Mükemmel bir kaçış yeri. Buraya geldiğimiz ve bu cenneti keşfettiğimiz için gerçekten çok mutluyuz.
0: Şimdi de Arizona'ya, Phoenix'in 130 kilometre kuzeydoğusuna gidiyoruz. Hedefimiz de kristal berraklığında bir menba suyu ve heyecan verici bir kaya atlayışı macerası var. Yüksekliği de seviyesinden 2130 metreye kadar çıkan görkemli Mazatzal Dağları, ulaşılması en zor ve en büyük Arizona yabanında yer alıyor. Daha çok Four Peaks olarak bilinen bu alan, onlarca yıldır madenciler tarafından iyi biliniyor. Çünkü burada ışıklar saçan mor ametist taşı bulunuyor. Ama bu dağların içinde keşfedilmeyi bekleyen farklı bir hazine daha var. Pırıl pırıl turkuaz suyuyla ünlü bu yüzme mekanının adı Fosil Deresi.
7: Bu bozuk toprak yolda Fosil Deresi'ne doğru yol alıyoruz.
0: Üniversite öğrencileri Tanner, Julia, Alyssa ve Alec, Camp Verde'den yola çıktılar ve Coconino Ulusal Ormanı'ndaki Fosil Deresi'ne giden 34 kilometrelik yolda ağır ağır ilerliyorlar.
7: Güvenliğimiz için bu yolda aracı çok yavaş kullanmam gerekiyor.
0: Aracı park ettikten sonra hedefe ulaşmak için 3 kilometrelik bir yürüyüş yapacaklar.
8: Ben bilgisayar ve matematik okuyorum. Yani bu yürüyüş herkes yapabilir. Spora yatkın olmasanız bile bunu başarabilir ve harika zaman geçirebilirsiniz.
0: Buraya özgü akça ağaçlar ve kabak ağaçları yol boyunca gölgelik sağlıyor. Ama bu bir çöl yürüyüşü. Yani yanınızda mutlaka yeterince su bulundurun. 800 metre kadar sonra gözünüz açık olsun. Ana patikaya çıkan küçük yolu kaçırmayın. Fosil Deresi'ne varmak için 90 metre kadar daha yürüyeceksiniz. Küçük tahta köprüyü geçtikten sonra muhteşem varış noktasını göreceksiniz.
7: Aman tanrım, ne kadar temiz.
8: Şelale muhteşem
7: görünüyor. Ne kadar
8: güzel.
5: Şuna baksanıza.
0: Fosil Deresi burada nefes kesici bir kademeli çağlayana dönüşüyor ve su aşağıdaki göle 4,5 metrelik bir yükseklikten akıyor.
7: Gerçekten çok güzel. Çok etkilendim.
0: Su kalsiyum karbonat açısından çok zengin. Bu nedenle aquamarin renginde.
8: Su altındayken her şeyi görebiliyorsun. Gerçekten muhteşem.
0: 4,5 metre derinliğindeki gölde yüzebilir ya da farklı sulu heyecanlara geçmek için şelaleye gidebilirsiniz.
8: Gerçekten harikaydı.
0: Şelalenin altındaki alanı da keşfettikten sonra yukarıda keşfedilmeyi bekleyen daha büyük bir heyecana geçiş yapabilirsiniz. Dar bir tırmanma yolundan 9 metre yüksekliğindeki kaya platformu ulaşacaksınız.
7: Kayayı gördün mü? İleri doğru atla. Mümkün olduğunca ileri doğru sıçra.
8: Cidden korkuyorum. Aşağıya baktım, bende yükseklik korkusu var ama yapmam gerektiğini de biliyordum. Atlayalım bakalım.
0: Birazdan İsviçre'deki tarihi bir taş köprüden suya atlayacaksınız.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
2: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Arizona'nın derinliklerinde Mazatzal dağlarında gizlenen kristal berraklığında bir menba suyunun aktığı Fosil Deresi adıyla bilinen gizli bir yüzme mekanındayız. Oraya ulaşmak için muazzam güzelliklerle dolu 2,5 kilometrelik bir yürüyüş yapıyorsunuz.
7: İnanılmaz güzel.
6: Ama gerçek heyecan 4,5 metre yüksekliğindeki şelalenin zirvesinde bulunuyor. Acemi yamaç atlayışçıları için 9 metre yüksekten bu yemyeşil suyun olduğu havuza atlamak epey korkutucu.
8: Cidden korkuyorum. Oho. Ama atlayacağım.
9: Oho. Evet. Yeah.
8: İşte bu kadar.
9: Evet işte bu.
8: Uzun zamandır yaptığım en korkunç, en adrenalin yüklü şey buydu.
9: Herkes buraya gelmeli. 10 üzerinden 10 veriyorum. Yine geleceğim.
8: Evet işte bu.
6: Şimdi ise İskoçya'ya, Glasgow'un 84 kilometre kuzeyine gidiyoruz. Hedefimizde düz bir ovada gizlenmiş muhteşem bir şelale var. İskoçya, Büyük Britanya'nın kuzey tarafında yer alır. Nüfusun büyük çoğunluğu Glasgow ve Edinburgh gibi büyük şehirlerde yaşar. Ama kuzeybatıya, dağlık bölgeye doğru giderseniz yüksek dağların, ormanların ve bu ülkeyi özel kılan tırtıllı sahil şeridinin şekillendirdiği çok büyük bir peyzaja tanık olacaksınız. En güzel yerlerden bazıları Loch Lomond'da ve Trossachs Ulusal Parkı'nda bulunuyor. Her yıl binlerce insan bu parkta bulunan 1870 kilometre kareye yayılmış tabii güzellikleri, gölleri ve nehirleri ziyaret ediyor. Ama nereye bakacağınızı bilmiyorsanız, gizli hazinelerden birini, yani Falok şelalelerini kaçırabilirsiniz.
9: Dayanamıyorum, sabırsızım ve çok heyecanlıyım.
6: Bugün Louis, kardeşi Reese ve arkadaşları Tyler şelaleyi ilk kez görecek.
9: Süper, gidelim mi? Hazır mısınız?
10: Evet.
9: Hadi öyleyse.
10: Hadi.
11: Ben Edinburgh'luyum ve ülkenin kuzey tarafına pek gelmedim. Buraya ilk kez geliyorum ve heyecanlıyım.
6: Şelalelere giden patika park yerinden başlıyor ve ormandan geçiyor.
9: Bence bu yoldan gideceğiz. Gidelim hadi. Çok heyecanlıyım.
6: 10 dakika süren bir yürüyüşten sonra yol sağa doğru dönüyor.
9: Ne diyorsunuz? Buradan mı yoksa buradan mı?
6: 5 dakika daha yürüdükten sonra gizli ve muhteşem bir dereye ulaşacaksınız.
9: Oho! Vay canına, hadi zirveye çıkalım ve nasıl göründüğüne bakalım.
6: Burada orman küçük bir geçidi açılıyor. Ve Falok şelalelerinin suları 10 metre aşağıdaki çok büyük ve yeşilliklerle çevrili bir göle akıyor.
9: Gerçekten inanılmazdı. İskoçya'nın bu tarafında böyle bir yer görmeyi beklemiyorum.
10: Harika.
6: Yüzme mekanını denemek istiyorsanız kayalık araziden aşağı doğru yürümeniz gerek.
9: Gidelim hadi. Bakalım nasıl bir yermiş.
6: Talop Nehri yüksek bir akımdan akıyor. Bu nedenle suyu Temmuz ayında bile çok soğuk. Yaklaşık 10 derece.
7: Hiç fena değil. Ya biraz soğuk.
9: Hadi gidip kaya atlayışı yapalım.
6: Heyecanı biraz daha arttırmak için patikadan ormana doğru ilerleyin. Burada kayaların içinde oluşmuş ve şelalenin her iki tarafında da bulunan doğal atlama platformlarını bulacaksınız.
9: Aman tanrım, bayağı yüksekmiş. Atlayacak mısın?
6: Evet. 10 metre yüksekten aşağıdaki havuza atlamaya hazır olun.
9: 1, 2, 3, atla!
7: Tanrım, su cidden çok soğuktu.
11: Bundan daha heyecanlı, daha adrenalin yüklü bir macera olamazdı.
6: Yeterince atlayış yaptığınızı düşünüyorsanız ısınma vakti gelmiş demektir. Çünkü yaşanacak bir macera daha var.
9: Bence zirveye çıkmalı ve etrafa o yükseklikten bakmalıyız. Hadi beyler, şelalenin zirvesine çıkıyoruz. Bakalım oradan manzara nasıl?
6: Şelalenin zirvesine çıkan bir patika bulamazsınız. Bu nedenle odaklanın ve şelalenin siz yaklaştıkça güçlenen sesine kulak verin.
9: Başardık.
6: Zirveye çıktığınızda görkemli dağ geçidinin ve aşağıdaki havuza köpüklerle akan şelalenin oluşturduğu muhteşem manzaraya tanık olacaksınız.
11: Bundan daha iyisi olamazdı.
9: Manzara gerçek olamayacak kadar güzel. İnanılmaz. Aşağıdan bakınca insan anlayamıyor. Sadece bir şelale görüyorsunuz ama buraya çıkınca aşağıya çağlayarak akan suyun gücünü hissediyorsunuz. Kesinlikle nefes kesiciydi. Harika bir yer.
6: Bir günde bu kadar tekne gezintisi, yürüyüş ve plaj yolculuğu fazla mı geldi? Şimdi bir o kadar heyecanlı ama ulaşımı çok daha kolay bir yere gidiyoruz. Hedefimizde İsviçre var. Zürih'in 3 saat güneyine gidiyoruz. Ülkenin büyük olasılıkla en pastoral şelalesine uçarak atlayacağız. Ticino, İsviçre'nin İtalyanca konuşulan bölgesinde. Ve burada her yeri güzelliklerle dolu 57 kilometre kare alana kurulu La Vertezzo adlı küçük bir köy bulunuyor. Yemyeşil vadinin üstünde Alp dağları yükselmekte. Köyün yarısından fazlası ormanlarla, göllerle ve nehirlerle kaplı. Bu köydeki en güzel yerlerden biri güneyinde akan Verzaska Nehri. Zümrüt yeşili suyu ve muhteşem kaya oluşumlarıyla bu nehir popüler bir yüzme ve suya atlama yeri. Ama amacınız meydan okumaksa nehirdeki en ünlü yeri ziyaret edebilirsiniz. Profesyonel atlayışçılar nefes kesici Verzaska Nehri'ne yüksek atlama egzersizlerini burada yapmakta.
10: Gidelim beyler. Biraz köprü atlayışı yapalım.
6: Bugün Jen, Andy ve Robin adlı 3 profesyonel yamaç atlayışçısı A planını uygulayacak ve Verzaska Nehri'ni atlayacaklar. Nehrin kıyısına vardığınızda sizi bekleyen muhteşem manzaraya tanık olacaksınız.
10: Buraya ne zaman gelsem güzelliğine hayran kalıyorum. Nefes kesici bir manzara.
6: Verzaska Nehri, granit kayalıkların arasından akan yemyeşil suyuyla baş döndürüyor. Ama bu suyu özel kılan sadece rengi değil. O kadar berrak ki mükemmel bir görüş mesafesi sunuyor.
10: Suya atlamak için sabırsızlanıyorum.
6: Profesyonel yamaç atlayışçıları için nehirdeki 6 metrelik kayalıklar mükemmel birer atlama platformu görevi görüyor.
12: Aslında bayağı riskli çünkü nereye ineceğinizi göremiyorsunuz.
10: Evet, bilinmeyene doğru atlıyorsunuz ama çok eğlenceli.
6: Ve sıra herkesi şaşkına çeviren atlayışlarda. Ponte dei Salti adlı çift kemerli taş köprünün üstüne çıkıyorlar.
13: 12 metre vardır değil mi?
10: 12 metreden fazla.
13: Evet, 12 metre civarında.
10: Evet. Biraz serbest stil yapmaya ne dersiniz? Pekala, evet. İlk ben mi atlıyorum? 3, 2, 1...
13: İyi miydi?
10: Evet, harikaydı.
6: Köprü 17. yüzyılda inşa edilmiş. Günümüzün modern çağ kalabalıkları 12 metrelik atlayış yapan profesyonelleri izlemek için burada toplanıyor.
10: Zihnim tamamen boş. Kontrolü bedenime bırakıyorum.
7: Bravo!
10: Muhteşemdi beyler.
14: Köprü yaptığım ilk senkronize atlayıştı. Bunu yapmayı çok istiyordum. Harika bir duygu. 400 yıllık bu köprüden atlamak çok özel bir şey. Çünkü köprü nehrin iki yakasını birleştirmek için yapıldı ve biz şimdi köprüyü atlama platformu olarak kullanıyoruz. Gerçekten harika bir duygu.
7: Burada yüzebilirsiniz, şnorkelle dalabilirsiniz, kayalıklardan atlayabilirsiniz. Burayı çok seviyorum.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Bu salı BİM'de Pril sıvı bulaşık deterjanı 239 lira. Molfix bebek bezi 529 lira.
12: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
13: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
15: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Her yıl Alan Heff ve Tom Jones gizli kalmış hazineleri bulmak için yüzlerce deponun altını üstüne getirirler. Bunlar en nadir ve değerli keşiflerin hikayeleridir.
3: Antika avcılarında 12 deponun açık arttırması.
4: Burada kimse zararlı değil gibi.
3: Evet, neşe yapılıyor.
4: Lanet olsun.
3: Eski dostlar, bu depo bana seni hatırlattı.
5: Düzenli ve değerli toplu olduğu için.
3: Zorlu bir rekabet.
5: Harika.
3: Ve iyi bir başlangıç. Kötü bir son demek olabilir. Aman tanrım.
6: Yok mu artıran, yok mu artıran?
3: Amerika'da her gün binlerce depo açık arttırma için halka açılıyor.
6: Satıyorum, sattım, sattım $1,000.
4: Bu açık arttırmalar ne aradığını bilenler için büyük bir iştir.
7: $120,000.
3: Evet, ben Alan Hart.
4: Ve ben Tom Jones.
3: Bizler antika avcılarıyız. Bulduğumuz
4: ve sattığımız şeylere
3: inanamayacaksınız.
4: 25,000.
6: Anlaştık baylar.
4: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı. Aman tanrım.
3: Evet. Bugün 12 deponun açık arttırmasına gideceğiz.
4: Yavaş ol.
3: Ne oldu?
4: Belimi incittim. Hastasın.
3: Ne? Nasıl oldu?
4: Hafta sonu kasayı taşıyordum.
3: Neden kasayı kendi başına taşıyorsun? Bunu konuştuk sanıyorum.
4: Kasadan dolayı değil. Bir limonata almak için eğilmem gerekti ve belimi incittim.
3: Doğru mu anladım? Limonata almak için eğilirken belini incittin ha? Ama bunu bana söylemek için buraya gelmeyi bekledim.
4: Eğlenceyi kaçırmak istemedim.
3: Bir şey içtin mi? Harika. Bugün çok yardımın dokunacak. Arabada kalmak istersen sen bilirsin.
4: Hayır, 12 depoyu kaçırmak istemem.
3: Tamam. Böyle bir yerdeki stratejimiz birçok depoyu ucuza alıp hepsinden kar etmektir.
4: Ve 12 depoda fazlaca bulabiliriz.
3: Ne var ne yok? Burada ciddi alıcı var mı?
6: Çok ciddiyiz.
3: Pekala.
4: Burada kimse zararlı değil gibi.
3: Bu iyi. Oh, hey.
4: Lanet olsun. Dostum. Bu eski asistanımız Caroline ve babası Tim.
3: Nedense beni hiç sevmezdi.
4: Neden acaba?
3: Heyecanlıyım, kafeinle doluyum. Sana bunu sormalıyım doğrusu. Nasıl oluyor da kahvem hep mükemmel oluyor? Ton demlediğinde tadına doyum olmuyor.
5: Tıpkı benimki gibi.
3: Oh.
6: Açık arttırmaya hazır mısınız?
5: Evet.
6: Başlamadan önce kuralları açıklayayım. 12 depomuz vardı ama şu an yalnızca 3 tane kaldı. Herkes faturalarını ödedi ve bu yüzden başkası gelip ödemeden önce bu 3 taneyi satsak iyi olur.
4: Birçok depoyu ucuza almak daha kolaydır.
3: Ve yalnızca 3 depo kaldığında rekabet kızışır ve depolar daha pahalılaşır.
4: Hadi bakalım. Güzel küçük bir depo.
3: Ucuz mobilyalar var. İşaretsiz kutular ve eski bavullar. Bence bu bir apartman sakininin deposu.
4: Bu depo için merdivenlere çıktığı madde emedi.
3: Diğerleri için fiyatı biraz arttırıp kendimizi diğerine saklamaya ne dersin?
4: O kapıda fazla zaman harcıyor dostum.
3: Bu depo bana seni hatırlattı. Alacak mısın?
5: Düzenli ve değerli toplu olduğu için mi?
3: Ben de bunu diyecektim.
6: Evet, başlıyoruz. Biri bana $100 dedi mi? Evet dedi. $200 dedi mi? O da dedi. 300 var mı? 300, 300. 225 var. 250 var mı? 250, 250, 250, 250, 250.
3: Hadi birileri bunu ödesin.
6: 250. Evet. Yani 250. Ah, verdiniz. Teşekkür ederim. 300 de geldi. Baştan dediğimde verseydiniz ya şu 300'ü. 325 var mı? Yoksa satıyorum. 350, 350 geldi. Teşekkür ederim. 375. Yok mu? Sattım. 350. Teşekkür ederim.
3: Son dakikada o adamın aramıza girmesi çok kötü oldu. Bu depo Carol'ün ve Tim'in üzerine kalsın istiyorum.
4: Bir sonraki deponun böyle olmamasını umuyorum. Yalnızca 2 depo kaldı ve elimiz boş ayrılmak istemem.
3: Nasılsın?
4: Yalnız gelmene izin vermeliydim.
6: Evet, başlıyoruz.
3: Bir monitör var. Gördün mü? Bu gerçek kristal. Burada sanat eserleri var. Daha kötüsünü görmüştüm. Ne dersin?
4: Aslında fena değil.
3: Güzel kristal, kaliteli mobilyalar ve sanat eserleri. 600 dolara alırsak kâr edebiliriz.
4: Eğer alırsak büyük eşyaları sen taşıyacaksın.
3: Bu benim.
8: Böyle konuşabilecek kadar parası var mı?
6: 2 numaralı depo. 100 dolar veren var mı? 100 dolar verdiler. 150 var mı? 150, 150. 200 de geldi. Teşekkür ederim. 300 veren var mı? 300 geldi. 400 var mı? 400, 400, 400, 400. 400 geldi. 5 var mı? 5, 5, 5. 500, 500 istiyorum. 500 de geldi. 6 var mı? 600 dolar. Teşekkür ederim. 700 istiyorum. 700, 700, 700, 700.
5: 800 dolar.
6: 800 geldi. Teşekkür ederim. 7 atladılar. 8 dediler. 9 var mı? 9, 9, 9. Yoksa 800'e satıyorum ve sattım. 800 dolar.
3: 800'ü alması iyi oldu. Sonra daha saracak. Sanırım tatlı görünüşü bizi kandırdı. Carol'ün ciddi bir rakip oldu.
4: Eğer son depoda başa baş gitmeseydik onunla gurur duyardım. Bu yürüme işini hiç sevmedim.
6: İşte günün son deposu.
3: Oh, alet çantası. 100 dolar eder. Dur biraz. Arkasında ciddi görünen bir dingili olan bir lastik var. Nedir bu?
4: Motoru çekmek için bir forklift olabilir. Burada bir sürü güzel şey var. Bu tam benim tarzım bir depo. Balık tutma takımı, endüstriyel aletler.
3: Ama son depoyu bekleyen bu kadar kişi olunca ucuz olmayacak.
8: Evet, bu iyi bir depo.
3: Bunu almak için en az 800 dolar gerekecek.
4: Bunu almak için ne gerekiyorsa yap.
3: Pekala.
6: Son depo, hadi bunu satıp buradan gidelim. Biri başlamak için 100 dolar versin,
3: evet.
6: Bana. Yok Martin'an 200 geldi, 250 geldi, 300
3: evet.
6: Var mı? Geldi 350 var mı? 350, 500 geldi. 500 geldi, vay canına, 550 var mı? 550, 550, 550.
5: 800.
6: 800 geldi güzel hanımdan.
4: Peşinden gitmeliyiz.
6: Son defa soruyorum, 800'ü arttıran var mı? 1000 dolar geldi, teşekkür ederim. 1100 var mı? 1100, 1100, 1100, 1100. Yoksa satıyorum. Son defa soruyorum ve sattım. 1000 dolar, teşekkür ederim.
3: Evet.
4: Limitimizi 200 dolar aştık. Ama Karolin'le başa baş gidince böyle olur.
3: Depoyu aldığımız için mutluyum.
4: Şimdi işimizin başına dönmeli ve bu parayı çıkarmalıyız.
3: Ve kahve yapmalıyız. Şimdi bu deponun içine bakarken arkanıza yaslanın. Hadi bakalım. Sen otur da senin için endişelenmeyeyim.
4: Burada bir koltuk var.
3: Evet. Pekala. Endişelenme. Ben bakabileceğin şeyleri buraya getireceğim. İşte bu. Ne düşünüyorsun?
4: Güzel oldu. Merhaba. Deneme. Hey, biraz hızlan bakalım.
3: Bunu sevdiğimi sanmıyorum.
4: Böyle üretken olamazsın. Bu şekilde para kazanamayız.
3: Pillerinin dolu olduğuna hiç sevinmedim.
4: Ben de bunu diyordum. Burada çalışan tek şey piller.
3: Oh, işte bu. Bu oyuncak 50'lerden kalma. Açabilirsek 65 dolar eder. Sen böyle şeyleri kırmak değilsindir. Denemek ister misin?
4: Dostum.
3: O bir 45'lik mi?
4: Baby tabancası.
3: Boş versene. Sayende bu bize 75 dolar kazandıracak. İyi para.
4: Ama o ateş etmez.
3: Oh. Depoya giren en havalı silahı alır. Bu senin. Görünüşe göre BB tabancasını ben alacağım. Hadi eğlenelim. 3, 2, hazır.

0: ve iyi haber bu Eskimo da hedefler 75 dolar eder. Kötü haberse fazladan harcamış olabiliriz. Hala 600 dolar açıktayız.
1: Zor olacak. Açığımız çok fazla ve benim ağrıyor. Bugün bitmek bilmiyor.
0: Birazdan heyecanlı buluşlar.
1: İllegal görünüyor.
0: Tehlikeli işlere girişilecek.
1: Aman tanrım. Zor olacak. Açığımız çok fazla ve belim ağrıyor. Bugün bitmek bilmiyor.
0: Orada oturup şikayet etmek hiçbir şeyi değiştirmeyecek. İzin verirsen şimdi sana ne göstermemi istersin?
1: O bir forklift mi? Onu görmek istiyorum. O bir forklift değil.
0: Bu bir forklift değil. Nasıl tuhaf bir açıyla kıvrıldığına bak, John.
1: Dur bir dakika. Arkadaşım Joey Gardner'ı hatırlıyor musun? Dublör olan. Evet. Bu uçan arabalar için bir rampa. Bunları fabrikalarda üretmezler. Bunları dublörler kendileri yaparlar. Böylece araçla beraber kullanmadan önce ekipmanlarını tanırlar. Güzel.
0: Burada fazladan 10 kiloya sahip olup para kazanmadan duramam.
1: Bu bir başlangıç ama daha yapacak çok işimiz var.
0: Hey! Tom!
1: Dostum!
0: Sakın kalkayım deme. Kanun dışı görünüyor.
1: Bu daha iyi. O da ne? Aman tanrım.
0: Bu olur mu?
1: Bu tamamen yasal. Bu tam otomatik bir BB silahı gibidir dostum.
0: Tam bir suikast silahı gibi duruyor değil mi?
1: Bu gerçekten de bir...
0: Sokmadan duramam.
1: Bu bir başlangıç ama daha yapacak çok işimiz var.
0: Hey! Tom!
1: Dostum!
0: Sakın kalkayım deme. Kanun dışı görünüyor.
1: Bu daha iyi. O da ne? Aman tanrım.
0: Bu olur mu?
1: Bu tamamen yasal. Bu tam otomatik bir BB silahı gibidir dostum.
0: Tam bir suikast silahı gibi duruyor.

0: Dünyasına dün mü girdik sanıyorsun? Bu adam off-road'da doğdu. Şuna bak, hayatının yarısını kayaların altında uyuyarak geçirdi.
1: Bana mı anlatıyorsun? En son kaçı olur?
2: 6500'den başlayalım.
1: Başlayalım. Bununla biraz hız yapalım o zaman. Belki 5000 dolar verebilirim.
0: 5000 iyi para.
2: Pekala. Anlaştık.
0: Off-road'la ilgili konuştuklarımız yüzünden Jeep'le dönüş yapmak istedim.
2: Senden bir iyilik isteyebilir miyim?
0: Nedir o?
2: Beni gururlandır.
0: Hey, göstereceğim ona. İşte, başlıyoruz.

0: Alan, yardım getirsinler hemen. Dostum, iyi misin? Kardeşim, iyi misin?
1: Evet, iyiyim. Sanırım iyiyim. İyiyim.
0: Alan, gerçekten iyi misin?
1: İyiyim, biraz fazla hızlandı sanırım. Hadi bunu unutalım. Yardım edebilir misiniz çocuklar, hadi. Hadi.
0: Hadi çocuklar.
1: Evet.
0: İtin. Hadi.
1: Evet. Biraz daha. Evet. İşte tamam. Oldu.
0: Evet.
1: Hala satın almak istiyor musun?
2: Önce çalışıyor mu bakalım.
1: Hadi.
2: Tanrım. Başlayalım.
1: Üzgünüm. Oh. Şuna bak. Bu şey. Tam bir şeytan.
0: Onu satmayacak mıyız yani?
1: Satmak zorundayız. Neden biliyor musun? İkimizden biri bununla yaralanabilir. Bu çok tehlikeli.
0: Evet, bunu anladım dostum. Lanet olsun kardeşim. Kesinlikle gurur duydum ama iyi olmana sevindim. Araç mı? Sağlam mı emin değilim.
1: Hey, en azından kafes kesinlikle işe yarıyor. Bence çalışıp çalışmadığını anlamak için EJ denemeli.

0: Lütfen. Evet. Evet, hala çalışıyor gibi görünüyor.
1: Umarım hala 5000 dolar öder. Birkaç hasar karakter kazandırdı. Bunun için daha çok para almalıyız.
0: Çalışıyor mu? Çalışıyor değil mi? Çalışıyormuş dostum.
1: Harika.
2: Buna inanamıyorum dostum. Devirmene rağmen kafes hala sağlam. Böyle görünüyor. Sağlam. Daha önceki gibi çalışıyor. Benim için hala aynı araba çünkü dışı zarar gördü.
0: Anlaştık mı peki?
1: 5000 veriyor musun?
2: Galiba anlaştık. 5000 dolara. İşte param burada. 5000.
0: Seninle görüştüğümüze sevindim Ece. İyi eğlenceler ve kendine dikkat et.
1: En azından 3 tekerlek yerde olsun.
2: Görüşürüz.
1: Teşekkür ederiz. Bunu sattığımıza üzgünüm. Ama 5000 dolarla verdiğimizin 2 katını kazandık.
0: Üzülme, zaten dengesizdi. Yemek kamyonunu 12.000 dolara sattık. Ve off-road jeepini de 5.000 dolara sattık. Bu iki araca toplamda 8.000 dolar harcadık. Ve 17.000 dolar kazanarak karımızı 9.000 dolara çıkardık.
1: Güzel bir gündü. Ve sporcu ayağının ne demek olduğunu da öğrendim.
0: Ne?
1: Kaya tırmanışında her şey yavaş gitmekle ve yetenekle ilgilidir. Kayalıklara hızlı bir şekilde çıkınca kayaların üzerinden devrilirsin ve kaburgalarını kırabilirsin.

0: stays, it stays with me.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
5: Bellona. Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
9: Oh. Ne trenler onları durdurabilir, oh. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
10: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
9: Ne de motorun durması onları yıldırır.
10: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
9: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
10: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
9: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Her yıl Alan Huff ve Tom Jones yüzlerce sahipsiz depoyu hurdalardan servet elde etmek için araştırıyor. Bu buldukları nadir ve değerli eşyaların hikayesi.
12: Antika avcılarında birazdan. Katerleri çarpışıyor. Yapmamız gerekiyorsa hepsini yükleyeceğiz. Bunu yapacağız. Tom'la ben başarısız yoldaşımızı savunmalıyız.
13: Ne oldu? Dondurma kamyonunu sattınız mı?
12: Ama korkunç bir karar verilince...
14: Ne yapacaksın?
12: Ne olursa olsun.
14: Evet, bin.
12: Tehditler bir servete mal olacak.
15: Tamiri 7000 dolar kadar tutar.
12: Yarışmayı kazanmalıyız.
14: Ez onu bebeğim. Evet.
12: İnan çizgisine gelindiğinde.
14: Evet.
13: 175 dolar veren.
12: Amerika'da her gün depolardaki sahipsiz eşyaların halka satıldığı binlerce mezat düzenleniyor.
13: Satıldı.
14: Satıldı, satıldı.
13: 1000 dolara satıldı.
14: Evet. Bu açık arttırmalar ne aradığını bilenler için büyük bir iş kapısı haline geldi.
16: 120 bin dolar.
14: Evet.
12: Ben Alan Ha.
14: Ve ben Son John. Biz antik avcılarıyız. Bulduklarımıza inanamayacaksınız.
12: Ne sattıklarımıza?
14: 25 bin.
11: Anlaştık bayım.
14: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı. Aman tanrım.
12: Evet. Tonun ölüm makinesinde yolculuk etmek çok tuhaf.
14: Klima var. Temiz. Geniş.
12: Güzel ama Betsy'yi özledim.
14: Komik bir hikaye.
12: O kadar komik değil.
14: Tek yön bir sokakta gidiyordum. Bir araç yanlış tarafa döndü ve hasar aldı.
12: Yapmamız gereken şey tamir edilmesi için 5000 dolara ödemek. Aileden biri. Öyle değil mi? Tabii, beyinsiz biri. İyi haber şu ki Betsy doğru ellerde. Bugün bakacaklar ve hasarın ne kadar olduğunu öğreneceğiz. Tamir edebiliriz. Biraz şeye ihtiyacım var.
14: Çalışmaz dostum.
12: Betsy'yi sen öldürdün.
14: Anlıyorum. Sinirini geçirebilirim. Sinirini geçirebilirim.
12: Hayır.
14: Ben varım dostum.
12: Aman tanrım. Yapacaksın. Betsy'yi tamir ettirmek için para kazanma zamanı.
14: Peki nereye gidiyoruz dostum?
12: Arada gittiğim büyük bir yer var. Endüstriyel malların olduğu bir depo. Şu anda San Fernando Valley'deki konteyner mezadına gidiyoruz. Bu her gün yapılan bir mezat değil. Endüstriyel müşterilere ayrılmış büyük konteynerler var. Büyük para. Geldik. Ace deposu konteynerleri. Oo, anlaşılan gizli yerimizi bilenler var.
14: CJ.
12: Hazır mısın?
13: Ne oldu? Dondurma kamyonunu sattınız mı?
12: Dondurma mı? O ekmek kamyonu.
14: Biliyorum dostum.
12: Biliyor musun? Onurunu korumamız gerekiyor. Başlayalım. Betsy için.
14: Betsy için.
15: Evet, hazır mısınız?
13: Umarım para getirmişsinizdir.
15: Bugünkü mezat nakit yapılacak. Harcayabileceğiniz bütün para cebinizdeki para. Bugün 3 konteyner var. Hadi gidiyoruz. Evet, sıra olun, sıra olun.
14: Aman tanrım.
12: Serigrafi aleti değil mi?
14: Dostum.
12: Niçin bu?
14: Bunlar vinil baskı için. Şunlar yazıcılar. Kurutucuya benziyor. Para eder. 1500'e satarım.
12: Size ne demiştim ha? Konteynerlarda iyi mallar var.
14: Güzel ama CJ burada. Ucuza alamayacağız. Fiyat arttırmaya bayılıyor, biliyorsun.
15: CJ. Evet, 500'le başlıyoruz. Kim bana 500 verir? 500'üm var, 600'üm var mı? 1500 geldi, 1500 geldi. Çok güzel. 1600, 1600 geldi. 1700 de geldi. 1800 arıyorum. 1800 var mı? 1800 geldi. Teşekkür ederim. 1900 arıyorum. Geldi. 2000 var mı? 2000 de geldi. 2100 var mı? 2100, 2100. Teşekkür ederim. 2100'üm var. 2200. 2200 yoksa 2100'e satıyorum. Sattım. $2100. Teşekkür ederim. Evet çocuklar, burada işimiz bitti.
12: Aha! CJ'yi düşünün. Betsy'yi kurtaramazsak ne olacağını görür o.
14: Çok kazançlı oldu. İki tane daha konteyner var.
12: Biliyor musun? Ayakkabı para eder. Neredeyse 500 çift kadın ayakkabısı vardır. Çifti $20 olsa $10,000 eder.
13: Bundan ne kadar para kazanırız biliyor musun? Yüksek teklif vereceğim.
14: CJ bunları almaya şimdiden hazırlanıyor. Para geleceğini anladım.
12: Evet, $5,000'a kadar çıkabiliriz.
15: Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Kim teklif veriyor? Evet, $1,000'ım var. 1100'üm var mı? 1100, 1100, 1100 geldi. 1200'üm var mı? 1200'üm de geldi. 1300 var mı? 1300'üm geldi. 1400 istiyorum. 1400, 1400 geldi. 1500 var mı?
13: Ben
15: şunu 1500 geldi. 1600 alıyorum. 1600, 5000 geldi. Evet, teşekkür ederim. $5,000, $5,000, 5,000 yoksa satıyorum.
13: 5,500.
15: 5,500 geldi. Say. Evet, teşekkür ederim. 5,500'üm var. Yok mu artıran? 5,600, 5,600.
12: Para oradaydı ama parayı dizlerimin üzerinde kazanmak istemiyorum. Ayakkabıları satmak zor olabilir.
15: Satıyorum ve sattım. Teşekkür ederim.
13: İşte bebeğim. Olamaz. Para böyle kazanılır işte. Ah tanrım.
14: Çok gergin. Kilitleyemiyor bile.
12: Ekip olarak çalışın. Hadi ama.
13: İş kararlarını böyle mi alıyorsun sen?
12: Senin kilitlediğin gibi mi ya?
13: Olamaz.
14: Bakalım neler bulacağız.
12: Tamam. Ayakkabı konteynerini satın alamadık ama böylece CJ $5,500'dan daha az teklif verebilecek.
14: Evet. Bizim Betsy'yi değiştirmek ve tamir etmek için çok daha fazla para kazanmamız gerekiyor.
12: Oo, işte başlıyoruz. Oo, hey.
13: Tamam. Evet.
14: Evet.
15: Büyük, klasik bir araba. Ne kadar büyük baksana. Bir Chevy.
14: Evet.
12: Üstüne baksana. Daha önce görmedim bile. Durumuna ve üretim yılına göre bir Chevy $20,000 edebilir.
14: Evet, klasik V8'i varsa. Ama paslı bir V8'i altıysa başımız dertte demektir.
15: Evet, son konteynerimiz. $100'la açıyorum. Yüzüm geldi, teşekkür ederim. 200 de geldi, 300 var mı? 300, 300, 300, 300, 300. 300 aradım, geldi. 400 var mı? 1000 geldi. $1,000'ım geldi. Evet, çok yüksek bir artırış. 1100'üm var mı? Var. 1200'üm var mı? Var. 1300'üm var mı? 1300'üm de var. Bunu istiyorsunuz galiba. 2500 geldi. Vay canına. Çok hızlı gidiyoruz. 2600 geldi. Teşekkür ederim. 2700 var mı? Geldi. 2800 var mı? 2800. 2900 geldi. 3000 geldi. 3100. 3100 arıyorum.
13: Bırak.
15: 3100. 3100 geldi. 3200 de geldi. 3300'üm var mı? 3300'üm var mı? 3400'üm de var. 3500'üm var mı? Son defa soruyorum. 3500 yoksa satıyorum. 3400'e sattım. Teşekkür ederim. Bir dahaki sefere görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.
12: CJ, Betsy'yi kötülemenin ne demek olduğunu kesinlikle gösterdik.
14: İki konteyneri aldığımız için mutluyum. Şimdi gidip bakalım ve biraz para kazanalım.
12: Pekala. Bu yazıcıların tanesi $10 etse burada 30 tane olduğuna göre $300 eder. Isıtıcılarımız var. Bunlar endüstriyel tip. Oh. 50 tane vardır.
14: Evet. Oh. Aman tanrım.
12: Ne çıktı?
14: Topta kafatası var. Bowling zamanı. Her şey düzelecek Alan.
12: Bu bozuk televizyondan ne izleyeceğiz böyle?
14: Tanrım Alan.
12: Şşt. İşte bu.
0: Sana sus dedim.
12: Çok eğlenceliydi.
0: Bu harikaydı Alan.
12: Dostum.
0: Ne?
12: Bu kurutucu değil.
0: Peki bu ne?
12: Boyutuna bakılırsa uçak motoru da olamaz. Oh evet. Biraz daha. Tamam. Bu bir klasik değil.
0: Lanet olsun.
12: Bu bir mutlu son değil. Ne bir sorun var.
16: Sigortanız bitmiş.
12: Bu umutlarımızı yıkıyor.
0: Yok ederim.
17: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
18: Ama ne otel?
19: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
20: Ben 4200'e buldum.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
18: Trivago'ya bakmamış.
21: Otel mi? Trivago. Obseso. Silver
22: moon. Come flowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
23: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
24: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
25: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
26: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
27: Sana alkış yok, önce finger snap.

Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
4: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
8: Oh. Ne trenler onları durdurabilir, oh. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
9: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
8: Ne de motorun durması onları yıldırır.
9: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
8: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
9: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
8: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
11: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Evet. Aman tanrım, bu gördüğümüz endüstriyel bir öğütücü.
13: Pekala, bu ne için?
12: Bunu yapmak için.
13: Tam onun boyunda, bence para eder bu. Bu alet çalışırsa çok güzel olur. Böylece kazanacağımız parayı Betsy'nin tamirinde kullanabiliriz.
12: Neden Betsy'yi öğütmüyoruz?
13: Bunu duymamış gibi yapacağım. Uuu! Tamam. Chevy için ikimiz de heyecanlıyız.
12: 55, 56, 57 model olması gerekiyor. V8 motoru olanlardan.
13: Bakalım neymiş?
12: Oh. Hayır.
13: Say bakalım.
12: 1, 2, 3.
13: 6 tane.
12: Lanet olsun. Modeli ne?
13: Ah, Tom. 55 model. 150, 6 silindirli. Kimse bunu sevmez. Motor bundan daha kötü olamazdı. Bu bir mutlu son değil. Aa, arabaya vururdum. Ama parçalanır.
12: Bununla ne yapacağız?
13: Sıradan birine satacağız. Klasikçilere olmaz. Bu arabayı dönüştürmek kolay değil ama belki bunu alıp kullanmak isteyen biri çıkar. Böylece en azından zarar etmeyiz.
12: Bu sırada öğütücüyü satmaya gideceğiz. Sean'la buluşacağız. Yerel geri dönüşüm tesisindeki teknisyenlerin başı ve bir öğütücü arıyor. Sean, ben Tom.
14: Tanıştığımıza memnun oldum.
12: Nasılsın dostum? Burada Alan.
13: Merhaba, nasılsın? Teşekkür ederiz.
12: Öğütücü var mı?
14: Evet, evet, içeride var.
12: Geliyoruz.
14: Hadi, hadi.
12: Vay canına.
14: İşte burada. Bu GVC şirketinin çift bıçaklı öğütücüsü. Motoru 25 beygir gücünde ve 7 tonluk baskı uyguluyor.
12: Çok güçlüymüş.
14: Doğru. Geri dönüşüm tesislerinde, mezbahalarda ve her şeyin atıldığı cezaevinde kullanılıyor. Çünkü battaniye gibi şeyler tesisatı tıkıyormuş. O yüzden kullanıyorlar.
12: Bunun yenisi ne kadardır?
14: Tahminen 40-50 bin dolar olmalı.
12: Gerçekten mi?
14: Bu yeni bir model değil.
13: İkinci elleri bu fiyatın üçte biri midir? Özellikle de çok iyi durumdaysa.
14: Bence daha çok 5-6 bin dolar ediyordur.
12: 10 bin dolar.
14: 8 bin daha adil olur.
12: Hadi şu şeye bakalım. Çalışıyorsa, beğenirsen 8500'e satarız.
14: Peki, anlaştık.
13: Hey, bu anlaşmayı sevdim.
12: Hey, bir şeyler öğütebilir miyim?
14: Hadi gidelim bakalım.
12: Tanrım. Yıkım.
14: Çalışıyoruz.
12: Telefon sana. Evet. Şuna bak.
13: Çok çılgın.
12: Bakalım neyimiz var. Aman tanrım. Evet dostum. Parçala şunu bebeğim. İşte böyle.
13: Harika. Hala anlamadın mı?
14: Evet anladım. Çalışıyor çocuklar, çalışıyor.
12: Henüz işimiz bitmedi. Şunu temizleyeceğim.
14: Daha sonra biz temizleriz, endişelenme.
12: Israr ediyorum. Bunu önemsediğim için yapıyorum. Temizlendi.
13: Teşekkür ederim.
14: Önemli değil.
12: Çok eğlenceliydi dostum. Satmayı hiç istemedim.
13: Betsy'nin tamiratı için artık yeteri kadar paramız var. Tamirciye!
12: Bazen neyi ne zaman isteyeceğini gerçekten iyi bilmek gerekiyor.
13: Neden bahsediyorsun?
12: Gidip doktor ne diyecek ona bakalım. Belki durumu düşündüğümüz kadar kötü değildir.
14: Merhaba, nasılsınız?
13: Merhaba.
12: Nasılsın dostum?
13: Yaşlı kızımız nasıl?
14: İyi görünmediği için üzgünüm, ön tarafı hasarlı. Şase, radyatörler, kondansatörler ve fan bozulmuş. Aslında ön taraf tamamen gitmiş.
13: Vay canına. Yapma dostum. Ne kadar tutar?
14: Sigortanız karşılamıyor.
12: Kötü oldu.
13: Ah yapma. Ne kadara mal olur?
14: Muhtemelen 7.000 dolar tutar.
13: Yenisi 5.000 zaten.
14: Çok fazla hasar görmüş. Üzgünüm. İyice tamir etmeliyiz.
13: Tamam. Teşekkür ederim.
14: Tamam, sorun değil. Düşünün.
13: Sağ ol.
12: 7.000 dolara yenisini alabiliriz.
13: O burada. Bundan bahsetmiyor.
12: Evet. Fişini çekelim.
13: Seni birazdan geberteceğim.
12: Bir dakika. Çevrim içi olayım.

0: Pekala Tom, bir devir kapanıyor dostum.
1: Evet. Ah, aman tanrım. Ne oluyor?
0: Bilmiyorum. Betsy olmayınca kendimi onu kaybediyormuş gibi hissediyorum. Şuraya yanlışlıkla tükürüyorum.
1: Dostum, arabaya tükürüyorsun. Dostum, uzağa tükür. Sammy'yi görmek için yola çıktık. Profesyonel drag yarışçısı ve çok iyi bir sokak yarışçısı. Umarım 55 Chevy ile ilgilenir.
0: Umarım ilgilenir. Daha fazla kötü haber istemiyorum.
1: Sonunda geldik. Tanrım.
0: İşte orada.
2: Hoş geldiniz.
0: Nasılsın?
2: Aynı, sen nasılsın?
1: İyiyim. Sen neler yapıyorsun?
2: Aynı şeyler, sen?
1: İyiyim ya sen?
2: Aynı şeyle.
0: Ya, biraz utandım ama...
2: İlginç. Bunu yarışa çıkarmak isterim ama daha iyi görünmesi gerekiyor.
1: Harika.
2: Yani, detaylıca bakabilir miyim?
0: Ona bakmak mı istiyorsun?
2: Evet, hızlıca bakayım.
1: Aman tanrım. Bu harika. Temiz değil mi? Çok eğlenceli. Oyuncakları severim. Aa, şu beygir gücüne baksana.
0: Hey, konuşmasana olur mu?
1: Ne?
0: Hadi, alışverişte değiliz. Satış
1: dostum,
0: yapıyoruz.
1: Şuna bak, şu buton girişine bak.
2: Hadi bakalım şu arabaya.
0: Oo, arabalara fısıldayan adam bakışı.
2: Bu ses neye benziyor?
0: Paraya mı?
2: İyi durumda, bozulmamış, hala sağlam.
0: Para mı diyecektin?
2: Hayır, sen para diyecektin. Ben arabanın sesi dedim.
0: Sesi boğuk.
2: Evet.
0: Sessiz.
2: Tam bir iş adamı arabası. Arka koltuğu yok. İki kişilik. Buradan arabanın üstünü açıyorsun.
0: Bir araba istiyorsan bence bu çok güzel.
2: Olabilir. Yarış için bunlar en iyisi.
0: Bu arabayla mı yarışacaksın?
2: Bildiğim kadarıyla bu yarışlarda kullanılanlardan. 55 model. Şurada da bunun gibi bir kurye arabası var. Dürüst olmam gerekirse bunlardan bir tane daha alabilirim. Ve bunu çok umursamıyorum.
0: Pekala. Bize 6000 dolar ver ve bunu al.
2: Hayır, size 6000 dolar veremem. Ne yapacağımı söyleyeyim. Arabayı sevdim çünkü işe yarayacağını biliyorum. 4000'e ne desiniz?
0: Hayır.
1: Hayır.
0: Hayır. 4000. Şunu dinle. Grease adındaki filmi izledin mi?
2: Evet.
0: 4000 mi diyorsun? Grease filmini izledin ve buna 4000 mi diyorsun? Araba sistematik. Hidromatik bir sorunsal. Işık hızında gidiyor, değil mi?
2: Hayır, bu 55 model.
0: Işık hızında gidemez mi?
2: Hayır.
0: Sözcükleri söyleyebilir misin? Işık hızında. Bunları senden duymak istiyorum.
2: Hayır. Bununla ne yapacağım ki? 4000'e bana satın.
0: O bir hurda değil. 5000 dolar.
2: Bana satın 4.
0: Buna uğraşıyorum ama şu anda seni tanıyamıyorum. Bu iş adamı arabası, bir iş adamı gibi davran. Ortada buluşalım. 4500.
2: 4000'in ortasında buluşmalıyız.
0: 4500.
1: Pekala. 4250 dolar. İkisinin de ortası.
0: Teşekkür ederim. 4250'ye kendine yeni bir araba aldım. Ben de buna bineyim. Ve sonra yola çıkalım.
2: Tamam.
0: Işık hızında yolculuk edelim dostum.
1: Dostum. Evet. Onu sustur böylece.
0: Merhaba güzelim. Hıza ihtiyacım var. Etsinin öğütüldüğünü düşünmek beni kötü yaptı ama şimdi neyin zamanı geldi?
1: Neymiş?
0: Işık hızı saati.
1: Ah tanrım.
0: Duyabiliyor musun Ton?
2: Çok saçma.
0: Işık hızına kim hazır?
2: Aa tanrım, neden sürekli bunu söylüyor?
0: Hadi başlıyoruz.

0: Tanrım. Işık hızı bu. Dostum, yarış arabası sürdüm. Teşekkür ederim. Tom, ben eve gidiyorum. Biraz araba kullanmam gerekiyor.
1: Komik. Anahtarları hala bende. Dostum, sanırım Betsy bozulduğu için çılgına dönmüştün.
0: Işık hızı. 55 Chevy 4250 dolara, endüstriyel öğütücüyü 8500 dolara ve diğer eşyaları da 1500 dolara sattık. İki konteyneri 5500 dolara almıştık ve bunları 14250 dolara satıp 8750 dolar kar elde ettik. Dostum, bu parayla Betsy'yi tamir ettirebiliriz.
1: Dostum, çok zor biliyorum ama iyi zamanlarımızı hatırla. Hey Alan, hazır mısın?
0: Betsy'ye gelmesin. Oh! Aman tanrım. Belki de Betsy'yi buradan kaçırmalıyım.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot
3: Ice Break. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
5: Bellona. Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
11: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Programımızın bu bölümünde...
1: Bu beyzbol kartları en çok aranan setlerden. Bunlara ne kadar istiyorsun?
2: Yaklaşık 20 bin dolar.
3: Dikkatini çekmek istediğim vahşi bir canavar var aslında. Şuraya bakın. Gördünüz mü? İşe yarıyor.
4: Bana yalan söyleme Tony. Doğruyu söylersen bir şey yapmayacağım.
5: Bir şey yapmadım.
4: Bir kez daha soracağım. Doğruyu söyle. O sözleri söyledin mi, söylemedin mi?

0: Günaydın.
1: Biri benimle ilgilenebilir mi?
0: Tabii.
1: Yaklaşık bir hafta önce bu ceketi sizden almıştım. Yolda giderken ceket birden bu hale geldi. Paramı geri istiyorum.
0: Buradan mı aldınız?
1: Evet.
0: Bu ceket bana biraz yıpranmış gibi geldi.
1: Bana mı söylüyorsun? Hiç memnun kalmadım.
0: Fişiniz yanınızda mı?
1: Hayır. Bu getirdiğim fatura yerine geçmez
0: Hayır,
1: mi?
0: Hayır, geçmez. Fişi görmem gerek.
1: Geçen hafta geldiğimden beri
0: Maalesef
1: gördünüz.
0: Sizi hatırlamıyorum.
1: Ya ceketin parasını geri verirsin ya da ceketi değiştirmenizi istiyorum.
0: Elinizde fiş yoksa size yardımcı olamam.
1: Size dedim ki ya parayı geri verin ya da bunun
0: fişiniz
1: yenisini
0: Fişiniz yoksa
1: verin.
0: Size yardımcı olmam mümkün değil.
1: Buradan bir tane daha seçeceğim o halde.
0: Açıkçası bana sorarsanız böyle davranmanızı tavsiye etmiyorum.
1: Ne yapacaksınız?
0: Fişiniz olmadan size başka
1: ben
0: ceket veremem.
1: Ben kendim alırım. Beğendiğim ceketi alıyorum.
0: Byron,
1: bakalım
0: ceket
1: neler
0: seçmeye
1: var,
0: çalışan beyefendiye
1: evet,
0: dışarıya kadar
1: bu
0: eşlik eder misin?
1: Bütün ceketleri alacağım. Sakinleş. Bütün hepsi benim olacak. Ne yaptığınızı sanıyorsun
2: Kendine
1: sen?
2: Kendine gel hadi yürü. Sakin ol.
1: Ceketimi geri verin. Ne yapıyorsunuz?
2: Kendi
1: ceketimi bana geri verin dedim. Ceketimi verecek misin? Ceketimi geri vereceksiniz. Hırsızlar. Ceketimi
0: Getirdim.
1: Geri verin dedim.
0: Ceketinizi alacak değiliz.
1: Bir daha sizden bir şey almayacağım.
2: Bizi kandırabileceğini mi sandın? Bir daha buraya gelme.
3: Burayı gezmek ve birbirinden değişik eşyaları görmek çok eğlenceli.
4: Aman Tanrım.
5: Hoş geldiniz.
4: Aynı sana benziyor.
5: Ne getirdiniz?
6: Korkutucu adam ve eşini getirdim. Elektrikle çalışıyor ve fişe taktığınız zaman hareket ediyor, titriyor. Hatta ses bile çıkarıyor. Yaklaşık 8 yıl önce elime geçmişti.
4: Hala çalışıyor
6: Tabii
4: mu?
6: Tabii ki.
4: Daha yakından görmek istiyorum. Sen de beni incelemek ister misin? Ne kadar tatlı bunlar.
7: Bunlar mı tatlı?
4: Evet, çok güzeller. Bu gibi şeyler çok hoşuma gidiyor. İnsanlar bunların korkunç olduğunu düşünür ama kâr edeceğimizden eminim. Düşebileceğin fiyat nedir?
8: Sizin vereceğiniz en düşük fiyat nedir?
5: $200.
4: Bana sorarsanız kârlı bir anlaşma. Bence adil davranıyor.
8: Bilmiyorum. 700?
5: O kadar veremem dostum. Cadılar bayramından önce bunları satamazsam bir sonraki yıla kadar dükkanda kalırlar.
8: 600 değişimi görür.
5: $225.
8: Düşebileceğim fiyat 600.
4: Bir dakika. Size son bir teklif yapacağım. 250 diyelim ve anlaşalım.
8: $250'yi kabul edemem.
5: 300 olur mu?
8: 300 mü?
5: Evet, 300. Anlaştık mı?
8: Evet, anlaştık.
5: Harika, teşekkür
8: ben
5: ederim.
8: Ben teşekkür ederim.
5: Cadılar Bayramı yaklaşırken herkes mağazaya bu gibi ürünleri almaya geliyor. O yüzden bunları satmakta sorun yaşamam.
9: Peki bu aldığım ürünün garantisi var mı?
10: Hayır efendim.
9: Yok mu?
10: Maalesef yok.
0: Yokmuş işte.
11: Bir dakika gelir misin?
12: Evet tabii.
11: Tony'ye neler olduğunu bilmiyorum ama içeride bir olay olmuş sanırım. Çünkü dışarıda arabasında oturuyor ve çok sinirli. Nedenini bilmiyorum.
12: Kime kızmış?
11: Sanırım Linda ile tartışmış. Tony resimlerin yerini değiştiriyormuş.
12: Tamam.
11: Tony'nin nasıl iş yaptığını bilirsin. Resimlerin yerini değiştiriyormuş. Linda ise onların yerini değiştirdiği için sinirlenmiş. Çünkü resimlerin zarar görmesini istemiyormuş. Linda'nın kendisine emir verdiğini düşündüğü için Tony'ye çok sinirlenmiş.
12: Tony şimdi nerede?
11: Benim işime karışma demiş.
12: Demek arabada
11: dışarıda,
12: oturuyor. Gidip
11: arabasında.
12: Onunla konuşacağım. Tony burada çalışan en iyi elemanlardan biri. Onun çalışmasına ihtiyacımız var. Arabasında oturmasına değil. Şimdi ne oldu?
13: Ryan'a gidip benim resimlerin yerini değiştirdiğimi söylemiş. Onlara dokunmak için kendisinden izin isteyecekmişiz.
12: Resimlerin yerini değiştirmek için ondan izin alman gerektiğini mi söyledin?
13: Evet, eğer bir şeylerin yerini değiştirmek istiyorsan ona sorman gerekiyor. Benim işi bilmediğimi falan sanıyor sanırım.
12: Burada birlikte çalışıyoruz ve bir gün içinde buraya binlerce müşteri geliyor. İşçilere resmen bakıcılık yapmak beni rahatsız ediyor. Linda ve Tony'ye eş diye durumu anlatmış. Eşinin bunu çözmesi gerek. Böylece herkes bir an önce işinin başına döner. Gidip arabasında oturan Tony'yi sakinleştirmeye gidiyorum. Çünkü resimlerin asıl olduğu köşeyi yeniden düzenlemiş. Linda işine karışmış ve ona, Tony, bir sonraki sefer resimlerinin yerini değiştirmek istediğinde önce bana sor demiş. Böyle bir şeyi Tony'ye nasıl söylediğini aklım almıyor. Bence böyle bir şeye karar vermek onun işi değil. Tony hala çok sinirli. Linda'nın böyle bir şeye hakkı yok. Bunlar senin çalışanın, sorunu çöz. Teşekkür
4: tamam.
12: ederim.
4: Halledeceğim.
0: Değerli bir ekmek paketi getirdim.
12: Daha önce benzerini görmüştüm.
3: Birinden yardım isteyelim.
7: Size nasıl yardımcı olabilirim?
10: Ben buraya çağırmam gereken birileri var. Bir dakika.
7: Affedersiniz. Geyikleri
10: arayacağım. Hindiler de var.
3: Hindileri arayacağım.
10: Tamam. Evet.
7: Bunları
10: hepsini
7: siz
10: ben
7: mi yapıyorsunuz?
10: Hepsi el emeği.
7: Başka neler var?
3: Özel yapım kalemler.
7: Bunların hepsini siz mi yapıyorsunuz?
10: Evet, evet. Her birini ben yapıyorum.
7: Gerçekten mi?
10: Evet.
7: Dikkatini çekmek istediğim vahşi bir canavar var. Bunlardan birini kullanabilir
10: evet,
7: miyiz?
10: Hemen çağıralım.
7: Bunu niçin kullanıyoruz?
10: Bunu geyikler için kullanıyoruz. Geyik peki. Oyunuzundan
7: tamam.
10: yapılıyor.
7: Aa! Şuraya bakın. Gördünüz mü? Hemen işe yaradı. Bir daha yapsana. Lütfen bir daha yap. Hop. Ya güzel. İşte çalıştı. Kerim, bir gelir misin? Gel. Bir şey soracağım. Bu ürünleri yapmak ne kadar
10: Ürüne göre değişiyor. Mesela bunu yapmak bir saatimi alıyor. Bu gördüğünüz kısmı yapmak için uğraşıyorum.
7: Anladım.
10: Boynuz kullandığım için yapıştırmam gerekiyor.
0: Ne kadar hoş.
10: Özellikle kalemleri görmeniz gerek.
7: Bunlar peki bunları yapmak için yapılıyor. Ne kadar süre uğraşıyorsun?
10: Bazen bir saati buluyor ama özellikle delik açma ve yapıştırma işlemleri zamanımı alıyor.
7: Bu ürünleri neden bize getirdiniz?
10: Almak istiyorsanız hepsini satmak istiyorum.
7: Fanızda belirlediğiniz bir fiyat var mı?
10: Fiyatları değişiyor. Mesela burada gördüğünüz ürünü dışarıda ben genellikle yaklaşık 75 dolara
7: doğru.
10: satıyorum.
7: Tamam.
10: Mermi kalemlerse genellikle 80 dolara gidiyor. Burada 12 bin dolar değerinde kalem var.
0: Bunları satarken bizim de kâr etmemiz gerekiyor. İstediğim fiyatın
10: evet.
0: fazla olduğunu söylemem gerekiyor. Bu yüzden ürünleri bu fiyata almamız mümkün değil. İstediğim buysa ne yazık ki anlaşamayız.
7: Denesene.
0: Nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Yapabileceğim
7: sadece
0: de emin değilim.
7: Sadece dene. İşte böyle. El işçiliği gerçekten harika. Çok
0: evet,
7: beğendim.
0: Evet, harika bir işçilik.
7: Ama 12 bin dolar bizi aşıyor. O yüzden anlaşmamız mümkün
0: Şu
7: değil.
0: Şu an bir teklif yapsak haksızlık olur. Bunu yapmak istemiyoruz çünkü... Eminim bu ürünleri yapmak için çok uğraştınız.
3: Evet, doğru.
7: Çok teşekkür ederiz buraya teşekkür kadar
0: geldiniz. Gerçekten
7: ederiz.
0: Ürünler evet. çok
7: ama
0: güzel.
7: Ama müthiş şeyler
3: görüşmek
7: gerçekten.
3: Üzere.
0: Çok güzeller.
3: Evet,
7: ellerinize sağlık.
3: Ederim.
14: Size bir kızıl derili asası getirdim.
12: Kabul edersen 100 dolar alırım.
4: Linda, buraya gelebilir misin? Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Linda ve Tony satış katında bütün müşterilerin önünde birbirine girmiş. Babam anlamadan bu sorunu bir an önce çözmem gerek. Tamam. Resimlerin asılı olduğu köşede bir şey olmuş. Anlatır mısın lütfen?
15: Resimlerin yerini değiştirmemiz gerekiyorsa bu işi ben istedim. Daha önce sormuştum. Çünkü yerleri değiştirilirken zarar görmesini istemedim. Resimlerin yeri birden değişti ve kimse bana bir şey söylemeden taşımaya başladı. Yani onların bir sıralaması
4: tamam.
15: vardı.
4: Doğru anlamış mıyım bakalım. Sen sinirlendin çünkü resimlerin zarar görmesini istemediğin için sana haber verilmesini bekledin.
15: Doğru.
4: Senden başka kimse bu işi yapamaz mı?
15: Hayır, tabii ki yapabilirler.
4: Ama?
15: Hepsi yanlış bir şekilde yerleştirilmişti.
4: Sen neden sinirlendin peki?
13: 35 yıldır bu işte çalışıyorum ve resimlere hiçbir zarar vermeden onların yerini nasıl değiştirmem gerektiğini çok iyi bilirim.
4: Tony ile Linda'nın böyle bir olay yüzünden birbirine girmesine şaşırmadım. Çünkü beraber çalışıyorlar. Ama bu kadarı fazla. Artık yeter. Burada hep beraber çalışıyoruz. Bu şekilde birbirinizle didişirseniz satış yapamayız ve başarılı olamayız. El sıkışıp barışır mısınız?

0: Tamam, sorun yok.
1: Bir takım olarak çalışabilir
2: tabii
1: misin?
2: Tabii ki bir takım olarak çalışabilir.
0: Benim için sorun değil.
1: Yeni bir başlangıç yapalım mı?
2: Olur.
1: Anlaştık mı?
2: Evet.
1: Şimdi işinizin başına.
0: Hemen.
1: İkinize de teşekkür ederim.
0: Rica ederiz.
1: Linda ve Tony ile olanları konuştum baba.
3: Ve?
1: Bugün olanlara rağmen ikisi de barıştı ve el sıkıştı. Benden istediğini yaptım ve sorunu çözdüm.
3: Eminim halletmişsindir.
1: Kesinlikle.
3: Her şeyin hallolduğundan emin misin?
1: Bu daha bir başlangıç.
3: Olayın burada bitmediği kesin.
1: Evet, bitti.
3: Göreceksin.
1: Göreceksin.
4: İçlerinden sadece Eminem resmini almak istersek...
5: Açıkçası onu birkaç bine satarım.
4: Bu fiyat bizi aşıyor. Olmaz.
6: Merhaba, nasılsınız?
7: İyi, sen nasılsın?
6: İyiyim, ben Seth.
7: Julius.
6: Julius, tanıştığımıza sevindim. Evet. Bize ne getirdin?
7: 52 tane kart olan bir set getirdim.
6: Harika. Bu kart setlerinin en değerlisi. 1952 yılında hazırlanan bu kartlar gelmiş geçmiş en popüler seri oldu. Çok para ederler.
7: 5 yıl önce büyük babam vefat etti ve ondan geriye bu kartlar kaldı.
6: Bunları neden satmak istiyorsun?
7: Üniversiteye gitmek için.
6: Peki bu kartlar için ne kadar istiyorsun?
7: Yaklaşık 20 bin.
6: Bunları arka tarafa götürüp orada kontrol edebilir miyim?
7: Tabii, olur.
6: Bir eksik var mı diye kartları teker teker kontrol etmek istiyorum. Kartların hepsi bunun içindeyse ona istediği parayı seve seve vereceğim. Rica etsem Les'i çağırır mısın? İlgisini çekecek bir ürünün geldiğini söyle.
2: Tabii.
6: Sağ ol. Bazı iyi kartlar eksik. Özellikle bu sette olması gereken kartlar. Örneğin Jackie Robinson burada değil. Fiyatı yüksek değerli kartların bazıları yok. Getirdiği setin içinde bazı kartlar ne yazık ki yok. Özellikle fiyatı yüksek olan kartlar. Elinde bu kartlar yoksa set tamamlanamaz ve almanın anlamı kalmaz.
3: Ne var elinde?
6: Bir müşteri 1952 yılının en iyi oyuncularının bulunduğu bir beyzbol kartı serisi getirdi ama eksikler var. Bu setin eksiksiz hali 2002 yılında 200 bin dolara satılmış.
3: Ne kadar istiyor?
6: 20 bin dolar.
3: 20 bin dolar.
6: İyi durumda olduklarını söyleyemem. Bu yüzden kart başına en fazla 40-50 dolar verebilirim. Seni Les'le tanıştırayım.
3: Nasıl gidiyor?
7: Merhaba, iyiyim, teşekkürler.
3: Memnun oldum.
7: Ben de memnun oldum.
3: Harika. Güzel olan kartlar nerede?
7: Hepsi burada.
6: Hayır,
7: kartlar
6: hepsi burada
7: bunlar.
6: Değil.
7: Hepsini getirdim.
6: Asıl kartlar yok. O kartlar olmadan bu setin pek bir değeri yok.
7: Böyle olacağını
6: öyle
7: düşünmemiştim.
6: Örneğin mental kartı nerede?
7: Mental mı? Gidip arabaya bir bakayım, orada olabilirler.
6: Onu getirebilir misin?
7: Tamam, ben
6: güzel, getir bakalım. Özellikle tamam, o kartı getirebilirsen harika olur. Geri geldiğinde elinde o kart olursa işin boyutu değişir. Sence kart onda mı?
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım Net, sigortam Net.
10: Bu otel harika.
11: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Düğünü balla bölüyoruz.

0: Gotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.
11: Isı saçınızı yıpratıyor mu? Buna son. Yeni Pantene Heat & Glow kremi deneyin. Formülümüz ısıyla aktifleşir ve saça 4 kat daha fazla provitamin sağlayarak kuru saçları nemli saçlara dönüştürür. Isı kullandığında beslenen, yumuşak, parlak ve sağlıklı saçlar için ısıyla aktifleşen kesintisiz nem. Pantene.
12: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
13: Sıcaktan kafam kaşındı. Biraz serinlesek mi?
14: Hadi kaşıntıyı kafada bitirelim.
15: Yeni Head & Shoulders buzlu mentol ferahlığı. Kaşıntı giderici ve kipek karşıtı formülüyle -5 derece serinlik hissi.
16: İşte bu ya. Ferahlatan hamle.

0: bakın. Tam da leslik.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa girerek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik. Sana yakışana da.
2: Eğer o dediğin kartla dönerse bu setin değeri artar. Almak için elimizden geleni yapmalıyız. Çocuk koleksiyonundaki eksik kartları alıp gelirse bu koleksiyonu almak için her şeyi yapacağız.
10: Sence kartonda mı?
11: Onlar evde kalmış. Onlar olmadan almak istiyor musunuz?
2: $1000 ne dersin?
11: Bütün hepsi için mi?
2: Evet, bunlar için.
11: 3000. Ben açıkçası bu koleksiyonun daha fazla edeceğini düşünmüştüm.
2: Senin için 1500 olur.
11: Bunu kabul edemem.
10: 1700 olur mu?
11: 3000 düşünebileceğim en alt tutar, aşağısı olmaz.
2: 2000'e ne dersin?
11: 2000 mi?
2: Evet, 2000.
11: Kabul etmem mümkün değil, maalesef olmaz.
10: Peki. Yine de onları bize getirdiğin için.
11: Evet. Peki, görüşmek üzere.
2: Üzgünüm. Eksik olan kartları bu koleksiyona ekleyebilirsen
11: sorun değil, tabii ki.
2: Bize geri getir.
12: Bu yüzük sadece $35 ama gördüğünüz gibi çok güzel.
9: Tekneye bak.
13: Bir tekne.
14: Bu tekne yaklaşık 20 sene önce yapıldı ve hala çalışıyor. Uzaktan kumandayla kontrol ediliyor. Teknenin içi köpük malzemeyle kaplı, o yüzden batmaz. Eskiden bununla balık tutmaya giderdim. Buraya bir ip bağlardım, ucuna da yem takıp balık tutmaya çalışırdım. Bence oldukça farklı bir ürün.
9: O halde neden elden çıkarmayı düşünüyorsun?
14: Artık kullanmıyorum ve öylece duracağına başka birinin kullanmasını isterim.
9: Peki ne kadara satarsın?
14: $750.
9: Bu minik tekneyi gerçekten $750 satacağına inanıyor
14: biri
9: musun?
14: Biri alacaktır. Bunu şimdi alıp sahile götürsem, insanların önünde kullansam eminim birinin dikkatini çeker. Hemen orada satılır. Çünkü oldukça farklı ve tekneyle taşımacılık da yapılıyor.
13: Güzelmiş.
9: Bunun için 150 verebilirim.
14: Hayır, 150 çok az.
13: Düşebileceğin en alt sınır ne?
9: 750'den aşağı inmez misin?
14: Sizin için en fazla 500'e düşebilirim. En alt sınırım bu.
9: $200 teklif etsem yine de kabul etmeyecek misin?
14: Hayır, kabul edemem.
9: Üzgünüm.
14: Olsun, sorun
9: 200'den
14: değil.
9: 200'den fazla veremem.
13: Bize getirdiğin için teşekkür ederiz. Çok havalı
14: tabii,
13: bir tekneymiş.
14: Teşekkür ederiz.
13: Memnun olduk.
14: Ben de
13: teşekkür
14: memnun
13: ederiz.
14: Oldum.
9: Kendine iyi
14: görüşmek
9: bak.
14: Görüşmek üzere.
12: Toplam $30. Tony moladan sonra buraya geldi. İnsanların birden önüne atladı ve benim çalıştığım tezgaha doğru gelip giriş kartını aldı.
14: Sonra
12: da durduk yere bana küfür etti.
14: Müşterilerin önünde mi
12: aslında
14: söyledi?
12: Aslında bunu duyan kişi müşteriler.
14: Duydu? Merak ediyorum.
12: Evet, biliyorum. Corey kesinlikle duymuş olmalı. Bob da oradaydı.
14: Tamam.
12: Larry de bizi duymuş olabilir.
14: Tony'ye neler olduğunu bilen var mı? Bir şeye çok sinirlenmiş ve Linda ile yine tartıştıklarını
15: evet,
14: duydum. Sen yanlarında mıydın? Bir şey duydun mu? Peki ne olduğunu
15: Tony
14: anlatır mısın?
15: Tony benden uzak dur dedi ve durduk yere Linda'ya küfür etti.
14: Gerçekten mi?
15: Evet.
14: Müşteriler orada mıydı?
15: Evet, oradaydı. O kattaki herkes bunları duydu.
14: Bir dakika konuşabilir
2: miyiz? Evet, tabii.
14: Neler olduğuna inanmayacaksın.
15: Tony ve Linda yine tartıştı.
2: Yine mi?
15: Tony Linda'ya bağırdı ve defol git dedi. Hem de küfür etti.
2: Gerçekten
14: hem de
2: mi?
14: Herkesin önünde, müşteriler ve diğer çalışanlar da oradaymış. Nasıl böyle davranabiliyor? Buna inanamıyorum.
2: Hemen onu buraya çağır.
14: Tamam, çağırıyorum.
2: Ashley'nin Linda ve Tony mevzusunu halletmesi gerekiyordu. Bana sorunu çözdüğünü söylemişti. Ama çözememiş.
14: Ashley, ofise gelebilir misin?
2: Bu sorunun hemen çözülmeyeceğini biliyordum.
16: Evet.
2: Konuşabilir miyiz? Lütfen otur. Duruma bakılırsa Tony ve Linda ile baş edemedin. Şimdi otur da işin nasıl yapıldığını gör.
16: Tamam.
14: Tony, ofise gelebilir misin? Lütfen otur. Duyduğuma göre Linda ile yine tartışmışsınız ve yine ağır sözler söylemişsin, doğru mu?
17: Kanıtı var mı? Ben bir şey yapmadım. Sadece bir ceket aldım ve...
2: Kanıt mı?
17: Ceketi aldım ve onu sattım.
2: Ne dediğinin farkında mısın?
17: Bir şey yapmadım.
2: Bana doğruyu söyle.
17: Bir şey yapmadım. Gerçekten. O sırada bir müşteriyle ilgileniyordum.
2: Bana yalan söyleme Tony. Doğruyu söylersen bu sorunu
17: ne fark eder ki? Yine de bana inanmayacaksınız. Doğruyu söylesem ne fark eder?
2: Sen benimle nasıl konuştuğunun farkında mısın?
17: Sorun siz değilsiniz. Böyle yapma dostum. Bu işe ne kadar önem verdiğimi biliyorsunuz. Linda'nın bilerek böyle davrandığını biliyorsunuz.
2: Satış yaptığın sürece bunlar beni ilgilendirmiyor.
17: Satış yapıyorum zaten.
2: Şüphecilikten faydalanarak kendisini sorgulamasını istiyorum. Diğerlerine bu şekilde saygısızlık edemez, bana yalan söyleyemez. Sana son kez soracağım. Ona defol git dedikten sonra küfür ettin mi?
17: Evet, bunları söyledim, bağırdım ve sonra tamam. Da küfür ettim. Hepsi bu.
14: Cumartesi gününe kadar seni görevden tamam. Uzaklaştırıyorum.
17: Anladım.
14: Buraya imza atman gerek.
17: Kağıt bende mi kalıyor?
14: Hayır, gerek yok.
17: Tamam.
2: Cumartesi günü görüşürüz.
17: Belki.
2: Ne? Hey Tony, buraya gel.
14: Gelir misin?
2: Tony, hemen gel. Sen otur.
16: Çıktı.
14: Bizi bu şekilde tehdit
16: çıktı
14: edemez.
16: Çıktı bile.
14: Bunu söylediğine inanamıyorum. Bizi nasıl tehdit edebilir?
16: Yüzüne baka baka yalan söyledi. Sen de buna rağmen işe geri dönme şansı tanıdın. Bunu yaptığına inanamıyorum. Bu adama daha ne kadar şans tanıyacaksın?
2: Brian, bize bir dakika izin verir misin?
14: Tabii ki.
2: Bu adama ne kadar mı şans tanıyacağım? Ashley, asıl sana daha ne kadar şans tanıyacağım?
16: Bana mı?
2: Sana. Ashley işini düzgün yapmadığı için en iyi çalışanlarımdan birini kaybetmiş olabilirim. Ashley, Tony ve Linda'nın uyum içinde çalışmasını istiyorum. Sorun senin onları yönetmeyi becerememen.
16: Ben mi?
2: Sen Ashley. Evet.
16: Sorun şimdi ben mi?
2: Evet. Onları yönetmek senin işin. Sana halletmen gereken bir iş verdiğinde...
16: Sana yalan söyleyen bir adamı kovmuyorsun ve bu benim suçum oluyor, öyle mi? Ben onun annesi miyim?
2: Hayır. Sen onun yöneticisisin. Ashley işini düzgün yapmadığı için en iyi çalışanlarımdan birini kaybetmiş olabilirim. Ashley, Tony ve Linda'nın uyum içinde çalışmasını istiyorum. Sorun senin onları yönetmeyi becerememen.
16: Ben mi?
2: Sen Ashley. Evet.
16: Sorun şimdi ben mi?
2: Evet. Onları yönetmek senin işin. Sana halletmen gereken bir iş verdiğinde...
16: Sana yalan söyleyen bir adamı kovmuyorsun ve bu benim suçum oluyor.

0: It stays with me.
1: Günün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz Enşker'de yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Boş Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir boş. Boş XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Boş X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Boş mağazaları ve Boş Home.com.tr'de.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4.200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet. Erkek için en iyisi.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde. Sevince.
8: Siparişiniz
9: ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Ben Chris.
7: Ben Max.
6: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
7: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Her klasik araç...
10: Tamam bak, çalışıyor mu?
9: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
11: Evet.
9: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: İkinci El Krallarında şimdi.
1: Buraya sosisli adamımızı satmak umuduyla gelmiştik.
2: Buna kaç para istiyorsunuz?
1: $900.
3: Motorlu kaykay.
4: Evet, kaykay binmeyi hatırlıyor musun?
3: Pek sayılmaz.
4: Öne eğil, düğmeye bas. Tamam. Şimdi dışarı çıkıyorsun.
3: Çalışanlarımıza tezgah kurmak içime sinir.
5: Tezgah kurmuyoruz.
3: Bir işi yaparsan sorun çıkar.

0: Günaydın.
1: Okay. Pekala, başlayalım. Bildiğiniz üzere bir olay yaşadık yakın zamanda. Bir çalışanımız başka bir çalışanımıza karşı çok uygunsuz konuştu. O kişi Tony'ydi. Tony'nin 3 gün işten uzaklaştırıldığını biliyorsunuz. Ondan sonra da işi bıraktı. Böyle davranışlar kesinlikle kabul edilemez. Bizim birlikte çalışmamız gerek. Geçirdiğimiz her gün Amerikan kuyumculuktaki en önemli günümüzdür. Geçirdiğimiz her bir gün. Bir satış kaçırdığımızda para kaybederiz. Bir krediyi kaçırdığımızda para kaybederiz. Biz çekleri yazarız. Müşteriler faturaları öderler. Herkesin ganimeti gözetmesini istiyorum. Bu ganimette her gün 6'da paydos saatidir ve başarılı olmamızı sağlamasıdır. Teşekkür ederim. Açın kapıyı.
2: Pekala, hadi çocuklar.
1: Hadi.
2: Hadi birkaç eşya rehini alalım, başlıyoruz.
1: Hey! Merhaba, nasılsınız?
3: Merhaba.
1: Merhaba, ben Les.
3: Ben Baraka.
1: Baraka.
3: Evet.
4: Ben Drail, memnun oldum.
1: Garla. Peki bu kardan adam kim?
4: Oğlumuz.
1: Oğlunuz mu?
3: İsmi kardan adam Çili.
1: Çili mi? Kardan adam Çili
3: evet.
1: mi? Sana dokunmayayım yoksa ölürsün. İsmin ne?
5: Darrell.
1: Darrell. Anlatsana bana şu kostümü.
4: Bu kostümü kızımızın partisi için aldık aslında.
1: Parti ne zamandı?
3: Ağustos'ta.
4: Ağustos'ta.
1: Ha, öyle mi? Ağustos'a erimedin
3: evet.
1: mi?
3: Evet.
1: Ağustos çok sıcak değil mi?
3: Dans etmeyi de biliyor. Dans etsene.
1: Vay şerefine. Kostümü rehin mi bırakacaksınız yoksa satacak mısınız?
3: Satacağız.
1: Neden satmak istiyorsunuz?
3: Herhalde bir daha kullanmayız.
1: Peki kaç para istiyorsunuz?
3: Ben $200 istiyorum.
1: Hiç kimse şüphe etmesin. Ben her şeyi satarım. Kardan adam kostümü bile. Doğru fiyatı alabilirsem alırım. İçerisi sıcak mı?
4: Evet, başını çıkar.
5: Çok sıcak.
1: Kilo en son kaça olur?
3: $125.
1: En fazla $50. Bu mal doğru alıcıyı bulmayı gerektiren bir şey, biliyorsunuz.
4: $200 veremez misiniz?
1: 50.
3: 75?
1: 50.
4: Ha.
1: $50.
4: Ne yapacaksın?
3: Kabul.
1: 50 mi?
4: Evet.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
4: Teşekkür ederiz.
1: Geçmiş olsun, terlemek bitti. Hey Hook, bu kostüm için $50 ver.
0: Bize ne getirdiniz?
6: Çita heykeli.
0: Bunlar için piyasa yok.
6: Hanımlar, yardımcı olabilir miyiz?
7: Buraya sosisli adamımızı satmak umuduyla geldik.
6: Vay canına. Hikayesini anlatın.
7: Geçen yaz kocam oyun salonuna koysun diye aldım.
6: Peki.
7: O da bunu oyun salonundan aldı, evin içine getirdi. Kendisine söyledim, sosisli adamı eve sokamazsın dedim.
8: Kaç parayı aldınız?
7: $1200 aldım.
6: Oo.
8: Ben oraya geliyorum, ona bakmam lazım.
6: Ben de görmek istiyorum.
9: Buraya gelirken yolda korna çaldılar.
8: Bunu neden yapmışlar?
7: Fiberglass'tan.
8: Siz buna $1200 mı ödediniz yani?
7: Evet ödedim.
8: Tabii
7: ayakkabı
8: ki.
7: Bağı bile var.
6: Of.
8: Buna kaç para istiyorsunuz?
7: $900 olur mu?
8: $150 olur mu?
7: Peki $600 olur mu? Çünkü tam reklam malzemesi. Sosisli dükkanları için.
6: Coney Island için evet. Orada olsa olur tabii.
7: Detroit'te de olur.
8: $250.
7: $250 mi? Son fiyat $500 olur.
8: Yani size gıcır gıcır 3 tane yüzük versem vermezsiniz öyle mi?
7: Hayır. Son fiyatım $500
8: tamam.
7: olur.
8: O zaman kusura bakmayın. İyi günler dilerim.
7: Size de.
8: Sosisli adamımız da iyi günler.
6: Sağ olun hanımlar.
7: Teşekkür ederiz.
8: İyi günler.
6: Eve giriyorsun ve salonda bu var.
8: Düşünsene.
10: Maçta galibiyet sayısı olmuş. Steve Yersman imzalı beyzbol topu. Bunlardan kaç tane vardır dünyada?
2: Ben ilk defa görüyorum.
1: Ne kadar büyük? 1,5 karat mı? Mükemmel. Bir dakika. Ash, bakar mısın?
8: Ne oldu?
1: Seth, vaktin var mı? Ofisime gelir misin?
8: Burada konuşsak?
1: Hayır, ofisime gidelim.
8: Tamam.
1: Tony ve Linda arasındaki kavga sayesinde elemanlarımın satış esnasındaki davranışlarını yeniden değerlendirmenin ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Burada işler o kadar da iyi gitmiyor. Elemanlar müşteri ilişkilerinin ve ürün bilgisinin ne kadar önemli olduğunu anlamak zorundalar. O yüzden harika bir fikrim var. Gizli müşteri tutmak istiyorum.
2: Ne yapmak için?
1: Çalışanları değerlendirecek.
8: Birini tutacağına sürekli kendin dolaşıp kontrol etsene. Nasıl olur?
1: Ben bir profesyonel şirketi
2: bence
1: tercih ediyorum.
2: Bence bu iyi bir fikir değil.
8: Bence de değil. Tony ve Linda olayını aşamadık
2: ortalık
8: daha.
2: Ortalık henüz sakinleşmedi. Çalışanlarımıza tezgah kurmak içime sinmiyor.
1: Tezgah kurmuyoruz.
2: Bu işi yaparsan inan bana sorun çıkar.
1: Bence mağazanın yararına olacak. Bence çalışanların yararına olacak. En önemlisi müşterilerin yararına olacak.
2: Hiç mantıklı değil.
8: Sete katılıyorum.
1: Anladım.
2: Akıllıca değil. Les az önce bana gizli müşteri tutacağını söyledi.
0: Gizli müşteri mi?
2: Evet, buna inanabiliyor musun?
0: Aman tanrım.
1: Ash ve Seth karşı olabilirler ama bence şirkete gizli müşteri tutmak harika bir işletme hamlesidir. Ben Les.
0: Ben Lindsay.
1: Merhaba Lindsay, memnun oldum.
11: Ben Steve.
1: Steve, ben Les. Memnun oldum. Evet, gizli müşteri konusunu konuşalım.
11: Gizli müşteri mağazaya gelen ve personelin tanımadığı kişidir. Gizli müşteri işverene deneyiminin tam olarak nasıl geçtiğini rapor eder. Mağazaya kamerayla geliyoruz. Gerçek müşterilerinizin rolünü oynuyoruz ve tüm süreci yaşıyoruz. Sana kameralarımızın ne kadar küçük olduğunu göstereyim. Bak burada. İşte bu kadar minik.
1: Sahi mi?
11: Çantaya, şapkaya girer. Kesinlikle fark edilmez.
1: Evet, düğmeye benziyor ama benim işim acele. Benim için ne yapabilirsiniz?
0: Bugün başlayabiliriz.
1: Anlaştık. Steve ve Lindsay'in Amerikan kuyumculuğu iyileştirmek için ihtiyaç duyduğum sonuçları toplayacaklarına inanıyorum. Zamanın doğru olduğunu da düşünüyorum. Eşliği ve sese söyleyeceğim.
11: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.

0: Tahta oymak ol. Bana 100 dolar.
1: Sizinle pazarlık etmek güzeldi ama ne yazık ki.
2: Merhaba.
3: Merhaba.
2: Nasılsınız?
4: Merhaba, nasılsınız?
2: Çok iyiyim. Hangi rüzgara attı sizi?
4: Kızıl tilki kürklü oyuncak ayı getirdi bizi. Mekinov'da imal edilmiş. Annem bana onu aldı da.
2: Çok sevimliymiş.
4: Evet, çok yumuşaktır.
3: Onu kayınvalidemi Cancun seyahatine yollamak için satıyoruz.
2: Ne güzel. Size bu ayı hakkında biraz bilgi vereyim. Olur mu? Bu ayının üstünde aslında iki tip kürk var. Bu tip mantolar yapılırken artan parçalar bunlar. Parçaları alıyorlar. Ve ayı ya da kürkten yapılan başka dolgu oyuncakları yapmak için bir araya getiriyorlar. Kürkün bu kısmına dokunursanız eğer, dokunun bakın. Evet, bu kısımdaki kürk çakal kürkü. Alaca renkli. Farkı böyle anlarsınız.
3: Öyle mi?
4: Ya.
2: Bunun üstündeki tilki ama ayının tamamı tilki kürkü
4: Anladım.
2: Değil. Yani tamamı tilki kürkü olsaydı o zaman değeri çok yüksek olurdu. Siz buna kaç para istiyorsunuz?
3: 350 dolar.
2: 60.
3: Biz en az 175 düşünüyorduk. Yoksa eve geri götürelim.
2: Olmaz, veremem. O kadar etmez. 60 dolar işinizi görür mü o seyahat için? 85 diyelim, anlaşalım.
3: Sen ne dersin?
2: 85 mi? Tamam, anlaştık.
3: Tamam.
2: 85. Sizi vezneye yollayayım, çekinizi yazsınlar. Hook, 85 dolar lütfen. Teşekkür ederim, memnun oldum.
3: Sağ olun.

0: Hey, hey, şu akustik gitarı gösterebilir misiniz bana?
1: Bir saniye, bir işim
0: bana?
1: Var. Size hemen birini yolluyorum. Bir saniye.
0: Tamam.
2: Merhaba. Şuna bakabilir miyim? Teşekkür ederim. Peki zahmet olmazsa şunu da deneyebilir miyim?
0: Bu çok taşlı. Bu kürkleri korumak için ne yapıyorsunuz?
3: Soğuk yerde saklamanız gerekiyor. Bizim mağaza içinde bir soğuk gardırop hizmetimiz mevcuttur.
4: Merhaba, nasılsınız? Ben bir nişan yüzüğü almaya geldim.
5: Nasıl bir şey arıyorsunuz?
4: İkili takım olsun istiyorum.
5: Yani iki tane istiyorsunuz.
4: Evet, elinizde ne varsa bakabilirim.
5: Böyle sarı altın olur mu? Ortasında pırlanta var. Dışındaki taş 2 karat.
6: İçeride kimse var mı? Bir dakika bekle, hallediyorum. Bir dakika dur.
5: 1,5 karat.
6: Mavi kamyonun sahibi burada mı?
5: Bu da beyaz altın.
4: Buradayım.
6: Bayım, kamyonu çeker misiniz? Niye orada bıraktınız?
4: Acelem var. Hemen gidiyorum. Bir şey alıp gideceğim şimdi.
6: Otoparkta çarşı karıştı. Kapının önüne park etmiş. Kimse çıkamıyor.
4: Parkeri bulamadım.
5: Biz yer buluruz. Size yer bulmamızı ister misiniz?
4: Hayır, boş ver şimdi. Acelem var. Kamyona gidemem şimdi.
5: Evet.
4: Gitmem lazım.
7: Lütfen beyefendi, rica ediyorum, arabanızı çekin buradan.
4: Çabucak halledemez miyiz bu işi?
5: Başka seçeneğin yok. Kamyonunu çekmen lazım. Ben ön kapının hemen yanında sana seve seve park yeri gösteririm ama kamyonu çekmen lazım.
4: Hayır. O kamyonu yerinden oynatmıyorum.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
14: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.
15: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
16: Hala etkisindeyim.
17: İnanılmaz bir goldü.
16: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
18: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
19: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
9: Break. Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
4: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
4: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
5: Başka seçeneğin yok. Kamyonu çekmen lazım. Ben ön kapının hemen yanında sana seve seve park yeri gösteririm ama kamyonu çekmen lazım.
4: Hayır.
6: Ben buraya iş yapmaya geldim. O kamyonu yerinden oynatmıyorum.
20: Neden bu kadar kabasın?
6: O kamyonu yerinden oynatmıyorum.
5: Brian sen devral. Ne gerekiyorsa yap.
6: Çekin o kamyonu hadi. Yaptığınız yanlış. Bir dahakine yola park et, olur mu? Otobanın ortasına park et ya da. Şu hale bak. Bak bir dakika, tamam mı? Bir dakika. Özür dileriz. Canın cehenneme. Çek şu kamyonu, git buradan. Gitsene. Hadi yürü.
5: Çek şu kamyonu.
6: Adam iki saattir bekliyor.
0: Canınız cehenneme.

0: Merhaba.
1: Merhaba, nasılsınız?
0: İyiyim. Sizi hangi rüzgar attı buraya?
1: Bunları getirdim. Acaba para eder mi?
0: Size olabilecek en iyi fiyatı vermekten çok mutlu olurum.
2: Bu televizyonlar aynı görünüyor. Ne farkları var?
3: Aralarındaki fark şu. Bir tanesinde standart 720 piksel ekran var.
4: Merhaba. Ben yüzük bakmak istiyorum.
5: Tabii.
4: Hepsinin fiyatı aynı mı?
5: Hepsi 50 dolar.
4: Hepsi 50 dolar mı? Şu siyah olana bakabilir miyim? Teşekkür ederim.
6: Motorlu kaykay.
2: Evet.
6: Özelliklerini anlatır mısınız?
2: 24 volt, 500 watt. Saatte 32 kilometre hız yapıyor. Yaklaşık olarak 8 kilometre menzili var.
6: Ne kadar sürede şarj oluyor?
2: 5 saat.
6: Tamam. Peki niye satmak istiyorsunuz?
2: Ağır bir şey. Yaklaşık 13-14 kilo vardır.
6: Evet, ağırmış.
2: Arabaya taşımaktan sıkıldım.
6: Sıfır mı aldınız yoksa kullanılmış mı?
2: Kullanılmış aldım. O dönemde çalıştıramamıştım. O yüzden pili doğrudan motora bağladım. Bu düğmeye basınca da motoru döndürüyor. İşte böyle.
6: Hiç düştünüz mü?
2: Hayır.
6: Hiç mi?
2: Hayır.
6: Aldığınızdan beri bir kere bile düşmediniz mi?
2: Hayır, hiç düşmedim.
6: Deneyebilir miyim?
2: Evet, tabii ki.
6: Tamam, hadi deneyelim. Sürebilirim yani, değil mi?
2: Evet.
6: Sorun yok yani.
2: Hayır, yok. Kaykay bime yatırıyor.
6: Pek sayılmaz.
2: Öne eğil,
6: tamam.
2: Düğmeye bas. Mağazadaki en pahalı şeye
6: Anladım,
2: çarp.
6: Tamam.
2: İşte oluyor. Şimdi dışarı çıkıyorsun.
6: Takılıyor. Düğmeye basarken alet takılıyor. Yani giderken bir anda duruyorum ama daha hızlı giderken tepe taklak olabilirim. Bundan kimse düşmemiş ha? O zaman ilk ben olmayacağım. Harika.
2: Becerdin.
6: Peki buna ne kadar istiyorsunuz?
2: Bunlar 400 ile 800 dolar arası biliyorsun. Ben de 300 istiyorum.
6: Size çekincemi söyleyeyim. Düğmesi bozuk. Takılıyor. Yani yapacak bir şey yok, değil mi? 50 dolar?
2: 50 dolar mı? Yapma. 150.
6: 60.
2: Hayır, hayır. Çok düşük. Ama teşekkür
6: Peki,
2: ederim.
6: Peki, memnun oldum. Yine bekleriz.
2: Teşekkür ederim.
6: İyi ki düşmedim. Dikkatli olun.
2: Tamam.
6: Bir şey kırarsanız alırsınız.
7: Merhaba Steve, ben Les. Evet, gel. Bütün gün buradayım. Az önce gizli müşteri şirketinden Steve'le konuştum. Görüntüyü almışlar ve veriyi hesaplamışlar. Buldukları sonucu görmek için sabırsızlanıyorum. Merhaba, ne haber? Bu kadar hızlı olduğun için teşekkür
8: ederim.
7: Rica ederim. Sana minnettarım.
8: Hepinize yardımcı olacak bir şeyler bulduk.
9: Seth. Babam kiminle konuşuyor?
8: Her şeyi toparladık.
6: Hiçbir fikrim yok.
7: Teşekkür ederim.
6: Kimdi o?
7: Bir arkadaş.
9: Daha önce hiç görmedim.
7: Aniden bütün arkadaşlarımı tanır mı oldun? Gizli müşteri diye bir şeyden bahsetmiştim, hatırladınız mı? Burada sonuçlar var.
6: Bunu yaptın mı yani?
9: Ciddi misin?
6: Yaptın mı?
7: Yaptım.
6: Sana yapma
7: yaptım.
6: Dememize rağmen.
7: Ne
9: Arkamızdan
7: olmuş?
9: İş çevirdin.
7: Onay mı alacaktım sizden?
6: Delik almamışsın.
7: Almadım işte. Patron benim. Yaptım. Sonuçlara bakmaya gidiyorum. Amerikan kuyumculuğu önemsediğinizde siz de bakabilirsiniz.
6: Sonra neden sorunumuz var diye şaşırıyor.

0: Ashley Seth Karen ofise gelin. Ashley Seth ve Karen. Gizli müşteri şirketinden sonuçları aldım. Yazılı raporu aldım ve bana yolladıkları görüntü elimde. Sizden buraya gelmenizi ve görüntüyü izlemenizi istiyorum. Gizli müşteriler içeri girdiklerinde ne gördüyse size de onu gösterecek. Bobby J. müşteriyle ilgileniyor. İlk gördüğünüz şey ne? Tezgahın üstünde 3 adet yüzük.
1: Bu yasak.
0: Doğru. Yani bir tane çıkarmalıydı. Şimdi sete geçiyoruz.
2: Şu akustik gitarı gösterebilir misiniz bana?
1: Bir saniye, bir işim var.
0: Bir müşteriyle meşgul oluyordun ve adama geri geleceğini
1: söyledim.
0: Ona
1: birini yollayacağımı söyledim.
0: Ama hiç kimse gelmedi. Buna ne diyeceksin? Ashley.
3: Evet.
0: Bunu görene kadar bekle.
3: Canın mı sıkıldı?
4: Ben esnemişim.
0: Müşterinin önünde.
3: 20 senedir buradayım ve böyle bir şey belki bir defa olmuştur. Olabilir yani.
1: Ve tam da gizli müşteriyle denk geldi.
0: Ve tam da gününe mi denk gelmiş? Bakın Linda nasıl ilgilenmiş müşteriyle.
5: Bu kürk size 1700 dolara gelecek toplamda.
0: Profesyonelce. JT'ye bakın.
6: Yüksek çözünürlük, en iyi seçenek bu.
0: Televizyonu nasıl gösteriyor bakın. Steve'in raporunda rakamlar bildiriliyor. Yüzün üstünden kimin 98 aldığını göstereyim size. Karen. Bakın müşteriyle nasıl ilgileniyor.
3: Bu güzel bir ürün. Ben kesinlikle çok beğendim.
0: Bakın satışı nasıl kapatıyor.
3: Bugün size yardımcı olabildiğim için çok mutluyum.
2: 98.
0: 98. Bizim sunmamız gereken en önemli şey müşteriye hizmettir.
3: Benden bir şey öğrenebilirsiniz.
4: Benden bir şey öğrenebilirsiniz.
0: İki dikenin arasında kalmış bir gül.
3: Les, ben sadece işimi yapıyorum.
0: Seninle gurur duyuyorum.
1: İki diken arasında bir gül ha?
3: İğrenç.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
8: sigortam Net. Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
10: Bellona. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
12: A101'de haftanın yıldızları. Eti ahenk ve eti karam gofret. 22 lira 50 kuruş. Altılı Kızılay maden suyu 52 lira 50 kuruş.
13: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. İşte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank'ı hemen indir, kat kat kazan.
14: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Birazdan ikinci el krallarında.
1: Ha bakalım.
2: Palyaço koleksiyonum var.
3: Bunlara ne kadar istiyorsun?
2: 2250'ye hepsini
3: ver. Ajanını.
4: Teklifin ne?
5: $75.
4: Ne?
5: Müşteriyle yardıma ihtiyacım olsa...
4: Vardı.
3: Bu manken ne kadar?
6: Kendine sor adı Tony.
3: Bununla ne yapacaksın?
7: Şuradan atalım.
3: Hadi.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Merhaba, nasılsınız?
3: İyiyim ya, siz?
2: İyiyim, şunu alacaktım.
3: Tamam ama maalesef zamanı geçmiş.
2: Anlamadım.
3: Son tarihi ayın 2'siymiş.
2: Hayır ama ben şimdi almaya geldim.
3: Anlıyorum ama kredimiz 30 gün için verilir. Yani son
2: müdürünle
3: tarihi.
2: Müdürünle konuşabilir miyim?
3: Tabii. Ashley, bu beyefendiyle konuşur musun?
4: Merhaba.
2: Merhaba. Televizyonumu geri almak için gelmiştim. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
4: Mağazada onu bulabilirseniz geri almanız için pazarlık edebiliriz elbette.
2: O kadar zaman geçmedi.
4: Bir ay geçmiş.
2: Bakın hanımefendi, televizyonumu geri almam lazım. Üstüne biraz daha koyup onu bana verir misiniz?
4: Elbette. Eğer mağazadaysa geri almanız için uygun bir fiyat verebilirim.
2: Nasıl bir fiyat verebilirsiniz?
4: Eğer aşağıdaysa o zaman konuşuruz.
2: Ama neden böyle yapıyorsun? Televizyonumu geri versene.
4: Hayır.
2: Neden
4: hayır,
2: işleri zorlaştırıyorsun?
4: Hayır.
2: Ben hazırdım.
4: Bakın, bu iş böyle yürümez.
2: Tepemin tası atıyor.
4: Neye hazırdım?
2: Burada durup bütün gün camın arkasından tartışamam. Anladın mı beni? Bunun için vaktim yok.
4: Zaten tartışmamız gerekmiyor ki.
2: Evet.
3: Hiç gerekmiyor.
2: Ciddi olalım.
4: Ciddi olalım hadi.
2: Halledelim şu işi de bitsin.
4: Neyi?
2: Artık.
4: Hallediyorum.
2: Televizyonumu sen? İstiyorum ben. Televizyonumu.
4: Öyleyse git televizyonunu satın al. Hadi.
2: Bak benim tepemin...
4: Ne? Tepenin tası mı atıyor?
2: Şuraya kadının tekini değil bir adamı koyacaklardı ki görecektin.
4: Erkeğimiz de var. Arkanı dön.
2: Hayır
4: bak
2: hayır
4: burada.
2: Bence yok.
4: Dön arkanı.
2: Bence yok. Ben öyle
4: dön
2: demem.
4: Arkanı.
2: Hayır hayır.
4: Emin misin? İki tane.
2: Hayır.
4: Şimdi ne yapacaksın dostum? Ne yapacaksın?
1: Evet dostum, şimdi ne yapacaksın?
4: Ne yapacaksın?
5: Ne yapacaksın dostum?
2: Lanet televizyonumu istiyorum.
4: Byron.
5: Hadi yürü, gidiyoruz.
2: Hayır.
1: Sana iyi günler.
2: Yapmasana, bırak. Bırak.
1: İyi günler.
2: Bırak, ciddiyim ben. Bırak.
4: Sesi şöyleydi.
1: Cidden öyleydi.
2: Sokağa kocaman bir levha asacağım. Bir tabela koyacağım. Buranın berbat bir yer olduğunu yazacağım.
5: Kazak erkek filmlerine fazla kaptırıp kendini de aktör sanmışsın. Bas git hadi.
6: Bunu beğendim. Hoş bir parça. Sağlam bir koltuk.
4: Evet.
6: Öyle sayılır.
7: Merhaba.
8: Merhaba, buyurun.
7: Ben Seth.
8: Seth, ben Mike.
7: Memnun oldum Mike. Buraya neden uğradın peki?
8: 1955 model spor arabamı getirdim.
7: Tamam.
8: Bu bir go-kart aracı. 30 senedir de bende. Bunlardan sadece 13 tane üretilmiş. Mekanik aksamda orijinal.
7: Bunun için ne kadar istiyorsun?
8: Bunu 6500 dolara satarım.
7: Sence bu fiyata değer mi peki?
8: Çünkü geçen yaz bir müzayedede bunlardan 3 tane vardı.
7: Restore edilmiş miydi?
8: Evet. 7000'in üstüne gitti.
7: Pekala. Sürüşü kolay mı? Gerçekten çok iyi durumda. Çok güzel.
8: Evet öyle.
7: Peki 1500'e ne dersin?
8: Olmaz, bu fiyata satamam.
7: Peki kaça anlaşırız?
8: 5000.
7: Bu parayı ödeyecek bir müşteri gerçek bir araba ister. 2000?
8: 2000'e de satamam.
7: Hiç bütün aksamları çalışan antika bir go-kart arabası görmemiştim. Bunlara nadiren rastlanır. İyi bir fiyata alırsam kar edebilirim. 2500 olur mu?
8: 5000'den aşağı olmaz. Bu çok nadir bulunur.
7: 3000?
8: 3000 de olmaz.
7: Gerçekten güzelmiş. Bize getirdiğin için sağ ol. Teşekkür ederim. Tanıştığımıza sevindim.
8: Rica ederim.
7: 3000.
8: Olmaz.
5: Lütfen parmağınızı basın. Tarayıcı algılasın. Üstüne getirip kısa bir süre bekleyin. Sadece parmağınızı.
6: Merhaba, nasılsın?
4: Merhaba, teşekkür
6: ederim. Ben Karen.
4: Mağazamda bu balon makinesi vardı. Balonların içine hediye koyuyorduk. Şeker, mücevher, her türden hediyeyi koyabiliyoruz. Artık bunu satmak istiyorum.
6: Bir tane yapar mısın?
4: Evet.
6: Anladım.
4: Şurada gidiyor, iyice esniyor.
6: Tamam.
4: Sonra dibe değene kadar şişiriliyor.
6: Vay canına, nasıl balonlar bunlar?
4: Özel lateks balonlar.
6: Demek lateks.
4: Şimdi oraya dökebilirsin.
6: Güzel. Bunu satmak istiyorsun demek.
4: Evet.
6: Ne kadar istiyorsun?
4: Yaklaşık 500 dolar civarı olabilir.
6: Oh! Onu niye yaptın şimdi?
5: Eğlenceli oldu.
6: Kalp krizi geçirecektim neredeyse. Hemen bir teklif istiyorsan $75 derim.
4: $90'larda bundan bende de vardı. Hediye olarak geliyordu. Çok güzel. Ne kadar teklif etti?
6: $75.
4: Ne? Ona biraz eğitim vermemiz gerek. Daha fazla ver. Merhaba, ben Ashley. Çok
0: Merhaba,
4: memnun
0: Ashley.
4: Oldum. Ne kadar istiyorsun?
0: $500.
4: Pekala, denedin ama değil mi?
6: Evet, çalışıyor. Ashley ne yapıyor bilmiyorum. Yardıma ihtiyacım olsa gider onu çağırırdım. Çağırmıyorsam müşterimden uzak dur.
4: Aslına bakarsan ben ilgileniyorum Karen. Hediye paketleri yerine yüzükleri bunların içine koyabiliriz. $150 ne dersin, olur mu?
6: $150 mı? Şaka mı bu Ashley?
0: $150 yeterli değil.
4: Sana çok adil bir teklif yaptım.
0: $300?
4: En fazla $175 çıkarım.
0: Anlaştık.
6: Bu alışveriş için teşekkür ederim. Çok memnun kaldım.
0: Ben de öyle.
6: Ashley beni müşterinin önünde aptal durumuna düşürdü. Bu büyük bir saygısızlık. Seni çok severim. Sana çok da saygı duyuyorum.
4: Evet.
6: Ama ben pazarlık ederken öyle araya girmesen daha iyi olmaz mı? Beni küçük düşürdün.
4: Ne yaptın ki?
6: İnsanlara beni işimi bilmiyormuşum gibi gösterdin.
4: Öyleydi.
6: Tek söylediğim şu, ben müşteriyle pazarlık yaparken lütfen benim pazarlığıma müdahale etme. Bunun için minnettar olurum. Bu konuşmayı da bu noktada sonlandıracağız.
4: Sonlandırmazsak ne olur?
6: Birbirimize bağırmayacağız.
4: İstersen bağıralım.
6: Hayır.
4: Sen ürünü tanımıyordun. Ben bu yüzden geldim.
6: Bana saygılı davran. En azından gelip yardım ister misin diye sor. Doğrudan müşterime müdahale etmeye başlama.
1: İkisini tartışırken görmek canımı sıktı. Neden bağırdıklarını bilmiyorum ama... Ama bunu kabul edemem. Bu hiç doğru değil.
6: Bu kadar.
4: Hayır, ben konuşmayı bitirmedim Karen.
1: Bekle, sen de gel buraya. İkinizin de beraber çalışmak zorunda olduğunuzu anlamanızı isterim. Sen Ashley'den çok şey öğrenebilirsin. Ashley ürünleri çok iyi tanıyor. Pırlantaları, zümrütü, safiri biliyor. Ama sen de Karen'dan öğrenebilirsin. Müşteri hizmetinde harika. O müşterilere gülümsüyor. Buraya geldikleri için mutlu ve minnettar davranıyor. Bunu böyle yapmaya devam edersen burası olduğu gibi yerin dibine batar. Yani birlikte çalışın lütfen.
4: Aptallığa tahammülüm yok. Ama babam birlikte çalışın diyor, ben de deneyeceğim. Ama söz veremem. Veremem. Tamam.
1: Dediğim gibi yapın.
9: En azından $1000 almalıyım. Şu pembe elmasları gördün mü? Bunlar Afrika'dan geliyor.
7: Nasılsınız? Şuraya bırakabilirsiniz isterseniz.
5: Ben Jamie, memnun
7: Merhaba
5: oldum.
7: Merhaba Jamie, memnun oldum.
10: Ben de Dana, memnun
7: evet.
10: oldum.
7: Ne getirdiniz?
5: Elimizde Jabba var.
7: Pekala.
5: Chewbacca'nın kafasının gerçek boyutlu modeli.
7: Evet.
5: Darth Vader'ın Anakin Skywalker olarak ortaya çıkışının büstü.
7: Yıldız Savaşları hayranı mısınız?
5: Evet.
7: Artık evi boşaltmak istiyorsunuz demek.
10: Evet.
7: Anladım. Ne kadar istiyorsunuz?
5: $2000.
7: Pekala. Şimdi bundan 9500 tane, bundan 7500 tane, şundan da 5000 tane üretilmiş. Bunlar nadir parçalar değil.
5: Hı-hı.
7: Peki tek tek her birine ne kadar istersiniz?
5: Buna en az $1000. Buna ve buna...
7: Yani üçüne toplam $1400 istiyorsunuz. Bunlara benzer 50 milyonun üstünde oyuncak satıldı. Bu tüm zamanların en başarılı oyuncak markalarından biri.
5: Sen ne verirsin?
7: $400.
5: Yapma.
7: $500.
5: $1100.
7: Olmaz. Çok fazla.
5: Hadi ama.
7: $600.
5: $1000.
7: $700.
5: Hayır, bu kadara olmaz.
7: Olmaz mı?
5: Olmaz, üzgünüm.
7: Yine de sağ olun.
5: Teşekkür ederim.
7: Teşekkür ederim. Bunlar güzel parçalar.
10: Teşekkür ederiz.
9: $450.
1: $450 mi? Anlaştık dostum.
6: Bana bir şeyler öğrettiğin için teşekkür ederim.
4: Umarım öğrenirsin.
6: Ederim.
4: Bütün günümü sana ayıramam çünkü. Mağazaya para kazandırabilirim ama bunun yerine babam Karen'a işi öğretmemi istiyor. Bebek bakıcısı mıyım ben? Bunun biçimi nedir?
6: Bu prenses kesim.
4: Çok güzel.
11: Peki bunun biçimi ne?
6: Bu markiz. Markiz.
11: Peki bu altın hangi tür karın?
6: Sarı altın.
11: Şaka mı bu? Buna pembe altın denir. Acaba not mu alsan?
6: Eşlinin pek de yardım etmek istemediğini hissettim.
11: Pekala, bu kısımdakiler 100, 250, 375, 450, 675 ve 950 dolarlık. Buradakiler de 1500 dolarlık. Bunlar bilezik. Bunlar çok güzeldir. Bu kadar. Hadi işe dönelim artık.
6: Bekle, şuna bir bakabilir miyim?
11: Karen, ben gerçekten çok meşgulüm. Saçmalık bu.
7: Araç plakalarından bir şeyler yapıyorsunuz demek.
8: Evet, bunları kesiyorum. Bende 5000 tane var.
7: Otoparktaki arabamın plakası duruyor mu?
9: Nasıl gidiyor? Nasılsın?
12: İyiyim ya sen?
9: İyiyim, sağ ol.
1: Manken ne kadar?
12: Kendine sor. İsmi Tony.
1: Bana ondan söz etsene.
12: Çarpışma testi mankeni firmasında çalışan bir dostumdan aldım.
1: Bunu ne yapmak istiyorsun?
12: Satmak istiyorum.
1: Peki ne kadara?
12: 5000 dolar.
1: Neden alayım ki?
12: Ben bunu neden aldıysam o yüzden.
1: Neden?
12: Elimde yoktu.
1: Ne kadar darbeye dayanıyor?
9: Şuradan atalım mı?
12: Evet, neden olmasın, hadi atalım.
1: Anlaştık.
9: İşte gidiyor, durdurak bilmez.
1: Bakalım
9: bir şekilde.
1: Bakalım başına neler gelecek.
9: Bayağı da ağırmış.
12: Tam 75 kilo.
1: Hazır mısın? Üç deyince. Bir.
9: Hadi bakalım Tony.
1: İki. Üç. At. Olamaz. Sanırım öldü. Çarpışma mankeni pek işlevsel olmayabilir. Ama müşterisi çıkabilir. Bunun için gerçekten ne istiyorsun?
12: Bilmiyorum. İşte karşında. Sen söyle.
1: $100.
12: Bunu 100 dolara asla veremem.
9: Bu 75 kilo ve hiçbir işlevi yok. Öylece yatıyor,
1: evet.
9: Bak.
12: $200.
1: Bak ne diyeceğim. 75 dolar vereyim. 25 dolar da bahşiş olsun, anlaşalım.
12: Onu bu paraya veremem.
1: Ben de fazlasına peşimde sürüklemem.
12: Tamam, $100.
1: $100.
12: Anlaştık.
1: Sağ ol, anlaştık. Hadi bana bir iyilik yap. Mankeni götür.
9: Pekala, gel hadi.
1: Ben ona dedim.
13: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
14: Ama ne otel?
15: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
15: Gerçekten mi? Kanıtla.
16: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
14: Favori sitendekini bile.
16: Aynı otel. Yarı fiyatına.
14: Trivago'ya bakmamış.
15: Trivago'ya bakmadım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obsesso.
18: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
19: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
20: Sana alkış yok, önce finger snap.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve

0: Merhaba, nasılsın?
1: İyiyim, saat bakacaktım.
0: Aklında bir şey var mı?
1: Şuradaki pırlantalı olana bir bakayım.
0: Siyah deri kolçaklı
1: evet.
0: mı? Tamam.
1: Bu ne kadar?
0: Bu saat 275 dolara senin olabilir. Takmana yardım edeyim mi?
1: Aa, evet, evet.
0: Pekala, çok güzel. Sana yardım edeyim. Evet, işte buyur. Bak nasıl da parlıyor.
1: Aa, evet, güzel görünüyor. Sanırım biraz düşüneceğim.
0: Tekrar geldiğinde sana yardım etmekten kesinlikle keyif duyacağım. Kesinlikle.
1: Sağ ol.
0: Sana şahane günler.
1: Sağ ol.
0: Hoşça kal.
2: Hey Ashley. Vay canına, ne kadar da sabırlısın.
0: Beni dinle Karen. Bir konuda anlaşalım. Senin övgüne ihtiyacım yok. Hiçbir şeyine ihtiyacım yok.
2: Pekala.
0: Bunu netleştirelim. Tamam mı?
2: Tamam.
3: Bakın, bu silikon parça hamile görünümü yaratıyor.
2: Çok tuhaf.
4: Merhaba, nasılsın?
5: İyiyim, sen nasılsın?
4: Ben de iyiyim, sağ ol. Ne getirdin?
5: Palyaço koleksiyonum var. Bunları getirdim. Ne değer biçeceksin merak ediyorum.
4: Ne zamandır sendeler?
5: Epey uzun süredir bendeler. Bunlar ilginç parçalar. İlk ortaya çıktıklarında gösterdiğim insanlar çok ilgilenmişlerdi.
4: Kendileri çıkmadılar değil mi?
5: Aa, hayır, öyle olmadı. Epey sessizdirler.
4: Peki bunlara ne kadar istiyorsun?
5: 2250 dolar hepsine
4: yedim. Vay canına. Bu fiyata nasıl verdin?
5: Durumları çok iyi. Ve açıkçası bunları başka hiçbir yerde görmedik. Özellikle bu ikisini.
4: Bildiğim kadarıyla bunlar aslında epey ucuz.
5: Pekala.
4: Çünkü bu Tayland üretimi.
5: Evet.
4: Almanya üretim olsaydı, Dresden ya da Ladros olsaydı, o zaman seri üretim bir parça olmazlardı ve çok para ederlerdi, değil mi?
5: Pekala, ne verirsin?
4: 30 dolar.
5: Olmaz.
4: Neden?
5: 30 dolar olmaz. 75. Daha aşağı inmem.
4: Ben de yukarı çıkamam çünkü zor satılırlar.
5: 50 dolar olsun.
4: 30 dolar. Bu bile aklımdakinden 10 dolar fazla.
5: Tamam, dur biraz düşün.
4: Düşün. Fazla uzun süre düşünürsem bu teklif de kaçabilir.

0: al da kurtulayım.
1: 35 dolar. Çok teşekkür ederim.
0: Tamam, iyi günler.
1: Sağ ol. Larry, palyaçolarla ilgilen.
2: Vay be, çok yakıştı. Yakıştı değil mi?
3: Merhaba.
4: Merhaba, buyurun.
3: Gitarlara bakmaya geldik geçen akşam. Bendeki kırıldı, bir başkasına ihtiyacım var şimdi.
4: Pekala, anlıyorum.
3: Metal müziğe uygun, hı-hı, bir şey olsun.
4: Şunu bir deneyin.
3: Pekala, tamam. Deneyebilir miyiz?
4: Evet, evet, tabii.
3: Bakalım nasıl bir şey. Oo, evet. Tito nerede? Tito, gelsene, ne yapıyorsun?
5: Geldim, bir şeye bakıyordum.

0: Hepsi çalışıyor mu? Kendi düşüncelerimi bile duyamıyorum. Bir şeyler alacak mısınız yoksa burada konser mi vereceksiniz?
1: Evet, sanırım bu yeterince güçlü bir gitar
0: değil.
1: Öyle mi?
0: Belki amfiyi büyütmek gerek.
1: Biraz zayıf kaldı.
0: Öyle mi?
1: Evet, daha iyi bir şey lazım.
0: Peki bateri setini beğendiniz mi?
1: Evet.
0: Şunu da beğendiniz mi?
2: Evet, iyi.
0: Sen de şunu çalıyordun. Tamam, konser sona erdi. Alıyor musunuz, kalıyor mu?
1: Kalsın.
0: Hayır mı? Tamam, hadi gidin o zaman.
1: Kablosu
3: hayır,
1: pekala.
3: İş göremez.
0: Harika, geldiğiniz için sağ olun. İyi günler. Tezahürat yok.
4: Oo, işte bu.
5: Detroit'in derinlerindeyiz.
6: Nasılsınız?
7: İyiyiz ya siz?
6: Ben de iyiyim. Ne istemiştiniz? Küpelerim var, kolyelerim var, şık bileziklerim var.
8: Ben aslında bilezik bakıyorum.
6: Bilezik mi arıyorsun?
8: Evet, bilezik.
6: Çok hoş bileziklerimiz var. Bütçeniz ne kadar? Ne kadar olması lazım?
7: 1000 ila 2000 dolar arası olabilir.
6: Şu bilezikler var. Burada da bu şahane parça var.
8: Gerçekten güzelmiş.
6: Şahane bir parça.
8: Evet, gerçekten hoş.
6: Bu bütçenize de uygun. Bileğinde çok güzel duracaktır.
8: Evet.
6: Evet. Aa, şahane bir şey.
8: Çok güzel.
6: Bu bileziğin fiyatı 1500 dolar.
8: Çok güzel.
6: Harika değil mi?
7: Gerçekten güzel.
6: Sana da çok yakıştı. 1500 dolar.
9: Böldüğüm için üzgünüm. Hızlıca bir göz atabilir miyim? Bir saniye, hemen geri tamam, döneceğim.
6: Pekala. Harika bir parça değil mi Les?
9: Bana bir iyilik yap. Acaba müşteriyle ilgilenir misin?
10: Evet, hiç sorun değil.
6: Ben hemen dönerim. Teşekkür ederim. Neler oluyor?
9: Bu fiyatı kim söyledi?
6: Eşli 1500 dedi.
9: Bu 1500 dolar değil. 15 bin dolar. 15 bin.
6: Aa, olamaz.
9: Eşli 1500 mü dedi? Burada 10 karat pırlanta var. Gerisi de altın. Bu 15 bin dolar. HD ofisime gönder hemen.
11: Evet.
9: Otur. Önümde bilgisayar vardı. Canon'un satış yapmasını istiyordum. Bu bileziği neredeyse 1500'e satıyor.
11: Peki sattın mı?
9: 1500 dolara.
11: Aa, çok fena.
9: Ona 1500 dolar diyen sen misin?
11: Hayır. Ben 15 dedim.
9: 15 bin dolar demeliydin eşi. Tahmin etmesini bekleyemezsin. Ona fiyatları öğretecek kişi sen
11: değil misin? Onun suçu benim hatam mı yani?
9: Havada bıraktın.
11: Ben mi?
9: Daha açık konuş.
11: Sana söylemedim mi? Orada 700'lük 1000'lik ve 800'lük bilezikler var diye söylemiştim.
9: 15 bin.
6: Sonra da bunu gösterdin. Ben de 1500 dolardır dedim, anlamadım.
11: Karen.
9: Öğretmeni sendin eşi. Neden ona 15 bin demek yerine fiyatını ucu açık şeyler söyledin?
11: Çünkü ona gösterdiğim her şeyi yanlış anlayıp durdu. Orada işi yok.
9: Bak durum şu.
11: Durum falan yok baba. Onu eğitemiyorum. Çünkü işbirliği yapmıyor. Kafasına hiçbir şey girmiyor.
9: Bunun sorumlusu sensin.
11: Yeter artık. Bu konuşma bitmiştir. Bu konuşma artık bitti.
9: Çekip gitme işte.
11: İzle beni.
12: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı.
16: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: Şimdi ikinci el krallarında.
1: Bana gül mü getirdiniz? Peki bunun için ne kadar istiyorsun?
2: $1,200.
3: Araba nerede?
4: Hangi araba?
3: Klasik araba. Saat 5'te arabaya ihtiyacım var.
4: Gitarımı öğrencilerimden birine ödünç vermiştim. Hı-hı. Şu bas gitarı görüyor musunuz?
3: Ona ödediğiniz parayı bana ödeyin ve sonra sana geri.
4: Yani sana para ödemek zorunda olduğumu mu söylüyorsun?
3: Yani.
4: Neden sana para vereyim ki?

0: Jack.
1: Sıradaki gelsin.
2: Günaydın Fred, nasılsın?
3: İyi.
2: Kolay gelsin. Klasik araç nerede?
3: Galiba set çıkarmıştı onu buradan. Yaklaşık 2 aydır hiç görmedim.
2: 3 yıl önce 2009 model özel üretim bir klasik araç aldık. Buradan çıkardığını gördün mü?
3: Hayır, görmedim.
2: Birinin almaya geldiğini gördün mü?
3: Hayır.
2: Bugün biri onu almaya geliyor.
3: Müşterisi mi o?
2: Evet. Potansiyel bir müşterimiz var. Müşteri araç için buraya uçuyor ve araç olmazsa anlaşma bozulur. Lanet olsun. Teşekkürler Fred.
3: Ne demek?
4: Bu bir insan masası.
5: Peki ne kadara satarsın?
4: $1,200 istiyorum.
5: Üzgünüm ama bu fiyata satamam ki.
6: Merhaba.
7: Merhaba.
6: Nasılsınız?
7: İyiyim.
6: Bugün buraya sizi getiren nedir?
7: Evet. Pin-up mini slide görüntüleyicilerim var.
6: Çok havalıymış. Hey Bobby.
8: Evet.
6: Gelip şuna bir bakmalısın. Buna kesinlikle bayılacaksın. Pin-up kızları var.
7: Jean Elvren pin-up kızları.
8: Güzel bir garson kız var.
6: Biraz heyecanlandı galiba. Bunlara ne kadar istiyorsunuz?
7: $225 istiyorum.
6: Ne? Fiyatlarını araştırdınız mı?
7: İnternette bunları satan birini buldum.
6: Bunlar için $225 verir
8: Hayır,
6: miydin?
8: Hayır, kesinlikle olmaz.
7: Tamam, o zaman her baktığın an içinde seni ücretlendirmem lazım.
8: Tamam, biraz araştırayım ve ne buluyoruz
6: evet,
8: bir bakalım.
6: Evet, yani...
8: Araştırma için birkaç tanesine ihtiyacım var.
6: Evet, peki. Ciddi misin?
8: Bunları iş yerinde araştırdığım için başım belaya girmez, değil mi?
6: Neler buldun peki?
8: Bulduğum bir set var. Satıcı
6: aynı
8: yaklaşık olarak...
6: Mı?
8: Evet, bununla aynı. Biri bunun için $300 istemiş.
6: Hmm.
8: Ama kimse teklif sunmamış.
7: Onları tamam. Sevdiğini biliyorum.
8: Yani $40 ne dersin?
7: Aa, olmaz, satamam. En az belki $70 satabilirim.
8: 50 vermeye hazırım.
7: Onları bir günlüğüne kiralayabilirsin istersen.
6: Aa, buna bayıldım. Ne kadara kiralarsın?
8: Sıkıntın ne senin? Şikayet edeceğim seni. Bence $50 iyi bir fiyat. $60.
7: $70.
8: $65 veririm. Orta yol bulalım 70. Gel. $65'da kalacağım. Biraz in. 65'e in.
7: Okay. Tamam.
8: Anlaştık.
6: Anlaştık. Güzel. Aman tanrım.
8: Teşekkür ederim.
6: Teşekkür
8: çok teşekkür
6: ederiz.
7: Ederim. Tanışmak güzeldi.
6: Ben de memnun oldum.
8: Karen'i takip edin
6: çıkayım.
8: Lütfen.
6: Benimle gelin.
8: Aa, büyücüler de var.
9: Nasılsın dostum? Sesi neden kısalım ki? Sesimiz açık artık.
2: Seth.
10: Efendim baba.
2: Araba nerede?
10: Hangi araba?
2: O ne biçim soru? 3 yıldır depoda duran araba. Klasik araba.
10: Şey o...
8: Karen'i takip edin lütfen.
6: Benimle gelin.
8: Aa, büyücüler de var.
9: Nasılsın dostum? Sesi neden kısalım ki? Sesimiz açık artık.
2: Seth.
10: Efendim baba.
2: Araba nerede?
10: Hangi araba?

0: Sıcak, tamam mı?
1: Burası kullanılmış oto galerisi değil. Onu satmak için şansımız da olmadı. Bu yüzden bir konsinye satıcısına verdim.
0: Bugün o araca ihtiyacım var. Konsinye mi neyse umurumda
2: tamam,
0: bile değil.
2: Konsiyeti almamızı söyledin ve biz
0: güzel,
2: de
0: aldık. Güzel, harika bir hareket olmuş. Bugün o araca ihtiyacım var. Saat 5'te arabaya ihtiyacım var.
1: Tamam.
0: Halledin şu işi. Al.
1: Babam bu konuda neden panikledi anlamıyorum. Konsinye dükkanını hemen arayacağım. Araç anlaşma vaktine kadar gelmiş olur zaten.
2: Merhaba Chelsea, ben Ashley. Nasılsın?
3: İyiyim, sen nasılsın?
2: Orada bir aracımız vardı, klasik araç. Bugün geri almamız gerek.
3: Üzgünüm ama mümkün değil. Sözleşmenizi erken feshederseniz bize komisyon ödemesi yapmanız gerekir. Anlaşmamız böyle.
2: Peki bu ne oluyor?
3: Satış fiyatının %20'si.
1: Mahvolduk. Bir komisyon ödememiz gerektiğini biliyordum. Ama %20 nedir? Bu araç için 8-10 bin dolar gibi bir şey demek bu.
3: Yardımcı olabileceğin başka bir şey var mı?
1: Hayır. Kendi aracımızı alamıyoruz.
2: Ve adam ne zaman gelecekti?
1: Bugün.
2: Seth kendini çok zeki bir iş adamı zannediyor. Bu iş nasıl halledecek görelim. Bu senin harika fikirlerinden biriydi. Planın nedir acaba?
1: Bir plan yapacağım. Yıllardır araçla kimse ilgilenmiyordu ve birdenbire bir alıcısı çıktı. Ama aracı geri bile getiremiyoruz. Mahvolduk.
2: Hayır, sen mahvoldun. Kendine gelsen iyi olur çünkü babam seni mahvedecek. Çok ciddiyim. Mahvolursun.
4: Elimizde rahatça seçim yapabileceğiniz geniş bir koleksiyonumuz var. Bir parmağınızda görelim.
2: Merhaba.
5: Merhaba, nasıl gidiyor?
2: Güzel gidiyor, nasıl yardımcı olabilirim?
5: Bugün birkaç mücevher rehin bırakmaya geldim.
2: Tamam.
5: Buralarda pense falan var mı?
2: Pense mi?
5: Evet, bunu çıkarmam lazım. Tamam, sıkıntı değil, çıkardım. Bunu bırakabilir miyim acaba? Bunun için 100 dolar istiyorum.
2: Tamam, bu paslanmaz çelik mi acaba?
5: Hayır, bu aslında gerçek gümüş. Bunun için 100 dolar istiyorum. Bunu bana verecek misiniz? Yoksa başka biriyle mi konuşayım?
2: Hayır, benimle konuşabilirsiniz.
5: Seninle konuşmak istemiyorum çünkü çok kötü davranmaya başladın. Dalga geçiyor gibisin.
2: Dalga mı geçiyorum? Sana gülüyor muyum?
5: Az önce gülüyordun. Şimdi çirkin bir yüz yapıyorsun. Cadılar Bayramı geçeli çok oldu.
2: Tamam.
5: Bak bakalım.
2: Bunu hijyen nedenlerinden dolayı tutmayacağım. Bir peçeteye...
5: Tamam, benim ağzım temizdir, elimde. Ben de eboli varmış gibi davranma.
2: Ona eboli denmez.
5: Ne deniyorsa artık.
2: Biz ona ebola deriz.
5: Ebola, eboli umurumda değil. Şunu alıp bana 100 dolarımı verir misin ki ben de gideyim buradan?
2: Pekala.
5: Beni çok sinirlendiriyorsun. Seni pataklamama şu kadar kaldı.
2: Gerçekten
5: evet.
2: Mi? Benim dükkanımdan atılmana
5: bana
2: da
5: dokunma,
2: şu kadarcık
5: bana dokunma.
2: Kaldı.
5: Sen bana
2: hadi
5: dokunamazsın.
2: Bakalım.
6: Hadi yürü. Gidelim hadi.
5: Bana dokunamazsın. Tamam.
2: Güle güle.
5: Tamam
6: hadi
5: tamam
6: yürü.
5: Tamam. Bir kuaföre
6: buradan
5: gitmelisin. Saçını kesmelisin. Çok kötüsünüz.
6: Saçta ebola olur mu? Sen yaptın bunu.
5: Hiç merak etme.
0: Neden kask taktın?
7: Çünkü top yakalarken hep bunu takarım.
8: Merhaba.
9: Merhaba, nasılsın?
8: İyiyim, sen nasılsın?
9: İyiyim.
8: Aman tanrım, bu da ne böyle?
9: Bu eliptik bisiklet, tekerlekli falan.
6: Bu sabit durmuyor sanki.
9: Ha, durmuyor zaten,
6: durması
9: sürüyorsunuz.
6: Durması gerekmez mi?
8: Sürülüyor
6: evet.
8: Demek.
6: Evet.
9: Çılgın bir şey.
6: Evet.
8: Evet, çok havalıymış. Hızı ne kadar?
9: Bu alet saatte 40 kilometre gidebilir.
8: Vay canına! Saatte 40 kilometre.
9: Eğer düzgün kullanırsanız vücudu da güzel çalıştırır.
8: Bunu sürdüğümü görmeyi çok istiyorsun değil
6: evet,
8: mi?
6: Evet, evet.
8: Bunu istediğini biliyordum. Bunun üstünden düşersem ne yapacaksınız?
6: Üstüne binme o zaman.
8: Nasıl çıkılır bilmiyorum ki.
9: Pedalın konumunu doğru yere getir. Duruşunu ayarla ve
6: evet.
9: Başla. Pedallar, pedallar.
6: Evet,
9: İşte
6: evet.
9: Böyle.
8: Aa, kolaymış.
9: Ha, çok kolay.
8: Bunu rahatça yapabilirim. Bu çok iyi bir egzersiz oluyor bu arada. Beni mi yakalayacaksın? Ah!

0: İnanılmaz. Bunu bayağı sevdim. Evet, çok havalıymış. Nasıl iniyoruz? Tamam.
1: İşte böyle.
0: Ah, vay canına. Bunu niye satmak istiyorsun?
1: Kar makinesi almam gerek. Michigan'a kış geliyor.
0: Ne kadar istiyorsun?
1: 1500-1600 dolar civarlarındayım. Bu fiyata alır mısın? Hayır mı? Sen bana bir şey söyle.
0: Kaça kadar düşersin?
1: Çok zor bir soru.
0: 500 doların altında bir şeyler düşünüyorum. Ha,
1: hayır, hayır.
0: Benim düşündüğüm fiyat bu. 200 dolar?
1: 1200 dolar.
0: En düşük fiyatın bu mu?
1: Bunun için saklarım.
0: 250?
1: Yakın bile değilsin ki.
0: Pekala, tamam. Yapabileceğim en iyi teklif buydu.
1: Ya, tanışmak güzeldi.
0: Evet, tanıştığımıza çok memnun oldum. Keyifliydi,
1: evet.
0: Değil mi?
1: En azından binmiş
0: evet,
1: oldun.
0: Evet, bindim. Çok evet. Güzelmiş.
2: Üstünde zorlanıyordun sanki. Düşmeni bekliyordum.
0: Hayır, ama düşseydim umarım beni kaldırmaya gelirdin.
2: Ha? Birilerini çağırırdım.
1: Hadi gidelim dostum.
3: İyi günler, bunlar sizin.
4: Kardeşin nerede?
3: Seth Consigne satış mağazasına gitti.
4: Adam buraya tarihimizde satacağımız en pahalı aracı almaya gelecek.
3: Konuyla ilgilendiğini söyledi. Bu noktada yapabileceğim
4: hiçbir
3: şey yok.
4: Onu ara ve buraya gelmesini söyle.
3: Seth'in vakti daralıyor. Yakında arabayla birlikte gelmezse babam çok sinirlenecek. Seth, şu telefonu aç, neredesin? Aç şu telefonu.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
7: Yaşanacak. 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break. Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
2: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: klasik araç...
1: Tamam bak, çalışıyor mu?
0: ...yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar... ...yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: bu harika dostum.
1: Merhaba, nasılsın?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
1: İyiyim. Benim adım Vaughn. Tanıştığımıza memnun oldum.
2: Adım ne dediniz?
1: Vaughn.
2: Vaughn?
1: Evet, ben müzik öğretmeniyim. Gitarımı öğrencilerimden birine ödünç vermiştim. Annesiyle konuştuğumda bana bu dükkana borçlanarak verdiklerini söyledi. Beni anlıyor musun?
2: Tamam.
1: Oradaki bas gitarı görüyor musun? Özel bir marka o.
2: Polise haber verdiniz
1: mi? Hayır.
2: Haber vermezsen sana bunu tekrar satmam gerekir. Bana polis raporu getirirsen tek yükümlülüğün ona ödediğimiz tutarı bize geri vermek olur. Sonra onlar size...
1: Yani sana para ödemek zorunda olduğumu mu söylüyorsun?
2: Yani...
1: Sana neden para vereyim ki?
2: Çünkü buna para yatırdık ve bunun senin gitarın olduğunu nereden bilebilirdim?
1: Sana benim gitarım olduğunu söylüyorum. Neden şimdi bana vermiyorsun ki? Sana benim olduğunu söyledim.
2: Bana bir polis raporu ya da gitarın sana ait olduğunu gösteren bir belge göstermezsen hiçbir şey yapamam.
1: Onu ben yaklaşık 15 yıldır çalıyorum ve sen bana onu geri veremez misin? Ha?
2: Tamam.
1: Tamam mı? Böyle sakin mi kalacaksın?
2: Artık gitme vaktin geldi.
1: Gitme vaktin mi geldi?
2: Gitme vakti geldi.
1: Tamam, bir dakika bekle. Bir dakika, tamam, hadi olsun, tamam, tamam.
3: Hadi gidelim.
1: Beni böyle mi çıkaracaksınız? Hey, ben senin kardeşin falan değilim. Sen onun için çalışıyorsun. Hayır, senin kardeşin değilim. Sen onun için çalışıyorsun. Güvenlik olarak Rick Ross'u mu tuttunuz? Ben geleceğin Rick James'iyim. Detroit'ten. Tüm günümü bununla geçiriyorum.
2: Tabii, Rick James buradaymış.
1: Ben müziğimi yapmak istiyorken siz benimle dalga geçiyorsunuz. Gidiyorum.
4: Bunlarla ne yapmayı planlıyorsun?
5: İyi bir aileye gitsinler istiyorum.
4: Sonuçta peluş oyuncaklar işte.
5: Ömür boyu dayanırlar ama.

0: Hadi gelin.
1: Nereye gidiyorsun?
0: Benimle gelin.
1: Yani?
2: Göreceğiz.
0: Buyurun bakalım. Bu sorunu halletmemi istediniz, ben de hallettim.
1: Tebrik ederim.
2: Güzel yanı ne biliyor musun? Şimdi bunu satma işi de bende.
0: Hadi bakalım.
2: Şimdi bunu yapacağım. Seth bu işi nasıl halletti bilmiyorum ama artık bizde. Şimdi bugüne dek yaptığımız en büyük araç satışını yapabiliriz.
1: Nasıl geri aldın?
0: Önemi yok.
1: Ceza ücretini ödedin değil mi? Ha? Ödedin.
0: Onu geri aldım.
1: Ceza ücretini ödedin.
0: Bana bir iyilik yap ve git arabayı park
1: al,
0: et.
1: Al ve kendin park et.
0: Ona dayanamıyorum.
1: Ha, çok olgunsun. Dükkan hala açıkken kapıları kapatamazsın. Hadi.
0: Ne dedin Ash? Seni duyamıyorum. Kapalıyız.
1: Aç şunu.
3: Burada siyah elmas mı var?
4: Kuyumcu değilim ben.
1: Bana gül mü getirdiniz?
5: Evet. Getirdik.
1: Çok tatlı. Bunu nereden buldunuz?
5: Yaklaşık 16 yıl önce bir garaj satışından almıştık.
1: Şimdi neden buraya getirdiniz?
5: Bundan kurtulmak istedi.
6: Yeni bir yere taşındık ve ben yeni yerde olmasını istemiyorum.
5: Evet.
1: Ben bir oraya geleyim. Oh, gerçekten mahvolmuş. Peki bunun için ne kadar istiyorsunuz söyleyin bakalım.
5: $1,200.
1: Nasıl? Siz buna ne kadar ödemiştiniz ki?
5: $1,000'a yakın bir şeylerdi.
1: $199 gibi.
5: Hayır. Bilmiyorum yani $700-$800 gibi.
1: Hayır,
5: bir şey.
1: Hayır, imkansız. Öyle ama. Parçalandığını görebiliyorum. Şuraya baksana.
5: Sadece boyası.
1: $125.
5: İmkansız. O kadar da kötü durumda değil.
1: Bence kötü durumda.
5: Değil. 400'ün altına inmek istemiyorum.
1: $400'ın altına inemiyorsanız sizin için yapabileceğim hiçbir şey yok.
6: $300?
5: En az 300.
6: $300 olur mu?
1: Size son bir teklifte bulunacağım. Kabul edin ya da etmeyin. $225 son teklifim.
5: Hayır, $300.
1: İyi günler.
5: Teşekkür ederim size
6: çok
5: de.
6: Çok teşekkür ederim.
1: İyi günler dilerim. 240. Güle güle.
5: Görüşürüz.
7: Hepsi hazır, tamam. Teşekkür ederiz.
2: Tamam.
0: Bol şans.
2: Gidip onu satacağım.

0: Allah.
1: Belli.
2: Scott.
1: İşte burada. 2009 model özel üretim klasik bir araba. Bundan sadece 45 tane var. Evet. Kesinlikle iyi durumda. Hasar yok, kusur yok, hiçbir sıkıntısı yok. Bu araca sahip 45 kişiden biri olacaksınız. Biri Jay Leno'da. Bu araca uygun birini arıyorduk ve bence bu kişi sizsiniz. Kaputunu bir göstereyim sana. Kesinlikle kusursuz. Çok iyi durumda. Şuna bakın. Bu tarz araçlar şu an 125 bin dolara satılıyor. Biz bu araca 66 bin dolar ödemiştik. Ve ben sonunda bunu satıp iyi bir kar elde etmeyi umuyorum. 90 bin dolara satmayı düşünüyorum.
2: Bilmiyorum dostum, almayı düşünüyorum ama 90 bin dolara emin değilim.
1: Senin araban olacak ve yaklaşık 90 bin dolara olacak.
2: Uzun bir süredir sendeymiş Les. Yani ben
1: evet,
2: 75 bin dolar
1: olmaz. Sana bir teklifte bulunacağım. Daha azını kabul edemem. 87 bin dolar. Yaklaşık 38 bin dolar kârda olacaksın. Diğer yerlerde 125 bin dolar.
2: $85,000'de anlaşalım.
1: Yapamam, olmaz. Olmaz.
2: Beni zorluyorsun dostum.
1: Çok kolay. 85 diyebiliyorsan biliyorum ki 87 de uygundur. 87 bin dolar.
2: Tamam.
1: 87 bin.
2: Teşekkürler.
1: Süper. Her zaman anlaşma yapmanın bir yolu vardır. Eşli ve setin bunu bilmesi gerek.
3: Araca satmışsın.
1: Süper mi vardı? Tabii ki. Şimdi çok mutluyum.
3: İyi işti baba.
1: Teşekkürler Eşli.
3: Her şey babamla ilgili.
4: Hey Seth, buraya bir gelsene. Gel. O arabayı nasıl aldın?
5: Sana bunu söylemeyeceğim.
4: Hadi ama, ciddi misin?
5: Söylemiyorum.
4: Ciddi misin? Hadi ama Seth, bana güvenebilirsin.
5: Sana tek şartla güvenirim. Arabayı nasıl aldığımı Ashley ya da başka birine söylemeyeceksin.
4: Söz, dudakların mühürlü.
5: Durum şu. İş yaparken bazen para harcaman gerek ki daha çok para kazanasın. Arabamızı böyle aldım.
4: Yani ödeme yaptın.
5: Arabayı geri aldım.
4: Hı-hı.
5: Anlaşmamızı unutma. Kimseye söylemek yok.
4: Elbette, söz.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
7: Ne?
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Her ev güzel istikbalde.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
13: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
14: Express içelim.
15: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
16: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
17: Bellona, Bellona.
18: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin.
17: Yemek sepeti.
19: Günlünün 24 saati.
0: Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz Enşker'de yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Aman tanrım. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu dolu dostum. Burada yığınlarının arasına saklanmış.
1: Tanrım. Hey Matt.
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler mevcut. Tanrı aşkına. Ben Matt Paxton. Ekibimle birlikte evleri temizliyoruz. Pislik yağıyor. Değerli parçaların peşindeyiz. Eşsiz bir şey. Hem kendimiz hem de müşterilerimiz için en iyisinin peşindeyiz. Ve içgüdülerim beni yanıltmıyorsa, bence bu efsane bir şey. Herkes kazanıyor. 82 bin dolar.
2: Tek söyleyebileceğim vay canına. Bana evimi geri verdin.
0: 110 bin dolar.
3: Aynı ev olduğuna inanamıyorum.
0: Tam tamına 320 bin dolar.
2: Aman tanrım.
0: Tamam çocuklar, işte geldik. New York Queens'teyiz. Hiç uyumayan şehirde. Bu hafta tamamen New York havasındayız. Ekibimle birlikte potansiyel iki istif vakasıyla uğraşmak için buradayız. İlk olarak Mickey ile görüşeceğiz. Çoğu insan bizi arayıp ellerinde müthiş şeyler olduğunu söyler ama Mickey'ninkiler gerçekten harika. Elinde 80'lerden 90'lardan kalma bomba bir koleksiyon var. Tek başına çocuk büyütüyor. Çocuklarına alan açmak, nakit yaratmak için her şeyi elden çıkarmak zorunda.
4: Koleksiyonumdaki parçaların büyük bir kısmı 80'lerden. Wu-Tang Clan ve Boyz II Men gibi grupların koleksiyonluk ceketleri var. Birçoğu mağazalarda satılmayan turne ve ekip ceketleri. Kara Şimşek ve Geleceğe Dönüş'ten çok şey topluyorum. Hatta Geleceğe Dönüş filmindeki şu bağcıkları kendiliğinden bağlanan ayakkabılardan bile var elimde.
5: Evet. Bu oyuncak koleksiyonunu canlı canlı göreceğim için çok heyecanlıyım.
4: Burada Geleceğe Dönüş filminden bir sürü parça var. Martin'in şapkası, filmin girişindeki o eski el kamerası, uçan kaykay da burada. Bunlar çok ciddi para eder.
5: Bu hafta hepimizin içindeki çocuk çok eğlenecek.
0: Ah dostum.
4: Neredeyse 2 yıldır buraya adımımı atmamıştım. Ah dostum, burası rezalet. Her yer örümcek ağa. Ve fare pisliğinden geçilmiyor. Yukarıda da kocaman bir örümcek var.
5: Videodaki duruma bakılırsa kulübedeki eşya mahvolmuş olabilir.
6: Çoğu hala kutuların içindeydi sanki.
4: Dikkat edin, bir şeye takılmayın. Bunlar değerli parçalar. Artık bu eşyaların çoğundan kurtulma vaktim geldi. Hayır. Oyuncaklarıma dokunmayın. O çekmeceyi kapatın lütfen. 3 çocuğum var ve bunları onlar için yapmak zorundayım. 50 yaşıma merdiven dayamışken artık kendi çocukluk hayallerimi tutunmak için çok yaşlandım. Artık çocuklarımın hayallerine tutunmak ve onlara yer açmak istiyorum. Oynayabilecekleri bir yerleri olsun. Bu işte bir tek bana siz yardım edebilirsiniz. Çünkü bunları ayıklayacak ne kaynağım var ne de zamanım var.
0: Aradığımız parçalar bunlar. Daha iyisi olamazdı. İşe son birkaç senedir gördüğüm harika şeyle başlayalım. Geleceğe Dönüş 2 filmindeki bağcıklarını kendi bağlayan ayakkabılar.
6: Tanrım, sabırsızlanıyorum.
5: Ben o de acayip heyecanlıyım.
0: 100 taneden az ürettiler. Umarım gerçektir. Çünkü öyleyse çok ciddi para kazanabiliriz. Kendi kendine bağlanan ayakkabılarla birlikte Kara Şimşek koleksiyon ürünlerini ve sınırlı üretim hip hop turne ceketlerini arıyoruz.
5: Size bir şey söyleyeyim mi? Dönmek üzereyiz.
0: Geleceğimize.
4: Vay canına,
0: seni
4: harika.
0: Görmek güzel kardeşim.
4: Merhaba, nasıl gidiyor? Sizi görmek güzel.
0: Evet, koleksiyonu göreceğimiz için çok heyecanlıyız.
4: Ben de öyle.
0: Mike'la ben seninle içeri gireceğiz. Çocuklar da arka tarafa baksınlar.
4: Tamamdır.
0: Tamam mı? Tamam. Birazdan görüşürüz. Tamam. Hadi bakalım, başlıyoruz.
4: Hadi.
0: Vay canına. Evet. Wow. Ayağımı basar basmaz orada Kara Şimşek.
4: Evet, çocukluğumda en sevdiğim diziydi. Michael Knight karakteri tek bir insanın neleri değiştirebileceğini göstermişti bana. Sırf onun yüzünden öğretmen olmak istedim. Benim idolümdü.
7: Ben Knight Industry 2000'in sesiyim.
8: İnanamıyorum. Konuşabilen bir araba.
0: 80'lerin başında herkes David Hasselhoff ve onun adalet ortağı Kitty'yi izlemek için Kara Şimşek dizisine kilitlenmişti. Yapay zeka ile konuşan bir arabaydı. Evet, ama özel bir tavrı vardı yani. Dizi bir anda efsaneye dönüştü. 2021'de Hasselhoff kendi şahsi kit arabasını açık arttırmada tam 300 bin dolara satmıştı.
5: 6 ayda bir anca bir tane Kara Şimşek denk gelir. Sende neredeyse hepsi var.
0: Böyle Kara Şimşek koleksiyonları piyasaya her zaman düşmez. Dile kolay. 25 senedir bu işleyim, böylesini hiç görmedim. Koleksiyon harika ama aşırı nadir. Nadirse iyidir diyemiyorum ama durun, Alfer'i satabilirsem Kara Şimşekleri de satabilirim.
5: Bu oyuncakların çoğunu görmedim. Ki bilirsiniz ben Çok oyuncak gördüm. Bir 80'ler çocuğu olarak kara şimşekle yatıp kara şimşekle kalkardım. Mickey'de bir koleksiyonda görmek isteyeceğiniz her şey var. Ama aynı zamanda acayip kara şimşek parti bardakları, çocuk eldivenleri var ki bunların yıllar önce çoktan çöpe gitmiş ya da kaybolmuş olması gerekirdi. Şimdiki gençler Transformers'ı falan biliyor ama kara şimşeği bilmezler. Benim bu koleksiyonu satabilmem için resmen Mickey'nin ikizini, onun gibi çılgın birini bulmam lazım.
6: Oo, üç kulübe, zehrini seç.
9: Soldakine bakalım. Evet, açılışı sen yap kardeşim.
6: Oo, olamaz.
9: Hayalet avcıları mı?
6: Kesinlikle. O ıvır zıvırın altında ne olduğunu görebilirsem satacak bir şeyler çıkabilir.
4: Beyler, bütün ceketler burada. Tüm konser ve turne ceketleri.
5: Vay canına.
4: Ghostface Killer ceketi. Bu ceketin aynısından başka kimse de görmedim. Yaklaşık 500 dolarlık bir ceket.
5: 30 yıldan fazladır müzik koleksiyonu işindeyim bu. Üstünde taşıyabileceğin koleksiyon parçası.
4: Bu ceket grubunun en popüler olduğu dönemde, yani 1997'de çıkan ikinci albümleri Wu-Tang Forever zamanında üretilmiş. Bu daha hiçbir şey. Bombayı patlatıyorum. Bende çok özel ayakkabıları da var. İşte buradalar.
5: Aman tanrım.
8: Ha dostum.
5: Vay canına.
8: Bu inanılmaz. Resmen büyülendim dostum.
4: Bunlar otomatik bağcıklı olanlar.
5: İnanılmaz.
4: 89 tane üretildi.
10: Güç bağcıkları harika. 1989'da vizyona giren efsane zaman yolculuğu filmi Geleceğe Dönüş 2, izleyicilere uzak bir gelecek olan 2015'e dair müthiş ipuçları vermişti. Tabii ki filmin kahramanı Marty'nin giydiği o fütüristik otomatik bağcıklı ayakkabılar da buna dahildi. Hayranlar bu rüya gerçek olsun diye onlarca yıl dua etti. Ve 2016'da nihayet dilekleri gerçek oldu. Tarihin ilk kendi kendini bağlayan spor ayakkabısı. Üstelik gelirleri de Michael J. Fox'un Parkinson Vakfı'na bağışlandı. Bu ayakkabıdan sadece 89 adet üretildi ve açık artırmalarda tam 200 bin dolara satıldı.
4: Işığı yanıyor.
8: Şuna bak dostum.
5: Vay be.
8: Yani bu ayakkabı dostum acayip bir şey. İçimden bir ses bu ayakkabı gerçek diyor. Eğer öyleyse rahatlıkla 100 bin dolar eder. Ama piyasada inanılmaz derecede gerçekçi görünen devasa bir çakma ürün kara borsası var. Bu yüzden satmadan önce %100 emin olabilmemiz için bağımsız birinin orijinal mi değil mi bakması gerekiyor.
5: Eğer böyle başladıysak.
8: Evet, daha 10 dakikadır buradayız.
4: Beyler, aşağı inerken başınıza dikkat edin.
8: Ah, tamam. Aman tanrım. Sende Transformers'ta varmış ya.
5: Evet, bu çok iyi. Yani hem yeni hem eski figürler var. Açılmış olsalar bile en azından çoğunun kutusu duruyor.
8: Bunlar satılır mı?
5: Kesinlikle.
8: Burası 80'lerden kalma harika oyuncaklarla dolu bir müze gibi. Sende bunlardan var mı?
4: Master of Universe dünyasına hoş geldiniz.
8: Vay canına.
4: Bunlar hepimize çocukluğumuzu hatırlatıyor.
5: Bayıldım.
8: Hiç şaşırmadım. Mickey evi çok düzenli tutmuş. Neyin nerede olduğunu ezbere biliyor. Bu işimizi kolaylaştıracak. Tek bir parçayı bile kaçırmadan listelemek ve fiyat biçmek için her saniyeye ihtiyacım var. Hangileri gidiyor, hangileri kalıyor?
4: Sanırım hepsinin gitmesini istiyorum. Yerine çocuklarımın oyuncakları gelsin.
8: Bu ev çocuklara hiç uygun değil. İçine girip de şeker yiyemediğiniz bir şekerci dükkanı gibi. Mickey bu koleksiyona yıllarını vermiş. Kimliğinin büyük bir parçası. Ama çocuklar için bu koleksiyondan kurtulması gerektiğini fark edebilmesi... Bir baba olarak buna çok saygı duyuyorum.
5: Merhaba çocuklar.
9: Ne haber?
8: Ne haber?
9: Nasıl gidiyor?
8: Güzel şeyler var.
5: Aradığımız parçaların hepsi tamam. Üstüne başka iyi şeyler de çıktı.
8: Sahte ürün yoksa turnayı gözünden vurduk evet. Demektir. Sizde neler var?
6: İyice bir bakmadan ne var ne yok söylemek zor.
8: Doğru.
6: Gördüğüm kadarıyla arka kulübe en umut vaat eden. Hayalet avcıları şeyleri var. Cadılar Bayramı ve Noel eşyaları.
8: Tamam, demek orada biraz umut
6: evet.
8: Var.
6: Evet.
8: Peki ne kadar tutacak sence?
9: 2000 harika olur.
8: 2000 muhteşem olur.
5: Kesinlikle.
8: Biz işimizi garantiye alalım, 3000 diyelim.
9: Tamam.
8: Peki o zaman biraz daha araştırma yapalım. Ve doğru alıcıları buraya
6: Tamamdır.
8: Getirelim. Yani bu tuhaf bir iş ama bundan çok para kazanabiliriz dostum.
5: Evet.
8: Mickey ile görüşmeye gideyim. Tamamdır.
5: Tamam.
8: Görüşürüz.
5: Görüşürüz. Dostum, içerideki oyuncaklar inanılmaz.
8: Pekala. Bu işi yapacağız dostum. Sende harika şeyler var.
4: Harika.
8: Burada büyük bir satış potansiyeli var. Masrafımız çok az.
4: Hı-hı.
8: Açıkçası 3000 dolar diyorum ve eğer o ayakkabılar gerçek çıkarsa en az 6 haneli satış olur. Aslında 40'a 60'lık bir ortaklığı tercih ederdim ama açıkçası 30'a 70'lik bir anlaşma senin için daha iyi.
4: Ben ikna olmaya yakınım. Belki 175 alabilirsem.
8: Pekala.
4: Çünkü eşyalarım kusursuz durumda. Hem sizin için her şeyi düzenledim zaten.
10: Ne biliyorsun, benim için %5'e inmek dert değil ama şu geleceğe dönüş ayakkabılarına çok bel bağladık. Bu işin getireceği kar riskinin yanında çok daha büyük. En kötü ihtimalle ne olur? Çakma çıkar ve ben tek kuruş kazanamam. Öyle olsa bile sadece işçiliğe giden birkaç bin dolardan olurum, o kadar. O yüzden riski gözümü kırpmadan alıyorum, evet. 75'e 25. Evet, anlaştık dostum. Evin de arka bahçende çocukların için müthiş bir yere dönüşecek. Açık konuşayım. Bu işe girerken risk almayı göze almıştım ama gerçek şu ki ben bu ayakkabılara resmen bittim. Şimdiki çocuklar için Mr. Beats'le ya da Messi'yle tanışmak ne demekse benim için de şu geleceğe dönüş iki ayakkabılarını elimde tutmak aynen o demek. Tamam, arka bahçede hemen çalışmaya başlayacağız.
4: Tamam, sabırsızlanıyorum. Çok teşekkür ederim.
10: Nasılsınız çocuklar?
9: Hoş geldiniz.
10: Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sizi görmek güzel. Merhaba. Evet, risk büyük. Mickey bu koleksiyona ciddi yatırım yapmış. Bunları almak için çok para dökmüş. Umarım sadece harcadığı parayı geri kazandırmakla kalmayıp ona makul bir kar da sağlayabiliriz. Evet, çocuklar için yer açıp onlara hayal ettikleri hayatı vermek istiyoruz. İçeridekileri gördüm. Şimdi kurtarabileceğimiz başka gizli hazineler var mı?
5: Pekala.
10: Bakalım.
5: Bunun üzerinde hala orijinal etiketi duruyor. Hip-hop ceketleri bulduk. Şimdi koleksiyonu kontrol edip neler olduğuna bakmamız ve bir değer biçmemiz gerek. Bunlardan bazıları çok çok az üretildi. Bunlar turneye çıktıkları dönemde grup veya ekipleri için üretilmişti. Bu ceketi de Mickey'e göre Ghostface Killah bir reklamda giymişti. Bunun gibi başka bir sürü ceket var. Ceketlerin ne kadar eski olduğu umurumda bile değil. Johnny Gill falan giymiş dostum. Şuna bak, New York'ta çok ama çok hızlı satılır bunlar.
10: Oh! Robocop. Dostum, Robocop'u hatırlar mısın?
5: Dostum, şuna bak. Efsane çizgi romanlar.
9: Artık kokuyu almıyorsun bile değil
10: Hayır.
9: mi?
10: Hayır. Yani kokuyu alıyorum. Yanlış anlama.
9: Şuna bak dostum.
10: Dışkı tik tak gibi görünüyorsa kesin sıçandır. Ben sana
9: evet,
10: diyeyim.
9: Evet.
10: Bir temizlik uzmanı olarak sıçanlar bütün işimi mahvedebilir. Koku giderek kötüleşiyor, evet. Çok iğrenç yaratıklar. Tüm koleksiyonun içine girebilirler. Umarım her şeyi mahvetmemişlerdir. Dostum.
9: Şuna bak.
10: Tanrım. Yani yılların pisliği var burada. Eğer iyi durumda olsalardı, kaça satılırlardı?
5: Bu 90'lardan kalma, çok aranan bir Star Wars koleksiyon ürünü. Tahminimce birkaç yüz dolar eder.
10: Her işin kendine göre riski vardır. Bu 100 bin dolarlık ayakkabılarında garantisi yok. O yüzden şu anda bütün eşyalar çok önemli. Birkaç dolarlık eşyayı çöpe atmak başka, yüzlerce dolar edecek eşyaları çöpe atmak bambaşka. Resmen yumruk yemiş gibiyim, inanamıyorum. Eyvah. Bunu kurtarmak mümkün değil.
5: Bu olacak iş değil. Bu ne böyle?
10: Para kaybediyorum.
11: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
12: değerinde Trink sat. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
13: A101'de haftanın yıldızları. Eti ahenk ve eti karam gofret 22 lira 50 kuruş. Altılı Kızılay maden suyu 52 lira 50 kuruş.
14: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
15: Bellona. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
18: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10... Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. İşte olmuşuz. tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Ton Bank'ı hemen indir,

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Gerçekten bayağı garip ha.
3: Çocuklar ne var orada öyle?
2: Hayalet avcılarından Stay Puft Marshmallow adamı.
3: Şuna bakın. Queens'teki ikinci günümüz ve maalesef zamanda geriye yolculuk yapamıyoruz. Değerli parçalar bulma konusunda ilk iki kulübeden çok şanslı çıkmayı umut ediyordum. Chris ve Kaylin'da çalışmaya devam ederken ben de ceketleri alacak olan kişiyle buluşacağım. Wu-Tang parçaları inanılmaz.
4: Kesinlikle dostum, bunların hakkını vermek gerek. Bunu sen daha iyi biliyorsun.
3: Tarih yatıyor burada. 80'ler ve 90'ların başında hip-hop tüm Amerika'yı kasıp kavurdu. Sadece müzik değil, kendine has stili olan yepyeni bir kültürdü. Turne ceketleri de statünün ve ekibe olan bağlılığın birer simgesiydi. Bugün orijinal Wu-Tang turne ve ekip ceketleri açık arttırmalarda 12 bin doları aşan fiyatlarla alıcı bularak hip-hop anı eşyalarının en değerlileri arasında yer alıyor.
4: Bu tarz şeyler öyle her yerde karşına çıkmaz. Evet. Fiyatla anlaşırsak bunları kaçırmayı hiç istemeyiz.
3: Hepsi için 3100 mü? Öyle mi diyorsun?
4: 1150 civarı diyorum aslında.
3: Ya, kurtarmaz.
4: Evet.
3: En son 2500'e inerim.
4: Tamam.
3: Anlaştık. Güzel, pekala, tamamdır.
4: Tamam.
3: Hadi bakalım.
5: Dostum, bunlar harika.
2: Hogan the Giant'a karşı.
5: Ve onu yere çarpıyor.
6: Umarım burada kurtarılabilecek bir şeyler vardır. Lütfen. Temiz olsun. Hey Matt!
3: Bir şey mi buldun?
6: Evet.
3: Ha, inanamıyorum. Tamam. Bunlar otomatik bağcıklı ayakkabıların sahteleri ama bunların da hala koleksiyon değeri var. Orijinallerine kıyasla çok daha hesaplı bir fiyata elden çıkarabiliriz. Burada birkaç bin dolar var. Bravo dostum. Tamamdır. Çıkarayım şunları.
6: Tamam.
3: Çocuklar Queens'te iyi iş çıkarıyor. Ben de New York'a gideceğim, şehrin yaklaşık 2 saat kuzeyinde. Potansiyel müşterimiz Julia ve kızı Katie ile buluşacağım. Julia'nın eşi John birkaç ay önce vefat etmiş. John sıkı bir koleksiyoner ve kayakçıymış. Geride devasa bir istif bırakmış. Tıklım tıklım dolu bir bahçe ve bir ambar var. Ve orayı görmeye gidiyoruz. Heyecanlı olacak.
7: Eşim John acil tıp teknisyeniydi. Sonra kayak devriyesine katıldı. Ve bu ekiple 1980-88 kış olimpiyatlarında görev aldı. Ve koleksiyon merakı hep vardı. Gerçekten hep meraklıydı. Hoşuna giden bir şey bulursa mutlaka ama mutlaka devamını arardı.
8: İstifçi ambarı diyorsak boşuna değil. Yerden tavana kadar hınca hınç dolu.
9: Çatı kirişlerinde bile kayak takımları var. Gizemli kutular. Olimpiyatlardan kalan ceketleri ve bir sürü hatıra eşyası var. Topladığı olimpiyat rozetleri var. Bir rozet tasarlamıştı. Üzerinde Can Petrol yazıyordu. Umarım onu bulabiliriz.
3: Eski olimpiyat hatıralarının hepsi çok iyi iş yapar. Özellikle de dağıtılan kıyafetler. Her yerde vintage kayak ekipmanı görüyorum. Bu vintage kayak ekipmanlarını kolayca satabiliriz. Olimpiyat rozetleri ciddi koleksiyon parçaları haline geldi. Özellikle de Lake Placid ile ilgili olanlar. Miracle on Ice bizim için büyük bir kazanç.
8: Dışarıda sosisli arabaları var.
9: Bir tekne ile birkaç kano da var.
3: Sosisli arabaları son zamanlarda istiflerde gördüğüm bir şey değil. Bakalım nasıl bir şey çıkacak.
8: İstifçiliğin güzelim araziyi ne hale getirdiğini görmek gerçekten çok üzücü. Koca 1,5 dönümde her yer eşya, çöp ve koleksiyon parçası kaynıyor. Kesinlikle iki kişinin temizleyebileceği bir yer değil. İnsanın bütün enerjisini tüketiyor.
3: Bayağı heyecanlıyım ama neticede el sıkışmadan önce şu bahçeye ve ambara dalıp içeride maddi değeri olan ne var ne yok bakmamız gerekiyor. Altının peşindeyiz. Bunun için sosisli arabalarını, vintage kayak takımlarını ve olimpiyat hatıralarını bulacağız. Merhaba hanımlar.
9: Merhaba.
3: Julia, seninle tanıştığıma
9: memnun oldum. Ben de memnun
8: merhaba.
9: Oldum.
8: Tanıştığımıza memnun oldum.
3: Tamam. Beni neden aradığınızı anladım.
8: Evet.
3: Burası...
8: Ormana hoş geldin.
3: Cidden orman gibi.
9: Bahçe tehlikeli.
3: Vay canına, arkada çok fazla eşya var. Tura daha yeni başlıyoruz ve burası şimdiden aşırı derecede tehlikeli bir istif alanı gibi duruyor.
9: Aa, bileğin burkulmasın.
8: Lütfen şurada adımına dikkat et.
3: Burada tonla hurda yığını var.
8: Yürünmüyor bile.
3: Julia ve Katie'nin bu işi tek başına yapması çok zor. Burada değerli bir şey varsa bile yabani otların, hurda yığınının ve zehirli sarmaşıkların altında.
9: Yabani otların altında barbeküler, tüsüleme makineleri ve bunun gibi şeyler var.
3: Bunları ancak elimle teker teker toparlayabilirim. Çocuklar, bir şey var şurada. Şu anda bayağı meraklandım.
9: Sosisli arabası.
3: İstif yığınları arasında hiç sosisli arabası görmemiştim.
9: Aslında iki tane var.
3: İki, ha? Tamam.
9: Evet.
3: Bahçede ilerlerken gördüğüm kadarıyla bu eşyaların çoğunun atılması ya da hurdaya ayrılması gerekiyor. Ama bu sosisli arabaları gayet iyi durumda. Yani hem satıp nakde çevirebileceğimiz için değerliler, hem de işletip para kazanabilirsiniz. Bu iki özellik birleşince nimet oluyorlar.
9: Ambara girene kadar bekle. Tamamdır. Tamam mı?
8: Daha içeri girer girmez kayak takımı yağını göreceksin.
3: Aman tanrım dostum. Bu adamın çok fazla kayağı varmış.
8: Ev resmen bulmaca gibi. Her seferinde yeni bir şey buluyorsun.
3: Ne bir şey görüyorsun tanrım? Burada yok yok hanımlar.
9: Aynen öyle.
3: Olimpiyat hatıralarının nerede olabileceğine dair bir fikriniz var mı?
8: Hayır, yok.
3: Tamamdır. Hoşuma gitti. Zorlukları severim. Peki, bence burayı yeterince gördük. Bu adamın muhteşem bir hikayesi var. İçgüdülerim bana inanılmaz hazineler bulacağımızı söylüyor. Ama şimdiden söyleyeyim, bu kolay olmayacak. Bahçe konusunda biraz endişeliyim.
9: Ben de.
3: Masrafların 15 ila 20 bin arasında olacağını düşünüyorum ve açıkçası kar olarak ne kazanabileceğime dair hiçbir fikrim yok. Bu yüzden sanırım 50'ye 50 paylaşım teklif edeceğim.
9: Tamam. Harika olur, harika.
3: Pekala, yarı yarıya o zaman.
9: Tamam.
3: Birkaç güne geleceğim.
8: Teşekkürler
3: hanımlar. Çok heyecanlıyım.
8: Teşekkürler.
9: Biz de heyecanlıyız.
10: Zamanında Kara Şimşek adına ne üretildiyse resmen hepsini toplamış. Viewmaster'lar, Kara Şimşek beslenme çantaları. Çocukken az oynamazdık bunlarla. Merhaba Michael, aynen öyle Kit. Bastur boya.
3: İki kulübeyi de temizledik ve neyse ki satabileceğimiz birkaç eşya bulduk. Mickey evini çocuklar için daha uygun hale getirmek istediğini söylemişti. Bu yüzden arka bahçede daha büyük bir oyun alanı açmak için Kaylant'a ahşap kulübelerini yıktırıyorum. Mike da Kara Şimşek koleksiyonunu hazırlıyor.
10: Burada 90'a yakın figür var.
11: Bayağı modern var.
10: Evet, hepsi modern ama 2000-2001'den kalma olanlar var. Bir de süper yedililer ve yine o dönemlerden kalma özel parçalar var.
11: Evet.
10: Megatronlar var mesela.
11: Bunlar Amerika'da üretilen ön sürüm Transformers parçaları. Pek çoğu ön sürümdü hatta. Bizde Shockwave vardı, yani şu silahlı olan. Radio Shake'e başka bir isimle girmeyi başardı.
10: Evet.
11: O zamanlara gittim geldim şimdi. Bunlar çok etkileyici. Çok sık görmeyiz bunları. Hatırlıyorum bunu.
10: Evet.
11: Bundan çok az vardı. Bazı anneler çocuklarının bunu oynamasını istemezlerdi.
10: Doğru. Geçmişe götürüyorlar değil mi?
11: Evet.
10: Pekala beyler, hadi sadede gelelim. Transformers ve He-Man. Aklınızdaki nedir?
12: İkisine 4200 ödemeyi düşünüyoruz.
10: 4200?
12: Evet.
10: Koleksiyonun değerini düşündüğümüzde 7500 civarında olmalıyız.
12: Maalesef olmaz.
10: Pekala, tamam öyleyse. Teklifiniz için teşekkür ederim ama orta noktayı bulamayacak gibiyiz. Gelin Kara Şimşek koleksiyonuna bakalım. He-Man ve Transformers satışlarından zarar etmek hiç iyi olmaz. Zamanımız daralıyor ve vakit nakittir. Kısa sürede satış yapmak için elimdeki en doğru koleksiyon bu olmayabilir. Görebileceğiniz açık ara en iyi Kara Şimşek koleksiyonu.
12: Mağazamı 35 yıldır işletiyorum. Ve Kara Şimşek ürünleri öyle kolay bulunmaz.
10: Evet.
12: Gerçekten.
10: Bu koleksiyonerlerin Kara Şimşek koleksiyonunu almaya çok istekli olduğunu görüyorum. Bu yüzden her şeyi olabildiğince yüksek fiyata satmaya çalışacağım. Burada çok iyi parçalar var.
11: 1985'te bütün havalı çocuklarda bundan
10: mesela
11: vardı.
10: Mesela size şu konuşan arabayı göstermek istiyorum. Gerçekten çalışıyor.
12: Evet.
10: Şuna bir baksanıza.
13: Sıradaki görevimiz nedir?
10: Bence sıradaki göreviniz benimle el sıkışıp $6000 vermek.
12: Ne düşünüyorsun? Anlaştık.
10: Telefonunla QR kodumu okut, sonra hepsini paketlemeye başlayalım.
3: Şey, Şimdiden iki tane replika ayakkabı bulduk. Ama asıl mevzu şu. Orada gözümüze çarpan otomatik bağcıklı ayakkabılar orijinal mi değil mi? Mickey gerçek olduklarından emin. Bence de öyle. Fakat bu parçayı 100 bin dolara satacaksak orijinal olduğundan adımız gibi emin olmalıyız. O yüzden bu ayakkabının tasarımında yer almış bir arkadaşımı arıyorum. Tiffany, hemen açtığın için teşekkürler. New York'tayız ve şu otomatik bağcıklardan bulduk. Önce şunu açıklamak istiyorum. Bunları gerçekten sen tasarladın, öyle değil mi? Hı?
7: Evet, doğru. Onları mühendislik açısından geliştiren ekipteydim.
3: Evet, pekala. Elimizde 3 çift var. İlkiyle başlayalım. Bundan 2 tane var. Sanırım bunu sen yapmadın. Evet. Yapım stüdyolarında satılan bu. Evet, tamam. Bu da 2016'da çıkartılan çift. Muhtemelen Cadılar Bayramı kostümü olarak üretmişler.
7: Evet, sanırım öyleydi. Bunlar kesinlikle benim üzerinde çalıştığım ayakkabılar değil. Muhtemelen orijinal değiller.
3: Zaman kaybetmeyelim. Bunlar iyi olanlar değil.
7: İki tanesi gitti.
3: İki tanesi gitti. Şimdi büyük olana geçelim. Evet.
7: Tamam, bu otomatik bağcıklı. Denedin mi?
3: Evet.
7: Tamam.
3: Doğru yoldayız.
7: Düğmeleri gösterebilir misin?
3: Düğmeleri göstereyim.
7: Evet, iyi görünüyorlar.
3: Tiffany, bu harika.
7: İç kısmını göster, yani kesim yerini. Hı hı. Biz bunlara kulak diyoruz. Bu kenarın çok düzgün kesilmiş olması gerekir.
3: Peki.
7: Bu doğru görünmüyor.
3: Yapma. Ne demek istiyorsun?
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Obseso.
14: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
15: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
16: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
17: Bu otel harika.
18: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Hala etkisindeyim.
22: İnanılmaz bir goldü.
21: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Soğutma teknolojisi, tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
6: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Evet, çocuklarımdan biri makas alıp kesmiş gibi duruyorum. Evet, cidden öyle işte şurası.
11: Peki ya dış taban, dış tabana bir bakalım.
10: Kariyerimin dönüm noktası olabilecek bir an bu. Eğer ayakkabılar gerçekse şimdiye kadar sattığımız en pahalı tek parça ürün olacak ama sahteyse kalbim de cüzdanım da bunu kaldıramaz.
11: Dış tabanın altına bakarsan ayakkabının ön kısmıyla hizalanmadığını görürsün şu bölgede. Oraya tam oturması gerekirdi.
10: Burada 2 santimlik bir boşluk var.
11: Evet.
10: Buradan buraya kadar.
11: Evet, bu biraz şaşırtıcı. Tahminimce biri bunu söküp tamir etmiş. Ama başlangıçta gerçekten o ayakkabılardan biriymiş.
10: Evet, haklısın. Sanki şu parça var ya, şu alt kısım sonradan yapıştırılmış gibi. Doğru söylüyorsun, bunun tamamı üst tarafta gayet iyi hizalanmış ama şuraya geldiğinde aşağı doğru kaymaya başlıyor.
11: Evet, bu ayakkabılar için biraz olağan dışı. 89 çift vardı, o yüzden dikkatli incelenmişlerdi.
10: Evet, bu hiç iyi olmadı. Fiyatı ciddi şekilde değiştirir. Bu haliyle satamam, bu net. İşin acı tarafı da bu. Çok kötü.
11: Doğru.
10: Bilmem gereken buydu. Zaman ayırdığın
11: elbette
10: için teşekkür ederim.
11: Memnuniyetle, tamam
10: görüşürüz.
11: Hoşça kal.
10: Biraz moralim bozuldu açıkçası. Oldan aldığım en önemli bilgi ayakkabıdaki şu boşluk oldu. Ona göre bu parça sökülmüş ve elle yeniden yapıştırılmış. Muhtemelen orijinaldi ama tamamen parçalarına ayırmışlar. Haliyle bu durum ayakkabının değerini 80 bin dolardan 5 bin dolara düşürebilir. Evet, gerçek olmadığını bile bile birine orijinal diye satamam bunu. Bu olamaz. Moralim bozuldu mu? Kesinlikle. Bunu düşünecek vaktim var mı? Hayır. Gidip para kazanmam gerekiyor. Queens'teki son günümüz. Ayakkabıların orijinal olduğunu ama üzerinde oynandığı için satılamaz durumda olduğunu öğrenmek hem cüzdanımıza hem de midemize büyük darbe oldu. Neyse ki Mickey'nin başka havalı parçaları var. New York'tayız dostum. Burada satamıyorsan hiçbir yerde satamazsın. Ekibimle karımızı yükseltmek için elimizden geleni yapacağız.
12: Bunu ne kadara satıyorsunuz?
13: Bu haliyle 300'e bırakabilirim.
12: Tamamdır, anlaştık. Teşekkürler.
10: İşte oldu.
14: Yani bunların hepsi 3 filmden de parçalar değil mi?
10: Evet. En önemli 2 parça kaykay ve ceket. İkisi de
14: ceket.
10: Hem imzalı hem de onaylı. Kaykay'da Michael J. Fox'un imzası var. Bu Mattel'in çıkardığı gerçek kaykay. Bunlardan çok fazla üretmediler. Evet, çok iyi.
14: Peki hepsi için ne düşünüyorsunuz?
10: Bütün set için 10 bin düşünüyorum.
14: 10 bin olmaz.
10: Peki 8 yapsam?
14: Satıldı.
10: Tamam, anlaştık. Harika dostum. Pekala, sen Martin McFly'sın. Hepsini alıyorsun.
14: Teşekkür ederim.
15: Bu koleksiyon inanılmaz. Unpunched ne demek bilmiyorsanız söyleyeyim. Bunlar piyasaya hiç sürülmedi demek.
16: Evet, şey gibi.
15: Mağazalarda askıya hiç çıkmamışlar. Yani alan kişi dışında kimse
16: evet,
15: okumamış.
16: Evet, koleksiyoncuların aradığı şey de bu. Kusursuz askıya hiç çıkmamış bir oyuncak bulursan bu acayip bir şeydir. Tamam. Tüm Transformers ve tüm He-Man oyuncakları için $7,500 istiyoruz.
15: Koleksiyonun tamamı için size $6,500 teklif edebilirim.
16: $6,500. Anlaştık dostum.
15: Harika. Bu mükemmel. Pişman olmayacak.
10: Pekala Miki, bu hafta bizden tek bir isteğin vardı.
17: Evet.
10: Çocuklarına biraz yer açmak. Hı-hı. Hadi neler yaptığımıza bakalım.
17: Hadi bakalım.
10: Şu alana bir bak.
17: Aman tanrım. Oyuncaklarım nerede?
10: Oyuncaklar gitti.
17: Hepsi gitmiş.
10: İnanılmaz ha?
17: Yani çok güzel ama onları özleyeceğim galiba.
10: İyi haber şu. Gerçekten isteyen birine gittiler.
17: Bunu duyduğuma sevindim.
10: Bu alanı hayatta değerli olan şeyler için açtık.
17: Çocuklarım.
10: Çocukların burayı kendi evleri gibi kullanacaklar artık.
17: Oturma odama girdiğimde gözlerime inanamadım. Sonunda duvarlarımı tekrar görebiliyordum. Tertemizdi, inanamadım. Resmen nutkum tutuldu. Çok güzeldi.
10: Pekala, hazır mısın?
17: Aman tanrım, her şeyi sattınız mı? Artık çocuklarımın kıyafet için yerim var.
10: Ceketlerin tamamı New York'ta satıldı.
17: Vay canına, tamam.
10: Umarım dışarı çıktığında sokakta o ceketleri giyen insanlar görürsün. Bu çok heyecan verici bir deneyim olur diye düşünüyorum. Ne dersin? Anlıyorsun değil mi?
17: Evet, kesinlikle,
10: evet,
17: kesinlikle.
10: Görebileceğimiz daha çok yer var. Bodrum'a inmek
17: evet.
10: ister misin?
17: Evet,
10: hadi o zaman.
17: Aman tanrım, yankılanıyor.
10: Evet, evet.
17: Hem de bayağı yankılanıyor.
10: Ne düşünüyorsun?
17: Çok acayip. Çocuklarımın artık kesinlikle oyun oynamak için daha fazla alan olacak.
10: Doğru. Burayı küçük bir oyun odasına çevirebilirsin. Küçük bir langırt masası, birkaç video oyunu koyarsın. Hadi arka bahçeye
17: vay
10: bakalım.
17: Canına. Aman tanrım. Vay canına.
10: Bu kulübelerle uğraşmak hiç kolay olmadı. Sıçanlar tarafından hasar görmüş iki tanesini kaldırarak çocukların için güzel açık hava oyun alanı yarattık. İyi durumda olanı da bıraktık ki bisikletlerini ve eşyalarını koyabileceğin bir yer olsun.
17: Matt, beklentilerimin çok ötesine geçti. Çocuklarım için bu kadar oyun alanı olduğuna inanamadım. Ben bunu açıkçası beklemiyordum. Size minnettarım. Oyun alanı için teşekkür ederim. Futbol oynayabilirler. Hatta bir piknik masası bile koyabilirim buraya.
10: Bir baba olarak aslında ne istediğini biliyorum.
17: Evet.
10: Evet, çok netti. Evet. Pekala, şimdi gelelim iyi haberlere. Neleri sattık?
17: Hı-hı.
10: Tüm Transformers'ları, He-Man'leri ve Kara Şimşekleri sattık. Hip-hop ceketlerinin hepsini ve geleceğe dönüş hatıra eşyalarının büyük bir kısmını elden çıkarttık. Yani satmamıza izin verdiğin ne varsa hepsini sattık. Peki neleri satamadık? Ne yazık ki ayakkabıları satamadık.
17: Aa dostum.
10: Arkadaşım Tiffany'yi aradım. Kendisi bu ayakkabıların orijinal tasarım ekibindeydi.
17: Pekala.
10: Yani bizzat yaratıcılarından biri. Ve bana ne dedi biliyor musun? Bunlar aslında orijinal tasarı. He-Man'leri ve Kara Şimşekleri sattık. Hip-hop ceketlerinin hepsini ve geleceğe dönüş hatıra eşyalarının büyük bir kısmını elden çıkarttık. Yani satmamıza izin verdiğin ne varsa hepsini sattık. Peki neleri satamadık? Ne yazık ki ayakkabıları satamadık.
17: Aa dostum.
10: Arkadaşım Tiffany'yi aradım. Kendisi bu ayakkabıların orijinal tasarım ekibindeydi.

0: için zaten içimde hep bir soru işareti vardı. Metin gerçeği öğrenmesi harika oldu. Artık bu ayakkabılar hakkında her şeyi bilmenin huzuruyla geceleri daha rahat uyuyabilirim. Gerçekten iyi oldu bu.
1: Maliyeti 3000 dolardı. Geriye 25.750 dolar kaldı ve bunun %75'i sana, %25'i bana düşüyor. Yani 19.312 dolar alacaksın. Burada nakitim var. Bu da çekim. Evet tamam dostum, şimdi başka birine yardım etmeye gideceğim. Yeni bahçenin keyfini çıkar. Mickey adına çok mutluyum. Çocuklarının rahatı için yaptı bunu. Kolay değil. Bir baba olarak buna çok çok saygı duyuyorum.
0: Çocuklar ne düşünüyorsun?
2: Harika. Evet.
1: Zamanda geriye gidip bu anlaşmayı değiştirmeyi isterdim ama işimin gerçeği bu işte. Risk alıyorum ve bu risklerden biri de ayakkabıların sahte çıkma ihtimaliydi. Bazen tek seferde 100 bin kazanırsın, bazen 3-4 binle kalırsın.
3: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnci siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira.
1: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için

0: Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
1: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
2: Red Bull kanatlandırır.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
4: A101'de haftanın yıldızları. Eti ahenk ve eti karam gofret 22 lira 50 kuruş. Altılı Kızılay maden suyu 52 lira 50 kuruş.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Sana alkış yok, önce finger snap.

Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

yalnız veriş bitti. Ünlümüz Enşiker'de yemeğe gitti. Paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Miki'nin işini hallettiğimize göre artık altın madalya istifiyle ilgilenmek için tam gaz ilerliyoruz.
6: Konteyneri buraya koyabilir miyim?
5: Caleb nerede? Bu arazi devasa. Bu yüzden zaman kaybetmeden ambara gelip çalışmaya başlamamız gerekiyor. Sosiste arabalarının yerini biliyoruz. Ama ilk keşif turumda gözüme çarpan o vintage kayak takımları bayağı haşat durumdaydı. Umarım ambarın derinliklerinde daha pahalı modeller buluruz.
7: Nereden başlayacağımı bilmiyorum Mike.
8: Neyse ki nereden başlarsak başlayalım faydası
5: çok
8: olacak.
5: Çok eşyamız var.
7: Sadece sana ulaşmaya çalışıyorum.
6: Bir dakika Met. Neredesin?
5: Şuna bak. Vay canına dostum. Bak gözlerinde misket var. El oyması. İnanılmaz.
7: Mike baksana.
8: Oh, vay be. Bunlar iyiymiş. Olimpiyat posterleri. Lake Placid 1980.
7: Bu buzdaki mucize miydi?
8: Evet dostum. Amerika Rusya'ya karşı buz hokeyi.
7: Bize hiç şans vermemişlerdi.
8: Aynen öyle. 1980'de Soğuk Savaş zirve noktasındaydı. Ve Lake Placid Olimpiyatları Amerika'nın buz hokeyinde Sovyetlerle kozlarını paylaşması için küresel bir sahne görevi görüyordu. Sovyetler daha iri, daha hızlı ve tam anlamıyla profesyonellerdi. Amerikan takımı ise bunun tam aksine kolej çocuklarından oluşuyordu. Buna rağmen 22 Şubat günü Amerikalılar Sovyetleri 4-3 mağlup ederek tüm dünyayı şoke etti.
9: İşte böyle çocuklar, işte böyle!
8: Bu ana buzdaki mucize adı verildi ve spor tarihinin en büyük sürprizlerinden biri kabul edildi. Bu iyi bir başlangıç. Çünkü Lake Placid Olimpiyatlarının tarihi önemi sayesinde o döneme ait hatıralar yaklaşık 2 katına satıldı.
7: Doğru.
8: Ama bundan çok daha büyük bir şey lazım.
6: Evet, öyle.
5: Eskilerden biri. Ne olursa olsun her zaman satan az sayıdaki markadan.
8: Hadi çıkaralım onu buradan.
6: Oo, alev var. Isı kaynağı buldum. Bu iyiye işaret.
5: Bu nedir? Dostum, sağlık çalışanıymış. Bu da kalp masaj eğitimi için kullanılıyordu. Satabileceğimiz bir şey değil. Ama nasıl biri olduğunu ve ne kadar çok çalıştığının bir göstergesi kesinlikle.

0: Devriliyor.
1: Kutulara bir bakacağım ben.
0: Sana yer açayım mı? İçeriye bakarsın.
1: Evet evet, iyi olur. Teşekkür ederim. Acaba bunda ne var?
0: Buzdolabı mı? Ve bir de bu sosis makinesi. Hayır. Ha, bu bir tütsüleme makinesi falan mı? Herhalde buraya koyuyorsun. Sonra altına da o tütsüleyeceğin odunu falan. Herhalde et falan tütsüleniyor burada. Şuraya çöpleri koyalım. Bu kutunun tamamı çöp.
2: Tanesi 300. Yani tamamı için 600.
3: Tamam, olur.
2: Harika. Altın madalya işinde ikinci günümüz. Ambarı yarı yarıya kadar boşalttık. Bu iyi ama henüz çok para edecek bir şey bulamadık. Sanırım ormandaki metalleri topluyoruz, değil mi?
1: Hurdaları dışarı taşıyoruz. Tamam.
2: Bu bahçede aşırı miktarda hurda metal buluyoruz.
0: Epey hızlı doluyor.
2: Evet, neredeyse dolduk mu yoksa? Eski bisikletler, barbeküler, bunların hepsi hurdacıda iyi para eder. Ayrıca bunları boşaltırsak Julia ve Katie bahçe takımını çok daha kolay halledebilirler. İşte bu. Bugünkü planımız aramaya devam etmek. Bir an önce satış yapmalıyız. Zaman daralıyor.
0: Bu koleksiyon kesinlikle

0: Dünya rekoru kırar.
1: Guinness Rekorlar Kitabı mı diyorlar?
0: Evet.
1: Aynen o.
0: Bunlar muhtemelen kapanmış bir kayak merkezinden kalma, kiralık kayaklar ya da belki... Evet, kayakları kiralıyorlardı herhalde. İyi haber, ambarda bir sürü kayak var. Kötü haber, neredeyse hiç para etmiyorlar. Ve bu kârımızı düşürecek. Ah tanrım, bayağı ağırmış. Neden böyle? Kalitesi yüksek yarış kayakları bulmayı umuyorduk. Gel gelelim, bunlar bildiğimiz sıradan kiralık kayaklar. Yani pek maddi değerleri yok. Vintage kayaklar, antika gitarlar ya da klasik arabalar gibi değil. Teknoloji o kadar başka bir yerde ki bunların miadı doldu. İşe yarayacakları tek yer dekorasyon ya da mobilya yapımı. O yüzden bunları dışarı çıkarıp bir kenara yığacağım ve birinin gelip hepsini toptan alması için dua edeceğim. Kimse almazsa hurdacıya göndeririz.
2: İki sosisli arabasını da aldım.
3: Evet, bu gayet temiz.
2: Bunu 1600, şunu da 1400 diye düşünüyorum. İkisi toplam 3000 ediyor.
3: Evet, anlaştık dostum.
2: Anlaştık,
3: alıyorum.
2: O zaman nakitin var mı?
3: Evet.
2: Hadi römorka alıp bunları çıkartalım.
3: Evet, anlaştık dostum.
4: Bu da nedir? Aa. Hey Michael, sanırım şansımız dönüyor.
0: Hadi be. Dostum, rozetleri bulmuşsun. Dostum, çok iyi ya. Bunların çoğu olimpiyatlara özel üretilmişti. Hatta bazıları sadece oyunlarda yarışan kişilere veriliyordu. Aralarında bulunması aşırı zor olanlar var. Ve bu da çok para demek. Bu koleksiyon, John'un 1980'de Lake Placid ve 1988'de Calgary'de görev yaptığı oyunların çok ötesine uzanıyor. 1976 Montreal, 1984 Los Angeles ve 1988 Seul, Güney Kore rozetleri görüyorum. Bu koleksiyon gerçek. Rozet cenneti. Vay canına. Çanta. Bakalım çantada iyi bir şey var mı? Chris, sanırım altın madalyamızı bulduk.
4: Bu neymiş böyle?
0: Cep saat.
4: Vay canına. Hey Matt.
2: Nasılsınız dostlar? Ne buldunuz?
0: Cep saat.
2: Altın bu. Çok özel bir şey. Muhtemelen 1920'lerden 14 ayar altın. İyi para eder.
4: Evet.
0: Muhtemelen.
2: Müthiş çocuklar. İnanılmaz. Burada da bir sürü yer açmışsınız.
4: Evet.
2: Ne iş ama. Altın saat harika bir parça ama maalesef bu işteki masrafımızın yanında devede kulak kalıyor. Umarım bunun gibi şeyler çıkar yine. Yoksa işimiz biter.

0: Olimpiyat istifindeki son günümüz. Ağır makineler ve işçilik için çok para harcadık ama maalesef çok para kazanamadık. Bu işten kâr etmek istiyorsak hızımızı arttırmamız gerekiyor. Bu saat inanılmaz. Bayıldım. Harika.
1: Vay be.
0: Eşyaların arasında bir kovanın dibindeydi. Altın kaplama gibi görünüyor ama değil. Altın. En havalı kısmı şu. Bu küçük parçayı çekiyorsunuz ve kronometre oluyor. Eşiniz kronometre koleksiyonu yapıyordu, öyle değil mi?
1: Evet, buna bayılacak.
0: Buna inanmayacaksınız, fiyatı 2000.
1: Anlaştık.
0: Harika, anlaştık. Tebrik ederim.
1: Teşekkürler.
0: Artık sizindir.
2: Çek çek çek kürekleri.
3: Akıntı boyunca.
0: Güzel. Geri gel.
3: Vince, geldiğin için sağ ol dostum.
4: Evet, seni görmek.
3: Seni görmek de öyle. Bak şimdi, bu şimdiye kadar bulduğumuz en çılgın olimpiyat hatırası koleksiyonu. 1262 rozetim var. Şurada posterlerimiz var. Acayip parçalar bunlar.
4: Bazıları gayet iyi durumda görünüyor.
3: Kesinlikle. Hepsi harika durumda. Olimpiyatlarda acil sağlık görevlisiydi. Sporcuların hemen yanındaydı.
4: Harika. Bunlar aslında benim en sevdiğim dönemden. 1980'lerden.
3: Şöyle söyleyeyim, burada yüzlerce dolar eden birkaç rozet var. Hepsi için toplamda 9000 dolar istiyoruz.

0: Evet arkadaşlar, neler yapmışız bir bakalım. Şuna
1: aman
0: bakın.
1: Tanrım.
0: Bahçede yer açın demiştiniz.
1: Bahçede kesinlikle yer var artık.
0: Gece yarılarına kadar çalıştık.
2: Şok içindeyim.
1: Aman Tanrım, şuradaki tekne hayatım boyunca buradaydı.
0: Daha 3 gün önce bunların hiçbirini göremiyordum.
1: Evet, kesinlikle nutkum tutuldu, aşırı kalabalıktı. Otlarla kaplıydı her yer.
2: En büyük korkum burayı temizleyemeden bana bir şey olması ve Cathy'nin bu sorunla baş başa kalmasıydı. Şu an benim için dünyalara bedel.
1: İçeri girene kadar yere bakıyorum.
2: Tamam, hayır hayır, bak hemen bak.
1: Bakayım mı?
2: İnanamayacaksın sen.
1: Aman Tanrım.
2: Aman Tanrım.
1: Diyecek söz bulamıyorum.
2: Ay, çok mutluyum, çok.
0: Dile kolay, eşiniz burayı 30 yılda mı doldurmuş?
2: Evet.
0: Yani
2: evet.
0: Her 10 yıl için bir gününüz var.
2: Evet. Hayatımızın geri kalanında burayı temizlemeyle uğraşacaktık. Bu yığının beni ne kadar boğduğunu hiç fark etmemiştim. İnanın yeniden nefes aldığımı hissediyorum.
0: Şimdi rakamlara gelelim. Aslında iyi satış yaptık. Çip saati, sosisli arabaları ve hurda metal. Ama hedefimize ulaşmamıza asıl yardımcı olan rozet koleksiyonuydu.
3: 8.225 olsa?
4: Tamamdır. Evet.
0: Tamam.
2: Peki.
0: Yani toplam 19.350 dolar.
1: Vay canına.
0: Kötü haber şu, bu çok pahalı bir temizlik işi.
2: Eminim öyledir.
0: 14 bin dolardı. Bu da bize kişi başı 2.675 dolar bıraktı.
2: Wow.
0: Paranızı vereyim.
2: Oh aman Tanrım. Bunu para için yapmadık. Bu şekilde temizlenmiş olması bize maddi açıdan da büyük nefes aldıracak.
0: Pekala, son parçaya geliyoruz. Bir tanesi dışında hepsini
1: bu
0: sattık.
1: Babamın tasarladığı rozet.
0: Bana gönderdiğiniz videoda bahsettiğiniz rozet.
1: Bu rozeti daha önce hiç görmemiştim.
2: Kayboldu sanıyordum. Buradaymış, inanamıyorum.
0: Evet, insanlar bazı şeyleri bir sebeple saklar.
2: Evet.
1: Babamı sadece evde yığınla eşya biriktiren adam olarak değil de nihayet kendi öz kimliğiyle babam olarak hatırlayabilmek içimi çok rahatlattı. Bu çok çok kıymetli.
0: Harikaydı. Teşekkür ederim.
2: Sana teşekkür ederim.
0: Zevkti. Para kazandım. Benim için iyi bir haftaydı. İkinci günde durumumuz gerçekten çok kötüydü. Bu işten resmen zarar etmiştik. Ve tüm hafta bizim için tam bir kayıp olmak üzereydi ama pes etmedik. Kendimizi topladık. Güvenimizi kaybetmeden işimizi yapmaya devam ettik. Her işten 100 bin dolar kazanamazsınız. Bazı haftalar çok kazanırsınız, bazı haftalar az. Ama günün sonunda iki harika aileye yardım etmeyi başardık. Ve her iki aileye de nihayetinde babalarından kalan o koleksiyon onlar ilaç gibi geldi.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
9: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
10: Festçiler geldi.
11: Bu cappuccino latte. Bu cappuccino bu latte. Cappuccino latte latte. Cappuccino.
10: Lezzeti de.
11: Ha?
12: Bravo! Bravo!
10: Italiano.
13: Festi.
14: En festi.
15: Opette lezzetlerin en festi festi.
16: A101'de haftanın yıldızları. Bahçıvan dilimli tost peyniri 379 lira. Torku ve Beşler dana kangal sucuk uygun fiyatlarla.
17: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
18: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
19: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Bliss, her sen için.
2: Günlünün 24 saati.
3: Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şikerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
4: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Aman tanrım. Amerika'nın dört bir yanında. Burası ağzına kadar dolu. Kontrolden çıkmış eşya yığınlarının altında.
1: Vay be. Hey Matt.
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler yatıyor. Aman tanrım. Ben Matt Paxton. Ekibimle birlikte hem müşterilerimize hem de kendimize büyük kazanç sağlamak için altın bulduk. Mülkleri köşe bucak temizliyoruz. Ve eğer hislerimde yanılmıyorsam, bence bu orijinal. Evet, çok orijinal. Ve bu işte herkes kazanıyor. 82 bin.
2: Bu büyük bir kazanç.
3: Bana evimi geri verin.
0: 110 bin dolar.
4: Aynı ev olduğuna inanmıyoruz.
0: Tam tamına 320 bin dolar.
5: Aman tanrım.
0: İşte başlıyoruz arkadaşlar. İstikamet Maryland Lusby.
1: Güzel.
0: Körfezin hemen yanı. Scott adında biri beni aradı. Annesinin ve annesinin erkek arkadaşının evini temizlememizi istiyor. Bu videoyu izledin mi bilmiyorum ama cidden akıllara zarar. Ev sahiplerimiz Penny ve Sandy. Penny eski bir nükleer fizikçi. Yani son derece zeki biri ve evleri aklınıza gelebilecek her türlü tarihi eşyalarla dolu.
6: 1988'den beri bu evde yaşıyorum. Zamanla evrim geçirdi. Adeta yaşayan bir manzara gibi. Devasa bir yıl.
7: Merhaba, ben Scott. Sandy annem olur. 53 yıldır beraberiz. Penny de onun erkek arkadaşı. Penny'yi yaklaşık 15 yıldır tanıyorum.
6: Çocukluğumdan beri taş ve fosil toplarım. Zamanla bu merak dev bir koleksiyona dönüştü. 2011'de Sandy hayatıma gelince ikimizin koleksiyonları birleşip tek bir çatı altında toplandı. Taşlar, fosiller, antikalar ve sanat eserleri derken evimizde de hayatımızda da adım atacak yer kalmadı. Artık başa çıkamıyoruz.
7: Evin her santimetre karesi antikalarla dolu.
8: Gördüğünüz gibi oturacak yerim bile yok. Alana ihtiyacımız var. Tanrım bize yardım et.
0: Epey dolu görünüyor. Gerçekten tıklım tıklım.
1: Evet.
0: Sanki iki müze birleşmiş ama bir sene boyunca içeriye tek bir kişi bile girmemiş gibi.
9: Harika, çünkü içeride resmen hazine avına çıkacağım.
6: Çoğunlukla Afrika sanat eserleri, mesela bu Senifo kabilesine ait bir dans asası. Şu gördüğünüz şey içine insan saçı işlenmiş bir
8: burası
6: başlık.
8: Burası Penny'nin taş odası.
7: Jeot, mineral, kristal ve köpek balığı dişleriyle dolu bir odaları var. İnanılmaz bir yer. O da sanki kontrolden çıkmış bir müze gibi.
6: Bunlar asteroid çarpması sonucu oluşan doğal camlar. Herkes iç savaş mermisi biriktirir ama ben işlenmiş iç savaş mermisi biriktiriyorum.
7: Matt Paxton, lütfen anneme ve Penny'ye yardım et. Size ihtiyaçları var.
0: Elinde bir yığın kaya ve jeotun yanı sıra bir de Afrika sanat eserleri var. Yani anlayacağınız risk epey büyük. Müze kalitesindeki şeylere kuşkuyla yaklaşmamız gerekiyor zaten.
1: Kesinlikle. Piyasa sahte jeotlarla, eserlerle, maskelerle, dinozor kemikleriyle, taşlarla dolu. Aklınıza ne gelirse sahtesi var. Bunların gerçek olduğunu kanıtlamak için üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Videodan gördüğüm kadarıyla büyük kar potansiyeli var.
0: Kristallerin binlerce dolara alıcı bulduğunu gördüm.
1: Evet, kesinlikle.
0: Dostum, bu şimdiye kadar karşılaştığımız en büyük vurgunlardan biri olabilir ama elimiz boş dönme ihtimalimiz de var. Odak noktamız Penny'nin taş ve jeot koleksiyonu. Nadir rastlanan Afrika eserleri ve eğer orijinallerse servet değerindeki iç savaş mermileri. Merhaba.
7: Merhaba, sizi görmek harika.
1: Memnun oldum.
6: Hoş geldiniz.
0: Pekala, evin içini görmek için sabırsızlanıyoruz. Bu işi uzun zamandır yapıyoruz. Ve gönderdiğiniz videoda daha önce hiç rastlamadığınız bir sürü şey gördük. Pekala, siz Penny ve Sandy ile gidip tura başlasanız iyi olur.
1: Tamam.
0: Siz gidip arka bahçeye bakın ve Scott, beni sen aradığın için ben seninle kalacağım.
7: Çok iyi olur.
0: Beni genelde istifçilerin çocukları arar. Ebeveynlerine yardım etmek için ellerinden geleni yapıyorlar ama bir noktada profesyonel yardıma ihtiyaç duyuyorlar. İlk turumuzun tek amacı evlerindeki parçaların maddi bir değeri olup olmadığını anlamak. Eğer para edecek bir şeyleri varsa oturup aileyle anlaşma yapacağız.
1: Vay be. İnanılmaz. Biraz incelemem lazım. Ama gerçekten çok ilginç.
8: Burada her şeyden biraz var.
1: Şahane şeyler görüyorum. Vay be. Penny'nin evinin içi müze mi yoksa tımarhane mi karar veremedim. Ama başımı çevirdiğim her yerde binlerce dolar görüyorum. Bu odadaki eşyaları nasıl kategorize edebileceğimizi söyleyebilir misin?
6: Bu odada birçok antika kitap var. Plakların bir kısmı bu odada duruyor. Ayrıca içeride doldurulmuş hayvanlar da var. Kunduz Barry, bu da Armadillo Armand. Onlar ailemizin üyeleri.
1: Kunduz Barry'nin ne kadar para getireceğini bilmiyorum. Ama eski kitapları ve plakları gördüğüm zaman heyecanlanıyorum. Para gelecekse oradan gelecek. Burada göreceğimi gördüm. Üst kata çıkabilir miyiz?
6: Bana uyar.
1: Tamam.
2: Banyoları burası mı?
7: Evet. Aman tanrım.
2: Şu haliyle burayı sadece kediler kullanabilir. Bu evde doğru düzgün bir banyo var mı?
7: Aşağı yukarı hepsi böyle.
2: Yani en iyisi bu diyorsun pekala. Evet. Şuraya bir göz atayım.
7: İşte taş odası burası.
2: Vay canına dostum. Nereye basacağımı
7: burada
2: bilemedim.
7: Normal tek bir şey bile yok.
2: Yo, yo, yo,
7: bu türden şeyleri daha önce hiç görmedim.
2: Aman tanrım. Şu jeotlara bak. Açık konuşmak gerekirse bunlar binlerce dolar edebilir. Taşlar, mineraller dünyanın en gözde ve değerli koleksiyon parçaları arasındadır. Bu yapıların sırrı yerkürenin derinliklerinde gizlidir. Önce yoğun ısı ve basınç atomları bir araya getirir. Lavlar soğumaya başladığındaysa bu atomlar kristalleşerek o hayranlık uyandıran renkleri ve formları oluşturur. Soğuma ne kadar yavaş olursa kristaller de o kadar büyük olur. Tıpkı mücevherlerin oluşumu gibi, öyle ki en nadir parçalar neredeyse değerli taşlarla yarışacak fiyatlara alıcı bulabiliyor. 2013'te tek bir pembe kuvars parçası 662 bin dolara satılmıştı. Resmen nutkum tutuldu. Ki pek sık böyle hissetmem. Bu taş ve jeton koleksiyonunun bu kadar büyük olacağını hiç düşünmemiştim. Birkaç tepsilik bir şey sanıyordum. Şu an bu koleksiyonun büyüklüğünü sindirmeye çalışıyorum. Bu raflar dolusu malzemenin maddi değerini net olarak bilmiyorum. Değerini anlamak için her birini ayrı ayrı incelemem gerekecek.
7: Aşağı mutfağa gidelim. Panelden geçmesi şart. Tamam. İçeride adım atacak yani.
2: Tamam.
10: Ön veranda burası mı?
9: Öyle dediler.
10: Evet, sanırım öyle.
9: Burada bayağı havalı parçalar var. Özgün şeyler de var. Alıcı bulmakta zorlanmayız.
10: Ama böyle bir şeye nasıl fiyat biçersin ki?
9: Mike ne güne duruyor?
1: Tamam, bakalım burada ne varmış. Vay be. Bu odaya ne diyorsunuz?
6: Eskiden ofis olarak kullandığım bu oda artık çocukluğumdan bu yana topladığım spor araba koleksiyonumla 60'lı ve 70'li yıllardan kalma dergilerle dolu. İçerideki her parçanın kendine has bir hikayesi, benimle çok güçlü bir bağ olduğu için onlardan ayrılmak zor gelecek. İnsanın bu duygularla yüzleşip fani olduğunu kabullenmesi güç ama vazgeçmem gerektiğini biliyorum.
8: Onlardan vazgeçmeye hazır olduğunu söylemesi bile benim için çok anlamlı.
7: Pekala.
2: Burası mutfak mı?
7: Evet, burası mutfak. Hepimiz gibi onlar da zamanında mantıklı gelen ama sonradan yanlış olduğu anlaşılan bazı kararlar vermişler. Evet. Şimdi sizin de yardımlarınızla bu durumu tersine çevireceğiz.
2: Pekala, ben gidip çocuklarla buluşayım. Teşekkürler dostum. Teşekkür aradığın için sağ ol. Merhaba çocuklar.
1: Evet, değil mi?
10: Kesinlikle.
2: Hayatımda daha önce böyle bir şey görmedim.
1: Kesinlikle görmediğimi söyleyebilirim.
9: Nasıl kesinlikle benzersiz?
2: İleride çok kaliteli parçalar var.
1: Evet öyle. Müzelik eşyalar gördüm. Bir sürü parçayı araştıracağız. Ayrıca çok farklı bir alıcı tipi arayacağız. Bulmak zor olacak.
2: Sizce en çok parayı nereden kazanırız?
1: Oturma odasında inanılmaz şeyler gördüm. Taşların fiyatını merak ediyorum.
2: Öyle düşünüyorum. Benim de ilk gitmek istediğim yer taş odası. Yani o odada rahat bir 100 bin dolar.
1: Dışarıda neler vardı?
9: Dışarıda bir sürü Afrika işi, ahşap maske ve farklı farklı heykeller var.
2: Gördüğüm en etkileyici istifleme yöntemi diyebilirim. Her boşluğu değerlendirmişler. Buradaki her şeyi dışarı çıkarıp tekrar yerleştirmeye kalksak eminim yarısı dışarıda kalır. Asıl evet. Yerlere dikkat edin. Yanlışlıkla bir şeyin üzerine basarsanız kafadan 500 dolar çöpe gider. O yüzden çok ama çok çok dikkatli olun. Masraf ne olur? Bence bir konteyner yeterli işçilik için ne diyorsunuz? İçeriye 8 kişi sığdırmayız.
10: Hayır. Hayır, 8 olmaz. 4 kişiyle halledebiliriz. Temizlik masrafları da muhtemelen 5000'i bulur.
2: Haklısın. Hem heyecanlıyım hem de gerginim ki bu da doğru yolda izlemek oluyor. Eski koçum Morgan şöyle derdi. Eğer gergin değilsen yarışı kaybedersin.
10: Tamam.
2: Ben gerginim. Hadi bakalım, hazırlanın.
10: Tamam.
2: Peki. Başlayın beyler. Epey ter dökeceğiz. Pekala, buradaki eşyalar tuhaf mı? Kesinlikle. Peki değerler mi? Öyleler. İşin en zor tarafı adım atacak yer olmayan bir ortamda çalışmak ve bu nadide parçalar için servet ödemeye hazır doğru alıcıları bulmak. Pekala arkadaşlar.
6: Merhaba, nasılsın?
2: Resmen afallamış durumdayım. Ne yapacağımı şaşırdım. Bu koleksiyonun ne kadar muazzam olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez. Hedefim size 4 gün içinde 6 haneli bir rakam kazandırmak. Bu para insanın hayatını değiştirir. Temizlik masrafları yaklaşık $5,000 tutacaktır ama adil bir paylaşım yapabilirsek ekibim bunu karşılamaya hazır. Evinizdeki eşyaların kalitesi o kadar yüksek ki %30'u bana, %70'i size şeklinde bir teklif sunmaya hazırım.
7: Penny'nin cevabı %20. Şimdi el sıkışın. Hadi, hadi bakalım.
6: Pekala, evet. Anladım. %20. Evet, tamam. Güzel. Yeterince iyi iş çıkarırsanız size %25'e çıkabilirim. Evet. 250.000'in üzerinde.
2: 250'nin üzerinde mi? Eşyalarla bu denli duygusal bağlarla bağlı birinin beklentilerini yönetirken çok hassas davranmak durumundasınız. Penny'in $250.000'ın altındaki herhangi bir rakama razı geleceğinden pek emin değilim. Aslında $150.000 bile bizim için büyük bir başarı sayılır. Ama Penny bunu kabul etmez. Pekala. Evet. Bu meydan okumayı kabul ederim. Pekala dostum. Teşekkürler. Sağ olun.
7: Teşekkür ederim.
2: Çok iyi canlıyım. Evet, çok.
1: Kutu bana mı geldi? Evet,
2: içeri girelim.
10: Arkadaşlar, bu sizin alışık olduğunuz işlerden değil. İçerisi antika ve kırılacak eşyayla dolu. Başlamaya hazır mısınız?
2: Elbette.
10: Hadi başlayalım.
2: Bu kadar tıkış tıkış bir yerde hemen ilerleme kaydetmek çok önemli. Temizlikte ve satışta hızlıca ilerleme kaydedemezsek, değil Penny'nin o çılgın $250.000'lık hedefine ulaşmak $100.000'ı bile göremeyiz. Bu yüzden Kaylin ve Chris mutfağı ayıklarken, Mike'la ikimiz de doğrudan en değerli odaya, yani taş odasına giriyoruz.
1: Burası sanki...
2: Nereden başlayacağımı bilmiyorum.
1: Jenga gibi.
2: İşte feldspat. Ahmak altını... Altına benziyor ama değil.
1: Şuna bak. Bu ne böyle?
2: Genelde etrafında yosun olur. Böyle şeyler resmen aklımı başımdan alıyor. Böyle farklı kristallerin bir araya gelmesi inanılmaz.
1: Çok güzel şişeleri var.
2: Bunların perakende piyasasında tanesi $4,000-$5,000 eder. Maalesef o da bu fiyattan aşağısına razı olmayacaktır. Oysa alıcıların ödediği gerçek rakam bu değil. Tanesini $3,000'dan okutsam havalara uçarım. Üstelik bunlardan çekmeceler.
1: Aman tanrım, şu küçük boruya bak.
2: Evet, evet, evet, evet, evet, biliyorum. Burada da bir tane var ve çok güzel.
1: Tamam.
2: Ah dostum, çok havalı bir şey buldum. Bu müthiş.
11: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden demesi.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Bu salı binde tek süt tam yağlı taze kaşar peyniri 369 lira. Pınar

0: Her kullanımda ilk yılki tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
2: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Sana alkış yok, önce finger snap.

Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartı mı
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Her klasik araç...
5: Tamam bak, çalışıyor mu?
4: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Evet.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Yaşasın! Bulmayı arzuladığım şey buydu.
8: Neydi?
7: Yaklaşık 10 yıldır bunu arıyordum. Evet. Şunlara bak.
8: Ne buldun?
7: İç savaş mermileri. İşte bu yüzden mutlaka her köşeye bakıyoruz. Çünkü ister inanın ister inanmayın samanlıktaki o iğneyi hep görüyoruz.
8: Vay be. Bunlardan bazıları elde oyulmuş. Bunda 3 halka var. Şunda 2 tane.
7: Bunun önemini kavradın mı?
8: Farklı kalibrede mermiler. Yalnız kökenlerine dair herhangi bir belge göremiyorum.
7: Maalesef hangi savaştan kaldıklarını netleştiremezsek bu mermilerin pek bir esprisi kalmaz. Piyasada bunlardan çok var. Umduğumuz o yüksek rakamları getirecek parçalar kesinlikle bunlar değil. Görünen o ki kasayı doldurmak için umudumuzu büyük taşların satışına bağlayacağız. Berbat bir durum. Neyse ben buraları karıştırmaya devam edeyim. Sen de koridora bak.
8: Bir sürü ıvır zıvır var. Bu parçalar aslında metal heykeller. Teyit etmek için bakıyorum. Yanılmıyorsam Dorothy Gillespie adında bir sanatçının eserleri. Dorothy Gillespie metal sanatının öncülerindendi. Cesur, canlı renklere sahip büyük ölçekli metal heykelleriyle ün yaptı.
9: Eserlerim çocukluğumdan izler taşıyor. Topaçlardan, toplardan ilham alıyorum.
8: Alüminyumla çeliği kesip şekillendirerek soyut metal heykeller yaptı. Bunların çoğu hastaneler ve kütüphaneler gibi halka açık alanlara yerleştirildi. 2020 yılında Kaleidoskop adındaki Dorothy Gillespie eseri bir açık arttırmada 5000 dolara satıldı. Gillespie 2012'de öldü. Eserlerinin hala koleksiyon değeri var ve bu değer giderek artıyor. Bu parçaların her biri 500 ile 1000 dolar arasında satılabilir.
7: Pekala, o halde hedefimiz şu. En iyi parçaları bulalım ki ne hakkında konuştuğumu bileyim.
10: En sevdiğim taşlardan biri azuritti.
7: Azur?
10: Azurit, A-Z-U-R-I-T. Bunu 1990'larda bir Alman satıcıdan almıştım.
7: Ver canına. Böyle bir şeyin değeri nedir?
10: 1000-2000 arası.
7: Tamam.
10: Bu parçalardan pek bulunmaz. Rusya'daki özel bir bölgeden geldi. 500 ila 1000 dolar arasında değişir.
7: Şu kırmızı küçük şey yüzünden mi bu fiyata satılıyor?
10: O prustit. Gümüş içeren bir mineraldir.
7: Prustit mi?
10: Prustit, evet. P-R-U-S-T-I-T.
7: Ben onun için ilaç kullanıyorum. Bu odada muazzam taşlar bulduk. Bazıları tek başına 5 haneli rakamlara satılabilir ama koleksiyonun tamamını süpürecek, o zengin alıcıyı buraya bağlayacak parçayı henüz bulamadım. Kesinlikle bulamadım. Ha dostum, şunun güzelliğine baksana. Benim asıl derdim buraya gelecek
10: evet, alıcının
7: kesesinin ağzını açmasını sağlamak. Bu yüzden içeride birinin gözü kapalı servet dökeceği en kıymetli parçayı arıyorum. Aman tanrım! Şu megalodona bakın.
10: O dişler kesinlikle listenin başına gelir. Şu megalodon dişleri.
7: İnsan her gün elinde milyonlarca yıllık bir fosil tutmuyor. Biz her zaman beyaz balina arayışındayızdır. İronik olan şu ki bu evde o beyaz balina aslında bir megalodon köpek balığı dişi olabilir.
10: Bu 4-5 bin dolar edebilir.
7: Tek bir diş için 4-5 bin dolar mı? Bu devasa etoburların okyanuslardaki hükümranlığı yaklaşık 23 milyon yıl önce başladı ve soyları 3.6 milyon yıl önce tükendi. Boyları 24 metreyi bulabiliyordu. Yani dev bir tırdan bile daha uzunlardı. 18 tona ulaşan ağırlıklarıyla yaklaşık 13 Afrika filine bedeldiler. 2 metreyi aşan devasa çeneleri ise günümüzdeki bir NBA oyuncusunu içine rahatlıkla alabilecek genişlikteydi. Nesilleri çoktan tükenmiş olsa da bu fosilleşmiş dişler milattan önce 400 yılından beri el üstünde tutuluyor. Koleksiyoncular bugün hala bu parçalar için servet ödüyor. Hatta 2011 yılında bir koleksiyon tam 625 bin dolarlık bir açılış fiyatıyla açık arttırmaya çıkmıştı.
10: Muhtemelen en iyi diş bu. Tırtıkları kusursuz. O kadar hızlı büyümüş ki mine tabakasında dalgalanmalar olur.
7: Bu dişleri bulmak harika oldu ama bu evdeki her şey gibi bunlar da belirli bir koleksiyoncu kitlesine hitap ediyor. Her koleksiyonun tüm alıcıları içeri çekecek bir yıldız parçaya ihtiyacı vardır. Umuyorum ki megalodon dişi parası bol alıcıları buraya getirmek için ihtiyacımız olan bir parçadır. Louisville'deki ikinci günümüz. Ben taş odasını eşelemeye devam ederken Mike da satışlara başladı.
8: İç savaştan kalma 50 civarında mermi var. Çoğu 3 halkalı. Birkaç çift halkalı var.
11: Tamam, eğer kabul edersen 150 dolarım var.
8: Ederim. Nur topu gibi iç savaş mermilerin
11: oldu. Çok güzel. Tamamdır. Bu harika.
8: İç savaştan kalma mermileri binlerce dolara satmayı umuyorduk. Sonuç beni hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Elimizde Dorothy Gillespie eserleri var.
12: Anneannemin evinde de onun eserleri vardı.
8: Sahi mi?
12: Bir süredir arıyordum ama bir türlü bulamamıştım.
8: Harika. Elimde iki eser var. 900 dolar verirsen anlaşırız.
12: Anlaştık. Bunlar gerçekten şahane. Özel parçalar. Tamamdır. Teşekkür ederim Mike.
8: Bir şey değil.
7: Bu megalodon dişleri ve fosiller beni gerçekten heyecanlandırıyor. İçimde çok iyi bir his var. Ancak bu kadar kaliteli ve geniş kapsamlı bir koleksiyon söz konusu olunca parçaları onaylatmam şart. Steven, tam olarak neyle uğraşıyoruz?
13: Elbette. Benim işim fosillerin sesi olmak. Çünkü her birinin anlatacağı özel bir hikaye var. Burada gerçekten müthiş bir koleksiyon var. Bildiğin gibi bazı fosillerin anladım. Piyasa değeri çok büyük. Penny'nin parçalarıysa tam anlamıyla birer cevher. Senin için aralarından en çarpıcı olanları seçtim. Mesela bu ilk bakışta pek bir şeye benzemeyebilir. Aslında soyu tükenmiş bir orkinosun iki omurga kemiği. Üstelik ikisinin birbirine bağlı olması değerini artırıyor.
7: Sesin bir anda 3 oktav yükseldi. Bunları gördüğün için gerçekten heyecanlandın değil mi?
13: Fosillere bakıp onların ardındaki gizli hikayeleri keşfetmeye evet. bayılıyorum.
7: Bir uzman gösterdiği malları görünce böyle heyecanlanıyorsa doğru yoldasın demektir.
13: Bu çekmece gerçekten muazzam çünkü içinde buna benzer parçalar var. İşte.
7: Yani
13: dev bir megalodon dişi. Megalodon dişlerinin en büyükleri 18 santim civarındadır. Bunlar rekor seviyesinde olmasa da mücevher değerinde. Neredeyse kusursuzlar. Kesinlikle büyüleyici evet. bir örnek.
7: Peki bu birkaç bin dolar eder mi?
13: Rahatlıkla. Bu şeyin ne kadar kıvrımlı olduğunu görüyor musun? Epey deforme olmuş bir diş. Bu dişin hayvan sağken ve avlanırken bu hale gelmesi mümkün
7: değil. Peki bu onu daha mı değerli kılıyor?
13: Evet. Bu nadir bulunan bir tür. Dünyadaki en büyük patolojik megalodon dişi koleksiyonuna sahip olmayı kafaya takmış insanlar var. Dolayısıyla bu onlar için bulunmaz bir parça.
7: Bu müthiş bir haber. Bu fosiller gerçek ve kesinlikle çok değerliler. İnanamıyorum. Maalesef parası bol bir alıcı bulmak için 2 günden az vaktim var.
8: Penny'nin harika bir plak koleksiyonu var. En güzel yanı bu plakları çok iyi saklamış olması. Bu boyutta bir koleksiyon için duyulmuş bir şey değil. Bu rafla yan odada toplam 1500 plak var. Hadi bakalım. Böyle şeyler beni çok heyecanlandırıyor. Bunlar NASA tarafından uzay programımızın başlangıcında çekilmiş fotoğraflar. Burada orijinal yazıyor. 1961'deki Mercury projesinden. Şu inanılmaz fotoğraflara bakın. Bunlara bayılacaklar. Ay'a yolculuk gerçek miydi? Bana gerçekmiş gibi geliyor. Bunun arkasında NASA 31 Mayıs 1969 yazıyor. Hepimiz uzaydan çekilmiş fotoğraflar gördük ama teşkilatın damgasını taşıyan NASA fotoğrafları son derece nadir. Bu da onları değerli kılıyor. Gerçekten Bunlar tarihi fotoğraflar.
14: Satmak istediğiniz her şeyi ayırmam gerekiyor. Tamam mı?
9: Tamam.
14: Onları kutulayıp bir kenara kaldırabilirim.
9: Pekala.
14: Geriye kalanları da duruma göre ya bağışlayacağız yani, ya da kendinize ayıracaksınız.
9: O zaman sadece bantlayayım
14: mı? Bantlayabilirsiniz, tamam. Evet.
9: Pekala, öyle
14: tamam. Yaparız. Bu dolaptan kurtulmaya niyetiniz var mı?
9: Evet, gerçekten iyi bir teklif gelirse satmak isterim.
14: İyi bir teklif verilmesini sağlayacağım.
9: Evet, pekala.
14: Kesinlikle elimden geleni yapacağım. Asıl önceliğimiz size içinde rahatça hareket edebileceğiniz kullanışlı bir mutfak sunabilmek. Şu an buna odaklandım. O yüzden bu koca olanı buradan çıkarmalıyım.
9: Ondan vazgeçmeye hazırım.
14: Tamam, güzel.
9: Artık önünde hiçbir engel kalmadı.
7: Asıl amacımız para kazanmak olsa da Scott'ın bizden bir ricası daha vardı. Evi ailesi için güvenli ve kullanışlı bir hale getirmemizi istedi. O yüzden her yeri pırıl pırıl yapmalıyız. Caitlin ve Chris mutfağı hallederken ben de banyoya girişeceğim.
15: Bu enteresanmış.
14: Evet öyle. Söyleyebileceğim tek şey bu.
15: Bu mutfak resmen eşyaya boğulmuş halde. Tezgahlardan yerlere kadar. Burayı yeniden kullanışlı bir mutfağa dönüştürmek için her şeyi boşaltmamız gerek. Çöpler, hantal mobilyalar, tarihi geçmiş yiyecekler, ne varsa çıkmalı. Ve bu bayağı bir iş demek.
14: Bu da şununla gidebilir.
15: Evin genelindeki o yığınları gördükten sonra umarım dişe dokunur bir şey vardır diyorum.
14: Bu tip şeyleri artık bu şekilde satmıyorlar. Yani bu çok çılgınca.
7: Bu kariyerim boyunca karşılaştığım en çetrefilli temizliklerden biri. Öyle her şeyi paldır küldür çöpe atamıyorsunuz. Hangisi gerçekten hatırası olan bir parça, hangisi bildiğimiz sıradan taş, ayırt etmek imkansız. Resmen pisliğin içinde servet fışkırıyor. Zamanla yarışıyoruz belki ama çok temkinli olmalıyım. Penny'nin nereye ne sakladığı hiç belli olmuyor. Her an her yerden bir şey çıkabilir. Bakalım buradan ne çıkacak. Bir dakika. Bu 14 ayar altın. Resmen lavabonun dibinde altın buldum. İşte her şeyi tek tek elle seçmemizin nedeni de bu. Bildiğin altın, hem de 14 ayar. Muhtemelen $300'luk altın var burada. Doğrusu banyoda altın ve gümüş bulmayı hiç beklemiyordum ama para paradır. Evet, kendi hedefim olan $100,000'a hala çok var. Penny'nin $250,000 hayalinden bahsetmiyorum bile. Evet, diğer her şey çöp ama şu altın ve gümüşleri toplasak burada rahat bir $1,000 yatıyor.
8: Hey, spor kartları ve dergileri konusundaki ilanıma yanıt verdiğin için sağ ol. Burada 75 dergi ve 1000'den fazla da kart var. Koleksiyoncuların istatistikleri yüksek sporcuları sevdiğini bilirim. Özellikle kendi memleketlerindense. İmzalı Brooks Robinson kartı. Baltimore Orioles'ta 23 sezon oynadı. John Unitas kartı. Baltimore Colts'un yıldız oyun kurucusu.
16: Havalıymış.
8: Bütün dergilerde 60'ların sonlarından 70'lerin başından. Seni bilmem ama ben bunları makaleleri için alıyorum. Hepsine tek bir fiyat vermeni istiyorum. Bütün kartlara ve dergilere. Benim kafamdaki fiyat... $2,200.
16: 2200 mü?
8: Evet.
16: Kartlar için 1200, dergiler için de $500 veririm.
8: 1700.
16: Toplamda 1700.
8: Olabilir. Kabul edilebilir.
16: Pekala.
8: Bir rakam.
16: Pekala. Teşekkür ederim.
8: Tebrik ederim Dylan.
16: Teşekkürler.
14: Bırak yemeği içmeyi, içinde rahatça oturulacak bir yer bile yok. Burası hiç kullanışlı değil. Şu dolabı ne yapsak diye kara kara düşünüyorum. Ondan kurtulabilirsek mutfak epey ferahlar.
15: Mesele sadece çöp temizlemek değil. Mutfakta nefes alacak yer açmak. Tekrar kullanışlı hale getirmek. Bu eşyalardan, dolaplardan kurtulmamız şart. O zaman sofraya oturup yemek yiyebilirler. Ancak o zaman normal bir mutfağa dönüşebilir. Şunu kenara kaydır.
14: Kaydırıyorum.
15: Kaydır.
14: İndir.
17: Tamam, tamam. İndir. Daha yavaş. Daha yavaş.
14: Böyle, tamam.
17: Yanaştıralım.
14: İndir. Evet. İndir. Evet, İndir.
17: Tamam. Hadi. Evet, dikkat.
15: Dikkat et DJ.
9: Kahretsin.
17: Dikkat.
15: Alan açmadan buraları kullanışlı hale getiremeyiz. Ama artık Sandy ve Penny'nin gerçek bir mutfağı var.
7: Mutfağı boşaltınca evin çehresi değişti. Artık çok daha yaşanır bir yer oldu. Ama bizim asıl işimiz kâr etmek ve şu ana kadarki kazancımız hala beklentimizin çok altında.
8: Evin içinde bulduğumuz bazı fotoğraflar var. Onlar için kusursuz alıcıyı bulduğumu düşünüyorum. Greg, seni görmek
11: seni
8: güzel.
11: Görmek de.
8: Greg, yerel koleksiyoncular ve müzeler için hatıra eşyaları topluyor. Bakmak isteyebileceği bazı şeyler olduğunu düşünüyorum.
11: Çok ilginç. Eklektik bir koleksiyon bu.
8: Evet.
11: İçinde epey dergi var. Eski dergileri severim. Eğer durumları kötüyse içlerinden araba ilanlarını kesip alıyorum. Onlar da olmasa dergi çöp.
8: Bulduğumuz
11: demektir.
8: En güzel şeylerden evet, biri evet. NASA fotoğrafları.
11: Evet, bunlar eski basın fotoğrafları. Gerçekten çok ilginçler. Aralarında çok iyi kareler var.
8: O zaman sadede gelelim. $2,500'dan aşağıya kesinlikle inmem.
11: Tamamdır. $2,500'dan alıyorum.
8: Tamamdır, tebrikler. Çok iyi oldu bu. Tamam. Gidip kutu bulalım.
14: Hadi canım. Bu şey resmen ödümü kopardı. Çok korkunç.
15: Bu da ne? İnanılmaz o.
14: Aman tanrım. Olamaz.
15: Sanırım bu aradığımız Afrika sanat eserlerinden.
14: Eve ilk adımımı atıp da önce Afrika eşyasını görünce gerçekten ne hissedeceğimi bilemedim.
15: Güzel maskeymiş. Baksana şu detaylara bak.
14: Aa, dostum bu yani bu... Bu inanılmaz bir şey. Yaptığımız işte bu tip Afrika maskelerine pek rastlamayız. Bu çok özel bir durum.
15: Hey baksana bir şey daha buldum.
14: Bunlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Cadılar Bayramı maskelerine benziyorlar ama çok daha pahalı olduklarından eminim. Evet. Evet. Bu harika.
15: Ve daha fazlası da var. Takmaya çalıştım ama.
14: Medusa mı bu?
15: Bilmiyorum. Jim Carrey'nin Maske filmini izledin mi?
14: Şuna bak.
15: Tak şunu. Hadi tak şunu.
14: Kafam olmuyor ki.
15: Hayır.
14: Olmuyor işte. Sanki kafamın tepesinden başka bir kafa çıkıyormuş gibi.
15: Çok şık oldun dostum. Şuraya bırak. Küçük olanlar da şurada. Yok, bunlar ortada.
14: Bu da ne böyle?
15: Ne zamandan kalmış?
14: Belki bunu hala yiyorlardır. Yumuşacık baksana. Hiç sertleşmemiş.
15: Unuttuklarını söylemişlerdir.
14: 3 gün önce bırakmışlar galiba.
15: Bir tadına bak istersen.
14: Hayır.
15: Teşekkür ederim.
7: Üçüncü günümüzü bitiriyoruz. Elimizde ne varsa elden çıkarmalıyız. Ama taş odasının tamamını tek seferde kapatacak birini hala bulamadım. Mark, nasılsın?
18: İyiyim, sen nasılsın?
7: Geldiğin için teşekkürler pekala.
18: Teşekkürler.
7: Anlat bakalım, neler arıyorsun?
18: Tamam. Önceliğim uzmanı olduğum yüksek kaliteli köpek balığı dişleri. Fakat nadir bulunan fosiller ve çeşitli mineraller de ilgi alanıma giriyor.
7: Tamam. Hepsi bizde mevcut.
18: Evet, görebiliyorum.
7: Hepsi var. Gerçekten etkileyici bir koleksiyon.
18: Ağzım kulaklarımda. Çekmeceleri açmaya başladığımda resmen evet, büyülendim. Şu parça $2,500 ila $3,000 eder. Burada çok güzel büyük bir diş daha var. Biraz hasar almış ama yine de $2,500 eder.
7: Burada bir sürü var.
18: Bunlar nadir bulunan köpek balığı dişleri. Hepsi de Parotodus benedeni denen çok nadir bir türe ait. Küçüklerinin fiyatı $100 başlar. Tanesi $1,500 kadar çıkabilir.
7: Evet.
18: Elimdeki ise oldukça pahalı bir parça. Bu tek diş için en az $2,000 gözden çıkarmak gerekir.
7: Evet,
18: yani sadece bu kısım muhtemelen 8-10 bin dolar eder. Şu Hindistan'dan gelmiş.
7: Harika.
18: Bu parça muhtemelen $500-600 eder.
7: Sadece bu parça mı?
18: Evet.
7: Evet.
18: Şu parça ise $20,000 kadar çıkabilir.
7: Beni sahiden havaya sokacak, tamam dedirtecek rakamı bulmaya çalışıyorum.
18: $50,000.
7: Bu koleksiyon onun emeklilik sermayesi ama sonuçta senin de kar
18: etmen
7: gerektiğini.
18: Belki de toptan fiyatını düşündüğüm için fiyatı biraz düşük tutuyorumdur.
7: Evet.
18: Biliyorsun para kazanmam lazım.
7: Evet, anlıyorum. Dürüst olmak gerekirse bence $50,000 gayet makul bir teklif. Sonuçta bazı parçalar elinde bekleyip duracak. Bu para ona ihtiyacı olan maddi rahatlığı sağlar.
18: Tamam.
7: Bence bu... önüne koyabileceğim bir teklif. Ben onunla konuşayım, tamam? Evet, hayatımda gördüğüm en büyüleyici koleksiyon. Nihayet ciddi ve gerçekçi teklifler almaya başladık. Ancak şunu unutma. Gelen teklifler perakende değil, toplam fiyat üzerinden. Bizim seninle konuştuğumuz o yüksek rakamlar hep perakende satış fiyatlarıydı. Mark geldi. Biliyorsun, kendisi perakende işi yapıyor. Ve koleksiyonuna $50,000 fiyat biçti. Üstelik paketleme ve taşıma işini de biz halledeceğiz, tamam mı? Ve gerisini merak etmeyin. Perakende değerinin yanından bile geçmez. Bunu kabul etmemiz gerekiyor.
10: Peki, içinden bazı parçaları çıkarabilir miyim?
7: Ama koleksiyonu bölmek istemiyor. Teklifi bu.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için. 25 yıldır hep yemek sepeti seninle.
1: 25 yıldır hep. Gol be gol!
0: Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için. 25 yıldır hep.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde. Sevince.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay, baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
11: Sana yakışanı tak.
12: Ben Chris.
13: Ben Max.
12: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
13: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
12: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
13: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
12: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
14: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Pepsi için nakit 50 bin dolar ödeyecek.
16: Vermek istemiyor mu?
15: Hayır, teklifi bu. Ya hepsine 50 bin ya da hiç. Evet.
17: Ama ben de bu alışverişten hoşnut ayrılmalıyım değil mi?
15: Kesinlikle. O yüzden bunu konuşuyoruz. Karar senin. Ama 50 bin doların hayatında neler değiştirebileceğini düşünmeni istiyorum.
17: Evet. 50 bin dolar için onu elden çıkarmak istemiyorum. Pekala.
15: Açıkçası 50 bin dolar çok büyük bir para ama bu koleksiyonun tam karşılığı bu değil. Tek yapabileceğimiz işimize odaklanmak, temizliğe devam etmek ve yeni alıcılar çıkması için dua etmek. Pekala, hadi para kazanalım.
18: İkimizin izin günündeki hali.
19: Evet, görmeye hazırım. Bak şu kesinlikle...
18: Evet, saçlarını gördün mü?
19: Evet evet, bu kesinlikle sensin.
18: Çalışırken evet. Böyle görünüyoruz.
19: Evet öyle. Gözlere baksana. Tam olarak bu. Bu biziz resmen.
18: Bu da neyin nesi?
19: Mike, al. Affedersin. Saçları çok gür. İlginç şeyler var.
18: Bu kardeşim Tony değilse kesin tuvalette ecel terleri döken başka biri.
19: Evet evet öyle.
18: Ev gibi bir şeyle cebelleşiyor.
19: Evet cebelleşiyor. Arkandaki şapkalı şey de kız kardeşime benziyor aslında. Bununla hiç uğraşamam şimdi. Arkasından bambu fışkırıyor resmen. Ona hiç bulaşmam. Burası benim krallığım.
18: Ne krallığı?
15: Louisville'deki son günümüz. Mike'ın içeride ne varsa satmaya odaklanması şart. Ben de Washington bölgesindeki tüm taş alıcılarına tek tek ulaşmaya çalışacağım. Çalışmaya devam ediyoruz ama... İçimi bir korku sarmadı değil.
20: Vay be, Lenny Bruce, Jackson Browne ve David Blomberg.
21: Merhaba, ben Mike. Öncelikli amacımız para kazanmak. İkinci amacımızsa evde yer açmak. Bunu yapabilmenin tek yolu da her şeyi toptan satmak. Ne yapıyorsunuz? Penny'nin koleksiyonuna mı bakıyorsunuz?
20: Evet, gerçekten muazzam bir koleksiyon. Şimdiye kadar bu denli etkileyici bir koleksiyon görmedim.
21: En iyileri bulma konusunda çok usta bir koleksiyon.
20: Sonuna kadar katılıyorum. Yıllardır girip çıkmadığım ev kalmadı ama burası kesinlikle gördüğüm en iyi birkaç yerden biri diyebilirim doğrusu.
21: Bu koleksiyon senin olabilir. Bunlardan bazılarını alıp eve götürebilirsin ama önce şunu sormak istiyorum. En çok neyle ilgileniyorsun?
20: Şuradaki kutularda duran plakların tamamını almak istiyorum. Bir de diğer odadaki o 3 dolap dolusu kitap var ya, onları da istiyorum.
21: Yaklaşık 300 kitap, evet. Ve 1500 plak. Hepsini 11 bin dolara

0: Bırakırım.
1: Peki senin vereceğin teklif nedir?
2: 10.500 dolar.
1: Harika. 10.500'e hepsi senindir.
2: Çok teşekkür ederim dostum.
3: Taşları buraya dizmişti. Bence bunları çerçeve niyetine burada bırakmalıyız. Hatta taşlar da kalsın ki ön bahçe havası versin.
4: Aklıma yattı.
3: Kusura bakmayın ama sohbetinizi böleceğim.
4: Şu devasa şeye bak.
3: Çok sıra dışı. Evet.
1: Seni bunlara çeken ne oldu?
5: Ben bir koleksiyoncuyum. Kendi çapımda bir şeyler topluyorum. Aynı zamanda Smithsonian bünyesindeki Ulusal Afrika Sanatı Müzesi'nde rehberlik yapıyorum. Özellikle şu maske çok ilgimi çekti. Gerçekten çok özel.
1: Çok güzel. Açık konuşacağım. Zamanımız tükeniyor. Taşları satabileceğim birini bulamadım. Metin hedeflediği 6 haneli rakamlara yaklaşabilmiş değiliz henüz. Bu asgari rakam. O rakama ulaşamazsak başımız belada demektir. Neyse ki evin dört bir yanında onlarca güzel ve değerli Afrika maskesi ve heykeli bulduk. Ve bunlar bizi kurtarabilir.
5: Bu kadar kaliteli ve bu denli iyi korunmuş parçalara denk gelmek gerçekten zordur.
1: Açıkçası hepsi için tek bir fiyat almayı tercih ederim.
5: Tamam.
1: Masadakilerin tamamı için 10.000 dolar istiyorum. Bence bu rakam ikimizi de memnun eder.
5: Kulağa hoş geliyor.
1: Harika.
5: Tamamdır.
1: Tebrik ederim Beth.
5: Teşekkürler.
1: Elektronik ödemeyi yapabilir misin?
5: Tabii ki yaparım.
6: Penny ve Sandy'ye evi gösterme vaktimiz geldi. Çok çok heyecanlıyız. 70.000 dolardan fazla satış yaptık ama yine de benim 100.000 dolarlık hedefimin yanına bile yaklaşamadık. Evet, Penny'nin 250.000 dolarlık hedefindense çok uzağız. İyi haber şu ki bu koleksiyonu parası bol bir alıcıya göstermek için bir şansım daha var.
7: Bunlar aslında radyoaktif.
6: Umarım gelir ve koleksiyonun tamamını satın alır. Bu da bizi asıl hedefimize çok daha fazla yaklaştırır. Evet Jason, merhaba, nasılsın?
7: İyiyim, evet. Davet ettiğin için teşekkür ederim. Burada inanılmaz parçalar var. Şuna bir baksana. Bu çekmece tamamen radyoaktif türlerle dolu. Gerçi çılgın renklerden ne olduğu belli oluyor ama şu kocaman uranitit parçası bile tek başına Geiger sayacını resmen çıldırtmaya yeter diyebilirim. Bence harika.
6: Peki böyle bir çekmecenin perakende fiyatı ne olur?
7: Perakende mi?
6: Evet.
7: Belki 10.000 dolar.
6: Bir çekmece için
7: rahat
6: 10.000 dolar
7: eder, evet.
6: Pekala dostum, taşları ve megalodon dişlerini inceleme fırsatın oldu. Ne düşünüyorsun?
7: Benim için ideal olanı koleksiyonun tamamını satın almak.
6: Bu bir fırsat mı? Gün sona eriyor. İş de bitmek üzere. Geriye bir tek evi güzelce boşaltmak ve Penny ile Sandy'ye evlerinin yeni halini göstermek kaldı.
8: Aman tanrım.
9: Çok uzun zaman oldu.
10: Artık bir ön bahçeniz var.
8: Vay canına.
10: Sanırım Matt'le tam burada buluşacaktık ama nerede olduğunu bilmiyorum.
6: Kusura bakmayın.
9: İşte Matt orada.
10: Tamamdır.
6: Hala içeride pazarlık yapıyorduk. Pekala. Ne düşünüyorsunuz?
9: Bu inanılmaz.
8: Gerçekten çok etkilendim. Burayı hiç bu kadar temiz görmemiştim.
6: Hiç mi?
8: Bahçenin varlığından bile haberim
10: tertemiz
8: yok.
10: Tertemiz bir tuval gibi.
6: Pekala. Bu başlangıç olsun.
9: Evet.
8: Tamam.
6: Buraya pek çok amaçla geldim.
8: Vay canına.
6: Hem evi temizlemek hem de satış yapıp size para kazandırmak istedik.
9: Pekala.
6: Ama en önemlisi burayı yeniden yaşanabilir bir yuva haline getirmekti. Hadi içeri girip bakalım.
9: Hanımefendi buyurun.
6: Ben peşinizden geliyorum.
8: Aman tanrım.
9: Müthiş.
6: Artık erişilebilir bir banyonuz var. Ayrıca tamamen engelsiz bir koridorunuz da var. Pekala, devam etmek ister misiniz?
8: Tamam.
6: Sağınızda bir banyo var.
9: Tamamdır.
8: Aman tanrım.
9: Olmaz.
6: Gördün mü? Gerçekten burada durabiliyor olması bile çok şey anlatıyor.
9: Bacım.
6: Pekala. Hadi mutfağa gidelim.
8: Ah aman tanrım.
9: Uzay sonsudur.
8: Bir masa.
9: Ay canına aman tanrım.
8: Karşımda oturup yemek yiyebileceğimiz bir masa duruyor. Sonunda burada normal bir hayat sürebileceğimize inanmaya başladım.
9: Ben o kadar iddialı konuşmazdım.
6: Devam edelim.
8: Ah aman
9: İşte
8: tanrım.
9: Tertemiz tuvalimiz.
8: Vay canına şoktayım. Müthiş. Resmen şok oldum.
10: Bunu nasıl yaptınız?
8: Aman tanrım.
6: Yaşam
10: Bunu
6: kalitesi.
10: Bunu nasıl başardınız hiç bilmiyorum.
6: Nasıl hissediyorsun sen de?
8: Duygularım karma karışık.
6: Tamam. İyi anlamda mı?
8: İyi anlamda.
6: Peki. Sen nasıl hissediyorsun Penny?
9: O iyiyse ben de iyiyim.
6: İşte bu. Artık evde gönül rahatlığıyla dinlenebileceğiniz yerleriniz var. Verandanız. Banyonuz tamamen açıldı ki evet. Ben en çok banyoda dinlenirim. Artık elinizdeki her eşya için yeriniz var ama biz buraya sadece evi düzenlemeye gelmedik. Size ciddi bir kazanç da sağladık. Plaklardan fotoğraflara, beyzbol kartlarından Afrika sanat eserlerine kadar... Her şeyi sattık ve dikkat ettiyseniz taş odasına hiç uğramadık. Çünkü oradaki bütün taşları elden çıkardık. Aslında gecikme sebebim de buydu. Daha bir saat önce gelen bir alıcı evdeki tüm taşlara, jeotlara, fosillere ve hatta dolaplara toptan bir teklif verdi.
7: Hepsini satın almak istiyorum.
6: Hepsine karşılık 250 bin teklif edersen bence hiç düşünmeden kabul ederler.
7: 250 bin bana uyar.
6: O zaman anlaştık dostum.
7: Pekala.
6: Son dakika misafirlerine kapımız hep açık. Taş koleksiyonunuz için tam 250 bin teklif edildi ve yarın hepsini teslim edeceğiz.
8: Mutlu musun? Sizi seviyorum. Sen mutlusun diye mutluyum.
6: Bu haftaki genel toplam 320 bin dolar. Evet, hayatım boyunca tek bir evden hiç bu kadar satış yapmamıştım. İnanamıyorum.
9: Çok teşekkür ederim.
6: Dostum teşekkürler. Bu arada hatırlar mısın bilmem ama sayende çok iyi para kazandım. Hatırlar mısın bilmem en son eğer 250 bin barajını aşarsan payın %25'e çıkar demiştin.
9: Evet,
6: bir bakalım
9: evet.
6: Ne oldu? Tam 320 bin dolara çıktık sayende.
9: Bu
6: fazladan 16 bin dolar kazandım ve sana çok teşekkür ederim. Böylece ödeşmiş olduk. Bu yüzden temizlik masraflarını size hiç yansıtmadık. 320 bin doları 75'e 25 paylaştığımızda bizim payımız 80 bin dolar ederken size de 240 bin kalıyor.
8: Gerçekten çok teşekkür ederim.
6: Bu kadar nakit parayı elden teslim edemeyeceğim için size bir çek yazmak durumunda kaldım. Bu gerçekten çok heyecan verici bir an. Dostum, bu ömrün boyunca yazdığım en içime sinen çek.
10: Hayatımda gördüğüm en yüklü çek bu.
6: Evet.
9: Teşekkürler. Sizin çok teşekkürler.
6: Teşekkür
9: sağ olun.
10: Teşekkür ederiz.
9: Onlarca yıllık bir emeği tek bir rakama sığdıramazsınız elbette ama... Bu eşyaların ağırlığından kurtulup hayatımızı yaşamak bize çok iyi gelecek.
8: Bu gelişme bize tam da hayal ettiğim o yaşam standartlarını sağladı. Artık çocuklarımı daha sık görebileceğim. Ve bu benim için her şeyden önemli.
10: Başından beri ecel terleri döktüm. Penny'yi hayal kırıklığına uğratmaktan ya da annemle ikisini incitmekten çok korkuyordum. Ama siz harika bir iş çıkardınız.
6: Pekala, tüm bunlar size ne hissettiriyor?
9: Harikayım.
8: Duygu yüklüyüm.
6: Bu harikaydı. Sizi seviyorum. Artık sonsuza dek bağımız var.
9: Biz de seni seviyoruz.
6: Seni seviyorum. Hepinizi seviyorum.
9: Konuşsun.
6: Teşekkür ederim. Pekala ben kaçtım. Tadını çıkarın. Bu ferahlığın
9: Tamamdır.
6: Tadını çıkarın. Dürüst olmak gerekirse bu işe başlarken bu kadar para kazanacağımızı hiç düşünmüyordum. Bu koleksiyon en az Penny kadar nevi şahsına münhasır bir koleksiyon. Ama günün sonunda Penny haklı çıktı. Koleksiyon tam beklediği değerden alıcı buldu ve biz de bugüne kadarki en büyük kazancımızla buradan ayrılıyoruz. Bizim için verimli bir gün oldu.
0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
11: Kredi. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Bosch Flexdoor buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
13: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav meyveleri sorbeleyen lezzet.
14: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
15: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
16: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
17: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Mıknatısla balık avlamanın sıkıntısı şu.
1: Neymiş bakalım?
0: Güzel bir şey yakaladığınızı düşünüyorsunuz. Çekiniyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? Söyleyeyim. Nehir kenarında bırakıyorsunuz. Oysa nehre dönmesi daha iyi olurdu.
2: Onu hurda olarak tartıyorsunuz.
3: Evet, hurda olarak tartıyorsunuz.
0: Bunlarla uğraşamam.
3: Aferin sana, aynen öyle.
0: Aklıma bir şey geldi.
2: Evet.
0: Sizi de tartabilirim.
2: Çok ağır değilim.
0: Çok para etmezdin değil mi?
4: Hey, bu arada bu anlaşım.
2: Saatlerimi de bak, takarım.
0: Ben Henry Cole. Bu çok güzel. Çok sevdim
3: bayıldım.
0: Bunu. Aynı derecede fanatik arkadaşım Faz Thousand'la birlikteyim. İşte
3: vay
0: başlıyoruz.
3: Canına.
0: Klasik hazineleri bulmak için tekrar avdayız.
3: Bak fazlası varmış.
0: Ülkenin depolarında. Tanrım bu hazine deposu. Onları satın alıyoruz. Bu şahane. Bunları tamir edeceğiz ve güzel bir karla satacağız. Çok sevdim bunu. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Faz'ın eski uğrak yerlerinden birini, Kenilworth, Warwickshire'daki Andrew'u görmeye gidiyoruz. Andrew'un eski arabası var mı?
3: Evet, arabaları var, motosikletleri de var.
0: Evet, tamam.
3: Ve sanırım...
0: Peki, bazı hatıra eşyaları...
3: İki tane, evet.
0: Gerçekten
3: evet.
0: Gerçekten mi?
3: Biraz mobilya, tamam. Evet. Orada güzel vakit geçireceksin. Çünkü Andrew, yıllardır senin de sahip olmak istediğin türden birçok şey bulup topluyor, biliyor musun?
0: Çok iyi. Dört gözle bekliyorum.
3: Sonrasında biraz zamanımız kalırsa etrafı sana gezdirebilirim.
0: Umarım 413 tane deposu vardır. Zaman kalır mı? Arabayla mı, motosikletle mi yoksa boşanma dilekçesiyle mi döneceğiz kim bilir. Ama Kenilworth'e gidiyoruz. Bana bak Andrew, anlat
2: evet,
0: bize.
2: Evet.
0: Bu depolarda potansiyel olarak... Ne gibi şeyler bulacağız?
2: Restore edilmemiş, gerçekten güzel, orijinal motosikletler bulacaksınız.
3: Bu harika.
2: İşe yarar ve içinde biraz hayat
0: tamam,
2: var.
0: Tamam, harika.
2: Ama biraz karışık diyebilirim.
0: Güzel.
2: İçinde her tamam. şeyden biraz
3: peki,
2: var.
3: Peki her şey satılık mı?
2: Deponun içindekilerin büyük çoğunluğunun satılık olduğunu söyleyebilirim.
3: Tamam.
2: Ve çok uygun fiyatlarla.
3: Aa, işte oldu.
0: Warwickshire'da anlaşırsın.
3: Aynen
0: ve,
3: öyle.
0: Ve şimdi en sevdiğim sözü tekrar edeceğim. Tarihi
3: evet,
0: Warwick.
3: Anlaşmak mı anlaşmak?
0: Evet, işte asıl soru bu.
3: Evet.
2: Evet, hemen alışacaksın.
0: Biliyorum, biliyorum, hissedebiliyorum. Elini sık, sonra görüşürüz. Hadi ama yürü artık.
3: Tamam, hadi buraya gel. Bak, vay canına. Aman tanrım.
0: Eğer bu sonrakilere dair ipucuysa gelsinler. İlk bisikletler.
3: Muhteşem bir çift bisiklet var.
0: O bir dizi motosiklet. Ve ithal bir Honda'ya benzeyen bir şey. Şu Honda çok ilginç.
3: Evet, peki bu ne? Yanlış görmüyorsam üzerinde yüksek bir egzoz borusu var.
0: Sanırım
3: öyle değil mi?
0: Sanırım Amerikan yapımı.
3: Öyle mi?
0: Sanırım bu 175'lik bir motor ya da ona benzer.
3: Evet.
0: Ama oldukça güzel. Bu motosiklet 1960'ların sonlarından kalma hem asfalt hem de arazi versiyonları bulunan hafif ve uygun fiyatlı bir motosikletti. Ağırlıklı olarak Amerikan pazarı için üretilen bu küçük hacimli Japon motosikletleri bugünlerde çok rağbet görüyor. Nedeni belli, kesinlikle çok
3: hadi
0: iyi.
3: Hadi önden buyur.
0: Aman tanrım. Andrew'un ikinci deposu daha da dolu.
3: Şuna bak, bu odada bir sürü güzel şey var.
0: Bir Triumph Royal Enfield Hybrid. Royal Enfield şasisi. Triumph motoru değil mi bu?
3: Evet, bu harika bir motor.
0: Ve 1930'ların sonlarından kalma bir Triumph 350T.
3: Bak, depo.
0: Evet.
3: Daha önce boyanmadıysa hiç şaşırmam.
0: Evet. Baştan beri saklıyordun değil mi? Şu tabelaya bak, Castrol.
3: Harika görünüyor.
0: Evet, bu çok güzel.
3: Castrol pompasından deponuzu doldurun.
0: Harika. Hadi diğer depolara gidelim mi?
3: Hadi gidip başka ne var görelim. Aman tanrım, orada küçük bir
0: hayır,
3: arma
0: hayır,
3: gördüm.
0: Aşağı inmemiz gerekiyor. Burada bir
3: ne
0: polis
3: oluyor,
0: arabası
3: çabuk
0: var.
3: Tamam.
0: Aman tanrım. Tamam, şuna bak. Burada bir tane rover bulduk. Rover P6 1960'ların aile sedanıydı ve özellikle trafik ekipleri olmak üzere polisler arasında büyük beğeni toplamıştı. Ancak bu araçta garip bir şey var. Belki de göründüğü gibi değil.
3: Bütün polislerin kelebek camında plaka numarasını kazıdığından emin değilim. Çünkü sanırım...
0: Hırsızı evet. Durdur. Bu onların görevi değil mi?
3: Evet.
0: Aynen öyle. Anlamıyor musun? Evet.
3: Bu küçük bir ipucu ama içinde tüm tuhaf kısımlar var. Yani bilmiyorum.
0: Bu gerçekten tuhaf.
3: Tamam. Bekle. Burada bir düğme.
0: Ne? Hangi düğme?
3: Çekeyim mi?
0: Tamam. İşte işimizin en sevdiğim yanı bu. Merdivenlerden yukarı çıkıyorum. Gerçekten hiç beklemediğim bir şey. Ne? 70'li yıllardan kalma bir polis arabası mı? Buna binmeyi çok isterim.
3: Evet, istediğine bahse
0: evet, muhtemelen arkada kelepçeli halde. Evet. Neyse, şu arkadakine de bakalım.
3: Arkada kelepçeli halde. Yaklaşık 1979-1981 ve... Şuna bakar mısın? Pantolonunla uyumlu. Şu ankiler değil, televizyona çıktığın zaman giydiklerin.
0: Bak şunu söylemeliyim ki... Bunların çılgın bir hayranı değilim.
3: Hayır.
0: Ama aynı zamanda iç tasarımını gerçekten çok seviyorum.
3: Evet.
0: Bu tam 70'lerin sonlarına ait bir tarz.
3: Oo, şuna bak. Vay canına. Dur
0: oo,
3: biraz.
0: Bak. Aman tanrım. Bayıldım.
3: Bu çok özel öyle değil mi? Jaguar XK120'ler. Savaş sonrası erken dönem spor otomobilleri. Bu savaş sonrası İngiliz iyimserliğinin zirvesi oluyor biliyor musun?
0: Bu model 1947'de piyasaya sürüldü. 120 rakamı tüm rakiplerini geride bırakmasını sağlayan azami hızını ifade ediyordu. Andrew.
2: Aa, evet.
0: Buraya gelir misin lütfen?
2: Üzerinde bir restorasyon çalışması yaptım. Abartmadım. Gövdeyi sökmedik ama gerçekten kötü bir durumdaydı. Aldığımda tamamen metal halindeydi ve zamanında dünyanın en hızlı seri üretim otomobiliydi.
3: Evet, çok güzel.
0: Hala restore ediyor musun? İçinde koltuk yok.
2: Koltukların döşemeciden gelmesini bekliyorum. Aslında onu yani bu gördüğünüz halde kullandım. Koltuklar takılır takılmaz tekrar yola çıkıp gösterilere götüreceğim.
0: Aa evet bak.
3: Dur orada neye yaslanıyorsun sen?
0: Bak bu da çok güzel.
3: Ah ne güzel.
2: Evet.
0: Değil mi?
2: Zamanında harika bir motosikletti. Japonlara rekabet sağladı. Çalışır halde. Bir aileden aldım. 70'lerden biri onlardaydı yani.
3: Öyle mi?
2: Evet geri getirilmeye hazır ve ben de sürdüm. Her şeyi çalışıyor. İnanılmaz.
0: Harika. Alfabe.
3: Evet.
0: R-S.
2: T.
0: Şekersiz evet, dostum. Harika olur.
2: Ve bisküvi de istersiniz
0: tabii ki,
2: değil
0: evet.
2: mi?
0: Harika. Evet. Aferin Andrew. Muhteşem iş. Tamam. Bak. Eğer bunun ruhsatı varsa ve gerçekten çalışıyorsa anlaşma
3: evet.
0: yapabiliriz.
3: Tamam.
0: Tamam. Elimizde ne var? Bence gördüğümüz motor gerçekten güzel.
3: Evet o harikaydı.
0: Polis arabası mı?
3: Onunla biraz eğlenebiliriz.
0: Eğlenebilirdik ama...
3: Polis arabasını kullanarak evet. cuma gecesi bizim gibi evet. yaşlı beyleri korkutabiliriz.
0: Gidip bir bakalım mı?
3: Evet gidip her şeyi
0: hadi
3: soralım.
0: Hadi o zaman gel.
3: Hadi.
0: Evet hadi dostum.
3: Yaş güzellikten önce gelir. Evet.
1: Fiyatları öğrenmek için seninle birlikte bir tur atmamız mümkün mü acaba?
2: Er ya da geç bana geleceğinizi biliyorum.
0: Evet, bu polis arabası. Gerçekten evet. bir polis arabası mı?
2: Maalesef değil.
0: Tamam.
2: İyi bir yeniden yapım ama birçok televizyon yapımında kullanıldı.
0: Tamam, fiyatı ne kadar?
2: Şu anda onu İran'a verdim. 4000 evet. İngiliz sterlinine satıyorum.
0: Doğru.
2: Ama biraz pazarlık payı var.
0: Şuradaki motor gibi daha küçük bütçeli bir kalemden bahsedelim. Bu 250
2: mi? Bu 125 yani eğitimde kullanılabiliyor ve bu da ona değer katıyor.
0: Fiyatı ne kadar?
2: Ben ona 800 evet. dolar ödedim. Paramı geri alırsam sorun
0: tamam,
2: olmaz.
0: Tamam harika.
3: Duvarda Castrol tabelası vardı.
2: Evet çok güzel.
0: O ne kadar olur?
2: Bakın bu tabelalar hakkında pek bir şey bilmiyorum. Burada uzman olan sizsiniz. Tekliflere açığım ben.
3: 200.
2: O fiyata veririm.
0: Ve son olarak, doğru mu söylüyorum?
3: Muhtemelen son olarak.
0: Honda
3: evet.
0: değil mi?
3: Honda evet.
2: Evet, onun için de 1800 sterlin alsam iyi olur.
0: Onun için yaklaşık 1800 sterlin civarında bir fiyattan bahsediyoruz. Peki Montesa ne kadar?
2: Ödediğimi geri istiyorum. O bana 800 dolara mal oldu.
0: Ve tabelada 200.
2: Evet, o fiyata bırakırım.
0: Yani üçünü bir araya getirirsek toplamda 2800 sterlin ediyor. 2600'e evet. Ne dersin? Hepsi için.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Ne?
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obsesso. Yeah. Silver
12: moon. Got me flowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
14: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
15: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
16: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Ama ne otel?
2: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
7: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Warwickshire'lı Andrew ve muhteşem koleksiyonuyla birlikteyiz. İthal bir Honda, harika bir tabela ve bir Montesa arazi motosikleti için 2800 istiyor. Fiyatı düşürür mü?
2: Şöyle bir rakama yaklaşırsak, 2650'ye ne dersin? Yani bu...
3: Peki, tam ortada buluşalım mı? Güzel bir yağ deneken var. Üzerinde kağıt etiketi olan ve içinde hala biraz yağ bulunan güzel eski yağ
0: tenekesi. Ne, 2700'e mi?
3: Evet.
0: Teklifin bu mu? Çok iyi gitti.
3: Sizinle iş yapmak zevkti.
0: Fazır, bu harikaydı.
2: Teşekkürler Andrew.
0: Çok güzeldi. Ertesi gün çiftliğe döndüğümüzde yerleşik kovboylarımız sabırsızlanıyordu.
4: İşte bu harika.
0: Bence gösterinin yıldızı bu.
4: Evet, Amerika'dan olduğu için hiç pas yok. Sadece 9000 kilometre gösteriyor ve bence orijinal.
0: Bence de öyle.
4: Harika bir motosiklet. Bunları seviyorum.
0: Özetle umarım bunu çalıştıracağız. Montesa'yı ise iki nedenden dolayı aldım. Birincisi içinde bir heyecan var ve ikincisi al kendini tekrar kırsal alana bırakabilirsin.
5: Eğer ateşliyorsa
0: evet.
5: Çalışır.
0: Son olarak dikkatinizi şu güzel şeye çekebilir miyim? Bunu 200'e aldım. Ne eder? 450 mi? Bayıldım. Bunu satmak çok zor olacak. Bakın güneş ne güzel parlıyor. Hadi Honda'yı çalıştıralım. İlk iş koltuğu çıkarıp aküyü değiştirmek.
5: Bu koltuklar çok özel.
0: Neden?
5: Çünkü yaylılar.
2: Şuna bakın evet
0: ne
2: çok
0: kadar
2: güzel.
0: Havalı öyle değil mi? Tam şarjlı bir akü bulamıyoruz. Alan ve Faz şimdilik bir güç kaynağı takıyor.
5: Arka far yanıyor değil
2: evet.
5: mi?
2: Evet.
0: Doğru vay canına.
5: Korna da çalıyor, sinyaller yanıyor. Şimdi püskürtüp kolay çalıştırma
4: evet,
5: yapalım.
4: Her zamanki
5: ateşleme
4: gibi.
5: Ateşleme sistemleri yavaşmadan önce çalışıp çalışmadığını evet. görelim. Tamam, kontak açık. Karbüratörde benzin olmalı çünkü kolay çalıştığına
2: evet,
5: göre
2: kesinlikle.
5: Uzun çalışıyor.
0: Ve bu evet. inanılmaz.
4: Ama bu depoyu boşaltmalıyız. İçindeki yakıtın kokusunu
5: evet.
4: aldık.
0: Öyle mi?
5: Bir aküde alalım. Bu aküyle binemeyiz.
0: Evet anlıyorum.
4: Kucağıma alıp arkaya binebilirim aslında.
5: Arkasından koşabilirsin.
4: evet.
0: Benzinin raf ömrü yaklaşık 6 aydır. Dizelin biraz daha uzun. Ondan sonra bozulmaya ve motoru tıkamaya başlar. Ama tek sorun bu değil.
4: Meğer yakıt borusu tıkalıymış. O yüzden çıkarıp tezgahta temizleyeceğim. Sonra geri takacağım. Boru çıkarıldığında da düzgünce boşaltabilirim.
0: Alan ve Faz karbüratörleri kontrol ederken skid depoyu boşaltıyor ve ben... Bir şekilde yardımcı olabilir miyim?
4: Hayır.
0: İstenmediğimi öğrendim.
4: Şimdi yapacağım şey yakıt çıkışındaki bu boruyu fren temizleyiciyle güzelce temizlemek. Çünkü birinde pislik görüyorum. Onu temizleyip sonra tekrar yerine takacağım.
0: 15 dakika sonra depo tekrar takıldı, yakıt yenilendi, Alan karbüratörü ayarladı ve tekrar yola çıkmaya hazırız.
2: Evet.
5: İdeal değil ama eskisinden.
0: Harika, evet.
5: Hava filtresini takınca düzelir.
0: Evet, bir de tura çıkalım bakalım. Bu da bana yapacak bir şey veriyor. İlk denememde çalışacak.
2: Görüşürüz.
0: Hoşçakalın. Ve sonunda gidiyorum. Evet. Bence gayet iyi. Vitesler sorunsuz geçiyor. Ayrıca küçük bir 175'lik olan bu motosikletin azami hızı saatte 100 kilometre ve ilk piyasaya sürüldüğünde sadece $645 satılıyordu. Bugün çok daha değerli olmalı. Eğer bu motoru satabilirsek çok kar edebiliriz. Oo evet.
4: Nasıl buldun?
0: Harika. Çok güzel.
5: Sesi çok hoş geliyor.
0: Evet, çok iyi. Akıcı bir şekilde ilerliyor ve mükemmeldi.
4: Değil mi?
2: Harika.
0: Ayrıca 175'lik bir motosiklet için oldukça çevik. Ertesi sabah diğer motosikletimiz Montesa'ya geçiyoruz. İyi haber şu, Andrew'un söz verdiği gibi motosiklet iyi durumda. Helen ve Faz birkaç yeni depo cıvatası takıyor ve sonra da motosikletin göründüğü kadar sağlam olup olmadığını test etmek için benim padokuma gidiyoruz. Tamam, plan şu değil mi? Milliard birazdan Montesa'ya binecek.
2: Evet.
0: Ve etrafta dolaşacak ve birisi bunun altına yatacak. Eski günlerdeki akrobatik hareketlerde olduğu gibi, tamam mı? Alan evet. Bir cesaret gösterisi yapıyor.
2: Tamam.
0: Hem de bir insan engeli üzerinden. Şimdi tek yapmamız gereken bu insan
2: tamam,
0: engelinin kim
2: gerekiyor?
0: Olabileceğini belirlemek.
2: Evet.
0: Altına yatmanız gerekiyor. Sonra da tahtayı böyle tutuyorsunuz ve Alan geliyor.
4: Ve haberin yok ama ne? Biraz önce oylama yaptık. Ve sen çıktın. Ayrıca iyi bir açıya ihtiyacımız var. Bunun faydası olur.
0: Yani Ozempic'i unutun. Eğer dublörlük işindeyseniz kelimenin tam anlamıyla çok cesur olmalısınız. Aman tanrım. Neden bu fikri ortaya attım?
2: Sanırım gerçekleşmek
0: aman
2: üzere.
0: Tanrım.
2: Geliyor, geliyor. Evet geliyor, şimdi. Evet. Bir tane daha ister
0: Hayır,
2: misin?
0: Hayır, istemiyorum.
2: Hadi Al iyi olacaksın.
5: Nasıldı?
0: Bana doğru gelirken...
2: Evet.
0: İyi geceler diye düşündüm. Burnumun ezileceğini, tüm yüzümün, takma dişlerimin her yere saçılacağını düşündüm.
5: İyi uçtu.
0: Düşmedin mi?
5: Hayır.
0: Harika. Yani her açıdan büyük bir başarı.
2: Hazır yatıyorken ben de deneyebilirim.
0: Ne? Sen aklını mı kaçırdın?
2: Tamam.
4: Hadi bakalım. İyi misin?
0: Ama şöyle yapabiliriz. Neden altına birkaç tuğla koyup atlamayalım?
2: Evet deneyelim
4: tamam.
2: Hadi.
0: Evet harika.
4: Bu beni mutlu eder.
2: Çok cesurca bir hareket. Aferin.
4: Evet.
2: Evet.
0: Montesa Cotta 60'lı yılların çok başarılı bir yarış motosikletiydi. Sağlamlığı ve yol tutuşuyla bilinen bu motosikletin manevra kabiliyeti yüksekti ve atlama için mükemmeldi. Evet, aynen böyle.
5: Evet.
4: Evet, oldukça iyi görünüyordu.
0: Nasıldı?
2: Rampaya çıkarken hız konusunda biraz tereddüt ettim ama bir kere yapınca harika oldu. Gerçekten.
0: Harika. Harika. Tamam. Skeder. Evet, hadi bakalım. Skid ve Faz, Evel Knievel'ın tahtını tehdit etmeyecekler. Ama bizim Montesa'mız gerçekten çok eğlenceli. Aa, bu harika oldu.
2: Evet.
0: Evet, bu muhteşem.
5: Çok iyi havalandı.
2: Evet.
0: İnanılmazdı değil mi?
4: Harika evet. Sınırı aştım ve biraz da endişelendim. İptal edecektim az kalsın.
5: Mükemmel bir şekilde düz ve dengeli uçtu.
2: Evet,
0: mükemmel.
2: Çok güzel.
0: Şimdi yapmamız gereken çok tek iyi. Şey...
2: Aferin sana.
0: Herkese aferin. Tamam. İkiniz atlayış yaptınız. Al beni ezdi ve bence daha ileri gitmeden önce bunu halletmemiz gerekiyor.
4: Evet bence sağlam ve çalışırken bir kenara
0: kesinlikle,
4: koymalıyız.
0: Evet kesinlikle.
4: Çünkü böyle devam edersek zarar verebiliriz.
0: Beyler ikinize de gerçekten hayran kaldım.
2: Dikkatimi çekti. Amortisörleri harika görünüyor.
0: İki gün sonra Paul göz atmaya geliyor. Şimdi bak Paul, oğlun Jamie için 21. doğum günü hediyesi arıyorsun.
2: Evet.
0: Bunun çok güzel olabileceğini düşündüm. Gerçekten çok güzel çalışıyor.
6: Neredeyse tarif ettiğin gibi.
0: Ne demek istiyorsun?
6: Birkaç küçük kırık parça var.
0: Tamam peki.
2: ve biliyorsun
0: yo,
2: işte.
0: Yok yok yok evet. Evet. Ama doğru. O sadece eskime yüzü dostum.
2: İkinci doğru. Tabii ki bunlar da fiyata yansıyacak.
0: 1200 sterlin.
2: Peki 999 sterlin nasıl olur?
0: Hayır hayır hayır. O, bence, o işte evet. Özel bir teklif değil. Neden 1099 sterlin ve 99 peniye satmıyoruz? Sadece kendini daha iyi hissetmek evet. için.
2: Karıma 1100 sterlinin altında satın aldığımı söyleyebilme evet. imkanını seviyorum.
0: Hadi ama gerçekten dostum. Hadi ama. Evet. İyi şanslar. Tamam mı?
2: Sana anlaştık. 99 peni indirim yapabiliriz.
0: Evet. Evet. Harika. Aynen. Her zamanki gibi teslim
2: Jamie
0: ederiz.
2: Jamie bayılacak. Evet. Harika.
0: Evet. Teşekkürler dostum. Teşekkürler Paul. Tamamdır. Paul'dan çok para kazanmıyoruz. Hayır. Ama o güvenilir bir müşteri. Anlıyor musunuz?
2: Bu iyi. Yani tamamı evet. 2700.
0: Doğru.
2: Her şeyi
0: tamam,
2: alırken
0: yani 1100.
2: Evet. Yani hala 1600 kazanmamız
0: aa,
2: gerekiyor.
0: Dostum bak. Bu Honda motosiklet için 2000 sterlin alabiliriz.
2: Tamam anladım.
0: Doğru.
2: Ve tabela.
0: Tabela 300 sterlin.
2: Gerçekten mi? 700 sterlin.
0: Öyle mi? Yani dur evet. dur. Bu demek oluyor ki potansiyel olarak 700 sterlin kârdayız.
2: Evet.
0: Potansiyel olarak diyorum ama bence evet. bu kesin.
2: İki günlük değil çalışma mi? İçin harika.
0: Evet harika. Ve gayet teslim edecek.
2: Evet.
0: Minibüste gezmeyi seviyor değil
2: evet.
0: mi?
2: Evet. Ülke çapında.
0: Havalı süspansiyonuyla araziye de çıkabilir.
2: Evet.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
2: Bosch FlexStore buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yarışıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
16: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank'ı hemen indir, kat kat kazan. Tombank kartıma
17: din. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
18: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
17: Ne de motorun durması onları yıldırır.
18: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
17: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
18: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
17: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
19: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
17: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
20: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez, imkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı. Sosyal hayatta iletişim kurmasına, zaman tanı, öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı, bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
21: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan, sen korkma, yeniden doğar güneş.
20: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.
21: Sen korkma, yeniden doğar güneş.

0: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik artan saldırıları nedeniyle bazı röportajlar görüntülü arama yoluyla kaydedilmiştir.
1: 1986'nın Nisan ayının sonuydu. Hava çok sıcaktı. Çok güzeldi. Bitmek bilmeyen, güneşli, sıcak, çok güzel bir bahar günüydü.
2: O sabah uyanıp hazırlandım ve sonra kahvemi içtim.
0: Bazı ifadeler ilk kez kayıtlara geçiyor.
3: Kocamla ikimiz bir ses duyduk. Daha doğrusu gök gürlüyor sandık.
4: Çernobil nükleer santralinde bir kaza meydana geldi.
2: Ne pahasına olursa olsun bir şeyler yapma arzusu çok güçlüydü. O yüzden son düğmeye ben bastım.
1: Nükleer yakıt erimeye başladı. Eriyordu.
5: Gökyüzüne yayılan büyük bir radyoaktivite ve kontrolden çıkmış bir nükleer reaksiyonla karşı karşıyaydık.
4: Gizli servis orada olduğu için kimse tek kelime etmedi.
1: Bilginin yayılmasını önlemek için Pripyat'taki tüm telefon hatları iletişim kesildi.
6: Kazayı gizli tutmak için çabalıyorlardı ama dünya şüphelenmeye başlamıştı.
5: Şöyle bir manşet atılmıştı. Ölüm bulutu Britanya'ya yaklaşıyor.
0: Pripyat, Ukrayna.

0: Burası merkez. Bulunduğum yer konser salonu ve şurası da alışveriş merkezi.
1: Pripyat, Soğuk Savaş'ın en hararetli dönemi olan 1970'lerde inşa edilmişti.
0: Ah, bu harika bir his. Adeta zamanda yolculuk yapmak gibi.
1: Ukrayna'nın Sovyetlerin gizlilik perdesiyle tamamen kapalı olduğu bir dönem.
0: Oraya bir daha dönememek tam bir trajedi. Çünkü herkes dünyanın dört bir yanına dağıldı. Yani hayatta kalabilenler. Elbette.
1: Ella Kravchuk liseyi Pripyat'ta okudu.
0: Pripyat'a 1982'de taşındık. Kasaba ormanlarla çevriliydi. Bisiklete binmeyi orada öğrendim. Çünkü özellikle okulumun çevresinde epey açık alan vardı. Herkes gençliğini hayatının en güzel dönemi olarak hatırlar ve benim için de öyle.
1: Halina Sulimova ve eşi Valeri, üniversiteden mezun olduktan sonra Pripyat'a taşındı.
2: Valeri ile öğrencilik yıllarımızda Leningrad'da tanıştık. Akademik bir öğrenci korosunda birlikte şarkı söylüyorduk. Yani orada tanıştık.
3: Pripyat'ı ilk görüşte gerçekten çok sevdik. Şehrin mimarisi, yerleşimi o döneme göre gerçekten çok moderndi. Çok güzel meydanları ve çok güzel bulvarları vardı. Rahat bir şehirdi.
1: Ama bu cazip ütopya, batılı casusların asıl amacını öğrenmesini engellemek için dışarıya tamamen kapalıydı.
3: Pripyat, Çernobil nükleer santrali çalışanlarının şehriydi.
2: Genç uzmanlar olarak bize bir daire tahsis edildi. 3 yaşında küçük bir kızımız vardı. Onun için kreş imkanı sağlandı. Kimyager ve mühendis olarak çalışıyorduk. İkimiz de Çernobil nükleer santralindeydik.
1: Ukraynaca telaffuzu Chernobyl olan Çernobil nükleer santrali Pripyat'a sadece 2 kilometre uzaklıkta. İlk iki reaktör 1977'de devreye girdi. Alan'ın babası Vladimir 80'lerin başında 2 reaktörün daha inşasında görev aldı.
0: Babam inşaat mühendisiydi. Yapının hesaplamalarını yapar, sonra da inşaatın kurallara uygun ilerleyip ilerlemediğini denetlerdi. Yeni ve temiz bir enerji kaynağıydı. En son teknolojiyle kurulmuştu ve parlak bir geleceği vardı. Böyle bir projenin parçası olmaktan elbette gurur duyuyordunuz.
1: Bu tarihi görüntülerin büyük kısmı Oleksandr Sirota tarafından günümüze ulaştırıldı. Bugün bir gazeteci olan Sirota, 86'da Pripyat'ta okuyan 9 yaşında bir öğrenciydi.
4: Santrale sık sık giderdik. O dönem çocuklar için geziler düzenlerlerdi. Sınıfımıza hami diyebileceğimiz okulu sahiplenen kurumlar atanırdı. Bizim hamimiz de Çernobil nükleer santralinin elektrik bölümüydü. Bize logolu kalemler ve defterler hediye ederlerdi. Şimdi düşününce keşke onları saklasaymışım. Hep şunu aşıladılar bize. Barışçıl atom güvenlidir. Bizim barışçıl Sovyet atomlarımızsa dünyadaki en güvenli atomlardır.
3: Nükleer santralin kalbi yakıttır diyen insanlar haklı olabilirler ama bir kimyager olarak şunu özellikle belirtmek isterim ki santralin asıl unsuru sudur. Çünkü su tüm sistemi dengede tutup soğutan elemandır.
1: Oleksiy Brius 4. ünitenin reaktör operatörüydü.
5: Normalde kontrol panelinin başında en az 4 kişi olurdu. Reaktör ünitesini soğutmak, santralin işleyişindeki en önemli görevlerden biridir. Güvenlik sistemleri büyük sorumluluk gerektiriyordu. Ve hepsinin kontrolü bendeydi.
0: Babam hep üç aşamalı bir güvenlik kalkanı olduğunu anlatırdı. Eğer güvenlik sistemlerinden biri devreye girmezse hemen bir sonrakini tetiklerdi. Onun için de hiçbir endişemiz yoktu. Yani sistemin güvenliğinden kesinlikle şüpheli değildik.
2: Açıkçası santralimizde kötü bir şey olabileceği aklımızın ucundan bile geçmezdi.
6: 25 Nisan 1986.
1: Cuma gecesi santral operatörleri 4. reaktördeki rutin bakımla eş zamanlı olarak bir güvenlik testi yapmayı planlamıştı.
3: Halina'nın o gece vardiyası vardı. Ertesi günde doğum günüydü. Halina 25 yaşına basacaktı. Biz de bunu kutlamak için kendi aramızda ufak bir parti planlamıştık. Halina vardiyasına gitti.
1: Cuma gecesi cumartesiye dönerken Halina santrale vardı.
2: Gece yarısı laboratuvara vardığımda meslektaşlarım beni doğum günümü kutlayarak karşıladılar. Kocamdan önce davrandıkları için gerçekten çok mutluydular. Bir süre sonra kimya laboratuvarı şefi sabaha kadar yapacak pek bir iş kalmadığını söyleyerek eve dönmeme izin verdi. Ben de öyle yaptım.
3: Reaktörün öyle alelacele kapatılamayacağını biliyordum. Çünkü sistemin soğuması için suya ihtiyaç vardır. Bu yüzden de eşimin eve döneceğini içten içe hissediyordum.
2: Dışarı fırladım. Son otobüs kalkmak üzereydi. Otobüste arkası dönük ayakta duran bir kadın arka camdan santralden koşarak çıktığımı görünce şoföre otobüsü durdurmasını söylemiş. Otobüs durdu, ben de koştum ve bindim.
3: Halina'nın ayak seslerini duydum. Hemen koştum. Ah, hoş geldin. Doğum günün kutlu olsun Halina dedim.
7: Okay.
3: Sonra biraz yapacağımız parti üzerine lafladık. Ardından tamam hadi uyu artık dedim.

0: Eşimle ikimiz bir ses duyduk. Gök gürültüsüdür diye düşündük. Evin hafifçe sarsıldığını hissettik. Ama yine de gök gürültüsü deyip huzurla uyumaya devam ettik.
1: Doktor Oleksandr Bugarda o sırada derin bir uykudaydı.
2: Gece 01:40 civarında acil durum çağrısıyla uyandım. Normalde ambulans gelir, beni evden alıp hastaneye götürürdü ama o gece araç olmadığını, yürüyerek gelmem gerektiğini söylediler. Tek bir kuş bile ötmüyordu, ortalık çok sessizdi. Nükleer santralin olduğu yönde daha önce hiç görmediğim kıpkırmızı, kızıla çalan bir parıltı vardı. Daha önce böyle bir şeye tanık olmamıştım. Hiç böylesi bir renk görmemiştim. Simsiyah gökyüzünde sanki bir kubbe yanıyordu. Tırnak içinde söylüyorum, çok güzeldi. Bölümümün penceresi doğrudan 4. reaktör ünitesine bakıyordu. Tüm çıplaklığıyla gözler önündeydi. Ünitenin artık yerinde olmadığını ve her şeyin yandığını gördüm. Aşağı indikten sonra ilk kurbanı yanıma getirdiler. Şaşenok. İlk hasta oydu. Durumu ağırdı. Her yeri yanmıştı. Bacakları dışında her yeri yanmıştı. Fakat derisi kırmızı değil, mavimsi bir renkteydi. Her tarafı kabarcık doluydu. Radyasyon yanı olduğunu hemen anladım. Olayı anında kavradım ve çok korktum.
3: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.
4: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin başlasın.
2: Her tarafı kabarcık doluydu. Radyasyon yanı olduğunu hemen anladım. Olayı anında kavradım ve çok korktum.
3: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: tüketiyor. Alevde ızgara keyfiyle Burger King lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
2: Bellona. 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
5: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
8: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
10: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
11: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
12: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
13: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
14: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
15: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
16: ...26 Nisan 1986.
17: Çernobil reaktörü patlayalı 5 saat olmuştu ama hemen yanı başındaki Pribyat'ta hala kimsenin olan bitenden haberi yoktu. Reaktör operatörü Oleksi'nin 4. ünitede vardiyası vardı.
18: 26 Nisan sabahı uyandım, hazırlandım ve kahvemi içtim. 8'deki vardiyama yetişmem gerekiyordu. Her şey planladığım gibi gidiyordu. Ama tek gariplik vardı. Her zamanki otobüsün ortalıkta görünmeyişi. Nedenini bilmiyordum. Ama otobüs bir türlü gelmemişti.
17: Kimyager Valeri, eşi Halina'nın doğum günü için hazırlık yapıyordu.
19: Sabah uyandığımda Halina'nın yaş günü partisi için bir şeyler almak üzere yerel pazara gitmeye karar verdim. Sonra bir arkadaşımı gördüm. Santralin patladığını duydun mu diye sordu. Hadi canım, şaka yapıyorsun dedim. Benimle dalga geçiyorsun herhalde. Bu imkansız, çünkü böyle bir şeyin olması imkansız dedim. Arkadaşım bana artık 4 numaralı reaktör ünitesi diye bir şey yok. Kuzey, güney duvarları tamamen yıkılmış. Hiç kuşku yok ki. Şu anda orada büyük bir yangın var dedi.
18: Yıkılan binayı ve o büyük enkazı gördüğümde

0: Abartısız söylüyorum, tüylerim resmen diken diken oldu. Gece vardiyasında çalışan herkesin öldüğüne dair içimde çok ama çok güçlü bir inanç belirdi. O yıkıntılar altında can verdiklerini düşündüm. Ne yapacağımı bilemedim. İş yerim artık resmen yoktu. Böyle bir felaketin gerçekten gerçekleştiğine inanmak çok zordu. Kendi kendime bu olamaz, bu imkansız diye düşündüm.
1: Patlama 4. reaktörü parçalamış ve radyoaktif çekirdeği açığa çıkarmıştı.
2: Büyük miktarda nükleer yakıt ve fisyon izotopları atmosfere karışmıştı. Ayrıca olay bu kadar değildi. Nükleer çubukların parçaları 4 numaralı ünitenin yakınına saçılmıştı.
3: Santralin içinde çalıştığım laboratuvar 3. ve 4. blokların arasında yer alıyordu. 4. bloğun duvarına sadece 50 metre mesafedeydik. Kısaca belirtmek gerekirse nükleer santraldeki her şey birbirine son derece yakındı. Gece vardiyasında meslektaşım Valeri Hodemçuk'la birlikte çalışıyordum. Ben vardiya bitimi eve döndüm. Ama o santralde kaldı ve felakette hayatını kaybeden ilk kişilerden biri oldu. Ekipmanları kontrol etmek için ünitenin yanına gitmiş ve ne yazık ki orada mahsur kalmıştı. Sonra da hayatını kaybetti. Cenazesine bile ulaşılamadı. Maalesef. Yaşadığım deneyimi kendi açımdan mucize olarak görüyorum. Ben de o vardiyada kalabilirdim. Aslında o gün ikinci kez doğmuşum gibi hissettim. Aynı kaderi ben de yaşayabilirdim. Bir diğer meslektaşım Vladimir Şaşanok da aynı şekilde ekipman kontrolüne gitmişti ve çok yüksek dozda radyasyona maruz kalmıştı.
1: Doktor Alexander, Vladimir'in elinden geleni yapmıştı.
4: Kendisine çok yoğun bir tedavi uyguladık ama maalesef ağır şekilde radyasyona maruz kalmıştı. Yaralarının radyoaktif yanık olduğunu hemen anlamıştım. Ne yazık ki sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
1: Alevlerle mücadele eden itfaiyeciler hastaneye götürülmüştü.
4: Mide bulantısı, halsizlik ve baş dönmesi gibi akut radyasyon sendromu belirtileri baş göstermişti. Bilinçlerini kaybetmeye başlamışlardı. Kimse tek kelime etmiyordu çünkü gizli servis oradaydı ve iletişim sınırlandırılmıştı.
1: Çatıda yangın devam ederken reaktör operatörü Oleksiy Reyes aşağıda aşırı ısınan yakıtı soğutmak için çabalıyordu.
0: Herkes bir yerlere koşturuyor, reaktöre su yetiştirmek için çabalıyordu. İnsanlar ne pahasına olursa olsun bir şeyler yapma gayreti içindeydi. Fakat su tükendi. Saat 10.04'te su tamamen bitmişti. Artık bir işe yaramadığını bildiğim için son pompayı da ben durdurdum. Dördüncü reaktörün o son düğmesine basan kişi bendim.
2: Bütün su akıp gitmişti. Reaktörün soğutma sistemi devre dışı kaldı. Ve nükleer yakıt tamamen erimeye başladı. Tamamen eridi.
0: Doğrusunu söylemek gerekirse yaşananları gördükten sonra herkes reaktörün artık kurtarılamayacağını içten içe anlamıştı.
2: Erimiş nükleer yakıt yaklaşık 2000 derecelik sıcaklığa sahipti ve reaktörün altındaki betonla çeliği kolayca delip geçebilirdi.
1: Erimiş çekirdek artık dört bir yana radyasyon saçıyordu.
0: Kontrol panelinin arkasında bir su birikintisi vardı. Bana oradaki radyasyon seviyesinin saniyede 800 mikro röntgen olduğunu söylediler. Oysa operatörler için izin verilen radyasyon sınırı sadece 0,8'di. Yani o gün maruz kaldığım miktar limitin tam tamına 1000 katıydı. Birkaç saat içinde bir yılda alabileceğim radyasyona maruz kaldığımı anladım. Daha sonra kontrol noktasından geçip duşa girdim. Duştan çıktığımda tenimin rengine gerçekten inanamadım. Vücudum adeta koyu kahverengiye dönmüştü. Avuç içlerim, yüzüm ve boynum kıpkırmızı kesilmişti. Kıyafetlerimin altında kalan yerlerse sanki güneşten yanmış gibi koyu bronz bir renge sahip olmuştu.
1: Yaşananlara rağmen santralin yanı başındaki Pribyat'ta dükkanlar ve okullar açıktı.
2: Felaketin ilk günü, yani 26 Nisan Cumartesi günü, yerel makamlardan tutun Sovyet hükümetinin en üst kademesine kadar herkeste tam bir sessizlik hakimdi.
3: Radyasyon kimyası uzmanı olmamıza ve tehlikeyi gözlerimizle görmemize rağmen son ana kadar inanmak istemedik. Yaşadığımız şok o kadar büyüktü ki aslında kimse ne yapacağını kestiremiyordu. Felaketin boyutunun ne denli büyük olduğu konusunda hiçbirimizin en ufak bir fikri bile yoktu.
1: Sovyet yetkililer durumun tam olarak böyle kalmasını istiyordu.
2: Bilginin dışarı sızmasını engellemek amacıyla Pripyat'taki tüm telefon hatları kesildi. Şehirle dış dünya arasındaki iletişim tamamen koparıldı.
4: Merak içindeydim. Annemle babamı aramak için postaneye gittim. Ama ne yazık ki hat yoktu. Bir şekilde aramayı denedim ama bağlantı tamamen kopmuştu.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
9: Yıldır hep seninle.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
11: Ben Chris.
12: Ben Max.
11: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
12: Oysa biz buradayız. Tam da arasında.
11: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
12: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
11: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
13: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
1: Santraldeki patlamanın üzerinden 24 saatten fazla süre geçmiş olmasına rağmen Oleksi gibi çalışanlar eriyen reaktör çekirdeğini soğutmak için hala mücadele ediyordu.
0: Hepimiz makarna fabrikasında çalışmadığımızın gayet farkındaydık. Operatörlerin, tasfiyecilerin ve itfaiyecilerin kahramanlıklarından söz ediliyor. Ama o sırada hiçbirinin aklından böyle bir şey geçmiyordu. Tabii benim de geçmedi. Yaptıklarımı kesinlikle kahramanlık olarak görmüyorum. Sadece normal işimi yapıyordum. İşimi. Tek yaptığım buydu.
1: Yanan reaktörden yükselen radyoaktif buhar ve enkaz parçaları yangını söndürmek için gösterilen çaresizce çabaları daha da zorlaştırıyordu.
2: Hava kuvvetleri eriyen yakıt ve betonun üzerinde bir tür tıpa oluşturabilmek amacıyla helikopterlerden kum, kurşun, kil atarak yıkılan 4 numaralı reaktör ünitesini bombalamaya çalıştı.
0: Helikopterlerin reaktöre kum torbaları bırakacağı konusunda önceden uyarılmış, gürültüden dolayı korkmamamız gerektiği söylenmişti. Buna rağmen gürültü gerçekten çok şiddetliydi. Tonlarca ağırlıktaki o kum torbaları her aşağı bırakıldığında zeminde adeta bir deprem etkisi oluşturuyordu.
1: Helikopterler havada tur atarken Sovyet hükümeti yaşananları kamuoyundan gizlemeye çalışıyordu.
3: Evet, yaşananlar karşısında sessiz kalmak bir Sovyet ülkesi için son derece normaldir. Maalesef.
1: Ala Kravçuk, reaktörün inşasında görev almış olan babası Volodymyr'le birlikte Kiev'deydi.
14: Kazayla ilgili kimseye bilgi verilmedi. Otogara gittik. Kocaman bir yerdi. Tamamen boştu. Ne bir insan vardı ne otobüs. Babam ne olduğunu öğrenmek için danışmaya gitti. Babama bugün otobüs seferi olmayacak çünkü bütün araçlar Pripyat'a gönderildi. Orada bir kaza yaşanmış dediler. Babamın yüzünün nasıl bembeyaz kesildiğini dün gibi hatırlıyorum. Nasıl bir kaza olmuş ki bu kadar çok araç seferber ediliyor diye sordu. Görevli de şehri tahliye ediyorlarmış diye cevap verdi. O an babam ciddi bir şeyler yaşandığını anladı.
1: Durumun ciddiyetini çok az kişi biliyordu.
3: Atölye şefimizin yanına giderek hem ne yapmamız gerektiğini hem de kazanın boyutunu sorduk. Durumun çok ciddi olduğunu söyledi. Reaktördeki sorunun kontrolden çıktığını, bölgenin kısa süre içinde tahliye edileceğini ve oradan ayrılmak zorunda olduğumuzu belirtti. Yanımıza sadece en gerekli eşyalarımızı alıp vakit kaybetmeden tahliye hazırlıklarına başlamamız gerektiğini söyledi.
1: Patlamanın üzerinden yaklaşık 36 saat geçtikten sonra yerel yetkililer nihayet tahliye emri verdi.
15: Tahliye anonsunu hoparlörlerden duydum. 10-15 dakika arayla birkaç kez tekrarlandı ve sanırım hayatımda ilk kez o an gerçekten çok korktuğumu hissettim. Gerçekten çok korkutucu bir deneyim oldu.
3: Bir süre sonra hoparlörden eşyalarımızı toplamamız, yanımıza sadece 3 günlük temel ihtiyaçlarımızı alarak otobüslere binmemiz gerektiğini bildiren anonslar duyulmaya başlandı. Belgelerimizi ve yiyeceğimizi almamız, bunların dışında yanımıza fazladan hiçbir eşya almadan şehri terk etmemiz emrediliyordu. Hiçbir kişisel eşyamızı almadan otobüslere bindik.
2: Sanırım saat öğleden sonra 2 sularıydı. Kaç otobüs geldi hatırlamıyorum ama her binanın önüne otobüsler yanaşmıştı. Apar topar hazırlandık. Eşim ve kızım tahliye edilmek üzere yola çıktılar.
1: Geriye sadece Valeri gibi santral çalışanları kaldı. Pripyat sakinleri evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
15: Biz de bütün komşularımız gibi otobüse bindik. Hemen arkadaşlarımın oturduğu arka tarafa koştum. Otobüs bizim binanın önünden hareket edip araç konvoyunun oluşturduğu ana caddeye, yani Lenin Caddesi'ne doğru ilerledi. Hepimiz korku içindeydik.
16: Lenin Caddesi 2026.
4: Moskova'daki radyasyon merkezinden gelen uzman doktorlar, itfaiyecileri ve olaydan sağ kurtulanları tek tek yeniden muayene ettikten sonra hepsini ileri tetkik ve tedavi için Moskova'ya sevk edilmesine karar verdiler.

Bu kritik süreçte tahliye edilenlerin nakliyesi ve gerekli tıbbi yardımların sağlanması görevini organize etmekle görevlendirildim. Ardından oluşturulan hasta nakil konvoylarından birinde tıbbi refakatçi olarak görev aldım. Ve Pripyat'tan bu şekilde geride kalanların sorumluluğunu üstlenmiş bir halde ayrıldım.

0: Yaklaşık 2 saat içinde 50 bin Pripyat sakini tahliye edildi.
1: Biz çocuklar arkamızdan gelen otobüslere hayali silahlarımızla ateş edip savaşçılık oynuyorduk. Daha sonra 3 günlüğüne bilinmeze doğru yola koyuldu.
2: Tahliye edilenlerin nereye gideceklerine ya da bir daha geri dönüp dönemeyeceklerine dair en ufak bir fikirleri yoktu. Bu sırada yetkililer felaketi Sovyet halkından ve dünyadan gizlemeye devam ediyordu.
3: 28 Nisan 1986, Stockholm, İsveç.
4: İsveç genelindeki 7-8 istasyonda ölçüm yapıyorduk. Laboratuvarımızın hemen yakınında da bir ölçüm cihazımız vardı.
2: Nükleer bilimci Lars Erik de Geer, yasa dışı nükleer silah testlerini izlemek üzere İsveç Savunma Bakanlığı adına çalışıyordu.
4: Nükleer silahların azaltılması üzerine çalışmak beni çok heyecanlandırıyordu. Her zaman bir odadaki tek bir atomu bile tespit edebileceğimizi iddia ederdim.
2: Çernobil'deki patlamadan 2 gün sonra İsveç'teki Forsmark nükleer santralinden alışılmadık derecede yüksek radyasyon ölçümleri bildirildi.
4: 28 Nisan 1986 Pazartesi günü hastaydım, yatakta yatıyordum. Radyoda Forsmark'ta bir şeyler olduğunu duydum. O an hastalığı bir kenara bırakıp hemen işe koyulmam gerektiğini anladım.
2: Lars Erik'in meslektaşı Ingemar Winterswedt hava filtrelerinden birini kontrol etmeye başlamıştı bile.
5: Stockholm Merkez İstasyonu'ndan laboratuvara geçtiğimde filtreyi değiştirdim ve dedektöre yerleştirdim. Gözlerime inanamadım çünkü daha önce kaydettiğimiz en yüksek değerin bile 100 bin ila 1 milyon kat üzerinde bir sinyal alıyorduk.
4: Ingemar'ı aradım. Hemen laboratuvara geleceğimi söyledim.
5: Ortaya çıkan radyo nükleitlerin bir nükleer patlamadan kaynaklanmadığını net bir şekilde görebiliyordum. Bu şeyler kesinlikle bir nükleer reaktörden geliyordu.
4: Forsmark'ta reaktörden çıkan personeli radyasyon taramasından geçiren güvenlik kapıları vardır. Ama tesise dışarıdan gelen insanların içeridekilerden çok daha fazla radyoaktif maddeye maruz kaldıkları anlaşıldı.
2: Forsmark çevresindeki yüksek radyasyon seviyeleri radyoaktif serpintinin oraya rüzgarla başka bir yerden taşındığını gösteriyordu.
5: İsveç Meteoroloji Enstitüsü'nün günlük verileri sayesinde hava akımlarının nereden geldiğini zaten biliyorduk. Bu bilgiler ışığında Sovyetler Birliği'nde bir şeyler olduğunu anlamam sadece 15 dakikamı aldı.
2: İsveç hükümeti Moskova'daki yetkililerden açıklama istedi. O sırada Ingemar da bu sarsıcı haberi medyada paylaşmıştı.
5: Öğleden sonra saat 4'te bir röportaj verdim. Ardından Reuters, olayın Sovyetler Birliği'ndeki bir kazadan kaynaklandığına yönelik iddialarımı haberleştirdi.
2: Moskova her şeyi inkar etmeye devam etse de Amerikan destekli radyo yayınları demir perdeyi aşıyordu.
6: Radyoyu belirli frekanslara ayarladık. Antenlerle sinyal yakalamaya çalışıyorduk. Ama bunu sessizce ve yasa dışı bir biçimde yapıyorduk. Daha sonra felakete ve olayın boyutlarına dair ilk haberleri Özgürlük Radyosu'ndan almaya başladık.
0: İsveç'teki izleme istasyonlarının atmosferdeki radyasyon seviyesinin yükseldiğini rapor ettiklerini duyurdular.
2: Kazadan yaklaşık 72 saat sonra Sovyetler kasıtlı olarak muğlak bırakılmış şu duyuruyu yaptı.
7: Çernobil nükleer santralinde reaktörlerden birinin hasar gördüğü bir kaza meydana gelmiştir. Kazanın etkilerini ortadan kaldırmak için gerekli önlemler alınmakta ve zarar görenlere yardım edilmektedir.
8: Gerçeklerin üstünü daha çok örtmek mümkün değildi. Çünkü bu kazayı sır gibi saklamak istesen de dünya bir şeylerin ters gittiğini fark etmeye ve durumdan şüphelenmeye başlamıştı tabii ki.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
10: Kazancım Net, sigortam Net. Obseso.
11: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
13: Schwarzkopf Riss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
14: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.
15: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
16: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
17: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
18: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
19: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
17: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
20: Ama ne otel?
21: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
20: Trivago'ya bakmadın mı?
22: Ben 4200'e buldum.
23: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
20: Trivago'ya bakmamış.
23: Otel mi? Trivago.
24: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
25: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
24: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
26: Ben Chris.
27: Ben Max.
26: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
27: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
26: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
27: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
26: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
28: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: 28 Nisan Pazartesi akşamı İngiltere'de bulunan Dr. Alan Flowers, Londra'da nükleer santral güvenliği üzerine verdiği dersi yeni bitirmişti.
29: Pazartesi akşamları dersim bittikten sonra genelde arabama biner ve saat 6 haberlerini dinlerdim. Radyoyu açtım, spiker... Sovyetler Birliği Çernobil nükleer santralinde bir kaza yaşandığını kabul etti şeklinde bir haber sundu. Kendi kendime bu gerçekten büyük bir olay olmalı dedim. Radyasyonun İsveç'e kadar ulaştığı bir kazadan söz ediyordu sonuçta. Bu son derece ciddi bir durumdu. İsveç'e kadar giden radyasyonun İngiltere'ye ulaşma ihtimali oldukça yüksekti.
2: Radyasyon korkusu tüm dünyaya yayılırken santralde yepyeni bir kriz kapıdaydı.
29: Ortada iki büyük sorun vardı. Birincisi atmosfere yayılan ve Sovyetler Birliği sınırlarını aşarak küresel bir tehlikeye dönüşen radyoaktiviteydi. İkincisi ise kontrolden çıkmış bir nükleer reaksiyonu durdurma çabasıydı. Aşırı yüksek sıcaklıktaki erimiş yakıtın nereye gidebileceği büyük bir endişe konusuydu. Herkes ya toprağı eritip yerin altına sızarsa diye korkuyordu.
3: 30 Nisan 1986.
2: Patlamadan 4 gün sonra 4 numaralı reaktörün erimiş çekirdeği beton ve çeliği eriterek aşağıdaki soğutma havuzuna doğru ilerledi.
0: Bu durumun yarattığı tehlike ne miydi? Eğer erimiş nükleer yakıt suya temas ederse çok daha güçlü ikinci bir patlamaya yol açabilirdi.
2: Aşırı sıcak yakıt suyu anında buharlaştıracak ve binlerce tonluk radyoaktif buharla enkazı gökyüzüne fırlatacaktı.
0: Çernobil santralinden 3 kişi bulunuyordu. Bunlardan ikisi mühendisti, bir de vardiya amiri Boris Baranov vardı. Onu çok iyi tanırdım. Bu 3 kişi eriyen yakıtın suyla tepkimeye girmesini önlemek için vanaları açıp suyu tahliye etmeye çalışacağız dediler. Zifiri karanlıkta vanaları bulup birkaçını açmayı da başardılar. Birkaç saat içinde su tamamen boşaldı. Şunu açıkça belirtmeliyim ki bu yaptıkları şey çok kahramancaydı. Hiç kuşku yok ki bu kahramanca eylem sayesinde çok daha büyük bir patlamanın önüne geçmeyi başardılar. Onlar gerçek kahramanlardır.
2: Çok daha büyük bir felaket önlenmişti ama çoktan gökyüzüne yükselmiş olan radyasyonu durdurmanın hiçbir yolu yoktu.
29: Atmosfere yayılan radyoaktif maddelerin seviyesi son derece yüksekti. Bu maddeleri göremezsiniz. Parlamaz veya herhangi bir belirti göstermezler. Bunlar atmosferde ilerleyip yeryüzüne iniyordu.
2: Radyoaktif kalıntılardan oluşan görünmez bulut Avrupa'ya yayılmaya başlamıştı.
29: Kazadan sonraki cuma günüydü. O gün yani 2 Mayıs tarihli sabah gazeteleri hiç aklımdan çıkmıyor. Manşette ölüm bulutu Britanya'ya yaklaşıyor yazıyordu. Radyoaktif maddenin Birleşik Krallığa ulaşması yaklaşık 6 gün sürmüştü.
3: Kuzey Galler, Birleşik Krallık.
2: Kiev'in yaklaşık 2000 kilometre batısında yaşayan Glenn Roberts ailesiyle birlikte koyun çiftliğine yeni taşınmıştı.
1: Bu çiftliği 1984'te kiralamıştık. Çernobil'le ilgili haberi ertesi gün aldım ama o dönemde yaşananların tarım üzerinde ya da Galler'de yaşayan bizler üzerinde nasıl bir etkisi olacağına dair hiçbir fikrimiz yoktu. Çünkü burası olayın gerçekleştiği yerden çok uzaktı.
2: Mayıs ayının başlarında yağan şiddetli yağmur, radyoaktif serpintinin yeryüzüne inmesine neden oldu.
1: Çernobil serpintisinin ulaştığı o gece oldukça sisli ve ılıktı. Yağmur çiseliyordu. 4-5 kişi o çiseleyen yağmurun altında öylece durduğumuzu hatırlıyorum.
2: Radyasyon taşıyan bu yağmur, Glenn'in ve koyunlarının otladığı tarlaların üzerine yağıyordu.
4: Bizi asıl endişelendiren sezyum ve iyot gibi radyoaktif maddelerin besin zincirine karışmasıydı. Halkın sağlığını her türlü koşulda korumakla sorumluyduk. Bu gıdaların tüketilmeye devam edilmesi toplumun geneli için gizli ama ciddi bir tehlikeydi. Zira insanların ölümüne yol açabilecek kadar önemli bir risk söz konusuydu.
1: Pazarda birkaç kuzu sattığımı hatırlıyorum. Tam o sırada hükümetten bir duyuru yapıldı. Ette sezyum tespit edilmesi halinde ürünlerimizi satamayacağımızı söylüyorlardı. Ama bu kararın biz çiftçiler üzerindeki yıkıcı etkisini hesaba katmamışlardı. Çünkü elimizdeki hayvanları satamaz hale gelmiştik.
2: Kısıtlamalar 20 yılı aşkın süre boyunca yürürlükte kaldı. Bu durum Çernobil felaketinin küresel bir krize dönüştüğünün göstergesiydi. Öyle ki Başkan Reagan'ın Endonezya Devlet Başkanı Suharto'ya yaptığı resmi görüşmeyi bile gölgede bırakmıştı.
5: Sayın Başkan, Sovyetler'deki nükleer kazayla ilgili yeni bir bilgi edindiniz mi acaba?
6: Elimizdeki bilgiler kamuoyuyla paylaşılanlarla sınırlı.
5: Sovyetler bize bilmemiz gereken her şeyi anlatıyor mu?
6: Genel olarak biraz ketumlar. Ağızları çok sıkıdır.
5: Başkan Gorbaçov'dan daha fazla şey duymak ister miydiniz?
6: Evet, bu çok işimize yarardı.
4: Rusların yalanları ilk kez işe yaramamıştı. Zira biz atmosferdeki ölçümleri bizzat okuyabiliyorken yaşananları inkar etmeleri artık imkansızdı.
2: Örtbas edilmeye çalışılsa da artık bu felaketin gerçekte ne kadar tehlikeli olduğunu anlamak için zamanla yarışılıyordu.
29: Sovyet sınırının dışında ve radyoaktif bulutların rotasında bulunan insanlar, medya ve serbest bilgi akışı sayesinde durumun vahametini çok çabuk kavradı.
2: Ancak Sovyet hükümeti kendi vatandaşlarından gerçeği gizlemeye devam ediyordu.
29: Sovyet yönetimi halka hiçbir şey belli etmeden her şey yolunda, normal hayatınıza devam edin diyebileceğini çok iyi biliyordu. İnsanlar doğal olarak gözle görülür bir tuhaflık sezmeyecekti. Yüksek radyasyonlu bölgeler dışında kamuoyunu kandırmak mümkündü. Ama yüksek doza maruz kalanlarda cilt kızarmaya başlamış ve hastalık baş göstermişti.
2: Tehlike artık inkar edilemezdi. Yetkililer santralin etrafında 30 kilometrelik bir tahliye bölgesi oluşturdu. 100 binden fazla insan evini terk etmek zorunda kalmıştı. Doktor Bugar'ın anne babası oğullarının yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyordu.
7: İletişim ağları tamamen koptuğu için babam beni bulmak umuduyla Çernobil ve çevresinde sürekli arabayla dolaşmış. Nihayet ailemin yanına vardım. Hangi tarihte ulaştığımı hatırlamıyorum. Kapıyı çaldığımda annem açtı ve beni görünce gözyaşlarına boğuldu. Bende ise hiçbir duygu kırıntısı yoktu. Kelimenin tam anlamıyla tükenmiştim.
2: Alexander Sorota ise annesiyle birlikte Kiev'e kaçmıştı.
8: Götürüldüğümüz yerdeki insanların bize karşı tavrını görünce durumun vehametini anladık. İnsanların gözünde tuhaf tiplerdik. Üstelik bir radyasyona maruz kalmıştık. Okulda çocuklar benimle yan yana oturmaya bile çekiniyordu.
2: Tahliye edilenlere yanınıza sadece 3 günlük ihtiyaçlarınızı giderecek şeyler alın denilmişti ama bu geri dönüşü olmayan bir sürgünün başlangıcıydı. O sırada tasfiyeciler olarak bilinen temizlik ekipleri yasak bölgeye girmişti.
9: Tasfiyecilerin gösterdiği çaba inanılmazdı. Koruyucu giysilerini giyerek bulabildikleri bütün radyoaktif serpintiyi ve enkazı temizlemekle görevlendirilmiş 100 binden fazla işçiden bahsediyoruz.
29: Evlerin çatılarındaki radyoaktif maddeleri yıkıyor ve toprağa kazıyıp radyoaktif tabakayı gömüyorlardı. Zira serpintinin üzerine 5-10 santimlik temiz toprakla kapatmak bir nebze de olsa koruyucu kalkan görevi görüyordu.
2: Ancak felaketin merkez üssü olan 4. ünitenin enkazı o kadar kolay gömülemeyecekti.
10: Evet, yıkılan binaya bakmak bile radyasyonun ne denli felaket boyutlarda olduğunu anlamamıza yetiyordu. Her şey son derece açıktı aslında. Gizlenecek hiçbir şey yoktu. Radyasyon seviyelerinin normal değerlerin milyonlarca kat üzerinde olduğuna artık hiç şüphemiz yoktu. Bundan emindik.
3: Gelecek bölümde.
9: Çekirdeğe yaklaşmak hatta bakmak bile ölümcül sonuçlar doğurur. Saçtığı radyasyon gerçekten akıl almaz boyutta.
11: Tıpkı bir hayalet şehir gibiydi. Gruptakilere çimlere basmamaları ve ağaçlara dokunmamaları söylenmişti.
10: Çernobil nükleer santralindeki kazanın gerçek nedenleri üzerine konuşmamız kesinlikle yasaklanmıştı.
7: O dönemde radyasyon hastalığı diye bir şey yoktu çünkü bu teşhis Komünist Parti tarafından yasaklanmıştı.
12: Çernobil santralindeki kaynağım bana fotoğraf göndermişti. O fotoğrafta meydanda bekleyen Rus tankları görülüyordu.
13: Yürümeye devam ettik ve evinize dönün diye bağırdık.
14: Çernobil sahasını vuracak olsanız ilk hedefiniz kuşkusuz sahanın en kritik noktası olan yeni güvenli tecrit yapısı olurdu.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Yeni Ariel hepsi bir arada Pods. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
9: Break. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Çıtır çıtır.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank'ı hemen indir,

0: Oh. Hep frenler onları durdurabilir. Oh. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. Kendiniz denemeyin. İzleyicilerin dikkatli olması önerilir. En iyi çıkış yolu her zaman içinden geçmektir. Robert Frost.
1: Son zamanlarda eve gitmeyi çok sık düşünüyorum ama toparlanmam gerek. Sonuçta bu $1 milyon kazanabileceğim bir fırsat.
2: Kirpiler bu yarıktaymış. Onu yakaladım. Aa, biraz yağ yiyebilirim. Aman tanrım, karaciğeri beyaz beneklerle kaplı. Bu kirpiyi yemek buradaki yaşamımı sonlandırabilir de uzatabilirdi.
3: Evet, şimdi iyice bastırdı. Hiç de hafifleyecek gibi değil. Donarak ölmekten bahsediyorum. O kadar soğuk.
4: Yanımda taşıdığım balık miktarını iyice azalttım. Burada harcanmak ve açlıktan ölüp gitmek istemiyorum. Merhaba, ben Amos. Yarışmadan çekiliyorum. Aa, lanet olsun. Ayrılma vaktim geldi. Burada yaşadıklarımdan sonra bunu söylemek hiç kolay değil.
5: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
6: En büyük meydan okuma bu.
2: Kuzey Kutbu'nda 100 gün hiç de kolay değil.
5: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani $1 milyon kazanacaklar.
6: Ortada $1 milyon varken pes edemezsin.
7: Aman tanrım.
8: Günde $10,000 için ne kadar çalışabilirsin?
2: Donmuş gibi görünüyor.
9: Lanet olsun!
5: Tek başına $1 milyon mücadelesi başlıyor.
4: Çadırımı buldular.
0: ...83. gün... saat 10:12. İki kişi kaldı. Roland. Sıcaklık -32 derece.
3: Bugün için biraz daha iyi hazırlanmak zorundaydık. Artık kış kesin geldi. Ben ve bu koca dostum aşağı inip buza bakacağız. Neyle karşı karşıyayız görelim. Bugün yepyeni bir dünya. Artık su almak için buzla mücadele etmemiz gerekiyor. Aşırı soğuk döneme girdik. Her gece -30'un altına düşüyor. Bu seviyedeki soğuk seni öldürmeye çalışır. En temel ihtiyaçları bile karşılamak artık günlük savaşım olacak. Zorluk seviyesi giderek artıyor. Burası bir oyun parkı değil. Böyle bir soğukta tek bir hata felaket demek.
0: 83. gün, saat 13:27. Kelly.
2: Ayaklarımı tekrar ısıtmalıyım. Çok soğuk. Parmağımdaki donma yüzünden sürekli durup ısıtmak zorundayım. Bu da çok zaman alıyor. Tamam. Ama yine de göle inip su almam gerekecek. Yoksa içecek suyum yok.
0: Mevcut sıcaklık -33 santigrat derece.
2: Bu parmak konusunda çok dikkatli olmalıyım. Tekrar donmasına izin veremem. Yoksa bir parmağımı kaybetme riskim var. Hadi parmağım. Sadece birkaç dakikaya daha ihtiyacım var. Devam etmeliyim, denemeye devam etmeliyim. Çok soğuk ve günler çok kısa. Bu yüzden temel işlerimi halletmek için çok kısa bir vaktim var. Hadi uyuşma. Lanet olsun. Hadi ama. Ah, tamam. Tamam, kampa dönmeliyim.

0: Bu sabah dışarısı buz gibi arkadaşlar. Şuradan görüyorsunuz. Sol omzumun üzerinden. Buhar Taşev'e doğru akıyor. Hava o kadar soğuk ki kapıdan giren hava sıcakla çarpışınca sürekli bir buhar akışı oluyor. Ve şurada da köşede buz birikiyor. Evet, dün geceden kalan don kristalleri. Daha da soğuyacak, evet. Yakacak odun artık neredeyse her şey demek. Isınamazsak durum çok kötü olur.
1: Saat 10.21.
2: Parmağım donmadan işleri bitirmeye çalışıyorum. Lanet olsun, çok soğuk. Vay canına. Donmuş durumdayım. Gün ortasında bile ateş yakmak zorundayım. O yüzden çok odun harcıyorum. Devam etmek istiyorum. Motivasyonum var, gücüm var. Ama çok zor. Çünkü biraz ilerliyorum, sonra durup parmağımı ısıtmam gerekiyor.
1: ...85. gün, saat 13.06.
0: Benim şu anki derdim soğukla savaşmak. Ama bu aşırı soğuk bastırdığından beri odun stoklayamıyorum. Güneş şuradan doğuyor, gölün kenarından kayıp gidiyor ve 4 saat içinde batıyor. O sürede gece boyunca, yani 18 saat yetecek odunu kesmeye çalışıyorum. Her gün savaş veriyorum. Bu gece ölümcül derecede soğuk olacak. Evet, Taşev'e gidip en kötüsüne hazırlanacağız. Bu geceyi atlatmam gerekiyor.
2: Her şey buz gibi, donmuş. Ne yapsan çok zaman alıyor. Bir şeyi kurutmak 2 saat sürüyor. Sıcak kalmak başlı başına bir mücadele.
0: Bir adamın düşünceleriyle baş başa kaldığı upuzun geceler. 18-19 saat. Zor. Gerçekten çok zor. Şu an tek derdim sıcak kalmak ve aklımın çık git demesine engel olmak. Neyse. Neden hala devam ettiğimi bilmiyorum. Zor bir dönem. Önümüzdeki günler acımasız olacak. Bu sabah bir tencere meyve hazırlamam gerekiyor.
1: ...86. gün, saat 10.06.
0: Sanırım bu son. Bu kütükteki son meyveler. Bunlar bitince meyve de bitiyor. Hiç fena değil, iyi bir miktar. Artık son düzeye girdik. Evet, Eylül, Ekim, Kasım boyunca bunun için hazırlandım. O yüzden dayanıklıyım. Şu an vücudum sadece beyaz ekmek, fıstık ezmesi gibi o harika konforlu yiyeceklere aşeriyor. Yosunları biraz kenara çekip nasıl göründüklerine bir bakalım. Evet, onlara uzun zamandır bakmamıştım. Yosuna biraz yapışmışlar, büzüşmüşler ve biraz da çok küflenmişler. Lanet olsun. İşleri batırmış olabilirim. Bu hiç iyi değil. Sanırım yemişleri küfe kaptırdık. Biraz endişeliyim. Baksanıza, hepsi birbirine yapışmış. Burada sürekli ateş yakıyordum ve bütün ısı tavanda kalıyordu. Bu yüzden o yemişler hiç donmadı. Onlara çok güveniyordum. Burada seçenekler çok hızlı tükeniyor. Şu mide içeriğini yiyebilirim. İşte şu dağdan misk öküzüyle birlikte getirdiğim işkembe. İşte burada. Bu sadece midesinin içindekilerle birlikte bir parçası. Tencereye girecek olan şey de bu. Mide içeriği hakkındaki bilgileri Hayatım boyunca yaptığım okumalar ve araştırmalar sayesinde öğrendim. Mis gökyüzünün yediği şey de tam olarak bu. O hayvanların dişleri onları öğütmek için yaratılmıştır. Biz de ot yiyebiliriz. Ancak ondan en iyi şekilde yararlanabileceğimiz kadar ince bir forma getirecek kadar çiğneyemeyiz. O mis gökyüzü o malzemeyi çiğnedi, sonra geviş getirdi, tekrar çiğnedi ve yuttu. Üstelik onların midelerinde otları parçalamak için yaratılmış farklı bakteriler var. Yenilebilir olduğunu biliyorum. Çünkü ekşi bir kokusu var. Evet, berbat, berbat. Aslında bu kötü bir şey değil. Ve oldukça da besleyici. Sıcak ve hazır. Mis gökyüzü ne yiyorsa biz de onu yiyoruz. Taş ev ıspanağı. Mis gökyüzünün mide içeriği.

0: Bir daha asla yiyeceği hafife almayacağım, asla.
1: ...87. gün... ...saat 10.23... ...iki kişi kaldı... ...Kelly...
2: Merhaba, merhaba oradakiler. Nasılsınız bakalım? Umarım harikasınızdır. Umarım gününüz mükemmel geçiyordur. Kuzey Kutbu Cenneti'nde bir gün daha. Bazılarınız diyordur ki Kelly'e ne oldu? Üşüyüp perişan olması gerekmiyor mu? Neden sürekli mutlu, neden gülüyor falan diyorsunuzdur. Açık konuşayım. Aslında bir sırrım var. Adı Kajun Parıltısı. Evet, Kajun Parıltısı. Kız kardeşim inanılmaz biridir ve çok komiktir. Kajun Parıltısı dediğimiz şey bizim aramızda sihirli bir kelime gibi. Biri söyleyince o kahkaha krizine girer, 20 dakika duramaz. Ben de bunu düşününce onun gülüşünü duyuyorum ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Yani moralim bozulursa üstüne biraz Kajun Parıltısı serpiyorum, her şey düzeliyor. İşte Kajun Parıltısı. Ah, aman tanrım. Tuzak hattını kontrol etmeye gidiyorum. Hadi bakalım. Umarım hala tavşan yakalayabiliyorumdur. Çünkü bu kirpi sonsuza kadar yetmez. Bu bölümde hiçbir şey yok. Lanet olsun. Hadi diğerine bakalım. Kar yüzünden tuzaklarım eskisi kadar verimli değil. Ama size hala ihtiyacım var tavşanlar. Gerçekten ihtiyacım var. Ne? Aman tanrım, bir tavşan. Oh, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bu tavşan bir gün daha yemek demek. Elbette sevdiklerimi görmeyi iple çekiyorum. Mesela sevgilimi, ailemi ve arkadaşlarımı özlüyorum. Ama burada başka bir şey var. Bu büyülü bir bağ kurma hissi. Yiyeceğimle bir ilişkim var. Isı kaynağımla bir ilişkim var ve içtiğim suyla bir ilişkim var. Burada kaldıkça zihnim daha da sakinleşiyor. Ve bu da beni gitmeye, daha da hazır olmaktan uzaklaştırıyor. Gerçekten buradayım. Modern dünyanın nasıl olduğunu hatırlıyorum. Ve dönmeye hazır değilim. Şöyle temiz bir karaciğer görmeyi seviyorum. Favori yemek, işte bu. Kirpi yağında kızarmış kar tavşanı. Harika. Hala güçlüyüm. Vücudum hala güçlü hissediyor. Parmağıma dikkat edersen burada kalabilirim. İnanılmaz. Çok lezzetli. Gerçekten inanılmaz. Bayıldım. Burada hayalin için favori yemek. İşte bu. Kirpi yağında kızarmış kar tavşanı. Harika. Hala güçlüyüm. Vücudum hala güçlü hissediyor. Parmağıma dikkat edersen burada kalabilirim. İnanılmaz.

0: Taş evde uzun ve soğuk bir gece daha. Birkaç saat uyuyorsun, sonra kalkıp ateşe odun atıyorsun. Bu sonsuz bir döngü. Ateş söner sönmez buradaki sıcaklığın hızla düştüğünü hissedebiliyorsun. Bu öyle bir zaman ki yarı baygın bir hale giriyorsun. Bu çok kötü. Tüm enerjin gittikçe tükeniyor. Hareketsizsin. Evet, artık zamanının çoğunu uyku tulumunda geçiriyorsun. Enerji tasarrufu yaparak, sıcak kalmaya çalışarak ve aklını yemek düşüncelerinden uzak tutarak. Evet, şu anda verdiğim savaş bu. Evet, bu sıcaklıklarda yapılacak tek bir hata felaket olur. Bu hiç iyi olmaz. Dikkatli olmalıyım. Günlük suyumuzu almaya gitmem gerekiyor. Kar yağmaya başladı. Gitmem gerekiyor. Yürümeliyim. Umarım biraz hafifler.
1: Mevcut sıcaklık -46 santigrat derece.
0: Çok şiddetli yağıyor. Şu an hiçbir şey göremiyorum. Lanet olsun. Durum tehlikeli hale geliyor. Tam bir tipi başladı. Artık hiçbir şey görünmüyor. Bir dakika önce ağaçları görüyorduk. Şimdi hiçbir şey yok. Yolu hala görebiliyorken geri dönmem gerekiyor. Tam anlamıyla beyaz fırtına koşullarına giriyoruz. Böyle bir tipi de yönünü kaybedip kaybolabilirsin. İnsanlar kulübelerine 50 metre mesafede bile ölmüş. Şu an bu buzdan çıkmam gerekiyor.

0: stays. It stays with me.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
7: Break. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Tabii siz

0: Beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Aa! Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
10: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.
11: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
16: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı.
5: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
6: ...87. gün... ...saat 14.23... ...iki kişi kaldı... ...Roland...
7: ...tam bir kar fırtınasına dönüşüyor... ...artık hiçbir şey görünmüyor... ...taş eve ulaşmam gerekiyor... ...şu an hiçbir şey göremiyorum... Hayatımın zirve noktası şu an bu fırtınanın içinde yaşanıyor. Babam çok okuyan biriydi ve böyle bir hayatın hayalini kurardı. Kitapları okur sonra bana verirdi ve ben de tutkuya kapıldım. Ama annemle çok yakın değildik. Küçükken bana baktı ama büyüdükçe uzaklaştık. Ben tek başına hazırlanırken annem vefat etti ve ben kendi işlerime o kadar dalmıştım ki cenazesine bile gidemedim. İzimi kaybettim. Yolu biraz görebiliyorum ama durumum iyi değil. İnsan bazen ne kadar iyi bir annesi olduğunu çok geç fark ediyor. Evet, şimdi izlerimi takip edip kaybetmeden buzdan çıkmaya çalışıyorum. Dikkatli olmalıyım, dayanmalıyım. Ama o artık yok ve ben bunu onun için kazanmak istiyorum. Ve ona adamak istiyorum, anneme. Başarır mıyım bilmiyorum.

0: Tekrar ağaçlık alana çıktık. Artık iyiyiz. Asıl tehlikeli beyaz fırtına gölün üzerindeki buzda oluyor. Çünkü hiçbir referans noktası yok. Burada en azından ağaçlar, eski izler ve tanıdık kayalar var. Ama yine de bir an önce kampa dönüp bu gece için odun hazırlamamız ve bu fırtınadan çıkmamız gerek.
1: ...88. gün... ...saat 10.10... ...Kelly... ...sıcaklık... ...eksi 35 derece...
2: ...bugün... ...ağ kurma günü ve... ...çok heyecanlıyım... ...ipimi kim yürüttü... ...eldivenlerle yapabilir miyim... Deneyeceğim. El becerisine ihtiyacım var. O yüzden kalın eldivenleri çıkarıyorum. Burası inanılmaz soğuk. Gerçekten delilik. Zorluk üstüne zorluk. Ağ suya indirmem gerekiyor ama parmaklarım donuyor. Ayak parmaklarım donuyor. Kamera ekranı bile donmuş. Yani her şey donmuş durumda. Donmuş, donmuş, donmuş. Her şey donmuş. Tekrar balık tutmayı denemek istiyorum. Giderek zayıflıyorum ve yağ ihtiyacım olduğunu biliyorum. Bir balığa ihtiyacım var. Kesinlikle bir balık lazım. Eğer bir balık yakalarsam 12 gün daha kalabilirim.
1: Saat 12.39.
2: Ruhum güçlü hissediyor. Tek ihtiyacım olan balık, yakacak odun ve sıcak parmaklar. Hadi balıklar. Çok açım.

0: Bana sadece bir balık lazım. Bu milyon dolarlık bir balık. Aa, burada kalmak istemiyorum. Ama buna mecburum. Hadi ama parmağım, lütfen donma. Bu parmak daha fazla dayanamayacak gibi. Lanet olsun, zamana ihtiyacım var. Balık tutmaya devam etmem gerekiyor. Bunun için iyi olmalıyım. Ama durup ısıtmam gerekecek. Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Tanrım, yardım et. Bu akşam tencerede sadece kemik suyu var ve çok açım. Gerçekten bir balık yakalamayı umuyorum. Çünkü 100 güne bu kadar yaklaşmışken bırakmak çok zor. Aslında başarabileceğimi hissediyorum. Sadece denemeye devam etmem gerekiyor. Zorlandığımda ailemi düşünüyorum. Onların ne kadar zor şartlarda yaşadığını düşünüyorum. Ve bu bana güç veriyor. Onlar sayesinde ilerlemeye devam ediyorum. Bu gerçekten çok zor. Onlar olmasaydı yapamazdım. Onların bir düğmeye basıp yardım isteyecek lüksü yoktu. Ne olursa olsun devam etmek zorundaydılar. Ve o güç benim içimde de var. Bu yüzden devam etmeliyim. Bu gece... sıcak ayaklarla uyumayı umuyorum. Tanrım, yardım et.
1: 89. gün, saat 10:39.
0: Ah, ayağım. Dün gece parmağım daha da dondu. Bütün gece ayaklarımı birbirine sürttüm. Ellerimle ısıtmaya çalıştım ama pek işe yaramadı. Endişeliyim çünkü donma tırnak altına doğru yayılmaya başladı. Ve bu hiç iyi değil. Bu da ne? Umarım sağlık kontrolü değildir. Çünkü bu kadar erken gelmeleri kötü bir şeyden şüphelendikleri anlamına gelir. Lütfen sadece kontrol ziyareti olsun. Hayır. Aman Tanrım. Lanet olsun.

0: Buraya özellikle ayaklarına bakmak tamam. için geldik.
1: Dikkat edin, çoraplar çok hassas. Hepsi ateşten delik deşik oldu.
0: Burada his var mı?
1: Evet.
0: Ya burada?
1: Var.
0: Sol ayağa da bir göz atalım.
1: Peki, tamam.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago. Obsesso.
5: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
7: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
9: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
10: Break. Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
11: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
12: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
18: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
19: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
20: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
21: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
22: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
23: ...89. gün, saat 13.29. İki kişi kaldı. Kelly.

0: Bu yüzden doktoru buraya getirdik.
1: Evet.
0: Doktor sağ baş parmağındaki donmanın yayılmaya başladığını doğruladı. Ve sol baş parmağında da yeni donma başlangıcı olduğunu fark etti. Yetersiz beslenmiş durumdasın ve bu da iyileşmeyi daha da zorlaştırıyor. Bildiğin gibi kaçınmaya çalıştığımız şey ciddi, yıkıcı ve gerisi dönü olmayabilecek evet. hasar. Ve sonuç olarak
1: evet.
0: bu yüzden tıbbi nedenlerle seni buradan çıkarmak zorundayım.
1: Bugün. Yani hemen bugün mü?
0: Evet.
1: Tamam. Bu çok zor bir durum. Çünkü ruhum burada gerçekten çok güçlü hissediyor. Devam etmek için motivasyonum ve gücüm olduğunu hissediyorum. Bir 11 gün daha kalabilirmişim gibi. Ah. Oh. Burayı çok seviyorum. Ama parmağımı kaybetmek istemiyorum. Ayaklarımı çok ama çok seviyorum. Ayaklarım için en iyisini yapmak istiyorum çünkü bu ayaklardan sadece bir çift var. Başka bir çift ayak parmağım çıkmayacak. Yenisini çıkaramam. Bu deneyim benim için inanılmaz ilham verici ve güçlendirici oldu. Doğayı artık korkulacak yabancı bir yer olarak görmüyorum. Burası aslında hepimizin geldiği yer. İnsanlar tarih boyunca bugünkünden daha uzun süre böyle yaşadı. Ben de 3 ay boyunca atalarımın becerilerini deneyimleme fırsatı buldum. Eski şekilde yaşamanın nasıl bir şey olduğunu tattım. Toprakla yaşamak harika hissettirdi. DNA'm bunu hatırlıyor. Ve bu bana doğru geliyor. Burada doğru olan şeyi yaptığımı hissediyorum.

0: 90. gün, saat 12.28. Bir kişi kaldı. Roland. Mevcut sıcaklık -36 santigrat derece.
1: Burada misk öküzümün toynağı var. Bunu bu akşam yemek istiyorum. Planım direkt ateşe atmak. İyice kömür gibi olana kadar yakacağım. Kirpide yaptığım gibi. Geri çıkarabilmek ve çevirebilmek için ona bir tel bağlayacağım. Evet, bu kadar tel yeter. İşte bu, misk toynağı barbeküsü. Artık işin en zor kısmındayız. Elde pek bir şey kalmadı. Her parçasını kullanmak zorundayım. Hayatımda yaptığım en zor şey bu olabilir. Ama şunu utanmadan söyleyebilirim ki, buradan daha iyi ve sahip oldukları için daha minnettar bir insan olarak çıkmayı umuyorum. Çok sıcak. Resmen ateşten patates gibi, biraz fazla yanmış olabilir ama göreceğiz. Normalde tadı berbat ama böyle közlenince fena değil. Tadı hiç de fena değil. Kirpiden de iyi gibi. İyi, yenilebilir. Şimdi gece. Uzun bir gece. İnsanın tek yaptığı ateşi beslemek ve kendi düşünceleriyle baş başa kalmak. Bana hep zor biri olduğumu söylerlerdi. O yüzden çok arkadaşım yok. Hayatım boyunca ihmal ettiğim insanları düşünüyorum. Dünyanın en iyi iki ebeveyniyle kutsanmıştım ama onlarla pek vakit geçiremedim. Şuraya kurulayım. Buzda delik açıp biraz balıkçılık yapacağım. Bu yolculukta 48 yaşıma girdim. Ama kutlamadım bile. Öyle geçip gitti. Şimdi bu bana daha çok annemi hatırlatıyor. Burası epey derin. Birkaç yüz kez deneyeceğiz. Olmazsa suyumuzu alıp döneriz. Annem doğum günümü istediği gibi kutlayamaz. Özellikle büyüdükçe hep planlarını bozardım. Ya gelmezdim ya da huysuz olurdum. O da buna çok üzülürdü. İşte böyle. Gençken İnsan annesinin bu ilgisine karşı gelir. Dünyaya kendini kanıtlamak ister. Annem beni tam anlayamazdı ama beni çok severdi. Ben de hep orman hayatının peşindeydim. Hayatım hep ben oldu. Hep kendi isteklerimin peşinden gittim. Ama şimdi yaş aldıkça ona bir hazine gibi bakıyorum. Hayat böyle, hepimiz için bir şekilde trajedi. Olanları düşününce çok üzülüyorum. Şimdi burada, taş evde, kariyerimin zirvesinde bu kadar zamanım varken aileme karşı doğru olanı yapmadığımı anlıyorum. Annem, babam ve kız kardeşimle yetişkin hayatımda çok az zaman geçirdim. Bugün 99. gün, Noel günü. Taş ev için mükemmel bir Noel ağacı. Şuna bak, harika oldu. Ama sonunda her şey olacağına varıyor. Neyse, buradan çıktığımda nasıl biri olacağımı bilmiyorum. Hiçbir şeyin beni değiştiremeyeceğini veya sarsmayacağını düşünürdüm. Ama kesinlikle daha minnettar bir adam olacağım. Ha evet, bu yukarıda gerçekten iyi duracak. Bu Noel'i asla unutmayacağım. Yaşadığım sürece asla.
0: 100. gün. Saat 12:28.

0: Bugün benim için harika bir gün. Çok büyük bir gün. Takvim ağacında 100. günü işaretledim. Birinci gün en aşağıdaydı, sonra yukarı doğru devam etti. 80'ler buradaydı. Bugün 100. gün. İşte burada. Başardım sanırım. Bunu yeni kaybettiğim annemin anısına adıyorum. Her zaman yalnızdım. Biriyle olduğumda bile, bir kalabalığın içinde bile, bilmiyorum. Bir şekilde her zaman öyleydim. Hep bir ada gibiydim. Şu anda ölüm sessizliği var. Ölüm sessizliği ve sükunet. Her şeyin bir ritmi ve temposu var ve sessizlik en rahatlatıcı olanlardan biri. Sadece o derin sessizliği duymayı seviyorum. Bu derin sessizlikte 30 yıl önce kilisede ilahi söyleyen annenin sesini bile duyarsın. Sessizlik sana işte bunu verir.
1: Standing.
0: Başardık anne. Annemin fotoğrafını hep burada yatağımın yanında tutuyorum.

0: Bunca zamandır hep biz başardık diyordum ama kimin ne dediğimi bilmiyorum. Meğer annemmiş. Eminim annemdi ya. Hatta annem değil, annem. Hala orada. Başardık bugün 100. gün.
1: Merhaba Roland.
0: Ah dostum.
1: Nasılsın adamım? Nasılsın? Hey,
0: bu küçük Mac. Mac kaç evde?
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
9: İki Bellona, Bellona.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Pepsi ile hepsi güzel.
13: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
14: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
15: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
16: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
17: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
18: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
19: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
20: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde. Sevince.
21: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
22: Wow, baloncuklu Lipton mu?
21: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
23: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
24: Ama ne otel?
21: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
24: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
24: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
25: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle.
21: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
25: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
26: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
27: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
26: Ne de motorun durması onları yıldırır.
27: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
26: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
27: Bu harika, bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
26: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Ah, Mac taş evde. Aman tanrım.
1: Seni seviyorum.
0: Ah, Mac.
1: Seni seviyorum.
0: Seni seviyorum Mac.
1: Çok seviyorum hem de. Çok seviyorum.
0: Ah, inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Başardım.
1: Başardım.
0: Evet.
1: Başardım.
0: Yüz gün. Aa, işte başardım. Buradayım.
1: Evet. Evet. Başardın. Başardın.
0: Ne kadar zor olduğunu hayal bile edemezsin. Ah tanrım.
1: Başardın.
0: Bu deneyim bana şunu kattı. Biliyorum tuhaf ve üzücü ama insan bazen annesi ölmeden değerini fark edemiyor. Bu süreç bana aileyle ilgili bir şeyleri daha iyi anlamayı öğretti.
1: Aynen
0: sanırım.
1: Öyle.
0: Evet.
1: Daha fazla zaman geçirmeliyiz. Evet, evet.
0: Seni ve babamı daha
1: birlikte
0: sık görmem
1: gerekiyor.
0: Birlikte
1: daha çok vakit geçirmeliyiz.
0: Babam nasıl?
1: Gayet
0: güzel.
1: İyi. Bütün aile seninle gurur duyuyor.
0: Taş eve bakman
1: evet,
0: gerekiyor.
1: Evet.
0: Bir mis köküzüne denk geldin. Onu avladım.
1: Bu inanılmaz.
0: Evet. Neredeyse hepsi bitti.
1: Hala biraz kaldı mı?
0: Bu iliği. Koca bir yengeç eti parçası gibi.
1: Şuna bak.
0: Bu çok iyi. Çiğ ilik. Bu benim tereyağım. Taş ev tereyağı.
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Vay be.
0: Burada seninle ilikleri yiyor olmak çok büyük bir nimet.
1: Değil mi?

0: Hayatım boyunca riskli şeyler yaptım. Ama bu kesinlikle yaptığım en zor şeydi. Ama aynı zamanda en mükemmel şey de buydu. Hayatım boyunca tutkuyla yaptığım bir şeyle kocaman bir ödül kazandım. Bu benim için unutulmazdı. Yıllarca orman insanı ve avcı olarak kendimi geliştirmek için mücadele ettim. Defalarca yenildim. Ama hayat uzun bir yarış, öyle değil mi?
1: İşte bu. Paranın büyük kısmını nereye harcayacağımı bile henüz bilmiyorum ama gidip büyük bir ev ya da kocaman bir pikaba harcamayacağım. Bu para bana ömür boyu yetecek. Biraz yavaşlayıp aileme daha fazla zaman ayıracağım. Kız kardeşimle ve babamla daha çok vakit geçireceğim. Ama bu zaferi, her şeyi annem Mona Walker'a adamak istiyorum. Evet, seni seviyorum anne. Umarım beni izliyorsundur.
2: Tek Başına'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson ve final bölümünün son 3 yarışmacısı Kylie'in, Kelly ve Roland'la birlikteyiz. Final bölümü 36 günü kapsıyor ve konuşacak elbette çok şey var. Kelly, istersen seninle başlayalım. Burada kışın gerçekten bastırdığını ne zaman hissetmeye başladın?
3: Barınağımda kocaman bir ateş yanarken içeride buz oluştuğunu gördüğüm an, işte o zaman kışın tam anlamıyla geldiğini anladım. Yani içeride ateş yanarken buz olması, bu gerçekten çılgınca. Unutamayacağım bir deneyim.
2: Colin, günlerin kısalmasından ve güneş ışığının azalmasından bahsedelim biraz.
4: Kasım ayı boyunca güneşi hiç görmedim. Çünkü bulunduğum koyun konumu yerel bir bulut tabakası oluşturuyordu. Yani bir bant gibiydi. Güneş gökyüzünde o kadar alçaktaydı ki yükseliyor, sonra bütün gün o bulut bandının içinde kalıyordu. Ve güneşi hiç göremiyordum. Bu insanı duygusal olarak çok yıpratıyor.
2: Anlıyorum. Kelly, o kirpi etinin hala seni cezbettiğini görüyoruz. Hava o kadar soğukken ve sen de o kadar açken, o eti yemek konusunda zihnin sana neler söyledi?
3: İçimden bir ses, eti ye diyordum. Ağzımın suları akıyordu. Tavşan yiyordum ama çok yağsızlardı. Yiyecek tavşanım olsa bile öylece durup yağ bulanmış o kirpiye bakıyor ve onu yemeyi çok istiyordum. Şu tavşana kıyasla oldukça yağlı. Tavşanda neredeyse hiç yağ yok. Bu yüzden mantıklı düşünmeye kendimi zorladım. Sadece midemin karar vermesine izin veremezdim.
2: Bu durum tabii seni bir dönüm noktasına getirdi, değil mi? Bu kararı vermek zorundasın. Büyük bir seçim. Seni o tercihe iten ne oldu peki?
3: Eğer kalmak istiyorsam kirpiyi yemem gerektiğini biliyordum. Bu yüzden kirpiyi yemeye karar verdim. Çünkü zaten hastalığa maruz kalmıştım. Kirpiyi açıp karaciğerinin lekeli olduğunu görmeden önce bile kanına dokunmuştum. Yani zaten maruz kalmıştım. Hastalanmadığım için de kirpiyi yemenin güvenli olduğunu hissettim. Yani onu yemeliydim. Ah, o yağlı lezzet gerçekten çok iyiydi.
2: Evet. Roland, sen de bir kirpi yakaladın ama ok ve yay kullanmak yerine sen onu sopayla öldürdün. Seni bu karara ne itti?
1: Açık alanda yerde bir kirpiydi. Bir oku riske atmama gerek yoktu. Bir sopa bulacak vaktim de vardı. Zaten bu benim en sevdiğim etkisiz hale getirme yöntemlerimden biridir. Ben tam bir sopa adamıyım.
2: Sen yanlış yüzyılda doğmuş bir insansın Roland ve şimdi de bir sopa kullanırken ne kadar rahat olduğundan bahsediyorsun. Bunu aşağılayıcı bir anlamda söylemiyorum ama yaptığın işte ilkel, mağara adamı gibi bir taraf var. Öyle değil mi?
1: Evet, ne kadar basitse o kadar iyi. Kan, toprak, çamur, ellerimle dokunabildiğim her şey. Yaptığım işe yakın olmayı seviyorum.
2: Ah! Bölümün en unutulmaz kısımlarından biri Kelly, bir noktada omzunda seni rahatsız eden bir şeyin oluşuydu. Ne olduğundan emin değilsin ama bir ağrı yaşıyorsun. Kat kat kıyafetlerini çıkarmaya başlıyorsun ve sonunda omzunun arkasında derinin altında tamamen gömülmüş bir kirpi oku olduğunu fark ediyorsun. Muhtemelen böyle bir şeyin başına gelebileceği en talihsiz yerlerden biri de burası. Çünkü tek başınayken onu oradan nasıl çıkaracağını bulman gerekiyor. Bize o deneyimi biraz anlatır mısın?
3: Evet, çılgıncaydı. Gittikçe daha derine işleyen bir şeydi. Öylece ilerlemeye devam edecekti. Giydiğim tüm katmanları aşıp derime girdiği gibi daha da derine gitmeye devam edecekti. Bulunduğu yeryüzünden oraya ulaşmam çok zordu ve tam göremiyordum. Oku görebilmek için kamerayı kullanıyordum. Ek bir çift el gerçekten çok işime yarardı.
2: Kyle'ın bölümün büyük bir kısmında buza çıkıp balık tutabilen tek kişi sendin. Şimdi geri dönüp baktığında eğer bir büyük balık daha yakalayabilseydin belki de 100 gün boyunca orada kalmayı başarabilir miydin?
4: Evet, bence bunun için geriye dönüp bakmaya bile gerek yok. Buz balıkçılığına başladığım günden beri bir hedefim vardı. 7 balık yakalayabilirsem bu beni sona kadar götürürdü. 4 balık tuttum ama aslında 7 tane yakalamıştım. Yani 3 tanesini kaçırdım. Ve inanıyorum ki o 3 balığı kaybetmeseydim bu beni kesinlikle sona kadar götürürdü.
2: O balıkları kaçırdığında olayın yaşandığı o an, bunun yarışmadaki konumun için ne kadar kritik olduğunun farkında mıydın?
4: Kesinlikle. Bir balık kaybettiğinizde sadece bir öğün kaybetmiyorsunuz, koca bir haftayı kaybediyorsunuz. Ve sadece her 5 veya 6 günde bir balık yakalayabiliyorsanız bu çok ağır bir darbe.
2: Peki Kyle'in tek başına deneyiminden benim olimpiyatlarım diye bahsetmiştin. Hatta kendine bazı madalyalar bile yapmıştın. Şimdi tam olarak bunu yaptığın, daha önce hiç görülmemiş görüntülere göz atalım.
4: 3 tane tek başına hayatta kalma olimpiyat madalyası yaptım. Bazı teneke kutu kapaklarını parlattım. İşte altın. Ahşap bir madalyon oydu. Bu gümüş. Bronz içinse gökkuşağı. Sanırım bitirdim. Neden gitmek istediğini haklı çıkarmaya çalışmak gerçekten zor bir duygu. Neler yaşadığımı, neler başardığımı ve bir insan olarak nasıl geliştiğimi sadece ben biliyorum. Ve bu konuda kendimi iyi hissediyorum. Beni destekleyenlere teşekkür ederim. Umarım geride kim kaldıysa hepsinin canını okur ve 100. güne ulaşır.
2: Evet, 3 madalya. Dürüst olmam gerekirse o noktada orada üçünüzün kalmış olması bana biraz ilginç geldi. O zaman bunu bilmenin tabii yolu yoktu. O madalyalar senin için aslında neyi temsil ediyordu, bize biraz anlatır mısın?
4: Sadece o kadar uzun süre orada bulunmaktan onur duydum. Kaçıncı sırada olduğumu bilmiyordum ama dışarıda daha fazla insan olduğunu varsayıyordum. Ve onları onurlandırmak istedim.
2: Kyle'ın yarışmadan çekilmeye karar verdiğin andan bahsetmek istiyorum. Sonunda 80 gün oldu ve muhtemelen bazı izleyiciler 100 güne sadece 20 gün kalmıştı. Neden devam etmedi diye düşünecektir. Senin için neden 80. gün çok önemliydi?
4: Artık vaktin geldiğini söyleyen o kadar çok işaret belirmeye başlamıştı ki. Geceleri kendimi sıcak tutamamaya başlamıştım. Ve benim için en büyük işaretlerden biri, ellerimi ısıtmaya çalıştığımda ellerimin kelimenin tam anlamıyla ateşin içinde olması ama ellerimin arkasının donmuş olmasıydı. Ve kazanmanın paranın ötesini düşünmem gerekiyordu. Bu yüzden kalıcı bir hasarı önlemek adına bu kararı verdiğim için gerçekten mutluyum.
2: Anlıyorum. Kendinle gurur duyduğun ve pişmanlık duymadığın bir an vardı. Bunu söylemiştin. Hala öyle mi hissediyorsun?
4: Kesinlikle. Ben hayatımı böyle yaşıyorum. Her zaman ileriye bakarak. Tüm bu deneyimin bende yeniden bir bağımsızlık duygusu uyandırdığını hissediyorum. Ve bu hayat yolculuğumda bana yardımcı olacak.
2: Harika.

0: Yes, we may.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice Break.
7: Abi ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Her ev güzel istikballe.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tombank hemen indir, kat kat kazan.
12: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
16: Soğuk ısırığından da bahsedelim. Kelly ayak parmaklarında böyle bir sorunla uğraştığını ilk fark ettiğinde aklından neler geçti?
17: Endişeliydim ve oradaki durum gerçekten çok riskliydi. Çünkü günler çok kısa. Hava aydınlıksa hareket etmek zorundasınız. Buz ısırığı benim için aslında bir ders oldu. Çünkü bunu hissedebiliyordum. Parmaklarımın uyuştuğunu ve çok soğuk olduklarını, onları ısıtmak için durmam gerektiğini biliyordum. Ama ben sadece zorlamaya ve işleri halletmeye devam etmek istedim. Hava karardığında ayaklarımı ısıtırım diyordum ve sonunda bedelini ödedim.
16: Sadece parmağını ısıtmak için sürekli balık tutmaya ara vermek zorunda kalmak ne kadar sinir bozucu?
17: Acı vericiydi. Çünkü botlarımı giyip ayaklarımın ısınması arasında yaklaşık 2 saatlik bir boşluğum vardı. Dışarı çıkıp yaklaşık 2 saat bir şeyler yapabiliyordum. Sonra parmağım uyuşmaya başlıyordu ve kalıcı uzun vadeli bir hasara neden olacağından endişelenmeye başladım.
16: Sonra bir noktada hayatta kalma ekibini uyardın ve durumu onlara bildirdin. Hatta helikopterle yanına geldiler. Elimizde daha önce hiç görülmemiş görüntüler var. Şimdi onlara bir bakalım istiyoruz.
18: Merhaba. Herhangi bir sağlık sorunun var mı?
17: Asıl meselem ayak parmağım. Biraz buz ısırığı var.
19: Ayaklarını görmemiz lazım.
17: Onu izliyor ve kontrol ediyordum. Ama biraz kötüleşti. Tırnağa doğru biraz ilerledi.
18: Hassasiyet var mı? Acıyor mu?
17: Acımıyor.
18: Peki.
19: Parmağın yüzünden sahadan ayrılmayı düşündün mü?
17: Bu aklımdan geçti ama vardığım sonuç şuydu. Sıcak tuttuğum ve aşırı bir şekilde değişmeye başlamadığı sürece burada kalmakta tamamen kararlıydım.
19: Tıbbi ekiple kontrol ettik. Sağ ayak baş parmağının ucunda 2. derece soğuk ısırığı var.
17: Aa, ikinci mi? Tamam.
19: Evet, ikinci. 1. derece daha çok... Evet.
17: Tamam.
19: Yani bu 2. derece bir soğuk ısırığı. Tehlikeli olarak kabul ettiğimiz ve tahliye edebileceğimiz belirli bir nokta var. Eğer şekil bozukluğuna yol açan bir soğuk ısırığı görürsek, 3. veya 4. dereceye ulaşırsa, açık bir yarayla komplike hale gelirse veya doktorumuz tarafından gerekli görülen başka bir durum olursa, o zaman tamam, artık onu çıkarmamız gerekiyor deriz. Herhangi bir kalıcı hasar oluşsun istemiyoruz.
17: Tamam.
16: Kelly, bunu izleyince tepkin ne oldu peki?
17: Bunu görmek zor. Çünkü orada kalmak ve devam etmek istiyordum. Ama fiziksel sınırlarıma ulaşmak üzere olduğumu bilmek de gerçekten zordu. Bu beni zorladı.
16: Kararın senin yerine onlar tarafından verilmiş olması işi daha mı zorlaştırdı?
17: Bir yandan karar sizin adınıza verildiğinde kafanızda acaba doğru karar mıydı diye kurup duramıyorsunuz. Çünkü olay sizin elinizden çıkmış oluyor. Bu işi biraz kolaylaştırıyor ama bununla gelen pek çok zorluk daha var. Kararı kendi başınıza vermenin, ne zaman gideceğinizi seçmenin ve toprağınıza veda edecek zamanınızın olmasının getirdiği büyük bir güç var. Ve gitmeye hazır değilken zorla çıkarılmak kesinlikle daha zor. Kalbim tamamen oraya aitti. Sonuna kadar orada kalmak istedim. Sonunu görmek istedim. Bu yüzden gerçekten zordu.
16: Ayak parmakların ne şartlar altında iyileşmeye başladı ve parmağın şu anda nasıl?
17: Oldukça uzun bir süreçti ve iyileşme aylar sürdü. Ayaklarımda sargılar vardı ve buz ısırığının olduğu dokunun kazınması gerekiyordu. Pek hoş bir süreç değildi ama parmağım yeniden iyileşti. Muhtemelen artık hayat boyu sürecek bir şey olacak. O parmaklar soğuğa karşı daha hassas olacak ve gelecekte buz ısırığına daha yatkın olacaklar.
16: Peki senin için sırada ne var ki Ali?
17: Dışarıda kalmaya, vahşi dünyayla olan ilişkimi geliştirmeye devam edeceğim. Bu hayatımın en güçlü deneyimlerinden biriydi. Hep minnettar kalacağım. Bunun sadece soğuk yedim ve eve gitmek zorunda kaldığıma indirgenmesini istemiyorum. Oradan tamamen güçlenmiş ve her şeyi yapabilirmiş gibi hissederek ayrıldım. Ve tutunmak istediğim duygu bu. Buz ısırığı yüzünden eve gitmek zorunda kaldığım değil, orada başardıklarım üzerine odaklanmak istiyorum.
16: Roland, bir tipi sırasında buzun üzerinde olduğun ilginç bir sahne var. Oraya gelmişken ailene yolunu kaybetmekten bahsediyordun. Bu deneyimin hayatının o özel yönüne nasıl bir netlik getirdiğini bize anlatabilir misin? Aslında ilginç bir andı.
2: Bir tipinin içinde yolunu şaşırabilirsin. Orada aslında oldukça güzel bir benzetme var. Yolunu şaşırmak kaybolduğun anlamına gelmez. Bazen eve giden yolu bulursun. Her seferinde aileme giden yolu da buluyorum.
16: Roland, bu deneyimin, bu tür anıları, hiç bir sahne var. Oraya gelmişken ailene yolunu kaybetmekten bahsediyordun. Bu deneyimin hayatının o özel yönüne nasıl bir netlik getirdiğini bize anlatabilir misin? Aslında ilginç bir andı.
2: Bir tipinin içinde yolunu şaşırabilirsin. Orada aslında oldukça güzel bir benzetme var. Yolunu şaşırmak kaybolduğun anlamına gelmez. Bazen eve giden yolu bulursun. Her sefer.

0: hayallerine inmek için vaktiniz oluyor. Zaman ve yalnızlık sizi o eski anılara götürüyor.
1: Sona ulaştığın anlara dair elimizde olan daha önce hiç görülmemiş bazı görüntülere göz atmanı istiyorum. Hep birlikte bakalım.
0: Burada size biriktirdiğim küçük alet koleksiyonumu göstereyim. Kemiklerin kırılma şekline göre ilgimi çekenleri saklıyorum. Tabii ki tüm sivri olanları. Ama favorilerim burada. Mesela şu. Bunu çok kullanıyorum. Ve burada bir pipo yaptım. Şu pişirdiğim o ilk arka bacağın kalça kemiğinin bir parçasıydı. Ve şuradaki de iliğini emdiğim bir tavşan bacağı kemiği. Mükemmel bir sap oldu. Biraz söğüt kabuğu içiyorum. Onları tıraşlayıp böyle ince kıymıklar yapıyorum. Sonra çabuk kuruyorlar. Onları soyup pipoma dolduruyorum. İşte böyle. Kulübe. Et. Yakacak odun. Kış, Noel, 100 günlük mücadele sona eriyor. Görev tamamlandı.
1: Evet Roland, bununla ilgili tepkini merak ediyorum.
0: Yarışma başlamadan önce bana orada ne olacak Roland diye sormuşlardı. Ben de bir kütük ev inşa edeceğim. Kışlık odun keseceğim, erkek geyik vuracağım ve bunu o kadar kolay göstereceğim ki herkes bana şaşırıp kalacak ve bunu yapmak isteyecekler demiştim. Evet, pekala. Bunu bir şekilde başardım. Taş evi inşa ettim. Bir erkek misk öküzü vurdum. Kışlık odunumu kestim. Şimdi de tüm dünyanın önünde oturup bu zorlu mücadeleyi bitirmenin keyfini çıkaracağım. Ama kolay değildi. Hiç kolay değildi. Ama tekrar söylüyorum, görev tamamlandı.
1: Roland, o parayı neye harcamayı düşünüyorsun?
0: Yaşadığım yerdeki insanları göreceğim ve muhtemelen başka bir keşif gezisine çıkacağım. Bir yıllığına ortadan kaybolmak kulağa çok hoş geliyor.
1: Kelly, Kylin, ikiniz neredeyse Roland kadar uzun süre oradaydınız. Ona söylemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Tebrikler Roland. Yani gerçekten çok iyi iş çıkardın.
3: Evet Roland, sen bir canavarsın. İnanılmaz yeteneklerin var ve yaptığın şeyler çılgınca. Yani bir misk öküzünü bıçaklamak mı? Sen delisin.
0: Teşekkür ederim. Siz kızlar beni gerçekten çok zorladınız. İçinizde o lider ruh var. Çok zorlayıcı rakiplerdiniz.
1: Böylelikle tek başınanın sonuna geldik. Kylin, Kelly ve Roland'a ve tek başınanın bütün katılımcılarına teşekkür etmek istiyorum. Şu anda yeni sezon için yeni yarışmacılar hazırlanıyor. Umarım bizi izlemeye devam edersiniz. O zamana dek dışarı çıkın ve doğayla yaşayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Doğayla baş başa kalın.
4: Tek başına milyon dolarlık meydan okuma.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: siparişiniz.
1: Ve Pepsi'niz.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
8: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
7: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
11: Bellona. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
13: Bu otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
18: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdim.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Türkiye, 783.562 kilometre karelik yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz, kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. Irak'tan gelen yolcunun çoraplarından bile sigara paketi çıkıyor.
1: Bak bunun da içinde var.
0: Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden konteynerde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor.
2: Esrar'ın paketlemesi de böyle diyor ya. Siyah poşet içerisinde.
1: Aynen.
0: Senegal'den gelen yolcuların kolilerinden kilolarca gıda çıkıyor.
3: Bunlar Türkiye'ye getiremezsiniz. İmha edilmek üzere el koyuyoruz.
0: Yolcunun valizinden boş kuyumcu dükkanı çıkıyor.
4: Açalım.
0: Çin'den gelen konteynerden panayır cihazları çıkıyor.
5: Bu bizim görüntüyle alakalı bir mevzu değil.
0: Çin'den gelen yolcunun niyeti kısa sürede ortaya çıkıyor.
6: Sayıca fazla getirdiği için ticari olduğunu karar verdik.
0: Fransa'dan gelen yolcunun eşyaları hediyelik eşya limitlerini aşıyor.
7: Ne için getirdiniz bunu?
8: Hediye amaçlı.
7: Çok fazla değil mi?
0: X-ray kontrolünde yolcunun çok sayıda şişe taşıdığı tespit ediliyor.
9: Alkolü fazla getirmişsiniz beyefendi.
0: Pakistan'dan gelen yolcunun çantasından çok miktarda metal uyarısı alınıyor.
10: 13 tane de bundan var.
0: Transit uçuşla ülkeye gelen 3 yolcu risk analizi kapsamında yakın takibe alınıyor.
11: Dur. Welcome.
12: Kenan alabilirsin.
11: What is your...
12: No, it's just working. Control.
13: Because this is not normal.
0: Irak'tan gelen yolcuların eşyaları X-ray cihazından geçiyor. Ve X-ray operatörü yolcunun eşyaları arasında şüpheli bir yoğunluk tespit ediyor. Yolcu gümrük arama noktasına alınıyor ve ilk çantası açılıyor.
14: Şöyle bir dakika bekleyin şöyle kenarda. Şu arkadaşa bir bakayım.
0: Çantadan çıkan giysilerin ceplerinin dolu olduğunu fark eden memur, yolcudan giysilerin bütün ceplerini boşaltmasını istiyor.
14: İçindekileri bir çıkarır mısın şu sigaramı?
15: Atılacak mı?
14: Giysilerin içine niye koyuyor?
0: Yolcunun giysi ceplerinden paket paket sigara çıkıyor.
14: Bak içindeki sigaraları çıkarıp buraya bırakıyorsun, tamam mı? Kontrol edeceğim, hepsini çıkarır mısın?
0: Neredeyse çantanın her boşluğundan sigara çıkıyor. Bu arada memur, yolcunun arama noktasına getirmediği poşetleri de fark ediyor.
14: Poşetler senin miydin? Tamam, getir onları da. Dursun, yerde dursun. Boşalttıklarını da üzerine koy.
0: Yolcunun beraberinde getirdiği poşet açıldığında da ortaya birçok elektronik cihaz çıkıyor.
14: Çanta senin mi? Şu. Onu da ver.
0: Sıradaki çantayı arayan memur yine aynı manzarayla karşılaşıyor. Yolcunun giysilerinden ve çantalarından çıkan sigara paketleri minik bir dağ andırıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmek üzere Ambarlı Limanı'na gelen konteyner, gemiye yüklenmeden önce X-ray taramasına sokuluyor. Taramada konteynerin içinde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor ve gümrük muhafaza ekipleri konteynerin mührünü kırıyor.
2: Ama beyanda çok fazla şey gözüküyor da hepsi 50 kilo, 100 kilo falan da abi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Bizim bakacağımız eşya da muhtemelen şu.
0: İçindeki yükün çok az olması memurların gözünde şüphe yaratırken X-ray sonuçlarına göre şüpheli yoğunluk tespit edilen bölgedeki ambalajlar açılmaya başlıyor.
2: Makine mi ama başka bir şey mi var içinde?
12: Şimdi bunun üzerinde
0: ve orta... Memurlar daha önce böyle paketlenmiş eşyalar arasında uyuşturucu madde yakaladıkları için konteyneri ve yükünü yakından incelemeye karar veriyor.
2: Şeye de benziyor bu çıkan Esra'nın paketlemesi de böyle diyor ya. Siyah poşet içerisinde.
12: Aynen.
0: Memurlar bir paketin içinden çıkan çekirdek benzeri bir maddeden şüpheleniyor ve maddeyi daha sonra incelemek için kenara ayırıyor.
12: Kokusu yok.
2: Çekirdek gibi mi duruyor?
12: Yok, sert bir şey ya.
2: Bunlara bir bakalım istedim.
12: Keselim bakalım, enteresan bir malzeme.
2: Aynen abi, bir çekilir. Burada bir şey var, bunu
12: tamam, kapağını... Tamam, o yuvarlak şey bu.
2: Açarız bunu. Yani içi boş gözüküyordu zaten onun da.
0: Konteynerin ortasındaki büyük ambalaj açıldığında da ortaya büyükçe bir varil ve birbirinden farklı eşyalar çıkıyor.
12: Tamam, boş için. Şöyle dursun, fotoğrafını alırız. Yine bu su arıtma gibi bir şey de kullanıyor olmasın diyecektim. Zaten şurada bir ne evet, var?
2: Çıkış var orada.
12: Aynen. Neyse biz şu kutuları bir açalım. Bir de şu alttaki yumuşak nesneye bir bakalım.
2: Tamam abi, şuna
12: bir de şurada abi, boya kutusu gibi bir şey var, ona da bakalım.
0: Eşyaları yakından inceleyen memurlar özenle bantlanmış bir köpük parçası buluyor.
12: Ya bakayım onu niye böyle salmışlar? Ne özeli bak, bunu adam bantlamış.
2: Bir makine parçası çıktı.
0: Memurlar köpük parçasının içinde yasaklı madde olabileceğini değerlendiriyor. Ancak içinden bir şey çıkmıyor.
12: Böyle bir şey niye etrafını sarar ki?
2: İnsanı durduk yere şüphelendiriyor abi.
12: Gerçekten de öyle. Bu arıtma cihazının tozları falan olmasın? Şu gördüğün küçük küçük parçacıklar.
2: Olabilir abi.
0: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Memur çorap içinde bile sigara buluyor. Yolcunun bazı sigara paketlerini dışarı çıkarmadığını fark eden memur giysileri tekrar elden geçiriyor.
2: İçlerinde yine kalmış. Bak, bunun da içinde var. Neden beni dinlemiyorsun?
4: Vallahi şu an gözümde.
2: Benim başka bagajım var mı? Çantam, poşetim?
4: Tamam.
2: Başka var mı?
4: Yok.
0: Gümrük muhafaza memuru masadaki sigaraları saymak için bir araya topluyor. Ve miktar Tam 180 paket çıkıyor. ...180 paket sigara tutanak altına alındıktan sonra yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem yapılıyor ve alınan ifadesinin ardından savcılık makamına sevk ediliyor. El konulan sigaralar gümrük ambarına kaldırılırken Ambarlı Limanı'na geri dönüyoruz. Açılan bir başka çuval içindense çok küçük parçalar haline getirilmiş tahta parçaları çıkıyor.
12: Tahta bunlar ya.
2: Tahta parçası mı?
12: Bunlar tahta parçası.
0: Küçük tahta parçalarının olduğu çuvalda başka bir maddenin saklanmış olabileceğinden şüphelenen memur içini kontrol ediyor.
2: Abi şeye benzemiyor mu? Kaptagon görüntüsü. Yani araya atsa mesela.
12: Yani şöyle bir dibini karıştırırsak.
2: Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor.
12: Şöyle yapalım. Tabana doğru bakalım. Şuradan bir delik açarsak.
2: Anahtarını koymuşlar. Ama nereden açılayım? Ha, buradan açılayım.
12: Yok. Kırpılmış tahta parçaları.
2: Bunda da bir şey yok abi. Sigortaları.
12: Bir fotoğraflayayım hazırlaşmış.
2: Kabloları var.
0: Palet üzerine yüklenmiş tüm paketleri kontrol eden memurlar yine bantlanmış köpük parçası buluyor.
12: Şunu mu diyorsun? Paketi ne o?
2: Bu da köpük gibi bir şey herhalde abi.
12: Bu da mı köpük? Öyle niye gibi bantlamışlar ki bunları?
2: Anlamadım.
12: Kes bakalım bunu, ne çıkacak içerisinde?
2: Kat kat bantlanmış dedim.
0: Köpük parçası kesildikten sonra içinde başka bir maddeye rastlanmıyor. Ama palet üzerindeki eşyaların çeşitliliği pek olağan değil.
2: Şurada bir mavilik var ama çok önemli mi bilmiyorum.
12: O belki eldivenden ulaşmış olabilir.
2: Olabilir.
0: Memurlar palet üzerindeki eşyaları su arıtma cihazı parçaları olarak değerlendiriyor.
12: Bunu ya arıtmada kullanıyorlar ya da elektrikte kullanıyorlar.
2: Ha bu şey.
12: Bu trafolarda falan akımını engellemek için yapıp kullanıyorlar. Kum mesela, kum kullanıyorlar. Evet, burada evet, mesela doğru. O gibi bir şey de kullanılıyor olabilir.
0: Bu arada dikkatlerini kimyasal madde bidonuna benzeyen bir bidon çekiyor.
12: Evet,
2: tamam. Evet. Çok bir hafif kokusu var.
12: Şöyle bir tutam alayım bakayım.
0: Ve bidon üzerindeki yazı sanal tercüman aracılığıyla çevriliyor.
2: Çeviri yapalım. Kaba işleme, taşlama gibi bir çeviri yaptı abi.
12: Şu kutunun altında ne var? Karton, mukavanın.
2: Burada bidonlar var. O da bir çeviri yapalım.
0: Gümrük muhafaza memurları açtıkları bidonlara narkotik test yapmaya karar veriyor. Çünkü sıvıların içine emdirilmiş narkotik madde olabilir.
12: Şu sıvılardan bir tespit alalım. En azından bir tanesinden alalım.
2: Olur olur abi.
12: Bir de şunu açalım. Şu ağır bir şey. Şu kova tamam. Bir de bantlı. Mesela bu bantlı değil de o bantlı.
2: Tamam.
12: Niye bantlıymış bir bakalım ona da.
0: İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Senegal'den gelen yolcular gümrük kontrol noktasından geçmeye başlıyor. Yolcular valizlerini X-ray kontrolünden geçirirken birlikte seyahat ettikleri anlaşılan iki yolcunun valizlerinde şüpheli bir yoğunluk tespit ediliyor. Ve yolculardan valizleriyle gümrük arama noktasına geçmeleri isteniyor. Erkek yolcunun beraberinde getirdiği ilk koli açıldığı anda İçinden kilolarca kırmızı biber çıkıyor.
3: İmha edilmek üzere el koyuyoruz bunlara. Bunları Türkiye'ye getiremezsiniz. İmha edilmek üzere el koyuyoruz. Fazla getirmişsiniz. Yes. No. No. Fazla getirmişsiniz. Hayır. No.
8: Okay. Okay. I don't have to. Umarım ölürüz.
3: Bu da biber abi.
8: Evet, hepsi biber. Bu.
3: Tamam. Bunlar
0: gümrük muhafaza memuru yolculara tüm biberlere el konulduğunu açıklarken kadın yolcu gerilmeye başlıyor.
13: No, get Danny Bobo.
15: No, no.
13: Wait, diyeme gelecek mi?
16: We need time, no problem, you know. But tomorrow we
15: know. No, no, no.
0: Açılan diğer koliden de kırmızı biber çıkmasıyla yolcular kendilerine yardım edilmesini istemeye başlıyor.
13: Lütfen, hepsi ya. Abi. Bilmiyorum seni.
3: Gürkan Bey, diğerlerinden...
13: Okay,
3: bundan şey var.
0: Ve açılan bir diğer koliden de oldukça büyük bamyalar çıkıyor.
3: Fazla getirmişsiniz. Hakkınızdan fazlası var. Lady, open.
0: Yolcuların getirdiği iki koli acı biber ve bir koli bamyaya el konuluyor.

0: Biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Ben Chris.
5: Ben Max.
4: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
5: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
4: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
5: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
4: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
6: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: kırmızı biberler. X-ray'de hepsi yiyecek olarak gözüküyor.
1: El konulan gıdalar kontrollü olarak imha edilmek üzere gümrük ambarına kaldırılırken yolcuların ülkeye girmesine izin veriliyor.
0: Fazla getirmişsiniz. Bir daha getirmeyin. Bir daha getirmeyin bu kadar. Bunlara el koyuyoruz. Gidebilirsiniz.
1: Ambarlı Limanı'na geri dönüyoruz.
2: Şunu açmamışız. Şunu da söyleyeyim.
1: Memurlar dikkatlerini çeken her bir bidonu açarak içlerindeki maddelerin ne olduğunu tespit etmeye özen gösteriyor.
2: Şunu da keselim ya. Senin bıçak kestim. Kesin onu.
1: Ve açtıkları bidonun içinden çok ağır bir torba çıkıyor.
3: Ne kadar ağırmış ya.
2: Çok ağırlar tutsan.
3: Metal bilye tarzı bir şey olabilir mi bunlar?
2: Metale benzemiyor ama.
3: Şunu da bir çevireyim.
2: Bayağı ağır ama.
3: Seryum, zirkonyum, boncuklar diyor abi. Muhtemelen metal.
2: Test kit yapacağız. Bir ona. İstiyorsan ikisini karıştıralım. Bir damla ondan alalım. Bir olur. Parça da Gresyan'ı atalım. Mantıklı. Tek test kitini hallederiz. Ben alıp geleyim.
3: Şu çuvalları da ben söyleyeyim, şöyle ön tarafa çeksinler.
1: Şüpheli yoğunluğun tespit edildiği bölgeye yüklenmiş çuvallar, yer operasyon ekiplerinin yardımıyla konteynerin önüne taşınıyor ve çuvallar kesiliyor.
3: Keselim abi.
2: Keselim.
3: Ya bunda daha ufak parçalar.
2: Aynen,
3: var.
2: Daha ufak daha parça. Da ufak var. Aynen.
3: Ne için kullanıyorlar acaba? Taş hakikaten ya.
1: Çuvalların içinden küçültülmüş taşlar çıkarken memurlar şüphe duydukları sıvılara narkotik test yapmak için hazırlık yapıyor.
2: Taş. Bu zaten taş açtığımız şey. Bunu açtık yani. Zaten.
3: O da daha büyük.
2: O zaman numunemizi alalım. Bardağımız bunda. Şundan da alalım istersen.
3: Bundan alalım. O ya biraz yağ tarzı şeyden de alalım abi.
2: Bundan birazcık dökelim.
1: Her iki sıvı maddeden alınan örnek bir bardağa dökülüyor. Test kitinin içinden çıkan örnek alma çubuğunun üzerine az miktarda gres yağı sürülüyor.
3: İstersen onu direkt katı ya, bunun içine bırak abi.
2: Tamam.
1: Memurlar teste tabi tutacakları tüm maddeleri bir bardak içinde karıştırıyor ve homojen bir karışım elde ediyor.
3: Yalnızca işareti yok ya. Molu değil.
1: Elde edilen karışım narkotik test kitinin içinden çıkan özel çözeltinin içine konuluyor ve çözelti dikkatlice çalkalanıyor.
2: 5 saniye bekleyelim. Şafa yapabilir misin?
1: İstenilen yoğunluğa ulaşan sıvılar test kitinin kabına damlatılıyor ve kap test kitiyle birleştiriliyor.
2: Sonucumuz da geldi.
1: Ve sonuç negatif çıkıyor. Örnek içinde narkotik bir maddeye rastlanmıyor.
3: Bir sıkıntı yok abi.
2: Aynen. Problem yok. Konteyneri kapatabiliriz.
3: Kapatabiliriz o zaman.
2: Eşya Suudi Arabistan'a gidiyor. İhracat. Beyanında makine parçası ve aksamları diye geçmektedir. X-ray operatörü arkadaşın bakın dediği yere baktık. Ve içerisinde bu arıtmada kullanılan taşlar böyle kalınlıkları farklı olacak derecelerde büyükten küçüğe doğru çuvallar içerisinde bu taşlardan bulunmakta. Bunlara baktık. Bulduğumuz sıvı numunelerden örnekler aldık ve analiz yaptık ve bir olumsuzluğa rastlamadık.
1: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Senegal'den gelen yolcu X-ray kontrolünden geçerken getirdiği valizlerde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor. Yolcu hızlıca gümrük arama noktasına davet ediliyor ve valizleri açılıyor.
2: Nereden gidiyorsunuz?
4: I'm going to London tomorrow.
2: London?
4: Yeah.
1: Kadın yolcu bir gün sonra Londra'ya gideceğini beyan ederken Valizlerinden, kuyumcu tezgahlarında kullanılan basit kutular çıkmaya başlıyor. Yolcunun valizinde altın da olabilir mi?
2: What is this?
4: Jewelry display.
1: Valizde altın olabileceğinden şüphelenen memur, valizi detaylıca ararken bilezik asmak için kullanılan askıyı da buluyor. Yapılan inceleme sonunda valizden altın çıkmıyor ve yolcunun ülkeye girmesine izin veriliyor.
2: Okay. Thank you. You can go.
1: Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Çin'den gelen konteyner arama sahasına alınıyor ve içinde şüpheli bir yoğunluk tespit ediliyor. Rotasından dolayı şüpheli bulunan konteynerin açılmasına karar veriliyor ve mührü kırılıyor.
2: Açalım konteyneri. İşte görüntüsü.
1: Beyannamesinde pamuk şeker makinesi yazan yükün konteynere paletler halinde konulduğu tespit edildikten sonra tüm yükün çıkartılmasına karar veriliyor. Çünkü X-ray taramasında şüpheli bulunan nokta konteynerin en arka kısmı.
3: Bunu komple çıkaralım.
2: Forklift de çıkacak, komple hepsi çıkacak. Son sıra, en arkadaki son sıraya bakacağız.
3: Dediğim gibi şey ya bu mu? İçeride oyuncak oluyor, yukarıdan aşağı iniyor, almaya çalışıyor. Herhalde öyle bir şey. Şu onun aleti diye tahmin ediyorum. Başka bir şey de çıkabilir tabii.
1: Kaçakçılık ve istihbarat ekipleri X-ray tarama sonuçlarını incelerken, yer operasyon ekipleri konteyneri boşaltmak için kolları sıvıyor.
3: En arkası, en şuradaki paket paket görüntüler.
1: Saatler süren çalışmanın ardından konteyner boşaltılıyor ve arama sahasına alınan bir kutu açılıyor.
3: Zımbalar atıyor direkt.
2: Keserle girişecek. Poli bunlar. İşimize yarar.
3: Yarar yarar.
2: Şu diğerlerini de açacağız. Şunu. Şunu da yanından aç.
1: Açılan kolilerden pamuk şeker makinelerinde kullanılan gıda ürünleri çıkıyor.
3: O paket görüntüleri biri bulu abi.
2: Aynen.
3: Şeker var sanırım. Pamuk şeker yaptıkları malzeme olabilir mi?
2: Paketlerin içerisinde şeker var. Pamuk şeker yapımında kullanılıyor.
3: Öyle yazıyor zaten.
2: Ham maddesi falan gibi de olabilir ama bildiğin şeker bu yani.
3: Aynen.
2: Normal şeker ya, bildiğimiz toz şeker. Aşağıdan da bir kutu açalım.
1: Makinede kullanılacak şekerin de konteynerde olmasını garip karşılayan memurlar, ahşap kutunun en altından bir koliyi seçiyor ve açıyor. Ve bu koliden de şeker çıkıyor. İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Çin'den gelen uçak havalimanına iniş yapıyor ve yolcular gümrük kontrol noktasından geçmeye başlıyor. Her bir yolcunun valizi X-ray cihazından geçerken bir yolcunun valizinde çok sayıda tekstil ürünü getirdiğinden şüphelenen memurlar yolcuyu gümrük arama noktasına çağırıyor ve valizlerini masaya koymasını istiyor.
5: Sir, what are your luggage please? What is inside?
1: Yolcunun ilk valizi açıldığı anda ortaya poşetleri üzerinde birçok giysi çıkıyor.
5: Sir, where are you coming from? Coming from.
4: 对对对，你不要等我了，因为耽误很多时间了。三四二十九个人，十个家庭，好好好。
1: Çıkan giysileri tek tek sayan memurlar ürünlerin bir kişi için olamayacağını belirliyor. Kot pantolonların ve kadın giysilerinin aynı tipte ama farklı bedenlerde oluşu eşyaların ülkeye satılmak için getirildiğini kanıtlıyor.
5: Nereden geliyordu beyefendi? Çin mi? Çin üzerinden gelen yolcumuz.
6: Where are you going today? In Turkey?
5: Muhtelif marka kıyafetler getirmiş. Herhangi bir marka ibaresi bulunmamakta. Sayıca fazla getirdiği için ticari olduğunu karar verdik.
6: Burada 4 çift ayakkabısı var ayrıyeten.
5: Ayakkabı yine aynı şekilde. Burada 2 tane, 2 çift ayakkabı çıktı.
6: Tamam. Ayakkabı çiftleri olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 başka ayakkabımız var.
5: Ayakkabı yok.
1: Valizin alt kısımlarına saklanmış güneş gözlüklerinin de ortaya çıkmasıyla yolcunun niyeti açığa çıkıyor.
5: Güneş gözlükleri de bulunmakta. Orijinal değil.
1: Şüpheli valizlerin aranması devam ederken Ambarlı Limanı'na dönüyoruz. Şüpheli yoğunluk gösteren bölgeden alınan bir diğer kutu açıldığında içinden pamuk şeker makinesinin ışıklı panosu çıkıyor.
3: Hayır, gerek yok ya, tamam. Bu bizim görüntüyle alakalı bir mevzu değil.
2: Yok, bu ışık ya, led ışık. Pano gibi bir şey bu.
3: Pamuk baksana. Şeker şey değil mi zaten bu?
2: Yok yok, pano elektrik tablosuyla
3: yok, ama. Yok işte, standının aslında, ışıkları aslında, gibi bir
2: aynen,
3: şey.
2: Aynen o işte, o pano diyorum ya.
3: Aynen, bununla işimiz yok abi, o görüntü bu değil. Bir de şunun içini görelim.
1: Memurlar makinenin doğal boşluklarını görmek istiyor ve kutu yan tarafından kırılarak açılıyor.
3: Yok abi. Bunu bizim, bunun kapak tarzı veya içini görebileceğimiz bir yer olması lazım.
2: Şu yandan da açalım şuradan seni. Böyle makineye de bir tane getirecekmiş gibi abi.
1: Son koli açıldığında da pamuk şeker makinesi bulunuyor. Yapılan inceleme sonunda şüpheli yoğunluğun farklı eşyaların üst üste konulmasından kaynaklandığı anlaşılıyor. Ve konteyner temiz olarak işaretleniyor.
3: Konteynerimiz X-ray'e gelmiş, girmiş, X-ray'e yönlendirilmiş mali takibat.
2: Şüphesiyle takibat.
3: Dolayısıyla X-ray'ci de tarama sonucunda paket görüntüleri gördüğünden dolayı narkotik yönden aç vermiş konteynere. Kontrol edilmesini talep etmiş. Biz de bundan dolayı geldik, konteynerimizi açtık ve işaretlediği bölgede gerçekten de paket şeklinde şekerlerin olduğunu gördük. Diğer eşyalarla da baktığımızda eşyalarımızın pamuk şeker makinesi olduğunu kanaat getirip o şekerlerin de pamuk şeker yapımında kullanıldığını anladıktan sonra herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık ve konteyneri kapatmak durumunda kaldık diyelim.
1: Pamuk şeker makinesi ve şekerler konteynere geri yüklenirken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz.
6: Sir, this is an original. Sir, your glass is original. Glass is original. Which company? You know? Right, think your company.
5: Ucuz bir imitasyona benziyor.
6: Hiçbir bir marka ibaresi yok.
5: Marka ibaresi bulunmayan.
6: Okay, give me passport please.
5: Ayakkabılar. 6 çift ayakkabısı bulunmakta.
1: Yolcunun pasaportu alındıktan sonra valizinden çıkan giysiler, pantolonlar, ayakkabılar ve gözlükler el koyma tutanağına işleniyor.
5: Yolcunun pasaportunu kontrol ettiğimizde giriş çıkışı çok fazla bulunmakta.
6: Bunun ticari mahiyette olmadığını bilmemesi ihtimali çok da yok yani.
5: Evet. Bu şekilde giriş çıkış gerçekleştirerek bir ticari faaliyette bulunmakta olduğuna kanaat getirdik pasaport giriş çıkışlarını kontrol ettiğimizde. Ve ayakkabı numaraları da farklı. Kendisine getirmiş olması bu sebeple bu ihtimal ortadan kalkıyor. Farklı markalar, kadın erkek karışık. 6 adet ayakkabı bulunmakta.
6: Which airline your flights? Which airline? Come here.
4: Mekke'den.
6: Which airline your flights?
4: China.
6: China. Your flight number which?
7: Efendim, dünya tüm markaları.
5: Ülkemize
6: geçiş. Can I
5: see? Ticari faaliyette olduğunu farklı bedenlerde
7: getirmiş olduğu tekstil markalarından
5: anlamış bulunmaktayız.
6: Today is going in the Ankara city. Yes. For what?
7: For.
6: Or do you have a persons?
1: Yolcunun uçuş bilgileri de tutanağa işlendikten sonra yolcuyu sorgulamaya devam eden memur gerçekleri ortaya çıkartıyor.
7: Ankara ailesi var.
6: Ankara'daki müşterileri için.
8: Evet, beyefendi itiraf etti.
6: Your name is Hayes.
1: Yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında yasal işlem yapılıyor. Yolcu el koyma tutanağını imzaladıktan sonra Kaçakçılık ve İstihbarat Amirliği'ne götürülüyor ve burada ifadesi alınıyor. İfadesinin ardından da savcılık makamına sevk ediliyor.
9: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
9: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
11: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
12: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
14: Hep trenler onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
15: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
14: Ne de motorun durması onları yıldırır.
15: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
14: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
15: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
14: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
1: Yolcu hakkında yasal işlemler başlatılırken yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Fransa'dan gelen yolcular gümrük kontrol noktasından geçmeye başlıyor. Valizleri şut altı bölümünden beri takip eden memurlar bir yolcunun ülkeye girerken hangi hattı kullanacağını merak ediyor. Çünkü bu yolcunun valizinde şüpheli bir yoğunluk tespit edildi. Ve yolcu yeşil hattı kullanıyor ve gümrüğe beyanda bulunmuyor.
16: Hocam şu taraftan rica edebilir miyim? Şöyle buyurun.
1: Yolcu valizlerini X-ray taramasına sokarken kaçakçılık ve istihbarat memuru takipli yolcunun valizlerini tarama sırasında da kontrol ediyor.
16: Aynen. Şuna görüntülü şüpheler var. Ne yazık ki bu da varmış. Görüyor musun? Bak şurada.
1: Valizde şüpheli yoğunluk tespit eden memur yolcunun gümrük arama noktasına geçmesini istiyor. Bakalım şüpheli yoğunluğun sebebi ne?
16: Beyefendi şöyle kontrole buyurun size zahmet.
1: Valizler arama noktasına konduktan sonra memurlar valizleri açıyor ve yolcunun pasaportunu kontrol ediyor.
16: Pasaportunuzu rica edebilir miyim? Şöyle yapalım geçin size zahmet. Tamam.
1: İki valizi de açan memur çok sayıda karton kutuyla karşılaşıyor ve yolcuyu sorgulamaya başlıyor.
16: Hocam şimdi bunlar nedir tam olarak?
17: Faturası var mı?
18: Şablon, yol herhangi bir şey var mı?
17: Şablon.
16: Hangi amaçla getirmiştiniz?
18: Aileme hediye amaçla.
16: Amirim, beyefendi Fransa'dan geliyor, Nice'den.
1: Arama noktasına gelen memur sorguyu derinleştiriyor.
17: Herhangi bir faturası falan var mı aldığı ürünleri?
16: Peki ne kadar ödeme yaptın hepsini topla?
18: 550 civarı olması lazım.
17: 550 euro mu?
18: Evet.
16: Taştan olduğunu biliyor musun?
18: Tam adet değil, hatırlamıyorum açıkçası.
17: Ne için getirdiniz bunu?
18: Hediye amaçlı.
17: Çok fazla değil mi?
18: Ya bütün aileme set olarak aldım, o yüzden bu kadar pahalı.
17: Set olarak aldım.
1: Kutular açıldığında yolcunun aynı zamanda sabun ve parfüm de getirdiği anlaşılıyor.
16: Kaç kutu var şimdi burada?
1: Şampuanlar kutularına geri konuluyor ve valiz dikkatlice aranıyor.
17: Kaç adet var totalde burada?
18: Total hatırlamıyorum ama sayabilirim size.
3: 75, 6, 1, 2, 3, 4,
17: ne iş yapıyorsun?
3: 6, 6, 6,
18: bir yaş işletme firmasında satın alma yapıyorum.
3: 73, 74, 75 adet. 75 adet şampuan.
17: Bir tanesi şampuan mı, parfüm mü?
3: Şampuan ya.
16: Şampuan açtım annemi bir tane.
3: Şampuan.
17: Şimdi bu kadar eşya getiriyor olman problem bizim açımızdan. Hı-hı. Şimdi kanun belli bir izin veriyor parfüm veya benzeri veya kozmetik eşyaya ama bununla alakalı bir sınırlama var.
18: Bunu bilmediğim için
17: evet. Bir kısıtlama var, bir sınırlama var. Siz bu sınırın üstünde kaldınız.
1: Yolcu şampuanların orijinal olduğunu beyan ediyor. Memurlar da sistem üzerinden hızlı bir araştırma yapıyor ve şampuanların değerinin 430 euroluk hediyelik eşya limitlerinin üzerinde olduğunu tespit ediyor.
18: Ya normal bir marketten satın aldım ama orijinal olduğunu düşünerek aldım.
16: Yani orijinal olduğunu düşünüyorsunuz. Evet. Ürünün orijinal olduğunu, tamam.
18: Bu aslında ilk gelişim. İsviçre'de bizim ana ofisimiz var.
16: Normalde orada yaşamıyorsunuz. Türkiye'de yaşıyorsunuz. Şirketiniz?
18: Bizim şirketimizin ama ofisi İsviçre'de. Tamam. İsviçre'den teknelerimiz Fransa'da Nice'de olduğu için oraya geçtim. Geri dönüşümden Nice'den yaptım.
16: Şimdi benim anlamadığım bir soru var hocam. 72 adet veya 75 adet tam net saymadık ama bu kadar bir ürünü ve aynı muhteviyatta bir ürünü bir insan bir ailesine hediye getirmek ister.
3: 100 milimler.
16: Yani Ahmet'e farklı ürün, Mehmet'e farklı bir ürün.
18: Aslında farklı bir hediye olarak olmuşlar vesaire.
16: Bir tane mi oluyor? 72 tane aynı ürün olunca biraz hediye kapsamının dışına çıkıyor.
1: İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Havalimanı'na arka arkaya inen uçaklar gümrük kontrol noktasında yoğunluk yaratıyor. X-ray taramasında bir yolcunun çok sayıda şişe taşıdığı tespit ediliyor ve yolcu gümrük arama noktasına davet ediliyor.
0: Tamam.
1: Yolcunun son derece sıkı sarılmış valizleri açılıyor. Bakalım X-ray taramasında görünen şişeler ne? Eşyalar arasındaki salam ortaya çıkarken diğer memur karton kutudaki şişeleri tek tek dışarı çıkartıyor.
3: Evet, o zaman da yakar.
0: Şöyle.
1: Karton kutular açıldığında da içindekilerin alkol şişesi olduğu tespit ediliyor. İlk valizden 6 şişe alkol çıkıyor. Bakalım ikinci valizden ne kadar çıkacak?
0: Şöyle valize doğru gelin siz biraz.
1: İkinci valizden de aynı şekilde ambalajlanmış 6 şişe alkol çıkıyor.
0: Şöyle hepsini şu tarafa alalım.
1: Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz.
18: Amaç dediğim için. Amaç
16: biraz ticari mahiyet taşıyor. Aromaları bile aynı.
18: Evet, hayır, hepsi aynı. Farkındayım. Herhangi bir ticari amaçla bir vesaire getirmedim. Faturası yok.
17: Faturası yokmuş.
16: 550 euroya aldığını söylüyor, beyan ediyor tüm eşyaların. 74 adet.
19: 550 euroya aldığınız dair bir piş, slip.
18: Nakit aldığınız senin herhangi bir pişin vesaire yok.
1: Yolcu şampuanlar hakkında fatura beyan edemiyor. Arama masasına gelen memur, yolcunun kaçakçılık şube tarafından sorgulanmasına karar veriyor.
19: Kaçak bir baksın buna ya, sayı olarak sen fazla
16: ne çıkıyor abi? Fiyat bulabildin mi?
20: Ha, çok bulamadım ben.
16: Sen şey haber verdin mi kaça?
20: Tabii geliyorlar.
16: Şimdi hocam şöyle. Sayısı fazla.
18: Tamam.
16: Aynı muhteviyat. Ticari amaç arz ediyor. Hı-hı. Bunun bir kanun yaptırımı var. Şimdi muayene memurumuz arkadaş tahakkuk edecek. Tanesi Türkiye'de ne kadar satılıyor?
18: Okay.
16: Kaça istihbaratan arkadaşlarımız geliyor şimdi. Onlar değerlendirecekler. Duruma göre adli işlem veya idari işlemle karşılaşma ihtimaliniz var. Bilginiz olsun.
18: Tamam.
21: Merhabalar. Nereden geliyorsunuz?
18: Fransa'dan geliyorum. Ha? Sonra Fransa'dan geliyorum. Fransa.
21: Nedir bu?
18: Şampuan aileme hediye amaçlı.
16: 75 adet.
21: Faturanız var mı elinizde?
18: Fatura nakit olarak satın aldım. 550-570 civarı euroya almıştım. Normal lokal bir marketten satın aldım.
1: Valizden çıkan 75 adet şampuanın Türkiye'deki değerinin ortalama olarak 200 bin Türk lirası olduğu tespit ediliyor. Memurlar yolcunun sırt çantasına da bakmaya karar veriyor.
19: Çünkü 220 bin lira falan 3 bin neredeyse 75 lira ne varmış?
21: 200 diyor. 200 çıktı bunu.
16: Hocam şu çantana bakabilir
21: miyim? Gümrüklenmiş değeri. Sifi 120 mi?
19: O civarlarda falan çıkar.
16: Bakıyorum.
19: Kaçak alıyor mu?
16: Şu çantaya bakabilir miyim hocam? Değerlendirecekler.

0: Şirket ya bunlar bunlar.
1: Bir tane şirket evet, onun bir tane şahsı evet.
2: Şu mu şirket?
1: Evet, o şahsı şirket.
2: Buyurun, zarar görmesin.
0: Şimdi arkadaşlar değerlendiriyor.
1: Tamam.
0: Arkadaşların kararına göre adli işlem ve idari işlem yapacağımıza karar vereceğiz. Arkadaşlar adli işlem için uygun derlerse savcıdan talimat alacaklar. Adli işlem yapacaklar hakkınızda.
1: Tamam.
0: Gerek yok derse, savcı talimat vermezse idari işlem yapacağız. Sayısı fazla olduğu için ve kırmızı hatta girip beyanda bulunmadığınız için bunları el koymak zorunda kalacağız. İdari işlem hepsini el koyacağız. Tamam, bilginiz olsun.
3: Savcılık makamından gelen talimatla yolcunun ifadesi alınıyor ve yolcu savcılığa sevk ediliyor. El konulan şampuanlar gümrük ambarına kaldırılırken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Ülkeye giriş yapan yolcuların alkol derecesi %22'nin üzerinde 1 litre, %22'nin altında da 2 litre alkollü içki getirme hakları bulunuyor.
4: Özbekistan'dan mı geliyorsunuz? Alkolü fazla getirmişsiniz beyefendi.
3: Bakalım bu içkilerin alkol dereceleri kaç çıkacak?
4: Şöyle getir istiyorsan.
3: Gümrük muhafaza memurları tüm şişeleri çıkartıyor ve alkol oranlarını inceliyor.
2: Küçüklerin %38, bunların da %37,5.
4: %37 mi?
2: %37,5 bunlar. Bunlar da %37,5.
3: Şöyle içmiyor. Ve tüm içkilerin alkol dereceleri %22'nin üzerinde çıkıyor. Yolcuya alkollü içkilerine el konulduğu söyleniyor.
4: Beyefendi, ülkeye girişte alkol seviyesi %20'nin altında 2 litre getirebiliyorsunuz. Alkol seviyesi %20'nin üstündeyse sadece 1 litre getirebiliyorsunuz. Sizde bayağı fazla var. Bu 70'lik ya. Bu 70'lik. Burayı terk alacağız. Pasaport aldın mı?
2: Aldım.
4: Beyefendi. Bir terk alacağız. Yaz kardeşim. Muhtelif marka diye belirtelim.
3: El koyma tutanağı hazırlanıyor ve valizden çıkan et ürünleri ve alkol şişeleri tutanağa işleniyor.
2: Biraz.
4: Ek 9 listesi var. Yolcu beraberine kadar eşya getirebileceğiniz orada yazıyor.
3: El konulan ürünler gümrük ambarına kaldırılırken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Onlarca başarılı operasyona katılan ve narkotik maddeleri anında tespit eden narkotik dedektör köpek Okka ve eğitmenine kulak veriyoruz.
5: Manisa'da doğup büyüdüm. Üniversiteyi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okudum. Daha sonrasında Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı ilanı gördüm. Gümrük Muhafaza Memurluğu ile. Sonrasında 3 aşamalı sınavdan geçtim. Gümrük Muhafaza olduktan sonra kurumun kendi içerisindeki dedektör köpek idarecisi alımını gördüm ve başvurdum. Daha sonrasında ise narkotik dedektör köpeği idarecisi olabilmek için 3 aylık yavru kursu, daha sonrasında da 4 aylık branş kursu gördüm. Şimdi de Okka ile beraber Ambarlı'da görev yapmaktayım. Çocukluğumdan beri zaten hayvanlarla olan iletişimim çok kuvvetli. Kendimin de daha öncesinde köpeğim vardı. Alımı duyar duymaz, öğrenir öğrenmez direkt başvurdum. Çok enerjik bir köpek. Ben onu sakinliğimle biraz şey yapıyorum, törpülüyorum. Karşılıklı önemli olan eşleşme çok önemli köpek ve idarecisi arasında. Okka duygusal bir köpek olduğu için bağ kurmamızda büyük bir problem olmadı. Ama tabii ki de aşama aşama birbirimize alışa alışa sonuçta bunların bütün günlük ihtiyaçlarını ve bütün eğitim aşamalarında beraber rol alıyoruz. İşte arabayı yüklenmesinden mamasının verilmesine, tuvaletine ihtiyacının giderilmesine, veterinerlik ihtiyaçlarının giderilmesinde her aşamada beraber vakit geçirdiğimiz için köpekle olan bağımız çok kuvvetli oluyor. O yüzden büyük bir bağ problemi yaşamadık. Okka ve genç bir köpek de olduğu için, ilk idarecisi de ben olduğum için aramızda kuvvetli bir bağ oluştu. Yani o günden beri güçlü bir bağımız var Okka ile beraber. girdiği bir ortamda bir çekinceye yol açıyor. Ama daha sonrasında onun huyu, karakteri, insanlara olan tutumundan dolayı insanlar bir süre sonra alışıyor. Sonuçta bizim burada çalıştığımız sürekli kaçak istihbarat arkadaşlarımız var. Bunların arasında tabii ki köpekten korkanlar oluyor. Onlar bir süre sonra zaten köpek bakışıyla, davranışıyla, her şeyle size belli ediyor durumu. Bu sebeple yani bir süre sonra insanlar alışıyor. Duygusal durumu, geldiğimiz zaman küslükleri oluyor bize. Duygusal olarak etkilendikleri oluyor. Bu sebeple günlük işleyişimizde de işte Okka'nın duygusal durumu, sağlık durumu ailem tarafından, özellikle eşim tarafından çok merak ediliyor. Ya eşim benim öncesinde köpekten korkuyordu. Ben de Okka ile tanıştırmak istedim onu defalarca ve kabul etti. Sonrasında limana geldi. Tanıştırdım. Onunla beraber oyun oynadı vesaire ve daha sonrasında o da artık köpekten korkmuyor. Çünkü Okka'nın tutumu gördüğünüz gibi çok oyuncu bir köpek. Yani ruh hali çok enerjik, yaşı genç, insan sevgisi yüksek. Bu sebeple yani eşimle işimizde de işte Okka'nın duygusal durumu, sağlık durumu ailem tarafından, özellikle eşim tarafından çok merak ediliyor. Ya eşim benim öncesinde köpekten korkuyordu. Ben de Okka ile tanıştırmak istedim onu defalarca ve kabul etti. Sonrasında limana geldi. Tanıştırdım. Onunla beraber oyun oynadı vesaire ve daha sonrasında o da artık köpekten korkmuyor. Çünkü Okka'nın tutumu gördüğünüz gibi çok oyuncu bir köpek. Yani ruh hali çok enerjik, yaşı genç, insan

0: uçak havadayken yolcular hakkında risk analizi yürüten kaçakçılık ve istihbarat ekipleri, uçaktaki 3 yolcunun Brezilya üzerinden Doha'yı transfer noktası olarak kullandığını, ardından Türkiye'ye geldiğini tespit ediyor. Alışılmışın dışında bir rota kullanan yolcuları şüpheli olarak değerlendiren ekipler, yolcuları Körük noktasında karşılamaya karar veriyor ve uçak Körük'e indiği anda kontrollerine başlıyor.
1: Prepare your passport, passport control.
2: Okay, so thanks so much. You're welcome.
0: Ekipler Körük noktasına yaptıkları ani baskınla şüpheli rotayı kullanan yolcuları tespit etmeye çalışıyor.
2: Okay. Thank you so much. You're welcome. Show your passport number or pictures.

0: place, it stays with me.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. 25 yıldır yemek sepeti serinle.
2: Yıldır hep seninle.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay, baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
9: Çok iyi. Çok iyi.
10: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık.
11: Vardık.
10: Liseden mezun olduğunda da.
11: Buradayım.
10: Her anında 80 yıldır.
11: Orijinal Çamlıca gazoz.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
12: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.

0: Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfüm ile canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi

0: günün her anında seninle.
1: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde. Sevince.
2: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Tombank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tombank'ı hemen indir, kat kat kazan.
9: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: Ve rotaları şüpheli olan 3 yolcu kısa süre içinde bulunuyor.
14: Aynen. Bu aferin. Doğru.
15: Berkan.
16: Kenan olabilirsiniz.
15: Berkan. Do you speak English?
17: Yes.
15: Okay. Rutin custom control.
17: Sorry, what?
15: Custom control.
17: Yeah.
15: Luggage control.
17: Yeah.
15: And you can go.
17: Okay.
13: Kaçakçılık ve istihbarat amiri yolculara ülkeye girene kadar eşlik edileceğini ve pasaport kontrolünden sonra valizlerinin inceleneceğini söylüyor.
15: What is your job?
17: Hi, sorry. I'm sorry.
15: University. Okay.
13: Yolcular açıklamayı dikkatlice dinledikten sonra pasaport kontrolüne götürülüyor. Ve ülkeye girişlerine engel bir durum olmadığı belirleniyor. Yolcular gümrüklü sahaya girdikten sonra bagaj alma bölümüne götürülüyor ve valizlerini almaları yakından takip ediliyor. Havalimanındaki yoğunluk artıyor. Pakistan'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular X-ray kontrolünden geçerken bir yolcunun valizinde çok sayıda ve çeşitli metal eşya tespit ediliyor. Gümrük arama noktasına çağrılan yolcunun valizleri açılıyor.
15: Bakayım, ona metal yolu var ama ne olduğunu bilmiyorum. Evet, tırnak makasları var.
18: Yapılıyor.
13: Ve yolcunun çok sayıda makas taşıdığı tespit ediliyor. Çantayı detaylıca arayan memur, makasların saç kesiminde kullanıldığını tespit ediyor. Ve saymak için tek tek diziyor. Bir başka poşetten de manikür makasları çıkıyor.
15: How much money? Ne kadar aldınız? Fatura, invoice. Amirim, bakar mısınız?
13: Yolcu makasların faturalarını beyan edemiyor ve arama masasına kaçakçılık ve istihbarat amiri geliyor.
15: Amirim.
16: Şey, Pakistan'dan.
15: Evet, Pakistan'dan Dubai'ye, Dubai'den Türkiye'ye gelmiş.
16: Nereden? Buradan mı?
15: Aktarmalı. Burayı. uçuşu.
5: Tamam, uçuş saatine kadar bizde dursunlar.
15: Yok yok, hayır gitmiyor. Dubai'den buraya gelmiş, tek buraya geliyor. Son durak burası.
5: Faturasını istedin mi?
15: Faturasını istedim, yok. Faturayı biraz edemiyor efendim.
5: Çok kıymetli, yan kesici şu.
15: Evet.
13: Arama noktasına gümrük muayene memuru çağrılırken yolcudan diğer valizini de açması isteniyor. Yolcunun ikinci valizi temiz çıkıyor. İlk valizden çıkan 40 adet manikür makası, 18 adet saç kesme makası ve 13 adet cımbız masaya diziliyor.
15: Bir tane şeyden var. Olur. 13 tane de bundan var. 18-13.
13: Yapılan değerlendirme sonucunda yolcunun eşyalarına el konuluyor. Yolcu hakkında yasal işlem yapılacak.

0: Gümrük arama noktasında valizler tek tek X-ray kontrolünden geçiriliyor ve açılıyor.
1: Yes, madam, open Paris.
0: Kaçakçılık ve istihbarat memurları yolcuların valizlerini tek tek incelerken biraz önce sakinliğini koruyan yolcular gerilmeye başlıyor.
1: Open please.
0: Risk analizi kapsamında yapılan bu inceleme sonucunda yolcuların valizinde şüpheli bir şeye rastlanmıyor. Ama yolcuların şüpheli tavırları devam ediyor ve ortam geriliyor.
1: Valizler temiz.
2: Okay. You can go.
3: It's not special for you.
2: Because this is not normal. You can't go. We travel a lot.
3: Yes, I know, but...
0: Memurlar olası bir şüphe üzerinden yolcuları aradıklarını genç kadın yolcuya anlatıyor. Ama yolcu anlamak istemiyor. Memurlar yolculara alışılagelmişin dışında bir rota kullandıklarını söylemesine rağmen yolcular valizlerinin açılmasına sinirleniyor ve gümrüklü alanda yasak olan bir şey yapıyor.
2: What? I can use my phone. You don't need to. It's my phone.
1: Fotoğraf çekti de. Söyler misin fotoğrafı silmesini?
0: Gümrüklü alanda fotoğraf çeken yolcular uyarılıyor ve çektikleri fotoğrafların silinmesi isteniyor. Ama yolcular gerginliğini koruyor.
2: No one explain anything. Of course I'm upset. You need to understand.
3: I explain your sister. When I come.
2: It should have been explained from the beginning. That's all. Okay. I want to know your names because I want to know who are you. You don't have a badge. Nothing.
3: We have. Check. We have ID. Forbidden to take photo. Can you delete?
2: Yes, all delete.
0: Ve yolcular sakinleştikten sonra ülkeye giriş yapıyor.
3: Yes, can you delete please? Okay, thank you.
1: Okay.
3: Bye, my sir.
0: İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Bu salı binde Pril sıvı bulaşık deterjanı 239 lira. Molfix bebek bezi 529 lira.
4: Balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Alevde ızgara keyfiyle Burger King lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Volkan'la her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan'la.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
11: Bellona, Bellona.
12: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda şampiyonların tercihi Oral-B.
13: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
14: Bosch FlexStore buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
15: Sevince. Bakın.
16: Tam da leslik. Sevince.
17: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
18: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Bu salı binde ABC sık yıkananlar toz deterjan 399 lira. Bulum tuvalet kağıdı 249 lira.
19: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Leslik yeni paketlerinde.

9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta,

0: güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
1: 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında A101 artı ile yapacağınız 20 bin lira ve üzeri televizyon alışverişinize 2 bin lira nakit iade sizi bekliyor. Ucuz,
2: hep ucuz. Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde ha.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
7: Festiler geldi.
8: Bu cappuccino latte. Cappuccino latte. Cappuccino latte latte. Cappuccino.
7: Lezzeti de.
8: Ha?
9: Bravo! Bravo!
7: Italiano.
10: Festi.
11: E festi.

0: 1959 Hong Kong. Ip Man'ın büyük oğlu Fushan'da eğitim görüyordu. Ip Man eşi ve küçük oğluyla birlikte Hong Kong'da yaşadı. Burada Wing Chun öğretti ve dövüş sanatlarını yaygınlaştırdı.
1: Ip Man usta.
2: Günaydın. Erkencisin.
1: Usta benim.
2: Beni tanımadınız mı? Ben Siyu Long. Küçükken ders almaya gelmiştim. Büyü de gel demiştiniz. Beni öğrenciniz olarak kabul edin.
3: Seni neden kabul etmeliyim?
2: Çünkü ben sizin en güçlü öğrenciniz olacağım.
3: Bundan emin misin?
2: Ben çok hızlıyımdır.
3: Ne kadar hızlısın?

sanki daha hızlı olmalısın. Hiç fena değil.

0: Champion, Winchon.
1: Ipchen, Winchon.
2: Size dövüş yok demedim mi ben?
3: Bilmiyorum. Çok komik.
2: Yumurtanın kabuğunu kır. Sonra da sarısını çıkar.
4: Peki bu yüzük ne işe yarayacak?
2: Büyüklerimiz gümüş bir şey eklemenin morarmaya iyi geldiğini söylerler.
4: Peki.
2: Pekala. Bugün neden dövüşüyorlardı?
4: Hep aynı şey. Kim daha iyi kung fu yapıyormuş? Onlara göz kulak olmam gerekiyordu. Bu sefer ikisinin de canı yandı işte.
2: Madem canın yanıyor, kavga etmeyeceksin. İyi de bu çocuğun babası nerede peki?
4: Cheng Feng okula yeni geldi. Babası onu okuldan çok geç saatte alıyor.
2: Cheng Feng, baban ne iş yapıyor? Çok mu yoğun çalışıyor?
5: Çekçekçi.
6: Affedersiniz, affedersiniz. Bayan Wong, özür dilerim.
4: İp usta.
6: Kung Fu okulunda bir dersim vardı da bu yüzden geç kaldım. Özür dilerim. İp Ching, bunu nasıl yaparsın? Ha?
4: Bakmayın, ikisi de kabahatli. İkisini de babasını çağırmak zorunda kaldım.
6: Anlıyorum. Cheng Feng'un babası burada mıydı acaba? Kendisinden bizzat özür dilemek isterim.
2: Babası da senin gibi çalışıyormuş.
6: Önemli değil, ne derler? Önce iş gelir.
4: Hayır, bırak onu.
2: O yenmez evlat. Bırak, çocuğun karnı aç.
6: Bayan Wong, şöyle yapalım mı? Biz çocuklara güzel bir yemek yedirelim. Babası geldiğinde kendisine siz söyleyin, olur mu?
4: Olur.
6: Ne dersin Vixen?
2: İyi olur. Cheng Feng, bizimle akşam yemeğine gelir misin?
7: Hı hı.
2: Güzel, kitaplarını al.
4: Al bakalım.
2: Hadi bakalım. Görüşürüz.
4: Hoşça kalın usta.
6: Çok teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ederim.
6: İyi günler.
4: Güle güle.
2: Cheng Feng, hiç çekinme. İstediğin kadar ye.
6: Afiyet olsun.
7: İstediğin kadar yiyebilirsin.
6: Başla bakalım. Hayatım, balık da çok lezzetliymiş.

0: Cenk Fong, hiç fena değilsin. Kimden öğrendin?
1: Babam öğretti. Sen dövüşebilir misin?
0: Ben de fena değilim.
2: Cenk Fong'un babasıyım. Oğlum burada sizinle mi acaba?
0: Evet evet. Burada, çok memnun oldum. Buyurun lütfen. Cenk Fong, baban geldi.
1: Usta.
2: Oğlum, bugün ne yaptın bakalım?
0: Çocuk işte, biraz haylazlık yapmışlar, kavga etmişler. Ama zamanla öğrenecekler tabii. Cenk, gel.
2: Peki, hadi özür dile.
0: Cenk de kabahatli.
1: İp Cenk, özür dilerim.
3: Cenk Fong, özür dilerim.
0: Aferin size, şimdi de tokalaşın. Artık arkadaşsınız. Sizi de buraya kadar yorduk. Kusura bakmayın Bay Cenk.
2: İp Man Usta, memnun oldum.
0: Bu arada Cenk Fong'u çalışırken izledim de gayet iyi eğitilmiş.
2: Çok naziksiniz. Artık geç oldu, biz gidelim.
0: Elbette.
1: Usta, İp Man amcanın da bir tahta adam var. Onu tanıyor musun?
2: Evet. İp Man amcan çok ünlü biri. Ama bir gün ben de usta kadar ünlü olacağım.
1: Söylesene usta. Hanginiz Kung Fu'da daha iyisiniz?
2: Sence?
1: Bence en iyisi sensin.
2: Hadi. Bakayım. Çok acıyor mu?
1: Yok, hayır.
4: Acele edin, çabuk çabuk. Nerede kaldınız? Dövüş başlamak üzere.
5: Bahisler kapanmak üzere. Bahisler
6: kapanmadan acele edin. Büyük oynak, büyük kazan. Teker teker.
7: Hey, çekin şuradan, çek arabanı.
6: Teker teker. Hadi. İndirsin hadi.
8: Göster şuna gidelim.
6: Hadi göster gidelim.
8: Hadi ne bekliyorum?
9: Hadi bakalım güzel kızım. Hadi bakalım. Vur. Hadi. Vur vur vur vur vur vur vur vur vur. Hadi. Sen vur hadi sen.
10: Baysan. Patron geldi.
11: Ne dedin?
10: Patron geldi. Orada bekliyor.
11: Aa. Siz devam edin. Çekilin.
9: Sert vur bebeğim, vur. Vur.
11: Merhaba patron. Merhaba.
9: Siz burada bekleyin, olur mu?
11: Olur. Hoş geldiniz.
9: Hadi.
11: İşte burada. Merak etmeyin. Her şey kontrolümde. Sıkıntı yok. 2 haftalık hasılat.
9: Aç şunu bakayım.
11: Hemen.
9: İyi iş çıkardın.
11: Teşekkür
9: Peki
11: ederim.
9: Peki öteki iş ne durumda?
11: Aha, okul mu? Sıkıntı yok. Bana 1 ay ver.
9: Hayır. 2 hafta.
11: Hadi ama. Mücadeleyi severim. Anlaştık.
9: Unutma. O okulu istiyorum. Okul olmazsa gerisinin önemi yok.
11: Tamam. Anlaşıldı.
9: Ne tür bir kung fu bu böyle?
11: Wing Chun. Çok serttir.
12: Dövüş sanatçıları her gün buraya gelir. Bolca sohbet ederiz. Her okulun kendine ait bir masası var.
13: Saygılar Usta Tin.
12: Usta Chen yükselen bir yıldız.
14: Saygılar Usta Tin.
12: Usta Chen'in birçok öğrencisi var.
13: Merhaba.
12: Ama buradaki en iyi masa kimin diye sorarsan şundan emin ol ki benim masam.
13: Ona ne şüphe.
12: Şaka ediyorum. Şampiyonların masası işte orası. Orası efsanevi Wing Chun masası.
14: Usta Tin.
12: Merhaba.
14: Usta Tin.
12: Merhaba. Ustan nerede?
14: Ah, evet, işte geliyor.
12: Ah, İpman Usta.
0: Merhaba usta. Yemek yedin mi?
12: Yemedin. Hani ısmarlayacaktın?
0: Memnuniyetle.
12: Mutlaka tanıyorsundur. İpman Usta.
13: İpman Usta merhaba. Merhaba. Adım Lee.
0: Memnun oldum.
13: Merhaba.
12: Lee bir gazeteci. Buraya dövüş sanatları ile ilgili bir yazı yazmak için geldi. Bir de toplu fotoğraf çekmek için.
0: Oo.
13: Sizin için de uygun mu?
0: Elbette uygun tabii.
13: Teşekkür ederim.
12: Aa usta siz buraya.
15: Teşekkür ederim.
12: Aa İpman Usta siz de sandalyeye buyurun lütfen. Beni hayır. Buyurun oturun hemen.
15: Lütfen buyurun.
12: Lütfen rica ediyorum.
14: İpman Usta sizi arıyorlar.
0: Ben şu telefona bir bakayım hemen dönerim.
12: Evet evet. Yerini ayırdık usta. Seni bekliyoruz.
0: Alo.
16: Dansta buluşacaktık, unuttun mu yoksa?
0: Bugün o gün müydü?
16: Evet bugündü.
0: Bugündü tabii canım.
17: Ben hemen geliyorum.
16: Bir saattir seni bekliyorum. Dans neredeyse bitmek üzere, o yüzden hiç zahmet etme. Sen Çingi okuldan al yeter.
0: Ayaks, başım dertte.
12: Aha, buyurun lütfen. Gel. Gel otur. Tamam. Burası senin yerin, otur. Evet.
0: Tamam o zaman, pes ediyorum.
12: Hadi bakalım.
13: Pekala, çekiyorum. Herkes bana baksın. Kıpırdamayın. 1, 2, 3.
18: Nasılsınız İp Usta?
0: Merhaba.
18: Oğlunuzu almaya mı geldiniz? Güzel eşiniz nerede?
0: Bugün biraz işi vardı da.
18: Sizin yok muydu peki?
0: Benim pek yoktu.
19: Merhaba İp Usta. Her geçen gün daha genç görünüyorsunuz.
18: Bence de anlaşılan eşi ona iyi bakıyor.
20: Evet. İkisi ne kadar mutlu bir çift değil mi?
18: Öyle değil mi İp Usta?
2: İp Usta.
18: Eşinize selamlar.
0: Bay Çeng.
20: Evet.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Oğlunuzu mu alacaksınız?
2: Evet. Bu arada bunu oğlunuza getirdim. Morluklara iyi geliyor.
0: Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sizin oğlan nasıl, iyi mi?
2: Sağ olun. Çok iyi.
0: Sevindim.
2: İp Usta, sizin Çan Bahşun'la çalıştığınızı duydum. Doğru mu?
0: Evet.
2: Yani ikimiz de Fuşa'nın büyük ustası, Longshan'ın öğrencileriyiz.
0: Bu durumda ne derler? Artık silah arkadaşıyız.
2: Duyduğum kadarıyla Çan Usta yumruk ve sopayı kılıç ve tekmeden iyi kullanırmış.
0: Evet, herkesin hem güçlü hem de zayıf yönleri var.
2: Peki ya sizin?
0: Ben hala amatörüm.
2: Fırsatınız olursa dostluk dövüşü yapalım.
0: Elbette.
21: Anne!
22: Dikkatli olun çocuklar, koşmadan. Yavaş yavaş.
2: Oğlum,
22: dikkat edin.
2: Nasılsın?
0: Evet, bugün hangi dersler vardı?
21: Matematik.
0: Matematik.
21: Çince, İngilizce.
0: Nasıl geçti? Uslu durdun
21: mu? İyiydi. Evet.
23: Sen hiç okula gittin mi?
24: Müdür bey.
25: Programa yazın.
24: Ziyaretçiniz var.
25: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
26: Siz ne yapıyorsunuz?
27: Dur öyle.
23: Kıpırdama, otur yerine. Sakın sesini çıkarma.
27: Ne alt ettiğini sanıyorsun sen? Kendine hakim olsana.
25: Çok özür dilerim.
23: Ne istiyorsunuz?
25: Sizi korkuttuk, affedersiniz. Oturun lütfen. Korkmayın. Siz bilge birisiniz. Bizler mantıklı insanlarız. Sizin okulunuz değerli bir mülk. Dolayısıyla bu okulu bana satacaksınız. Okulum satılık değil. Fiyata bir bakın en azından. Teklifimiz gayet adil. Satmıyorum. Bu eğitimli insanlar çok sıkıcı oluyor.
23: Hadi imzala şurayı, hadi.
24: Tuttum seni patron.
0: Ne istiyorlar?
23: Beni okulu satmaya zorluyorlar.
25: Kung fu bilmediğimi mi sanıyorsun?
23: Biz aramızda iş konuşuyorduk. Bu işe burnunu sokma. Kötü olur.
0: Alo, Çiyan İlkokulu'ndan arıyorum. Buraya hemen bir ekip gönderin. Serseriler okulu basmış.
25: Onu hemen bırak. Bırakmazsan kızı gebertirim, tamam mı?
20: Bırakın.
25: Sana bırak dedim, hadi. Kadın ölür, bırak onu.
1: Bırak hadi.
25: Bırak onu.
1: Bırak dedim.
3: Hanımefendi, lütfen olayı baştan anlatır mısınız?
4: Üçü birden aniden içeri girdi. Biri eşyayı devirdi.
5: Hong Kong zenginleşen bir yer. Ancak kuralsızlık had safhada. Ne kadar zenginlik o kadar suç. Tepegöz ve karısı gibi olduk. O da karısına göz kulak olamıyordu. Bunun yanı sıra yeterli adamımız yok. Sürekli suçluların peşindeyiz.
0: Haklısınız. Suç oranı durmaksızın artıyor. Kanunsuzluk her yerde.
5: Hayır, aslında kanun her yerde. Polis suçluların peşinde. Bu dosya artık bizde. Siz hiç merak etmeyin. O zorbaları mutlaka yakalayacağız.
0: Evet, teşekkürler. Size her zaman güveniyoruz Komiser Po.
5: Sağ ol, görevimiz. Eyüp Usta, durumu biliyorsunuz. Her zaman adam bulunduramıyoruz. Sizden de yardım istiyoruz. Herkesin gözünü açması gerekiyor, öyle değil mi?
0: Tabii.
5: Bu iş ancak birlikte çalışırsak başarabiliriz. Değil mi?
0: Tabii.
5: Bize haber verin yeter. Hadi çocuklar, hoşçakalın.
3: İyi günler.
0: Güle güle o zaman.
23: İp Man. Beni kızdırdın. Seni yavaş yavaş öldüreceğim. David!
6: Evet Sank kardeşim.
23: Bu gece okulun kapısını zincirleyeceksiniz.
7: Olayı yeni bir çözüm bulacak mısınız?
4: Açın kapıyı. Açın kapıyı.
0: Özür dilerim. Özür dilerim. Bayan Wong. Bayan Wong.
4: Bir şey söyleyeyim.
0: Ne oluyor burada?
4: Geldiğimizde kapı böyle zincirliydi.
18: Olamaz, yoksa okulu mu yıkacaklar?
22: Lütfen sakin olun. Paniğe kapılmayın.
18: Nerede?
22: Size her şeyi açıklayacağım. Merak etmeyin.
21: Baba, kapıyı açıyorlar.
14: Durun, yardım edeyim. Oldukça güçlüsünüz.
4: Siz kadar güçlü olamaz mı?
14: Olurlar tabii. Ben iriyim ama güçlü değilim. Adım Hui Lik.
4: Benim adım Da Wong.
14: Her zaman yardıma hazırım.
4: Evet, okulumuza girebiliriz artık.
22: Gelin. Herkes sınıfına gitsin.
7: Koşma.
22: Aferin.
14: Usta.
22: Herkes sınıflarına. Hadi çocuklar, gelin.
15: Yürüyün.
14: Bunlar kesinlikle yine gelir.
0: O zaman buradan ayrılmayın.
14: Olur. Arkadaşlar, bugün buradan ayrılmıyoruz, tamam mı?
6: Tamamdır.

0: Bayan Wong, işte yine karşılaştık.
1: Nasıl yardımcı olabilirim?
0: Acaba erkek arkadaşınız var mı?
1: Hayır, yok.
0: Harika. Peki olmasını ister miydiniz?
1: Hiç düşünmemiştim.
0: Saat çok geç oldu. Yanlış anlamazsanız karanlıkta evinize kadar eşlik edeyim.
1: İzninizle. İp Usta.
2: Merhaba, Bayan Wong.
1: Size çok zahmet verdik.
2: Önemli değil. Öğrencim sizi rahatsız mı ediyor yoksa?
0: Olur mu öyle şey?
1: Aksine, nazikçe eve kadar bana eşlik etmeyi önerdi.
0: Hepsi o kadar efendim.
2: Peki. Eve kadar bana eşlik edebilir misin?
0: Tabii. Hey, İp Usta'yı evine kadar bırakacağım.
2: Nasılsa ortalık sakin.
3: Evet, tabii ki.
4: İp Usta, bize çok yardımcı oldunuz. Çok teşekkürler.
2: Başka bir planım yok.
4: Siz de biraz dinlenseniz iyi olur.
5: Yürüyün. Şu tarafa, hadi.
2: Bayan Wong'u koru.
6: Yardım et!

0: Bayan Wong iyi mi?
1: Evet, yanında bizden biri
0: var. Sen de git.
1: Tamam. Hadi
2: tamam.
3: Yardım edin, imdat.
2: Çek arabanı.
4: Ah!

Okay.

0: Yürüyün, gidiyoruz.
1: Bacağım çok acıyor. Hadi gidelim buradan.
2: Tutsana.
3: Hadi gidelim çubuğum.
2: Hadi gidiyoruz.
1: Çık, çık, çık.
4: Lig, her yeri kontrol ettik. Yangın söndü.
5: Etrafta köz kalmadığından emin olun.
4: Tamam.
5: Her yere bakın. Usta, yangını söndürdük. Ancak her şey yanıp kül oldu.
6: Müdür bey, müdür bey, iyi misiniz?
7: Ben iyiyim. Ama o haydutları hafife almışım.
8: İyi ki adamlarınızla buradaydınız.
9: Evet. Her zaman.
8: İyi ki vardınız.
10: Biz ne yapardık?
9: Bay Cenk. İyi ki siz de buradaydınız.
11: Tesadüf işte. Sonunda sizi Wing Chun yaparken görebildim İp Usta. Dedikleri gibisiniz.
9: İltifat ediyorlar.
11: Her neyse. Ben artık gideyim.
9: Güle güle. Ne oldu biliyor musun? Veliler orada kalıp onları korumamı rica ediyorlar.
6: Koruma işi polisin görevi değil mi peki?
9: Evet, onların görevi tabii. Komiser Po bu davayı çözeceğini söylüyor. Onun iyi niyetinden kuşkum yok elbette.
6: İyi ya işte.
9: Ama 24 saatte koruma sağlayamazlar ki. Bu yüzden şu birkaç gün boyunca okulda kalabilirim aslında. Biraz kontrol edeyim.
6: Akşamları yemek hazırlayayım mı?
9: Tabii. Lezzetine alışkınım.
6: Bu işi sensiz yapamazlar mı?
9: Hadi ama. Yardıma ihtiyaçları var. Oldu işte.
6: İyi, şimdi de kapat o zaman.
12: Merhaba, affedersiniz beyefendi. Yemek yiyordum da. Buyurun, içeriye göz atalım. Ah, hadi içeriye bir bakın. Bu ev harika bir feng shui'ye sahip. Adeta bir sessizlik vası. Duvarlar biraz yıprandı gerçi ama kolayca halledilir, öyle değil mi? Ha?
11: Oğlum, burada bir kung fu okulu açacağım. Bir sürü arkadaşın olacak. Bu hoşuna gider miydi?
13: Evet. O zaman ben de burada, her yerde idman yaparım.
11: Hanımefendi, kirası ne kadar?
12: Su elektrik 180 Hong Kong doları.
11: Bunu biraz düşüneyim. Hmm. Teşekkür ederim.
12: Beyefendi, pazarlık payı da var. Beyefendi, bakın. Sen çekçek mi çekiyorsun? Ha? Bir de okul açacağını söylüyorsun. Hadi oradan. Zamanımı boşa harcadın.
11: Nereye
12: hadi
11: patron?
12: Oradan.
13: Evet.
14: Amirim. Dosya hazır. Beni bekliyorlar. İmzalarsanız hemen işe koyulabiliriz. Sizi bekliyoruz.
15: Tamam, sen çıkabilirsin. Dosyayla ben ilgileneceğim.
14: Amirim, bu sıradan bir dosya. Siz bunu bana bırakın. Hemen çözebilirim.
15: Ne dediğimi anlamadın mı? Okul soruşturmasını ben yürüteceğim. Çünkü buranın sorumlusu benim. Şimdi toz ol.
16: Çık. Dışarı.
14: Emredersiniz amirim.
10: Her şey çok pahalı.
8: Geçim. Ne yapıyorsun sen? Kör müsün nesin?
16: Sana ne be? Yol senin mi?
8: Seni sersem.
16: Al sana.
8: Görürsün sen.
17: Aslan pencereyi açarak zorba sırtlana yaklaşmış ve... Evet, doğru.
18: Al kardeşim.
11: Sağ ol.
18: Bu sabah çayhanede duydum. Herkes bizden bahsediyordu. Bizim fedai olduğumuzu söylüyorlardı.
5: Bunlara kulak asmayın. Biliyorsun, İp Usta dedikoduyu sevmez. Bunu kim dedi?
18: Herkes konuşuyordu.
5: Kimmiş o herkes?
18: Yani...
5: Çekirge.
19: Size nasıl yardımcı olabilirim?
6: Bayım, bugünlerde karnım sık sık ağrıyor. Bunun için bir ilaç alacaktım.
19: Aa, tabii. Bu ilaç kan dolaşımının hızlanmasını sağlar.
6: Tamam, bir kutu alayım.
3: Yiğit Mart.
9: Ne? Ne var?
3: Neden bana söylemedin?
9: Ne oldu?
3: Yardıma gelirdim.
9: Yavuz da otur, otur.
3: Çayhanede herkes konuşuyor. Artık fedailik yapmaya başladığını söylüyorlar. Bu çok aşağılayıcı bir durum. Hepsi o aptalın başının
9: hadi
3: altından
9: çayınız
3: çıkıyor. O kadar pişmanım ki onu öğrencim olarak kabul etmemeliydim. Ona öğrettiğim kung fu ile herkese kabadayılık taslıyor. Yüz karası aptal. Okulumu rezil ediyor.
9: Din Usta, biraz sakin olmaya çalış ama.
3: Sana söz veriyorum. Ona hak ettiği dersi vereceğim. Onu bulmaya gidiyorum.
9: Din Usta, bekle. Din Usta, sakin ol can amca. Bunları benim hesabıma yaz.
15: Tamam.
9: Din Usta.
20: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: ING'den yapan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Bu salı binde ABC sık yıkananlar toz deterjan 399 lira. Bloom tuvalet kağıdı 249 lira.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
12: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
14: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
15: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
16: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
17: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
18: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
19: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
20: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
21: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
22: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
20: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Aracını trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü TrinkSat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Budur.

0: İşte yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Patron, gel oğlum buraya.
4: Ya.
5: Hemen döneceğim tatlım.
3: Aferin oğluma. Gel, otur. Hadi, eve gidiyoruz.
5: Patron, dur.
3: Patron, ne yapıyorsun oğlum sen? Patron, dur dedim sana. Patron, çıldırdın mı? Aa, iyice söz dinlemez oldun.
5: Pardon canım, nerede kalmıştık?
6: Sen var ya sen.
7: Red Bull kanatlandırır.
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
8: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
10: Tinus'ta. Konuyla Komiser Poe ilgileniyor.
11: Bunun için artık çok geç. O velede gününü göstereceğim. O küçük pislik bana çok şey borçlu.
10: Ama o artık senin sorumluluğunda değil.
11: Evet, o serseri okulumdan ayrıldı. Ama ben hala onun hocasıyım.
10: Bırak
11: beni. Merak etme, ben iyiyim.
12: Durun, ne istiyorsunuz?
11: Manking, sana arıyorum. Ben ustasıyım, çağır gelsin hemen.
13: Eve sensin, eve sensin. Hadi yakala onları. Hadi.
14: Komiser Poe.
15: Burada mıydın? İp usta nerede?
14: Buradaydı ama gitti. Tin usta ile birlikte bir yere gittiler.
15: Tin usta ile mi? Hı. Bu da nereden çıktı şimdi?
16: İşte geldim, İp usta. Eski hocam beni görmeye gelmiş de sen niye geldin? Ha? Usta?
11: Sen İp ustayı karıştırma. Bu ikimizin arasında. Zorbalık yapmayı bırak. İnsanları huzursuz etme artık. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Sana öğrettiklerimi haydutluk yapmakla mı kullanıyorsun? Şu haline bak. Aynaya baksana. Serserinin teki olup çıktın. Kirli para ve haydut sürüsüyle birliktesin. He? Onlara mı güveniyorsun? Bu adamlara iki gün para vermezsen seni anında satarlar. Arkandan ne diyorlar biliyor musun? Senin hakkında yabancı şeytanın uşağı diyorlar. Ne? Bana vuracak mısın? Heh.
16: Tamam, ben bir uşağım. Ama cebi para dolu bir uşağım. Krallar gibi yaşıyorum. Sana ne demeli? Ha, fakir bir hocasın sen. Geçinmek için şemsiye tamir ediyorsun. Böyle mutlu musun bari? Erdem karın doyurmuyor. Sen erdemlisin de ne oluyor? Öğrencilerinin hangisi hala yanında? Şimdi hepsi benimle birlikte. Eskiden basit bir çıraktım evet, ama şimdi ben bir ustayım. Onlara para veriyorum. Onların karınlarını ben doyuruyorum. Haydut dediğin adamlar şimdi benim... Oh.
11: Seni yeşil.
16: Tamam, ben bir uşağım. Ama cebi para dolu bir uşağım. Krallar gibi yaşıyorum. Sana ne demeli? Ha, fakir bir hocasın sen. Geçinmek için şemsiye tamir ediyorsun. Böyle mutlu musun bari? Erdem karın doyurmuyor. Sen erdemlisin de ne oluyor? Öğrencilerinin hangisi hala yanında? Şimdi hepsi benimle birlikte. Eskiden basit bir çıraktım evet, ama şimdi ben bir ustayım. Onlara para veriyorum.

0: Demek beni öldüreceksin ha? Aşağılık pislik. Sen koca bir işsin.
1: Beni hemen bırakmazsan buradan sağ çıkamazsın.
2: Hadi gelin.
1: Ne duruyorsunuz ahmak herifler? Saldırın!
2: Sanki bırakın hemen.
0: Çekilin, geri çekilin. Çekilin dedim size. Saldırın. Hemen çekilin. Yoksa fena olur.
2: Hadi gel.
0: Çekilin.
3: Açılın dedim size. Geri durun. Yoksa vururum. Kıpırdamayın. Sen geç şöyle. Kıpırdayanı vururum.
4: İndir silahı. Defol git hadi. Defol.
3: Bir daha söyle bakayım. Bana emir mi veriyorsun?
4: Bu bölgenin sahibi benim. Sıkıyorsa vursana hadi. İndir şu silahı. Amirine ne diyeceksin ha?
3: Bir daha ağzını açarsan seni içeri tıkarım. Burayı da süresiz mühürlerim. Anladın mı? Sakın beni zorlama.
5: Bir şey soracağım. Bu okul işi nasıl çözülecek?
3: Elimden pek fazla bir şey gelmiyor. Sangın patronu bizim başkomiseri avucunun içinde tutuyor. İki yabancı şeytan el ele.
5: Ben sana güveniyorum ama. Çünkü diğer polisler gibi olmadığını gayet iyi biliyorum. Ne yani, bir yabancının lafıyla pes mi ediyorsun?
3: Bir şey yapamıyorum. Adam benim amirim.
5: Amirin o kundakçıları tutuklamadı. Okul çalışanlarını da çocukları da yalnız bıraktı orada. Sizin görevinizi öğrencilerimle birlikte biz üstlendik.
3: Elimden ne gelir? İp usta. Sen bir dövüş ustasısın, tanrı değilsin. Daha ne kadar sürdürebilirsin? Hong Kong'un yabancı şeytanların elinde olduğunu bilmiyor musun? Bu dünya haksızlıklarla dolu değil mi?
5: Dünya haksızlıklarla dolu. Ama temel ahlaki değerler herkes için aynıdır. Yöneticiler üstün insanlar değildir. Halk da onların kölesi değildir. Hiçbir zaman hem de. Bu dünya parası olanlara ait değildir. Güçlü olanlara da ait değildir. Şu dünya aslında çocuklara ait. O çocuklara ne olacak peki? Yaptığımız her şeyi görüyorlar. Böyle mi örnek olacağız? Yaptığımız şeyleri sadece bugünü kurtarmak için yapmıyoruz ki. Yaptığımız şeylerle biz geleceğimizi şekillendirmiş oluyoruz.

0: Lütfen düğmeyi dik.
1: Jinekoloji bölümü.
2: Bayan İp, ilk teşhisin bir tümör olduğu yönünde. Maalesef durum pek parlak değil. Ama tahlil sonuçlarına göre kesin bir teşhiste

0: Teşekkür ederim.
1: Bizim için gece gündüz buradasınız. Size minnet duyuyorum.
2: Öğrencilerinize de getirdik.
0: Teşekkür ederim. Teşekkürler.
3: Gördün mü adamı mı?
4: Sürekli diyor.
3: Bana yine para kazandırdı.
5: Paraya mı ihtiyacım?
3: Sen kaybettin.
6: Geçinmek zorundayım.
5: Geçinmek zorundasın. Okulda karıştığın kavgada adamlarımı fena benzettin. Bana borçlusun.
6: Borcum ne kadar?
5: Konumuz bu değil. Seni sevdim. Seninle dost olmak isterim.
6: Şey Sangır, ne demek istiyorsun?
5: Diyorum ki bana koca koca adamları duvara çarpan bir dost lazım. Öyle biri çok işime yarayabilir diyorum.
6: Senin bir sürü adamın var. Neden beni istiyorsun ki?
5: O adam kung fu biliyor. Sen de biliyorsun. İyi dövüşüyorsun.
6: Ya hayır dersem?
5: Ekmeğini başka yerde ara.
7: Seninki mavi. Bana maviyi ver. Hadi.
8: Onu versene
7: bu adama oynayacağım.
6: Sang. Oradaki paranın tamamını.

0: Daha kaç gün böyle devam edecek?
1: Aa, sen uyandın mı? Uyandırmak istememiştim. Birkaç gün daha o kadar.
0: Evinde ne zaman yemek yiyeceksin?
1: Bu akşam. Eve erken döneceğim. Ha? Sen iyi misin?
0: Ben...
1: Alo?
2: Merhaba, Bay İp'le mi görüşüyorum?
1: Evet, kimsiniz?
0: Burası Kowloon Hastanesi.
1: Bir sorun mu vardı?
2: Tinus da ağır yaralı olarak buraya getirildi. Sizi görmek istiyor.
1: Peki, hemen geliyorum.
0: Tamam, geliyor.
3: Teşekkür ederim.
4: İşe koyulun.
5: Tamam,
4: gidelim. Aferin size.
6: Hadi, hadi git oyna.
0: Neyse ki sadece kolu kırık. Daha kötü olabilirdi.
3: Teşekkür ederim. O adamı kesin Sank gönderdi. Ben gerçekten çok başarısız bir ustayım.
7: Çok güzel görünüyor.
8: İşte burada.
7: Bundan istiyorum.
9: Ne haber çocuklar?
4: Çok eğlenceli bir kaydırağım var.

0: Hem de ücretsiz, işte orada. Hadi ama. Çok eğleneceksiniz.
1: Hey!
2: Bırak!
1: Yardım edin!
2: Bırak! Bırak bizi!
1: Dur!
2: Bırak! Hey!
0: Hadi!
2: Bırak! İmdat! Durun! Bırak!
0: İmdat!

0: tam 2 saatiniz var. Müdürü hemen tersaneye getirin. Aksi takdirde bu çocukları köle pazarında satarım.
1: Ha? Burada olduğumu nereden bildin?
2: Beni görmek istemişsin.
1: Hayır.
2: Ne?
3: Bayan İp, usta evde mi?
4: Ne oldu? Ne olduğunu söylesene. İp usta.
2: Ne oldu?
4: İp Çink, Fong ve birkaç çocuğu kaçırdılar İp usta.
2: Ne diyorsunuz?
4: Müdür bey tersaneye gitmeyecek olursa çocukları köle pazarında satacaklarmış.
2: Hemen müdürü bulun. Komiser Po'ya da haber verin.

0: Aa! Ben müdürü istedim, sen sopa getirmişsin. Olsun. Müdür nerede?
1: Müdür yolda, geliyor. Çocukları hemen bırak. Hemen.
2: Baba, baba!
1: Kapayın çenenizi, korkma oğlum. Babam burada.
0: Demek senin oğlum. Şanslıyım. Ben de onu istiyordum.
1: Çıkarın onu.
3: Gel bakalım. Gel buraya. Kes sesini.
1: Sus hadi.
0: Yanıma gel bakayım.
1: Sang. Çocukların hiçbir suçu yok. Onlara bir şey yapma. Anlıyor musun?
0: Bir şey yaptığım yok. Sadece elma veriyorum.
4: Korkmana gerek yok.
0: Elma ye. Ha bir de babacığına söyle de o sopayı bıraksın.
1: Korkma sakın.
4: Sopayı bırak. Şimdi diz çök. Hadi. Yere kapan.
0: Fong, burada ne işin var?
4: Bugün dövüş yok ki.
5: Sen oğlumu kaçırdın.
6: Baba, usta, kurtar beni baba.
5: Oğlum.
0: O senin oğlun mu? Yanlışlık oldu. Onu hemen çıkarın. Neyse ki kaçıran benim. Çocuğa bir şey olmadı.
4: Hadi git, git dedim. İpman.
0: Senin için iyi dövüşçü diyorlar.
4: 10 adamla dövüşebilir misin acaba? Bir kişiye karşı 10 kişi. Hatta şunu 11 yapalım. Eğlenceli olur. Şans vermedi deme sonra.

0: Baba, arkadaşlarım hala ellerinde.
1: Ne haber?
2: Neden geldin?
1: Çocukları almaya geldim.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
2: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya. Yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
13: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
15: Isır onu.
16: Bak şimdi.

価値ありやかは一緒だ。

0: Ne bekliyorsun? Yakala şu veledi!
1: Oh!

0: Kıpırdama dedim.
1: Onlardan
0: yat
1: değilim.
0: Yere, yere.
1: Onlardan
0: yat.
1: Değilim.
0: Ben yeri arayın.
2: Kimse kıpırda basın. Olduğunuz yerde kalın. Kaçmaya çalışmayın.
3: Hadi hepsini tutuklayın. Tutuklayın şu sertörleri.
4: Arka sokağa. Halinize geçin.
3: Arka tarafa. Hepsini tutuklayın. Hadi. Fotoğraflarını çekin.
0: Devam et. Hadi.
3: Hepsi manşete çıksın.
0: Kaçırma.
4: Herkes.
3: Harika olacak.
0: Yukarıya. Evet.
4: Bırakın. Kıpırdamayın.
5: Kıpırdamayın.
0: Burası temiz.
3: Kimse kıpırdamasın demedim mi ben?
4: Yere yat. Hadi. Yere yat.
0: Yere yat. Herkes yere yat.
4: Herkes yere yat.
0: Hadi.
4: Yere yat.
0: Yere yat.
4: Yere yat.
5: Hadi. Hadi. Hadi. Hadi.
4: Kıpırdamadın.
0: Hadi. Yere yat.

okulda bir olay yaşandı. Çingi kaçırdılar. Çok üzgünüm Wingsing. Haklısın. Yanıldım. Hata bende. Ama bir daha olmayacak. Sana söz.

0: Git de yüzünü yıka.
1: Tamam.
0: Aferin.

0: Suç bende, tamam. Ağlama. Tamam.
1: Çok korkuyorum.
0: Biz iyiyiz.
1: Hı? İyi olmayabiliriz.
0: Neden?
1: Doktor, kanser olabileceğimi söyledi bana.
2: Siyah noktalar kanserli hücrelerdir. Bunlar tümör. Ne yazık ki yayılmış durumda. Ameliyat için çok geç.

0: Tedavisi var mı?
1: Yazabileceğim bazı ilaçlar var tabii ki. Ancak bu evrede maalesef etkili olacaklarını pek sanmıyorum.
2: Doktor, ne kadar zamanım kaldı?
1: Tahminen 6 ay.

0: Biraz daha pilav ister misin?
1: Az olsun.

0: Korkma, sana bir şey olmaz. Polis senden yana. Gazetelerde her gün farklı haberler var. Kaçırılan çocuklar, evden atılan insanlar filan. Müdürüm memnun değil. Müdürüm memnun değilse ben de değilim. Yani bir süreliğine yasa dışı işlerine ve yolsuzluklarına ara vermek zorunda kalacaksın. Aksi takdirde Frankie seni asla koruyamam.
1: Nasıl istersen.
0: Güzel. Sohbetlerimizden büyük zevk alıyorum. Görüşürüz.
2: Patron! Bak, bu Taylandlı inanılmaz biri. Dirsek, diz, yumruk hepsi harika.
1: Kaldır şunları.
2: Şey, patron, hata bende. Müdürü korkutmak istedim mi? Böyle olsun istemedim. Man var ya, hepsi onun suçu, yemin ederim.
1: Bir daha seni görmek istemiyorum.
2: Ha?
1: Defol git hadi.
2: De.
1: İpman. Bitir işini onun.

Lev op!

Çay içer misin? Ortalık sakinledi. Bundan sonra başka sorun çıkmaz sanıyorum. Kazanamayacaklarını anlamış olmalılar. Ama yabancı şeytanlara güven olmaz. Sangın patronu sana diş biliyor. Dikkatli ol.

Aferin sana. Aferin.

0: Peşindeyim misin? İşte buradayım. Ne istiyorsun?
1: İp Man sensin demek. Çin'in en iyi dövüşçüsü. Enteresan. Gel seninle anlaşalım. Anlaşılan Wing Chun'un en iyisi, en hızlısı, yenilmeziymişsin öyle mi? Bakalım kimin yumrukları daha hızlı? Seninki mi, benimki mi? Karşımda 3 dakika. Durursan seni rahat bırakacağım.

0: Hey, nasılsın güzelim?
1: Babacığım, balonumu istiyorum.
0: Ha, bırak orada kalsın, sen üzülme. Bir tane daha alırız, olur mu? Yeni bir balon.

0: Hanımefendi?
1: Evet.
0: Kiranız.
1: İnanın sizi ilk gördüğüm anda gözüm tutmuştu. Bol şans dilerim. Eminim başarılı olacaksınız.
2: Eşesim, evet. Burada rahatça Wing Chun çalışabilirim. Usta, Cheng.
0: Cheng.
1: Ah, demek Wing Chun öğreteceksiniz. Ip Man'ı tanıyorsunuzdur. Bakın, bakın bugünkü gazetede hem de manşetlerde. Bakın ne kadar etkileyici değil mi? Eminim birbirinizi tanıyorsunuzdur. Beni onunla tanıştırırsınız artık. İşte buyurun anahtarlarınız. Ben artık gideyim. Beni Ip Man'la tanıştırmayı unutmayın.
0: Buradaki haber. Sen mi yazdın?
3: Evet.
0: Ben Cheng Dingqi. Ben de Wing Chun ustasıyım. Benimle ilgili de yazar mısın peki? Ip Man'ın dövüşünü gördüm. Onun Wing Chun'u orijinal Wing Chun değil. Ona meydan okuyacağım.
3: Ama bütün ustalar ona büyük bir saygı duyuyor. Olur, bir şeyler yazarım. Ama bakalım Kung Fu camiası sizi Ip Man'a meydan okuyacak kadar yetkin biri olarak görecek mi?
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net!
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
8: Break. Siparişiniz
9: ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünme ile koruyucu performans için Opet Ultra Force.
12: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
13: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartıma
14: gir. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
15: Bu ne böyle?
16: Böyle olmaması gerekiyor.
14: Ama sahipleri onları çok seviyor.
17: İlk arabamdı.
18: Hansi'den vazgeçemem.
14: Geriye tek bir soru kalıyor.
19: Kalsın mı? Kalsın mı?
20: Yoksa atsın.
21: Esas heyecan şimdi başlıyor.
14: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
18: Başıma ne gelecek acaba?
17: Bakmaya cesaret edemiyorum.
20: Ta-ta.
14: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Buyurun usta.
3: Makinen yanında mı?
4: Hı hı.
5: Çay güzelmiş.
2: Evet.
3: Ben Cheng Tinchi. Dostça bir dövüş.
2: Sen kimsin ki?
6: Cheng Tinchi fırtına gibi esiyor.

çektin Çin'in şöhreti yayıldı. Yeni Kung Fu Kralı Cheng Ding Chi.

0: Peki şimdi ciddiye alınır mıyım?
1: Elbette.
2: Çank Tin Chi geliyor. Efendim bir açıklama yapar mısınız? Bir açıklama lütfen.
3: Bir fotoğraf alabilir miyiz?
4: Bize bir şey
3: söylesin
4: alabilir miyim? Bir açıklama yapacaktınız acaba?
0: Bay Wong, desteğinize teşekkür ederim.
5: Cesur ve hırslı dövüşçüleri hep takdir ederim. Yardım edebileceğim bir şey olursa söylemeniz yeterli.
6: Çenk Usta, hemen herkese dövüşüyorsunuz. Yanınıza da fotoğrafçıları alıyorsunuz. Hakkınızda söylenenleri önemsemiyor musunuz?
0: Farkındayım. Bana üstünlük taslayan gösteriş budalası diyorlar. Göz boyuyormuşum. Ama Kung Fu'da kimin üstün olduğunu göstermek gerekir. Herkes şunu bilsin ki Ip Man Wing Chun'u temsil edemez. Beyler, şimdi ilan ediyorum. Ip Man'a buradan meydan okuyorum.
7: Yazıyor. Wing Chun, Wing Chun'a karşı tükenmeden alın.
8: Cheng Tinchi Ip Man'a meydan okudu. Gerçek Wing Chun ustası kim? Hayatım, bu çok komik. Bir gün Mo arkadaşlarıyla yemek yiyormuş. Sonra adamın biri arkadaşlarına dönüp demiş ki, beyler hepimiz kılılığız. Bunu ispatlayayım mı? Hanım köylü olanlar şu tarafa geçebilirler. Erkeklerin hepsi başlarını eğip o tarafa geçmişler tabii ama sadece Mo hariç. Onlar da vay canına demişler, çok iyi gerçek erkek. Mo onlara şöyle demiş, beyler karım bana kalabalık yerlerde oturma demişti. Ne komik değil mi?
9: Sen karından korkuyor musun?
8: Arada bir.

0: Sıradaki. Chanwin, siz misiniz?
1: Tanrı güzel kadınları neden aptal yaratmış?
2: Neden?
1: Erkekler onları beğensin diye güzel yaratmış. Onlar erkekleri beğensin diye de aptal yaratmış.
2: Oh.
3: bakın, ip ustaya meydan okumuş.
4: Saat 3'te mi?
5: Hızlı olmalısın. Çek usta, masanız hazır, buyurun. Ben şuraya oturacağım.
2: İpmon ustanın masası.
6: Affedersiniz.
7: İp usta, burada ne yapıyorsunuz?
6: Bacan'la görüşecektim de.
7: Dans öğrenmek için mi yani? Ben ondan daha iyiyimdir. Size öğretebilirim. Kung fu dersi karşılığında. Hı?
6: Olur. Hemen şimdi.
7: Anlaştık. Peki beni ne zaman kabul edeceksiniz?
6: O gün beni yanlış anladın. Seni kabul etmeyeceğimi söylememiştim. Gitmen için kapıyı açmamıştım yani.
4: Usta, bir açıklama yapar mısınız?
8: Wing Chun, Wing Chun'a karşı. Peki hangisi gerçek? Bugün Wing Chun tarihi adına önemli bir gün. Buna ejderhaların savaşı diyebiliriz. Kimin daha iyi olduğu bugün anlaşılacak.
9: Evet, bugün Ip Man mı yoksa Cheng Tinchi mi daha güçlü göreceğiz. Bugün Wing Chun'un asıl temsilcisi ortaya çıkacak. Bu büyük karşılaşmanın saat 15'te başlamasına karar verildi. Karşılaşmayı nefesimizi tutarak bekliyoruz.
10: Çekilin, çekilin. Komiserim, Usta Tin.
11: İp Usta nerede?
10: Ortada yok.
11: Ne olmuş olabilir? Mutlaka bir sıkıntı olmuştur.
12: Merak etme komiser. İp Man mutlaka gelecektir.
6: Dans zamanı.

0: Hey, ustan nerede?
1: Hanımlar ve baylar, müsabakanın saati 15 olarak kararlaştırılmıştı. Ancak İp Man bu karşılaşmaya gelmedi. Kurallar belli. Wing Chun'un gerçek temsilcisi ve gerçek ruhunu açıklıyorum. Chen Tin Chi.
0: Hayır.
2: Olamaz. 5 dakika bekleyemediniz. Böyle
1: kurallar
2: olmaz.
1: Kurallar belli.
2: Sen usta değilsin.
3: Cheng Usta, İp Usta'nın gelmemesini nasıl yorumluyorsunuz?
4: Klasik Wing Chun kuralını bozmak bence büyük saygısızlık. Atalarımız böyle bir şeyi asla hoş görmezdi. Ancak atalarımızın ruhları rahat etsin. Wing Chun'un özü ve ruhu kaybolmayacaktır. Bence bunu İp Usta da anladı. Bugün bu yüzden gelmedi.
0: Hadi oradan.
4: Bugünden itibaren ben Cheng Tin Chi, gerçek Wing Chun'u geleceğe taşıyacağım. Görkemle.
5: Harika. Harika.
6: Harikasın. Hey.
7: Çok doğru.
6: Sözlerine dikkat et. Buna hakkın yok.
7: Evet. Evet.
6: Ustamla karşılaşacak kadar yetkin değilsin.
8: Yapmayın. Sakin olun.
6: Sakin olun. Durun. Durun. Durun dedim. Bakın bizi çekilin.
9: Siz haddinizi bilin.
6: Çekilin dedim.
9: Böyle hızlı görürüz. Gösterin.

0: Meksik. Meksik.
1: Hemen bir ambulans çağırın. Çabuk olun. Hemen.
2: Bay İp, eşinizin durumu giderek ağırlaşıyor. Bir süre hastanede kalması daha iyi olur.

0: Aşkım, iyisin değil mi?
1: Hı. Eve ne zaman gidebiliriz?
0: Doktor burada kalmanın daha iyi olacağını söyledi.
1: Hı.
0: Dinlenmen gerek.

0: Chen Fong'a söyle. Bunu babasına ver.
1: Olur.
0: Hemşire. Hemşire.
2: Hanımefendi. Ağrınız da başladı. Tamam tamam, biraz dayanın. Ben hemen doktoru çağıracağım, tamam mı?
3: Biraz çorba iç, iyi gelir sana. Hadi aç bakalım.

0: Her gün yanımda olman beni çok mutlu ediyor. Ama daha da mutlu olabilirdim. Hani derler ya, hayatın hem sana aittir hem de değildir. Bunu daha önce anlayamamıştım. Ama artık yavaş yavaş anlayabiliyorum. Hem kendine aitsin, hem ailene aitsin, hem de yaşadığın yere aitsin. Yapman gereken şeyleri yapmadığın için sonradan pişman olmamalısın.
1: Tek pişmanlığım şu, seni çok ihmal ettim ben.
0: Sen bana karşı hep çok naziktin. Hasta olmasaydım o meydan okumaya gider miydin?

İşte benim aşık olduğum İbman bu. Senden habersiz onunla bir tarih daha belirledim.

İşte benim aşık olduğum İbman bu. Senden habersiz onunla bir tarih daha belirledim.

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
2: Dümet Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Bakın,

0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet. Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
0: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Bu salı binde tek süt tam yağlı taze kaşar peyniri 369 lira. Pınar %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
11: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
14: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
13: Ne de motorun durması onları yıldırır.
14: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
13: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
14: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
13: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bu otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Yenildiğimi kabul ediyorum İpuzda.
1: Şu hayattaki en önemli şey yanındakilerin sevgisidir.

0: Ip Man oğluna Wing Chun öğretti. Dövüş sanatları hayatı boyunca ona yön verdi ve büyük bir usta oldu.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago. Obsesso.
6: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
8: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnci siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira. Bim, bim, bim,
7: benim, bim, bim. Sıcaktan kafam kaşındı. Biraz serinlesek mi?
9: Hadi kaşıntıyı kafada bitirelim.
10: Let's kick it. Yeni Head & Shoulders buzlu mentol ferahlığı. Kaşıntı giderici ve kepek karşıtı formülüyle -5 derece serinlik hissi.
7: İşte bu ya. Ferahlatan hamle.

0: Temel ve Kako arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
8: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
9: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
10: Bu Salı Bin'de ABC sık yıkananlar toz deterjan 399 lira. Bloom tuvalet kağıdı 249 lira.
11: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
12: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
18: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
17: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: 1959 Hong Kong. Ip Man'ın büyük oğlu Fushan'da eğitim görüyordu. Ip Man eşi ve küçük oğluyla birlikte Hong Kong'da yaşadı. Burada Wing Chun öğretti ve dövüş sanatlarını yaygınlaştırdı.
1: Ip Man usta.
2: Günaydın. Erkencisin.
1: Usta benim.
2: Beni tanımadınız mı? Ben Siu Long. Küçükken ders almaya gelmiştim. Büyü de gel demiştiniz. Beni öğrenciniz olarak kabul edin.
3: Seni neden kabul etmeliyim?
2: Çünkü ben sizin en güçlü öğrenciniz olacağım.
3: Bundan emin misin?
2: Ben çok hızlıyımdır.
3: Ne kadar hızlısın?

sanki daha hızlı olmalısın. Hiç fena değil.

0: Size dövüş yok demedim mi ben?
1: Çok komik.
0: Yumurtanın kabuğunu kır. Sonra da sarısını çıkar.
2: Peki bu yüzük ne işe yarayacak?
0: Büyüklerimiz gümüş bir şey eklemenin morarmaya iyi geldiğini söylerler.
2: Peki.
0: Pekala. Bugün neden dövüşüyorlardı?
2: Hep aynı şey. Kim daha iyi kung fu yapıyormuş? Onlara göz kulak olmam gerekiyordu. Bu sefer ikisinin de canı yandı işte.
0: Madem canın yanıyor, kavga etmeyeceksin. İyi de bu çocuğun babası nerede peki?
2: Cheng Feng okula yeni geldi. Babası onu okuldan çok geç saatte alıyor.
0: Cheng Feng, baban ne iş yapıyor? Çok mu yoğun çalışıyor?
3: Çekçekçi.
4: Affedersiniz, affedersiniz. Bayan Wong, özür dilerim.
2: İp usta.
4: Kung Fu okulunda bir dersim vardı da bu yüzden geç kaldım. Özür dilerim. İp Ching, bunu nasıl yaparsın? Ha?
2: Bakmayın, ikisi de kabahatli. İkisini de babasını çağırmak zorunda kaldım.
4: Anlıyorum. Cheng Feng'un babası burada mıydı acaba? Kendisinden bizzat özür dilemek isterim.
0: Babası da senin gibi çalışıyormuş.
4: Önemli değil. Ne derler? Önce iş gelir.
2: Hayır, bırak onu.
0: O yenmez evlat. Bırak, çocuğun karnı aç.
4: Bayan Wong, şöyle yapalım mı? Biz çocuklara güzel bir yemek yedirelim. Babası geldiğinde kendisine siz söyleyin, olur mu?
2: Olur.
4: Ne dersin Vixen?
0: İyi olur. Cheng Feng, bizim de akşam yemeğine gelir misin?
3: Hı hı.
0: Güzel, kitaplarını al.
2: Al bakalım.
0: Hadi bakalım. Görüşürüz.
2: Hoşça kalın usta.
4: Çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
4: İyi günler.
2: Güle güle.
0: Cheng Feng, hiç çekinme. İstediğin kadar ye.
4: Afiyet olsun.
3: İstediğin kadar yiyebilirsin.
4: Başla bakalım. Hayatım, balık da çok lezzetliymiş.

0: Cenk Fong, hiç fena değilsin. Kimden öğrendin?
1: Babam öğretti. Sen dövüşebilir misin?
0: Ben de fena değilim.
2: Cenk Fong'un babasıyım. Oğlum burada sizinle mi acaba?
0: Evet evet. Burada, çok memnun oldum. Buyurun lütfen. Cenk Fong, baban geldi.
1: Usta.
2: Oğlum, bugün ne yaptın bakalım?
0: Çocuk işte, biraz haylazlık yapmışlar, kavga etmişler. Ama zamanla öğrenecekler tabii. Cenk, gel.
2: Peki, hadi özür dile.
0: Cenk de kabahatli.
1: İp Cenk, özür dilerim.
3: Cenk Fong, özür dilerim.
0: Aferin size, şimdi de tokalaşın. Artık arkadaşsınız. Sizi de buraya kadar yorduk. Kusura bakmayın Bay Cenk.
2: İpman Usta, memnun oldum.
0: Bu arada Cenk Fong'u çalışırken izledim de gayet iyi eğitilmiş.
2: Çok naziksiniz. Artık geç oldu, biz gidelim.
0: Elbette.
1: Usta, İpman amcanın da bir tatlı adam var. Onu tanıyor musun?
2: Evet. İpman amcan çok ünlü biri. Ama bir gün ben de usta kadar ünlü olacağım.
1: Söylesene usta, hanginiz kung fu'da daha iyisiniz?
2: Sence?
1: Bence en iyisi sensin.
2: Hadi. Bakayım, çok acıyor mu?
1: Yok, hayır.
4: Acele edin, çabuk çabuk. Nerede kaldınız? Dövüş başlamak üzere.
5: Bahisler kapanmak üzere.
6: Bahisler kapanmadan acele edin. Büyük oynak, büyük kazan. Teker teker.
7: Hey, çekin şuradan, çek arabanı.
6: Teker teker. Hadi. İndirsin hadi. Hadi göster gidelim. Hadi ne
8: Hadi bakalım güzel kızım. Hadi bakalım. Vur. Hadi. Vur vur vur vur vur vur vur vur vur. Hadi hadi hadi hadi hadi. Sen vur hadi sen.
9: Baysan, Baysan. Patron geldi.
10: Ne dedin?
9: Patron geldi. Orada bekliyor.
10: Aa. Siz devam edin. Çekilin.
8: Sert vur bebeğim, vur. Vur vur vur vur vur vur vur vur vur vur vur.
10: Merhaba patron. Merhaba.
8: Siz burada bekleyin, olur mu?
10: Olur. Hoş geldiniz.
8: Hadi.
10: İşte burada. Merak etmeyin. Her şey kontrolümde. Sıkıntı yok. 2 haftalık hasılat.
8: Aç şunu bakayım.
10: Hemen.
8: İyi iş çıkardın.
10: Teşekkür
8: Peki
10: ederim.
8: Peki öteki iş ne durumda?
10: Aha, okul mu? Sıkıntı yok. Bana 1 ay ver.
8: Hayır. 2 hafta.
10: Hadi ama. Mücadeleyi severim. Anlaştık.
8: Unutma. O okulu istiyorum. Okul olmazsa gerisinin önemi yok.
10: Tamam. Anlaşıldı.
8: Ne tür bir kung fu bu böyle?
10: Wing Chun. Çok serttir.
11: Dövüş sanatçıları her gün buraya gelir. Bolca sohbet ederiz. Her okulun kendine ait bir masası var.
12: Saygılar Usta Tin.
11: Usta Chen yükselen bir yıldız.
13: Saygılar Usta Tin.
11: Usta Chen'in birçok öğrencisi var.
12: Merhaba.
11: Ama buradaki en iyi masa kimin diye sorarsan şundan emin ol ki benim masam.
12: Ona ne şüphe.
11: Şaka ediyorum. Şampiyonların masası işte orası. Orası efsanevi Wing Chun masası.
13: Usta Tin.
11: Merhaba.
13: Usta Tin.
11: Merhaba. Ustan nerede?
13: Evet, işte geliyor.
11: İpman Usta.
0: Merhaba Usta. Yemek yedin mi?
11: Yemedin. Hani ısmarlayacaktın?
0: Memnuniyetle.
11: Mutlaka tanıyorsundur. İpman Usta.
12: İpman Usta merhaba. Adım Lee.
0: Memnun oldum.
12: Merhaba.
11: Lee bir gazeteci. Buraya dövüş sanatlarıyla ilgili bir yazı yazmak için geldi. Bir de toplu fotoğraf çekmek için.
12: Sizin için de uygun mu?
0: Elbette uygun tabii.
12: Teşekkür ederim.
11: Usta siz buraya.
14: Teşekkür ederim.
11: İpman Usta siz de sandalyeye buyurun lütfen. Beni kırmayın. Buyurun oturun hemen.
15: Lütfen buyurun.
11: Lütfen rica ediyorum.
13: İpman Usta sizi arıyorlar.
0: Ben şu telefona bir bakayım hemen dönelim.
11: Evet. Yerini ayırdık usta. Seni bekliyoruz.
0: Alo.
16: Dansta buluşacaktık, unuttun mu yoksa?
0: Bugün o gün müydü?
16: Evet bugündü.
0: Bugündü tabii canım.
17: Ben hemen geliyorum.
16: Bir saattir seni bekliyorum. Dans neredeyse bitmek üzere, o yüzden hiç zahmet etme. Sen Çingi okuldan al yeter.
0: Ayaks, başım dertte.
11: Buyurun lütfen. Gel. Gel otur. Tamam. Burası senin yerin, otur. Evet.
0: Tamam o zaman, pes ediyorum.
11: Hadi bakalım.
12: Pekala, çekiyorum. Herkes bana baksın. Kıpırdamayın. 1, 2, 3.
18: Nasılsınız İp Usta?
0: Merhaba.
18: Oğlunuzu almaya mı geldiniz? Güzel eşiniz nerede?
0: Bugün biraz işi vardı da.
18: Sizin yok muydu peki?
0: Benim pek yoktu.
19: Merhaba İp Usta. Her geçen gün daha genç görünüyorsunuz.
18: Bence de anlaşılan eşi ona iyi bakıyor.
20: Evet. İkisi ne kadar mutlu bir çift değil mi?
18: Öyle değil mi İp Usta?
13: İp Usta.
18: Eşinize selamlar.
0: Bay Çeng.
20: Evet.
0: Merhaba.
13: Merhaba.
0: Oğlunuzu mu alacaksınız?
13: Evet. Bu arada bunu oğlunuza getirdim. Morluklara iyi geliyor.
0: Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sizin oğlan nasıl, iyi mi?
13: Sağ olun. Çok iyi.
0: Sevindim.
13: İp Usta, sizin Çan Bahşun'la çalıştığınızı duydum. Doğru mu?
0: Evet.
13: Yani ikimiz de Fuşa'nın büyük ustası, Longshan'ın öğrencileriyiz.
0: Bu durumda ne derler? Artık silah arkadaşıyız.
13: Duyduğum kadarıyla Çan Usta yumruk ve sopayı kılıç ve tekmeden iyi kullanırmış.
0: Evet, herkesin hem güçlü hem de zayıf yönleri var.
13: Peki ya sizin?
0: Ben hala amatörüm.
13: Fırsatınız olursa dostluk dövüşü yapalım.
0: Elbette.
21: Anne!
22: Dikkatli olun çocuklar, koşmadan. Yavaş yavaş.
13: Oğlum,
22: dikkat edin.
13: Nasılsın?
0: Evet, bugün hangi dersler vardı?
21: Matematik.
0: Matematik.
21: Çince, İngilizce.
0: Nasıl geçti? Uslu durdun mu?
21: İyiydi. Evet.
23: Sen hiç okula gittin mi?
24: Müdür bey.
25: Programa yazın.
24: Ziyaretçiniz var.
25: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
26: Siz ne yapıyorsunuz?
23: Dur, kıpırdama, otur yerine. Sakın sesini çıkarma.
27: Ne alt ettiğini sanıyorsun sen? Kendine hakim olsana.
25: Çok özür dilerim.
24: Ne istiyorsunuz?
25: Sizi korkuttuk, affedersiniz. Oturun lütfen. Korkmayın. Siz bilge birisiniz. Bizler mantıklı insanlarız. Sizin okulunuz değerli bir mülk. Dolayısıyla bu okulu bana satacaksınız.
24: Okulum satılık değil.
25: Fiyata bir bakın en azından. Teklifimiz gayet adil.
24: Satmıyorum.
25: Bu eğitimli insanlar çok sıkıcı oluyor.
27: Hadi imzala şurayı, hadi.
24: Tuttum seni patron.
0: Ne istiyorlar?
25: Beni okulu satmaya zorluyorlar.
27: Kung fu bilmediğimi mi sanıyorsun? Biz aramızda iş konuşuyorduk. Bu işe burnumu sokma. Kötü olur.
0: Alo, Çiyan İlkokulu'ndan arıyorum. Buraya hemen bir ekip gönderin. Serseriler okulu basmış.
1: Onu hemen bırak. Ne? Bırakmazsan kızı gebertirim, tamam mı?
20: Bırakın.
1: Sana bırak dedim, hadi. Kadın ölür, bırak onu.
2: Bırak hadi.
1: Bırak onu.
2: Bırak dedim.
3: Hanımefendi, lütfen olayı baştan anlatır mısınız?
4: Üçü birden aniden içeri girdi. Biri eşyayı devirdi.
27: Hong Kong zenginleşen bir yer. Ancak kuralsızlık had safhada. Ne kadar zenginlik o kadar suç. Tepegöz ve karısı gibi olduk. O da karısına göz kulak olamıyordu. Bunun yanı sıra yeterli adamımız yok. Sürekli suçluların peşindeyiz.
0: Haklısınız. Suç oranı durmaksızın artıyor. Kanunsuzluk her yerde.
27: Hayır, aslında kanun her yerde. Polis suçluların peşinde. Bu dosya artık bizde. Siz hiç merak etmeyin. O zorbaları mutlaka yakalayacağız.
0: Evet, teşekkürler. Size her zaman güveniyoruz Komiser Po.
27: Sağ ol, görevimiz. İpusta durumu biliyorsunuz. Her zaman adam bulunduramıyoruz. Sizden de yardım istiyoruz. Herkesin gözünü açması gerekiyor, öyle değil mi?
0: Tabii.
27: Bu iş ancak birlikte çalışırsak başarabiliriz. Tabii. Değil mi? Tabii. Bize haber verin yeter. Hadi çocuklar, hoşçakalın.
0: İyi günler. Güle o zaman. Günler.
27: İp Man. Beni kızdırdın. Seni yavaş yavaş öldüreceğim. David!
5: Evet Sank kardeşim.
27: Bu gece okulun kapısını zincirleyeceksiniz.
14: Anne ben niye okula gireyim? Minyonu istemiyorlar.
15: Bununla ilgili bir çözüm bulacak mısınız?
4: Açın kapıyı. Açın kapıyı. Açın.
0: Özür dilerim. Özür dilerim. Bayan Wong. Bayan Wong.
4: Bir şey söyleyeyim.
0: Ne oluyor burada?
4: Geldiğimizde kapı böyle zincirliydi.
18: Olamaz, yoksa okulu mu yıkacaklar?
0: Lütfen sakin olun, paniğe kapılmayın.
18: Çocuklarımız nerede
0: eğitim
18: görecek?
0: Size her şeyi açıklayacağım, merak etmeyin.
14: Baba, kapıyı açıyorlar.
5: Durun, yardım edeyim. Oldukça güçlüsünüz.
4: Siz kadar güçlü olamaz mı?
5: Olurlar tabii. Ben iriyim ama güçlü değilim. Adım Hui Lik.
4: Benim adım Da Wong.
5: Her zaman yardıma hazırım.
4: Evet, okulumuza girebiliriz artık.
0: Gelin. Herkes sınıfına gitsin.
15: Koşma.
0: Aferin.
5: Usta.
0: Herkes sınıflarına. Hadi çocuklar, gelin.
26: Yürüyün.
5: Bunlar kesinlikle yine gelir.
0: O zaman buradan ayrılmayın.
5: Olur. Arkadaşlar, bugün buradan ayrılmıyoruz, tamam mı?
26: Tamamdır.

0: Bayan Wong, işte yine karşılaştık.
1: Nasıl yardımcı olabilirim?
0: Acaba erkek arkadaşınız var mı?
1: Hayır, yok.
0: Harika. Peki olmasını ister miydiniz?
1: Hiç düşünmemiştim.
0: Saat çok geç oldu. Yanlış anlamazsanız karanlıkta evinize kadar eşlik edeyim.
1: İzninizle.
2: İp Usta.
3: Merhaba, Bayan Wong.
1: Size çok zahmet verdik.
3: Önemli değil. Öğrencim sizi rahatsız mı ediyor yoksa?
0: Olur mu öyle şey?
1: Aksine, nazikçe eve kadar bana eşlik etmeyi önerdi.
0: Hepsi o kadar efendim.
3: Peki. Eve kadar bana eşlik edebilir misin?
0: Tabii. Hey, İp Usta'yı evine kadar bırakacağım.
3: Nasılsa ortalık sakin.
4: Evet, tabii ki.
5: İp Usta, bize çok yardımcı oldunuz. Çok teşekkürler.
3: Başka bir planım yok.
5: Siz de biraz dinlenseniz iyi olur.
6: Yürüyün. Şu tarafa, hadi.
3: Bayan Wong'u koru. Bayan Wong iyi mi?
0: Evet, yanında bizden biri
3: var. Sen de git.
0: Tamam.
7: Tamam.
8: Yardım edin, imdat.
7: Çek arabanı.
9: Yardım edin.

0: Yürüyün, giriyoruz.
1: Bacağım çok acıyor. Hadi gidelim buradan.
2: Tutsana.
3: Hadi gidelim, çok acı.
2: Gidiyoruz.
1: Kaç, kaç, kaç.
4: Lig, her yeri kontrol ettik. Yangın söndü.
5: Etrafta köz kalmadığından emin olun.
4: Tamam.
5: Her yere bakın. Usta, yangını söndürdük. Ancak her şey yanıp kül oldu.
6: Müdür bey, müdür bey, iyi misiniz?
7: Ben iyiyim. Ama o haydutları hafife almışım.
8: İyi ki adamlarınızla buradaydınız.
9: Evet. Her zaman.
8: İyi ki vardınız.
10: Ne yapardık?
9: Bay Cheng. İyi ki siz de buradaydınız.
11: Tesadüf işte. Sonunda sizi Wing Chun yaparken görebildim Yip Usta. Dedikleri gibisiniz.
9: İltifat ediyorlar.
11: Her neyse. Ben artık gideyim.
9: Güle güle. Ne oldu biliyor musun? Veliler orada kalıp onları korumamı rica ediyorlar.
6: Koruma işi polisin görevi değil mi peki?
9: Evet, onların görevi tabii. Komiser Po bu davayı çözeceğini söylüyor. Onun iyi niyetinden kuşkum yok elbette.
6: İyi ya işte.
9: Ama 24 saatte koruma sağlayamazlar ki. Bu yüzden şu birkaç gün boyunca okulda kalabilirim aslında. Biraz kontrol edeyim.
6: Akşamları yemek hazırlayayım mı?
9: Tabii. Lezzetine alışkınım.
6: Bu işi sensiz yapamazlar mı?
9: Hadi ama. Yardıma ihtiyaçları var. Oldu işte.
6: İyi, şimdi de kapat o zaman.
12: Merhaba, affedersiniz beyefendi. Yemek yiyordum da. Buyurun, içeriye göz atalım. Ah, hadi içeriye bir bakın. Bu ev harika bir feng shui'ye sahip. Adeta bir sessizlik vası. Duvarlar biraz yıprandı gerçi ama kolayca halledilir, öyle değil mi? Ha?
11: Oğlum, burada bir kung fu okulu açacağım. Bir sürü arkadaşın olacak. Bu hoşuna gider miydi?
13: Evet. O zaman ben de burada, her yerde idman yaparım.
11: Hanımefendi, kirası ne kadar?
12: Su elektrik 180 Hong Kong doları.
11: Bunu biraz düşüneyim. Teşekkür ederim.
12: Beyefendi, beyefendi pazarlık payı da var. Beyefendi, bakın. Sen çekçek mi çekiyorsun? Ha? Bir de okul açacağını söylüyorsun. Hadi oradan. Zamanımı boşa harcadın.
11: Nereye
12: hadi
11: patron?
12: Oradan.
13: Evet.
14: Amirim. Dosya hazır. Beni bekliyorlar. İmzalarsanız hemen işe koyulabiliriz. Sizi bekliyoruz.
15: Tamam, sen çıkabilirsin. Dosyayla ben ilgileneceğim.
14: Amirim, bu sıradan bir dosya. Siz bunu bana bırakın. Hemen çözebilirim.
15: Ne dediğimi anlamadın mı? Okul soruşturmasını ben yürüteceğim. Çünkü buranın sorumlusu benim. Şimdi toz ol.
16: Çık. Dışarı.
14: Emredersiniz amirim.
10: Her şey çok pahalı.
8: Geçim. Ne yapıyorsun sen? Kör müsün nesin?
16: Sana ne be? Yol senin mi?
8: Seni sersem.
16: Al sana.
8: Görürsün sen.
17: Aslan pencereni açarak zorba sırtlanarak taşmış ve... Evet doğru.
18: Al kardeşim.
11: Sağ ol.
18: Bu sabah çayhanede duydum. Herkes bizden bahsediyordu. Bizim fedai olduğumuzu söylüyorlardı.
5: Bunlara kulak asmayın. Biliyorsun, Yip Usta dedikoduyu sevmez. Bunu kim dedi?
18: Herkes konuşuyordu.
5: Kimmiş o herkes?
18: Yani...
5: Çekirge.
19: Size nasıl yardımcı olabilirim?
6: Bayım, bugünlerde karnım sık sık ağrıyor. Bunun için bir ilaç alacaktım.
19: Ah, tabii. Bu ilaç kan dolaşımının hızlanmasını sağlar.
6: Tamam, bir kutu alayım.
0: İpman.
9: Ne? Ne var?
0: Neden bana söylemedin?
9: Ne oldu, ne oldu?
0: Yardıma gelirdim.
9: Yavuz da otur, otur.
0: Çayhanede herkes konuşuyor. Artık fedailik yapmaya başladığını söylüyorlar. Bu çok aşağılayıcı bir durum. Hepsi o aptalın başının
9: hadi
0: altından çıkıyor. O kadar pişmanım ki onu öğrencim olarak kabul etmemeliydim. Ona öğrettiğim kung fu ile herkese kabadayılık taslıyor. Yüz karası aptal. Okulumu rezil ediyor.
9: Din Usta, biraz sakin olmaya çalış ama.
0: Sana söz veriyorum. Ona hak ettiği dersi vereceğim. Onu bulmaya gidiyorum.
9: Din Usta, bekle. Din Usta, sakin ol. Can amca. Bunları benim hesabıma yaz.
20: Tamam.
9: Din Usta.

0: stays, it stays with me.
1: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
2: Bu salı binde tek süt tam yağlı taze kaşar peyniri 369 lira. Pınar %0,5 yağlı süt

0: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
13: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
14: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
13: Ne de motorun durması onları yıldırır.
14: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
13: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
14: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
13: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
15: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
16: Kazancım Net, sigortam Net.
17: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies.
3: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplaması.

0: Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Ton Bank'ı hemen indir, kat kat kazan. Ton Bank, kartıma din.
1: Tinus'ta konuyla Komiser Poe ilgileniyor.
2: Bunun için artık çok geç. O velede gününü göstereceğim. O küçük pislik bana çok şey borçlu.
1: Ama o artık senin sorumluluğunda değil.
2: Evet, o serseri okulumdan ayrıldı. Ama ben hala onun hocasıyım.
1: Bırak
2: beni. Merak etme, ben iyiyim.
3: Durun, ne istiyorsunuz?
2: Manking, sana arıyorum. Ben ustasıyım, çağır gelsin hemen.
4: Ebe sensin, ebe sensin. Hadi yakala onları. Hadi.
5: Komiser Poe.
6: Burada mıydın? İp usta nerede?
5: Buradaydı ama gitti. Tin usta ile birlikte bir yere gittiler.
6: Tin usta ile mi? Aha. Bu da nereden çıktı şimdi?
7: İşte geldim, İp usta. Eski hocam beni görmeye gelmiş de sen niye geldin? Ha? Usta?
2: Sen İp ustayı karıştırma. Bu ikimizin arasında. Zorbalık yapmayı bırak. İnsanları huzursuz etme artık. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Sana öğrettiklerimi haydutluk yapmakla mı kullanıyorsun? Şu haline bak. Aynaya baksana. Serserinin teki olup çıktın. Kirli para ve haydut sürüsüyle birliktesin. He? Onlara mı güveniyorsun? Bu adamlara 2 gün para vermezsen seni anında satarlar. Arkandan ne diyorlar biliyor musun? Senin hakkında yabancı şeytanın uşağı diyorlar. Ne? Bana vuracak mısın?
7: Tamam, ben bir uşağım. Ama cebi para dolu bir uşağım. Krallar gibi yaşıyorum. Sana ne demeli? Ha, fakir bir hocasın sen. Geçinmek için şemsiye tamir ediyorsun. Böyle mutlu musun bari? Erdem karın doyurmuyor. Sen erdemlisin de ne oluyor? Öğrencilerinin hangisi hala yanında? Şimdi hepsi benimle birlikte. Eskiden basit bir çıraktım evet, ama şimdi ben bir ustayım. Onlara para veriyorum. Onların karınlarını ben doyuruyorum. Haydut dediğin adamlar şimdi benim... Oh.
2: Seni eşkıya...

0: Demek beni öldüreceksin ha? Aşağılık pislik. Sen koca bir hiçsin.
1: Beni hemen bırakmazsan buradan sağ çıkamazsın.
2: Hadi gelin.
1: Ne duruyorsunuz ahmak herifler? Saldırın!
2: Sanki bırakın hemen.
0: Bırakın onu. Çekilin. Geri çekilin. Çekilin dedim size. Hemen çekilin. Yoksa fena olur.
2: Hadi gel.
0: Çekilin.
3: Açılın dedim size. Geri durun. Yoksa vururum. Kıpırdamayın. Sen geç şöyle. Kıpırdayanı vururum.
4: İndir silahı. Defol git hadi. Defol.
3: Bir daha söyle bakayım. Bana emir mi veriyorsun?
4: Bu bölgenin sahibi benim. Sıkıyorsa vursana hadi. İndir şu silahı. Amirine ne diyeceksin ha?
3: Bir daha ağzını açarsan seni içeri tıkarım. Burayı da süresiz mühürlerim. Anladın mı? Sakın beni zorlama.
5: Bir şey soracağım. Bu okul işi nasıl çözülecek?
3: Elimden pek fazla bir şey gelmiyor. Sangın patronu bizim başkomiseri avucunun içinde tutuyor. İki yabancı şeytan el ele.
5: Ben sana güveniyorum ama. Çünkü diğer polisler gibi olmadığını gayet iyi biliyorum. Ne yani, bir yabancının lafıyla pes mi ediyorsun?
3: Bir şey yapamıyorum. Adam benim amirim.
5: Amirin o kundakçıları tutuklamadı. Okul çalışanlarını da çocukları da yalnız bıraktı orada. Sizin görevi...

0: Kendinizi öğrencilerimle birlikte biz üstlendik.
1: Elimden ne gelir? İp usta. Sen bir dövüş ustasısın, tanrı değilsin. Daha ne kadar sürdürebilirsin? Hong Kong'un yabancı şeytanların elinde olduğunu bilmiyor musun? Bu dünya haksızlıklarla dolu değil mi?
0: Dünya haksızlıklarla dolu. Ama temel ahlaki değerler herkes için aynıdır. Yöneticiler üstün insanlar değildir. Halk da onların kölesi değildir hiçbir zaman hem de. Bu dünya parası olanlara ait değildir. Güçlü olanlara da ait değildir. Şu dünya aslında çocuklara ait. O çocuklara ne olacak peki? Yaptığımız her şeyi görüyorlar. Böyle mi örnek olacağız? Yaptığımız şeyleri sadece bugünü kurtarmak için yapmıyoruz ki. Yaptığımız şeylerle biz geleceğimizi şekillendirmiş oluyoruz.

0: Lütfen düğmeyi dik.
1: Jinekoloji bölümü.
2: Bayan İp, ilk teşhisin bir tümör olduğu yönünde. Maalesef durum pek parlak değil. Ama tahlil sonuçlarına göre kesin bir teşhiste bulunabilirim. Yine de endişelenmeyin efendim.

0: size çorba getirdim. Afiyet olsun.
1: Çok buyurun. Teşekkür ederim.
2: Bizim için gece gündüz buradasınız. Size minnet duyuyorum.
3: Öğrencilerinize de getirdik.
1: Çok teşekkür ederim. Teşekkürler.
4: Gördün mü adamımı?
5: Süreklidir.
4: Bana yine para kazandırdı.
5: Paraya mı ihtiyacım?
6: Geçinmek zorundayım.
5: Geçinmek zorundasın. Okulda karıştığın kavgada adamlarımı fena benzettin. Bana borçlusun.
6: Borcum ne kadar?
5: Konumuz bu değil. Seni sevdim. Seninle dost olmak isterim.
6: Şey Sangıl, ne demek istiyorsun?
5: Diyorum ki bana koca koca adamları duvara çarpan bir dost lazım. Öyle biri çok işime yarayabilir diyorum.
6: Senin bir sürü adamın var. Neden beni istiyorsun ki?
5: O adam kung fu biliyor. Sen de biliyorsun. İyi dövüşüyorsun.
6: Ya hayır dersem?
5: Ekmeğini başka yerde ara.
7: Seninki mavi. Bana maviyi ver. Hadi.
8: Biz verdi. Onu versene bu adama oynayacaktı.
6: Ne yaptın? Sang. Oradaki paranın tamamını.

0: Daha kaç gün böyle devam edecek?
1: Sen uyandın mı? Uyandırmak istememiştim. Birkaç gün daha o kadar.
0: Evinde ne zaman yemek yiyeceksin?
1: Bu akşam. Eve erken döneceğim. Ha? Sen iyi misin?
0: Ben...
1: Alo?
2: Merhaba, Bay İp'le mi görüşüyorum?
1: Evet, kimsiniz?
0: Burası Kowloon Hastanesi.
1: Bir sorun mu vardı?
2: Tinus da ağır yaralı olarak buraya getirildi. Sizi görmek istiyor.
1: Peki, hemen geliyorum.
0: Tamam, geliyor.
3: Teşekkür ederim.
4: İşe koyulun.
5: Tamam. Tamam,
4: gidelim. Aferin size.
6: Hadi, hadi git oyna.
7: Neyse ki sadece kolu kırık. Daha kötü olabilirdi.
3: Teşekkür ederim. O adamı kesin Sank gönderdi. Ben gerçekten çok başarısız bir ustayım.
8: Çok güzel görünüyor.
9: İşte burada.
10: Bundan istiyorum.
11: Ne haber çocuklar? Çok eğlenceli bir kaydırağım var, hem de ücretsiz. İşte orada. Hadi ama. Çok eğleneceksiniz.
12: Hey!
8: Bırak!
12: Yardım edin!
8: Bırak! Bırak bizi!
12: Dur!
8: Bırak! Hey!
11: Hadi!
8: İmdat! Durun! Bırak!
12: Yapma!
8: Yapmayın!

0: tam 2 saatiniz var. Müdürü hemen tersaneye getirin. Aksi takdirde bu çocukları köle pazarında satarım.
1: Ha? Burada olduğumu nereden bildin?
2: Beni görmek istemişsin.
1: Hayır.
2: Ne?
3: Bayan İp, usta evde mi?
4: Ne oldu? Ne olduğunu söylesene. İp usta.
2: Ne oldu?
4: İp Ching, Fong ve birkaç çocuğu kaçırdılar İp usta.
2: Ne diyorsunuz?
4: Müdür bey tersaneye gitmeyecek olursa çocukları köle pazarında satacaklarmış.
2: Hemen müdürü bulun. Komiser Po'ya da haber verin.

0: Ben müdürü istedim, sen sopa getirmişsin. Olsun. Müdür nerede?
1: Müdür yolda, geliyor. Çocukları hemen bırak. Hemen.
2: Baba, baba.
1: Kapayın çenenizi, korkma oğlum. Babam burada.
0: Demek senin oğlum. Şanslıyım. Ben de onu istiyordum.
1: Çıkarın onu.
3: Gel bakalım. Gel buraya. Kes sesini.
1: Sus hadi.
0: Yanıma gel bakayım.
1: Sang. Çocukların hiçbir suçu yok. Onlara bir şey yapma. Anlıyor musun?
0: Bir şey yaptığım yok. Sadece elma veriyorum.
1: Korkmana gerek yok.
0: Elma ye. Ha bir de babacığına söyle de o sopayı bıraksın.
1: Çin, korkma sakın.
4: Sopayı bırak.
0: Şimdi diz çök.
4: Hadi. Yere kapan.
0: Fong, burada ne işin var? Bugün dövüş yok ki.
5: Sen oğlumu kaçırdın.
6: Baba, usta, kurtar beni baba.
5: Oğlum.
0: O senin oğlun mu? Yanlışlık oldu. Onu hemen çıkarın. Neyse ki kaçıran benim. Çocuğa bir şey olmadı.
1: Hadi git, git dedim.
0: İpman. Senin için iyi dövüşçü diyorlar.
1: 10 adamla dövüşebilir misin acaba?
0: Bir kişiye karşı 10 kişi. Hatta şunu 11 yapalım. Eğlenceli olur. Şans vermedi deme sonra.

Baba, arkadaşlarım hala ellerinde.

0: Ne haber?
1: Neden geldin?
0: Çocukları almaya geldim.
2: Ya!

0: sonu gebersin.
1: Ömer, kurt-

0: Bu salı binde Pril sıvı bulaşık deterjanı 239 lira. Molfix bebek bezi 529 lira.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
10: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
14: Isır onu.

0: Julia, come in, shut up!
1: David, öylece durma! Ne bekliyorsun? Yakala şu veledi!

0: Geç şöyle. Cıpırdama dedim.
1: Onlardan
0: yat yere, yere yat.
1: Onlardan değilim.
2: Kaçın.
3: Kimse kapıda basın. Olduğunuz yerde kalın. Kaçmaya çalışmayın.
4: Hadi hepsini tutuklayın. Tutuklayın şu sertörleri.
5: Arka sokağa. Elinize geçin.
4: Hepsini tutuklayın. Fotoğraflarını çekin.
0: Devam et. Hadi.
4: Hepsi manşete çıksın.
0: Kaçırma. Herkes.
4: Harika olacak.
0: Yukarıya. Evet.
5: Kıpırdamayın.
0: Burası temiz.
4: Kimse kıpırdamasın demedim mi ben?
5: Yere yat.
0: Hadi yere yat. Yere yat. Herkes yere yat.
5: Herkes yere yat.
0: Yere yat.
5: Yere yat.
0: Yere yat.
5: Yere yat.
6: Hadi. Hadi.
5: Hadi.
6: Hadi.
5: Hadi.
6: Hadi. Hadi. Hadi.
5: Hadi. Hadi.
0: Yere yat.
7: Okulda bir olay yaşandı. Çingi kaçırdılar. Çok üzgünüm Wingsing. Haklısın. Yanıldım. Hata bende. Ama bir daha olmayacak. Sana söz.

0: Git de yüzünü yıka.
1: Tamam.
0: Aferin. Suç bende, tamam. Ağlama. Tamam.
1: Çok korkuyorum.
0: Biz iyiyiz.
1: Hı? İyi olmayabiliriz.
0: Neden?
1: Söyledi bana.

0: Tedavisi var mı?
1: Yazabileceğim bazı ilaçlar var tabii ki. Ancak bu evrede maalesef etkili olacaklarını pek sanmıyorum.
2: Doktor, ne kadar zamanım kaldı?
1: Tahminen 6 ay.

0: Korkma, sana bir şey olmaz. Polis senden yana. Gazetelerde her gün farklı haberler var. Kaçırılan çocuklar, evden atılan insanlar filan. Müdürüm memnun değil. Müdürüm memnun değilse ben de değilim. Yani bir süreliğine yasa dışı işlerine ve yolsuzluklarına ara vermek zorunda kalacaksın. Aksi takdirde Frankie seni asla koruyamam.
1: Nasıl istersen.
0: Güzel. Sohbetlerimizden büyük zevk alıyorum. Görüşürüz.
2: Patron! Bak, bu Taylandlı inanılmaz bir. Dirsek, diz, yumruk hepsi harika.
1: Kaldır şunları.
2: Şey, patron, hata bende. Müdürü korkutmak istedim. Böyle olsun istemedim. Man var ya, hepsi onun suçu. Yemin ederim.
1: Bir daha seni görmek istemiyorum.
2: Ha?
1: Defol git hadi.
2: De.
1: İpman. Bitir işini onun.

Les folles!

Çay içer misin? Ortalık sakinledi. Bundan sonra başka sorun çıkmaz sanıyorum. Kazanamayacaklarını anlamış olmalılar. Ama yabancı şeytanlara güven olmaz. Sangın patronu sana diş biliyor. Dikkatli ol.

0: Peşindeyim misin? İşte buradayım. Ne istiyorsun?
1: İp Man sensin demek. Çin'in en iyi dövüşçüsün. Enteresan. Gel seninle anlaşalım. Anlaşılan Wing Chun'un en iyisi, en hızlısı, yenilmeziymişsin öyle mi? Bakalım kimin yumrukları daha hızlı? Seninki mi, benimki mi? Karşımda 3 dakika. Durursam seni rahat bırakacağım.

0: Hey, nasılsın güzelim?
1: Babacığım, balonumu istiyorum.
0: Ha, bırak orada kalsın, sen üzülme. Bir tane daha alırız, olur mu? Yeni bir balon.

0: Hanımefendi?
1: Evet.
0: Kiranız.
1: Ah, inanın sizi ilk gördüğüm anda gözüm tutmuştu. Bol şans dilerim. Eminim başarılı olacaksınız.
2: Eşesim, evet. Burada rahatça Wing Chun çalışabilirim. Usta, Cheng.
0: Cheng.
1: Ah, demek Wing Chun öğreteceksiniz. İp Man'ı tanıyorsunuzdur. Bakın, bakın bugünkü gazetede hem de manşetlerde. Bakın ne kadar etkileyici değil mi? Eminim birbirinizi tanıyorsunuzdur. Beni onunla tanıştırırsınız artık. İşte buyurun anahtarlarınız. Ben artık gideyim. Beni İp Man'la tanıştırmayı unutmayın.
0: Buradaki haber. Sen mi yazdın?
3: Evet.
0: Ben Cheng Dingqi. Ben de Wing Chun ustasıyım. Benimle ilgili de yazar mısın peki? İp Man'ın dövüşünü gördüm. Onun Wing Chun'u orijinal Wing Chun değil. Ona meydan okuyacağım.
3: Ama bütün ustalar ona büyük bir saygı duyuyor. Olur, bir şeyler yazarım. Ama bakalım Kung Fu camiası sizi İp Man'a meydan okuyacak kadar yetkin biri olarak görecek mi?
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lezzetli yeni paketlerinde. Sevince.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay, baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
9: hesap basit. Ben Chris.
10: Ben Max.
9: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
10: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
9: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
10: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
9: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
11: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Her klasik araç...
15: Tamam bak, çalışıyor mu?
14: Yeniden hayata dönmeyi
10: evet,
14: hak eder.
10: Evet.
14: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
16: Buyurun usta.
17: Makinen yanında mı?
16: Hı hı.
9: Çay güzelmiş.
16: Evet.
17: Ben Cheng Tinchi. Dostça bir dövüş.
16: Sen kimsin ki?
18: Cheng Tinchi fırtına gibi esiyor.

çektin Çin'in şöhreti yayıldı. Yeni Kung Fu Kralı Cheng Ding Chi.

0: Peki şimdi ciddiye alınır mıyım?
1: Elbette.
2: Çank Tin Chi dedi. Efendim bir açıklama yapar mısınız lütfen? Bir açıklama lütfen.
3: Bir fotoğraf alabilir miyiz?
4: Bize bir şey
3: sıraza
4: alabilir miyim? Bir açıklama yapacaktınız acaba?
0: Bay Wong, desteğinize teşekkür ederim.
5: Cesur ve hırslı dövüşçüleri hep takdir ederim. Yardım edebileceğim bir şey olursa söylemeniz yeterli.
6: Çenk Usta, hemen herkese dövüşüyorsunuz. Yanınıza da fotoğrafçıları alıyorsunuz. Hakkınızda söylenenleri önemsemiyor musunuz?
0: Farkındayım. Bana üstünlük taslayan gösteriş budalası diyorlar. Göz boyuyormuşum. Ama Kung Fu'da kimin üstün olduğunu göstermek gerekir. Herkes şunu bilsin ki Ip Man Wing Chun'u temsil edemez. Beyler, şimdi ilan ediyorum. Ip Man'a buradan meydan okuyorum.
7: Yazıyor. Wing Chun, Wing Chun'a karşı tükenmeden alın.
8: Cheng Tinchi Ip Man'a meydan okudu. Gerçek Wing Chun ustası kim?
9: Hayatım, bu çok komik. Bir gün Mo arkadaşlarıyla yemek yiyormuş. Sonra adamın biri arkadaşlarına dönüp demiş ki, beyler hepimiz kılılığız. Bunu ispatlayayım mı? Hanım köylü olanlar şu tarafa geçebilirler. Erkeklerin hepsi başlarını eğip o tarafa geçmişler tabii ama sadece Mo hariç. Onlar da vay canına demişler, çok iyi, gerçek erkek. Mo onlara şöyle demiş, beyler karım bana kalabalık yerlerde oturma demişti. Ne komik değil mi?
10: Sen karından korkuyor musun?
9: Arada bir.

0: Sıradaki. Chanwin siz misiniz?
1: Tanrı güzel kadınları neden aptal yaratmış?
2: Neden?
1: Erkekler onları beğensin diye güzel yaratmış. Onlar erkekleri beğensin diye de aptal yaratmış.
2: Oh.
3: bakın, ip ustaya meydan okumuş.
4: Saat 3'te mi?
5: Hızlı olmalısın.
6: Cheng Usta, masanız hazır. Buyurun.
5: Ben şuraya oturacağım.
2: Ip Usta'nın masası. Affedersiniz.
7: İp Usta, burada ne yapıyorsunuz?
2: Bacan'la görüşecektim de.
7: Dans öğrenmek için mi yani? Ben ondan daha iyiyimdir. Size öğretebilirim. Kung fu dersi karşılığında. Hı?
2: Olur. Hemen şimdi.
7: Anlaştık. Peki beni ne zaman kabul edeceksiniz?
2: Bugün beni yanlış anladın. Seni kabul etmeyeceğimi söylememiştim. Gitmen için kapıyı açmamıştım yani.
4: Usta, bir açıklama yapar mısınız?
8: Wing Chun, Wing Chun'a karşı. Peki hangisi gerçek? Bugün Wing Chun tarihi adına önemli bir gün. Buna ejderhaların savaşı diyebiliriz. Kimin daha iyi olduğu bugün anlaşılacak.
9: Evet, bugün Ip Man mı yoksa Cheng Tinchi mi daha güçlü göreceğiz. Bugün Wing Chun'un asıl temsilcisi ortaya çıkacak. Bu büyük karşılaşmanın saat 15'te başlamasına karar verildi. Karşılaşmayı nefesimizi tutarak bekliyoruz.
10: Çekilin, çekilin. Komiserim, Usta Tin.
11: İp Usta nerede?
10: Ortada yok.
11: Ne olmuş olabilir? Mutlaka bir sıkıntı olmuştur.
12: Merak etme komiser. İp Man mutlaka gelecektir.
2: Dans zamanı.

0: Saate baksanız.
1: Vakit geldi.
2: Şimdiye dek gelmeliydi.

0: Ruslar nerede?
1: Hanımlar ve baylar, müsabakanın saati 15 olarak kararlaştırılmıştı. Ancak İp Man bu karşılaşmaya gelmedi. Kurallar belli. Wing Chun'un gerçek temsilcisi ve gerçek ruhunu açıklıyorum. Chen Tin Chi.
0: Hayır. Olamaz. 5 dakika bekleyemediniz. Böyle
1: kurallar
0: olmaz.
1: Kurallar belli.
0: Sen usta değilsin.
2: Cheng Usta, İp Usta'nın gelmemesini nasıl yorumluyorsunuz?
3: Klasik Wing Chun kuralını bozmak bence büyük saygısızlık. Atalarımız böyle bir şeyi asla hoş görmezdi. Ancak atalarımızın ruhları rahat etsin. Wing Chun'un özü ve ruhu kaybolmayacaktır. Bence bunu İp Usta da anladı. Bugün bu yüzden gelmedi.
4: Hadi oradan.
3: Bugünden itibaren ben Cheng Tin Chi, gerçek Wing Chun'u geleceğe taşıyacağım. Görkemle.
5: Harika. Harika.
6: Harikasın. Hey.
7: Çok doğru. Sözlerine dikkat et. Buna hakkın yok.
5: Evet. Evet.
7: Ustamla karşılaşacak kadar yetki değilsin.
8: Yapmayın, sakin olun.
7: Sakin olun. Yürüyün, durun. Durun dedim. Bakın bizi çekilin. Çekilin dedim.
9: Böyle sakınlığınızı gösterdiniz.

0: Meksik. Meksik.
1: Hemen bir ambulans çağırın. Çabuk olun. Hemen.
2: Bay İp, eşinizin durumu giderek ağırlaşıyor. Bir süre hastanede kalması daha iyi olur.

0: Aşkım, iyisin değil mi?
1: Hı hı. Eve ne zaman gidebiliriz?
0: Doktor burada kalmanın daha iyi olacağını söyledim.
1: Hı hı.
0: Dinlenmen gerek.

0: Cem Fonk'a söyle. Bunu babasına versin.
1: Olur.
0: Hemşire. Hemşire.
1: Hanımefendi. Ağrınız da başladı. Tamam tamam, biraz dayanın. Ben hemen doktoru çağıracağım, tamam mı?
2: Biraz çorba iç, iyi gelir sana. Hadi aç bakalım.

Her gün yanımda olman beni çok mutlu ediyor. Ama daha da mutlu olabilirdim. Hani derler ya, hayatın hem sana aittir,

Her gün yanımda olman beni çok mutlu ediyor. Ama daha da mutlu olabilirdim. Hani derler ya,

0: hem kendine aitsin, hem ailene aitsin, hem de yaşadığın yere aitsin. Yapman gereken şeyleri yapmadığın için sonradan pişman olmamalısın.
1: Tek pişmanlığım şu, seni çok ihmal ettim ben.
0: Sen bana karşı hep çok naziktin. Hasta olmasaydım, o meydan okumaya gider miydin?

İşte benim aşık olduğum İbman bu. Senden habersiz onunla bir tarih daha belirledim. Çok uzun zamandır idman yaptığını duymadım. O sesi tekrar duymak istiyorum.

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bulduğunu ay. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
6: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
7: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
10: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
11: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
7: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Bingo Jet jel sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: Mel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
1: Şeftali.
2: Budur. Boş ver sen bu reklamı.
3: Kendin nereye buldun? İlk yudumda sen de söyle.
2: Füsti.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira.
5: Bim, bim, bim, kalbimle benim, bim, bim.
6: Ben Feyyaz.
7: Bu da Sarı Kola.
6: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
8: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
6: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
7: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
6: Değişemem ve değişebileceğime dair
8: inancım da yok.
6: Başka lezzet yok.
7: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
9: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
10: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
11: Banka.

0: Yenildiğimi kabul ediyorum İpuzda.
1: Şu hayattaki en önemli şey yanındakilerin sevgisidir.

0: Ip Man oğluna Wing Chun öğretti. Dövüş sanatları hayatı boyunca ona yön verdi ve büyük bir usta oldu.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
6: Sana yakışanı tak. Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
7: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Türkiye, 783.562 kilometre karelik yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz, kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. Irak'tan gelen yolcunun çoraplarından bile sigara paketi çıkıyor.
1: Bak bunun da içinde var.
0: Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden konteynerde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor.
2: Esrar'ın paketlemesi de böyle değil ya. Siyah poşet içeri.
1: Aynen.
0: Senegal'den gelen yolcuların kolilerinden kilolarca gıda çıkıyor.
3: Bunlar Türkiye'ye getiremezsiniz. İmha edilmek üzere el koyuyoruz.
0: Yolcunun valizinden boş kuyumcu dükkanı çıkıyor.
4: Açalım.
0: Çin'den gelen konteynerden panayır cihazları çıkıyor.
5: Bu bizim görüntüyle alakalı bir mevzu değil.
0: Çin'den gelen yolcunun niyeti kısa sürede ortaya çıkıyor.
6: Sayıca fazla getirdiği için ticari olduğunu karar verdik.
0: Fransa'dan gelen yolcunun eşyaları hediyelik eşya limitlerini aşıyor.
7: Ne için getirdiniz bunu?
8: Hediye amaçlı.
7: Çok fazla değil mi?
0: X-ray kontrolünde yolcunun çok sayıda şişe taşıdığı tespit ediliyor.
9: Alkolü fazla getirmişsiniz beyefendi.
0: Pakistan'dan gelen yolcunun çantasından çok miktarda metal uyarısı alınıyor.
10: 13 tane de bundan var.
0: Transit uçuşla ülkeye gelen 3 yolcu risk analizi kapsamında yakın takibe alınıyor.
11: Dur. Berkan.
12: Kenan alabilirsin.
11: What is your job?
13: No, just working control.
14: It is not normal.

0: Irak'tan gelen yolcuların eşyaları X-ray cihazından geçiyor. Ve X-ray operatörü yolcunun eşyaları arasında şüpheli bir yoğunluk tespit ediyor. Yolcu gümrük arama noktasına alınıyor ve ilk çantası açılıyor.
1: Şöyle bir dakika bekleyin şurada kenarda. Şu arkadaşa bir bakayım.
0: Çantadan çıkan giysilerin ceplerinin dolu olduğunu fark eden memur, yolcudan giysilerin bütün ceplerini boşaltmasını istiyor.
1: İçindekileri bir çıkarır mısın şu sigaramı?
2: Atacak mı? Memur.
0: Yolcunun giysi ceplerinden paket paket sigara çıkıyor.
1: Bak içindeki sigaraları çıkarıp buraya bırakıyorsun, tamam mı? Kontrol edeceğim, hepsini çıkarır mısın?
0: Neredeyse çantanın her boşluğundan sigara çıkıyor. Bu arada memur, yolcunun arama noktasına getirmediği poşetleri de fark ediyor.
1: Poşetler senin miydi? Tamam, getir onları da. Baba dursun, yerde dursun. Boşalttıklarını da üzerine koy.
0: Yolcunun beraberinde getirdiği poşet açıldığında da ortaya birçok elektronik cihaz çıkıyor.
1: Çanta senin mi? Şu. Onu da ver.
0: Sıradaki çantayı arayan memur yine aynı manzarayla karşılaşıyor. Yolcunun giysilerinden ve çantalarından çıkan sigara paketleri minik bir dağ andırıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmek üzere Ambarlı Limanı'na gelen konteyner, gemiye yüklenmeden önce X-ray taramasına sokuluyor. Taramada konteynerin içinde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor ve gümrük muhafaza ekipleri konteynerin mührünü kırıyor.
3: Ama beyanda çok fazla şey gözüküyor da. Hepsi 50 kilo, 100 kilo falan da abi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Bizim bakacağımız eşya da muhtemelen şu.
0: İçindeki yükün çok az olması memurların gözünde şüphe yaratırken, X-ray sonuçlarına göre şüpheli yoğunluk tespit edilen bölgedeki ambalajlar açılmaya başlıyor.
4: Makine mi, başka bir şey mi var içinde?
5: Şimdi bunun üzerinde...
0: Memurlar daha önce böyle paketlenmiş eşyalar arasında uyuşturucu madde yakaladıkları için konteyneri ve yükünü yakından incelemeye karar veriyor.
4: Şeye de benziyor bu çıkan Esra'nın paketlemesi de böyle diyor ya. Siyah poşet içerisinde.
5: Aynen.
0: Memurlar bir paketin içinden çıkan çekirdek benzeri bir maddeden şüpheleniyor ve maddeyi daha sonra incelemek için kenara ayırıyor.
4: Kokusu yok. Çekirdek gibi mi duruyor?
5: Yok, sert bir şey ya.
4: Bunlara bir bakalım istedikleri.
5: Keselim bakalım, enteresan bir malzeme.
4: Aynen abi, şimdi çekilir. Şurada bir şey var bunun.
5: Tamam, kapağını... o yuvarlak şey bu.
4: Açarız bunu. Yani içi boş gözüküyordu zaten onun da.
0: Konteynerin ortasındaki büyük ambalaj açıldığında da ortaya büyükçe bir varil ve birbirinden farklı eşyalar çıkıyor.
5: Tamam, boş için. Şöyle dursun, fotoğrafını alırız. Yine bu su arıtma gibi bir şey de kullanıyor olmasın diyecektim. Zaten şurada bir ne
4: evet,
5: var?
4: Çıkış var orada.
5: Aynen. Neyse biz şu kutuları bir açalım. Bir de şu alttaki yumuşak nesneye bir bakalım.
4: Tamam abi. Şuna
5: bir de şurada boya kutusu gibi bir şey var. Ona da bakalım.
0: Eşyaları yakından inceleyen memurlar özenle bantlanmış bir köpük parçası buluyor.
5: Ne bakayım onu niye böyle salmışlar? Ne özeli bak bunu adam bantlamış.
4: Böyle bir makine parçası çıktı.
0: Memurlar köpük parçasının içinde yasaklı madde olabileceğini değerlendiriyor. Ancak içinden bir şey çıkmıyor.
5: Böyle bir şey niye etrafını sarar ki?
4: İnsanı durduk yere şüphelendiriyor abi.
5: Gerçekten de öyle. Bu arıtma cihazının tozları falan olmasın? Şu gördüğün küçük küçük parçacıklar.
4: Olabilir abi.
0: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyor. Memur çorap içinde bile sigara buluyor. Yolcunun bazı sigara paketlerini dışarı çıkarmadığını fark eden memur giysileri tekrar elden geçiriyor.
1: İçlerinde yine kalmış. Bak bunun da içinde var. Neden beni dinlemiyorsun?
2: Vallahi uçak gözümde.
1: Senin başka bagajın var mı? Çantan, poşetin?
2: Tamam.
1: Başka var mı?
0: Gümrük muhafaza memuru masadaki sigaraları saymak için bir araya topluyor. Ve miktar tam 180 paket çıkıyor. ...180 paket sigara tutanak altına alındıktan sonra yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem yapılıyor ve alınan ifadesinin ardından savcılık makamına sevk ediliyor. El konulan sigaralar gümrük ambarına kaldırılırken Ambarlı Limanı'na geri dönüyoruz. Açılan bir başka çuval içindense çok küçük parçalar haline getirilmiş tahta parçaları çıkıyor.
5: Tahta bunlar ya.
4: Tahta parçası mı?
5: Bunlar tahta parçası.
0: Küçük tahta parçalarının olduğu çuvalda başka bir maddenin saklanmış olabileceğinden şüphelenen memur içini kontrol ediyor.
4: Abi şeye benzemiyor mu? Kaptagon görüntüsü. Yani araya atsa mesela.
5: Yani şöyle bir dibini karıştırırsak.
4: Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor.
5: Şöyle yapalım. Tabana doğru bakalım. Şuradan bir delik açarsak.
4: Bunun anahtarını koymuşlar. Ama nereden açılayım? Ha buradan açılayım.
5: Yok. Kırpılmış tahta parçaları.
4: Bunda da bir şey yok abi. Sigortaları.
5: Bir fotoğraflayayım hazırlaşmış.
4: Kabloları var.
0: Palet üzerine yüklenmiş tüm paketleri kontrol eden memurlar yine bantlanmış köpük parçası buluyor.
5: Şunu diğer paketi ne o?
4: Bu da köpük gibi bir şey herhalde.
5: Bu da mı köpük? Öyle niye bantlamışlar ki bunları? Anlamadım. Kes bakalım bunu, ne çıkacak içerisinde?
4: Kat kat bantlanmış dedim.
0: Köpük parçası kesildikten sonra içinde başka bir maddeye rastlanmıyor. Ama palet üzerindeki eşyaların çeşitliliği pek olağan değil.
4: Şurada bir mavilik var ama çok önemli mi bilmiyorum.
5: O belki eldivenden ulaşmış olabilir.
4: Olabilir.
0: Memurlar palet üzerindeki eşyaları su arıtma cihazı parçaları olarak değerlendiriyor.
5: Bunu ya arıtmada kullanıyorlar ya da elektrikte kullanıyorlar.
4: Ha bu şey...
5: Bu trafolarda falan akımı dengelemek için yapıp kullanıyorlar. Kum mesela, kum kullanıyorlar. Evet, burada evet, mesela evet. O gibi bir şeyde kullanılıyor olabilir.
0: Bu arada dikkatlerini kimyasal madde bidonuna benzeyen bir bidon çekiyor.
4: Evet. Çok bir hafif kokusu var.
5: Şöyle bir tutam alayım bakayım.
0: Ve bidon üzerindeki yazı sanal tercüman aracılığıyla çevriliyor.
4: Çeviri yapalım. Kaba işleme, taşlama gibi bir çeviri yaptı abi.
5: Şu kutunun altında ne var? Karton, mukavanın.
4: Burada bidonlar var. Hadi bir çeviri yapalım.
0: Gümrük muhafaza memurları açtıkları bidonlara narkotik test yapmaya karar veriyor. Çünkü sıvıların içine emdirilmiş narkotik madde olabilir.
5: Şu sıvılardan bir tespit alalım, en azından bir tanesinden alalım.
3: Olur olur abi.
5: Bir de şunu açalım, şu ağır bir şey, şu kova, tamam. Bir de bantlı. Mesela bu bantlı değil de o bantlı. Tamam. Niye bant demiş, bir bakalım ona da.
0: İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Senegal'den gelen yolcular gümrük kontrol noktasından geçmeye başlıyor. Yolcular valizlerini X-ray kontrolünden geçirirken birlikte seyahat ettikleri anlaşılan iki yolcunun valizlerinde şüpheli bir yoğunluk tespit ediliyor. Ve yolculardan valizleriyle gümrük arama noktasına geçmeleri isteniyor. Erkek yolcunun beraberinde getirdiği ilk koli açıldığı anda içinden kilolarca kırmızı biber çıkıyor.
6: İmha edilmek üzere el koyuyoruz bunlara. Bunları Türkiye'ye getiremezsiniz. İmha edilmek üzere el koyuyoruz. Fazla getirmişsiniz. Yes. No. No. Fazla getirmişsiniz. Hayır. No.
7: Okay. I don't have to. You might have ordered
6: it. Bu da biber abi.
8: Evet, hepsi biber.
6: Bu. Tamam.
0: Bunlar gümrük muhafaza memuru yolculara tüm biberlere el konulduğunu açıklarken kadın yolcu gerilmeye başlıyor.
8: No, get deli baba.
6: No, no.
8: Bu hepsi adliyeme gelecek
7: mi? No, no problem. You know. No.
0: Açılan diğer koliden de kırmızı biber çıkmasıyla yolcular kendilerine yardım edilmesini istemeye başlıyor.
8: Abi, bilmiyorum seni.
7: Gürkan Bey,
8: diğerlerden.
7: Kameranın yanına yemeğini izle, gidiyor abi.
6: Okay, open. Ay, bunda şey var.
0: Ve açılan bir diğer koliden de oldukça büyük, evet, bamyalar çıkıyor.
6: Fazla getirmişsiniz, hakkınızdan fazlası var. Lady, open.
0: Yolcuların getirdiği iki koli acı biber ve bir koli bamyaya el konuluyor.
9: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: aşka.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
8: Bellona, Bellona.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
9: Boy, boy, boy, boy, boy, boy. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
9: Boy, boy, boy, Domino's'um hoş geldin.
11: Ben Chris.
12: Ben Max.
11: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
12: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
11: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
12: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
11: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
13: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
13: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Kırmızı biberler. X-ray'de hepsi yiyecek olarak gözüküyor.
1: El konulan gıdalar kontrollü olarak imha edilmek üzere gümrük ambarına kaldırılırken yolcuların ülkeye girmesine izin veriliyor.
0: Fazla getirmişsiniz. Bir daha getirmeyin. Bir daha getirmeyin bu kadar. Bunları el koyuyoruz. Gidebilirsiniz.
1: Ambarlı Limanı'na geri dönüyoruz.
2: Şunu açmamışız, şunu da söyleyeyim.
1: Memurlar dikkatlerini çeken her bir bidonu açarak içlerindeki maddelerin ne olduğunu tespit etmeye özen gösteriyor.
2: Şunu da keselim ya, senin bıçak kesme. Kesin onu.
1: Ve açtıkları bidonun içinden çok ağır bir torba çıkıyor.
3: Ne kadar ağırmış ya.
2: Çok ağır bak tutsan.
3: Metal bilye tarzı bir şey olabilir mi bunlar?
2: Metale benzemiyor ama.
3: Şunu da bir çevireyim.
2: Bayağı ağır ama.
3: Seryum, zirkonyum, boncuklar diyor abi. Muhtemelen metal.
2: Test kit yapacağız. Bir ona. İstiyorsan ikisini karıştıralım. Bir damla ondan alalım. Bir parça da Gresyan'ını atalım. Mantıklı. Tek test kitini hallederiz. Ben alt kereyim.
3: Şu çuvalları da bence söyleyeyim. Şöyle ön tarafa çeksinler.
1: Şüpheli yoğunluğun tespit edildiği bölgeye yüklenmiş çuvallar, yer operasyon ekiplerinin yardımıyla konteynerin önüne taşınıyor. Ve çuvallar kesiliyor.
3: Keselim abi.
2: Keselim.
3: Bunda daha ufak parçalar.
2: Aynen, daha ufak parçalar. Aynen.
3: Ne için kullanıyorlar acaba? Taş hakikaten ya.
1: Çuvalların içinden küçültülmüş taşlar çıkarken memurlar şüphe duydukları sıvılara narkotik test yapmak için hazırlık yapıyor.
2: Taş. Bu zaten taş açtığımız şey. Bunu açtık zaten.
3: O da daha büyük.
2: O zaman numunemizi alalım. Bardağımız bunda. Şundan da alalım istersen.
3: Bundan alalım. O ya biraz yağ tarzı şeyden de alalım abi.
2: Bundan birazcık dökeyim.
1: Her iki sıvı maddeden alınan örnek bir bardağa dökülüyor. Test kitinin içinden çıkan örnek alma çubuğunun üzerine az miktarda gres yağı sürülüyor.
3: İstersen onu direkt katı ya. Bunun içine bırak abi.
2: Tamam.
1: Memurlar teste tabi tutacakları tüm maddeleri bir bardak içinde karıştırıyor ve homojen bir karışım elde ediyor.
3: Yalnızca işareti yok ya. Olur değil.
1: Elde edilen karışım narkotik test kitinin içinden çıkan özel çözeltinin içine konuluyor ve çözelti dikkatlice çalkalanıyor.
2: 5 saniye bekleyelim. Şafa yapabilirsiniz.
1: İstenilen yoğunluğa ulaşan sıvılar test kitinin kabına damlatılıyor ve kap test kitiyle birleştiriliyor.
2: Sonucumuz da geldi.
1: Ve sonuç negatif çıkıyor. Örnek içinde narkotik bir maddeye rastlanmıyor.
3: Bir sıkıntı yok abi.
2: Aynen. Problemi konteyneri kapatabiliriz.
3: Kapatabiliriz o zaman.
2: Eşya Suudi Arabistan'a gidiyor. İhracat. Beyanında makine parçası ve aksamları diye geçmektedir. X-ray operatörü arkadaşın bakın dediği yere baktık. Ve içerisinde bu arıtmada kullanılan taşlar böyle kalınlıkları farklı olacak derecelerde büyükten küçüğe doğru çuvallar içerisinde bu taşlardan bulunmakta. Bunlara baktık. Bulduğumuz sıvı numunelerden örnekler aldık. Ve analiz yaptık ve bir olumsuzluğa rastlamadık.
1: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Senegal'den gelen yolcu X-ray kontrolünden geçerken getirdiği valizlerde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor. Yolcu hızlıca gümrük arama noktasına davet ediliyor ve valizleri açılıyor.
2: Nereden geliyorsunuz?
4: I'm going to London tomorrow.
2: London?
4: Yeah.
1: Kadın yolcu bir gün sonra Londra'ya gideceğini beyan ederken Valizlerinden, kuyumcu tezgahlarında kullanılan basit kutular çıkmaya başlıyor. Yolcunun valizinde altın da olabilir mi?
5: What is this?
4: Jewelry display.
1: Valizde altın olabileceğinden şüphelenen memur, valizi detaylıca ararken bilezik asmak için kullanılan askıyı da buluyor. Yapılan inceleme sonunda valizden altın çıkmıyor ve yolcunun ülkeye girmesine izin veriliyor.
5: Okay. Thank you. You can go.
1: Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Çin'den gelen konteyner arama sahasına alınıyor ve içinde şüpheli bir yoğunluk tespit ediliyor. Rotasından dolayı şüpheli bulunan konteynerin açılmasına karar veriliyor ve mührü kırılıyor.
5: Açalım konteyneri. İkse görüntüsü.
1: Beyannamesinde pamuk şeker makinesi yazan yükün konteynere paletler halinde konulduğu tespit edildikten sonra tüm yükün çıkartılmasına karar veriliyor. Çünkü X-ray taramasında şüpheli bulunan nokta konteynerin en arka kısmı.
3: Bunu komple çıkaralım.
5: Forkliftle çıkacak, komple hepsi çıkacak. Son sıra, en arkadaki son sıraya bakacağız.
3: Dediğim gibi şey ya bu mu? İçeride oyuncak oluyor, yukarıdan aşağı iniyor, almaya çalışıyor. Herhalde öyle bir şey. Şu onun aleti diye tahmin ediyorum. Başka bir şey de çıkabilir tabii.
1: Kaçakçılık ve istihbarat ekipleri X-ray tarama sonuçlarını incelerken, yer operasyon ekipleri konteyneri boşaltmak için kolları sıvıyor.
3: En arkası, en buradaki paket paket görüntüler.
1: Saatler süren çalışmanın ardından konteyner boşaltılıyor ve arama sahasına alınan bir kutu açılıyor.
3: Zımbalar atıyor direkt.
5: Keserle girişecek. Poli bunlar. İşimize yarar.
3: Yarar yarar.
5: Şu diğerlerini de açacağız. Şunu. Şunu da yandan aç.
1: Açılan kolilerden pamuk şeker makinelerinde kullanılan gıda ürünleri çıkıyor.
3: O paket görüntüleri biri bulu abi.
5: Aynen.
3: Şeker var sanırım. Pamuk şeker yaptıkları malzeme olabilir mi?
5: Paketlerin içerisinde şeker var. Pamuk şeker yapımında kullanılıyor.
3: Öyle yazıyor zaten.
5: Ham maddesi falan gibi de olabilir ama bildiğin şeker bu yani.
3: Aynen.
5: Normal şeker ya, bildiğimiz toz şeker. Aşağıdan da bir kutu açalım.
1: Makinede kullanılacak şekerin de konteynerde olmasını garip karşılayan memurlar, ahşap kutunun en altından bir koliyi seçiyor ve açıyor. Ve bu koliden de şeker çıkıyor. İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Çin'den gelen uçak havalimanına iniş yapıyor ve yolcular gümrük kontrol noktasından geçmeye başlıyor. Her bir yolcunun valizi X-ray cihazından geçerken bir yolcunun valizinde çok sayıda tekstil ürünü getirdiğinden şüphelenen memurlar yolcuyu gümrük arama noktasına çağırıyor ve valizlerini masaya koymasını istiyor.
6: Sir, what is your luggage, please? What is inside?
1: Yolcunun ilk valizi açıldığı anda ortaya poşetleri üzerinde birçok giysi çıkıyor.
6: Sir, where are you coming from? Coming from.
4: 对对对，你不要等我了，因为耽误很多时间了。三十二十九个人，十个家庭，好好好。
1: Çıkan giysileri tek tek sayan memurlar ürünlerin bir kişi için olamayacağını belirliyor. Kot pantolonların ve kadın giysilerinin aynı tipte ama farklı bedenlerde oluşu eşyaların ülkeye satılmak için getirildiğini kanıtlıyor.
6: Nereden geliyordu beyefendi? Çin mi? Çin üzerinden gelen yolcumuz.
7: Where are you going today? In Turkey?
6: Muhtelif marka kıyafetler getirmiş. Herhangi bir marka ibaresi bulunmamakta. Sayıca fazla getirdiği için ticari olduğunu karar verdik.
7: Burada 4 çift ayakkabısı var ayrıyeten.
6: Ayakkabı yine aynı şekilde. Burada 2 tane çift ayakkabı çıktı.
7: Ayakkabı çiftleri olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 başka ayakkabımız var.
6: Ayakkabı yok.
1: Valizin alt kısımlarına saklanmış güneş gözlüklerinin de ortaya çıkmasıyla yolcunun niyeti açığa çıkıyor.
6: Güneş gözlükleri de bulunmakta. Orijinal değil.
1: Şüpheli valizlerin aranması devam ederken Ambarlı Limanı'na dönüyoruz. Şüpheli yoğunluk gösteren bölgeden alınan bir diğer kutu açıldığında içinden pamuk şeker makinesinin ışıklı panosu çıkıyor.
3: Ha, gerek yok ya, tamam. Bu bizim görüntüyle alakalı bir mevzu değil.
5: Yok, bu ışık ya, led ışık. Pano gibi bir şey bu.
3: Pamuk baksana. Şeker şey değil mi zaten bu?
5: Yok yok, pano elektrik tablosuyla
3: var. Yok işte, standının ışıkları gibi bir şey.
5: Aynen, o işte o. Pano diyor mu ya?
3: Aynen, bununla işimiz yok abi, o görüntü bu değil. Bir de şunun içini görelim.
1: Memurlar makinenin doğal boşluklarını görmek istiyor ve kutu yan tarafından kırılarak açılıyor.
3: Yok abi. Bunu bizim, bunun kapak tarzı veya içini görebileceğimiz bir yer olması lazım.
5: Şu yandan da açalım şuradan sonra. Böyle makineye de bir tane getirecekmiş gibi ama.
1: Son koli açıldığında da pamuk şeker makinesi bulunuyor. Yapılan inceleme sonunda şüpheli yoğunluğun farklı eşyaların üst üste konulmasından kaynaklandığı anlaşılıyor. Ve konteyner temiz olarak işaretleniyor.
3: Konteynerimiz X-ray'e gelmiş, girmiş, X-ray'e yönlendirilmiş mali takibat.
5: Şüphesiyle.
3: Mali takibatla. Dolayısıyla X-ray'ci de tarama sonucunda paket görüntüleri gördüğünden dolayı narkotik yönden aç vermiş konteynere. Kontrol edilmesini talep etmiş. Biz de bundan dolayı geldik, konteynerimizi açtık ve işaretlediği bölgede gerçekten de paket şeklinde şekerlerin olduğunu gördük. Diğer eşyalarla da baktığımızda eşyalarımızın pamuk şeker makinesi olduğunu kanaat getirip o şekerlerin de pamuk şeker yapımında kullanıldığını anladıktan sonra herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık ve konteyneri kapatmak durumunda kaldık diyelim.
1: Pamuk şeker makinesi ve şekerler konteynere geri yüklenirken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz.
7: Sir, this is an original. Sir, your glass is original.
4: Glass
7: is original. Which company? Do you know? I think your company.
6: Ucuz bir imitasyona benziyor.
7: Hiçbir marka ibaresi evet. Yok.
6: Marka ibaresi bulunmayan.
7: Okay, give me passport please.
6: Ayakkabılar. 6 çift ayakkabısı bulunmakta.
1: Yolcunun pasaportu alındıktan sonra valizinden çıkan giysiler, pantolonlar, ayakkabılar ve gözlükler el koyma tutanağına işleniyor.
6: Yolcunun pasaportunu kontrol ettiğimizde giriş çıkışı çok fazla bulunmakta.
7: Bunun ticari mahiyette olmadığını bilmemesi ihtimali çok da yok yani.
6: Evet. Bu şekilde giriş çıkış gerçekleştirerek bir ticari faaliyette bulunmakta olduğuna kanaat getirdik pasaport giriş çıkışlarını kontrol ettiğimizde. Ve ayakkabı numaraları da farklı. Kendisine getirmiş olması bu sebeple bu ihtimal ortadan kalkıyor. Farklı markalar, kadın erkek karışık 6 adet ayakkabı bulunmakta.
7: Which airline your flights? Which airline? Come here.
4: Mekke'de
7: var. Which airline your flights?
4: China.
7: China, you? Your flight number which?
8: Efendim, dünya tüm markaları.
6: Kimse
7: can I see?
6: Ticari faaliyette olduğunu, farklı bedenlerde
8: getirmiş olduğu tekstil markalarından
6: anlamış bulunmaktayız.
7: Today is going in the Ankara city. Ankara. Yes. For what?
4: For
7: do you have a persons?
1: Yolcunun uçuş bilgileri de tutanağa işlendikten sonra yolcuyu sorgulamaya devam eden memur gerçekleri ortaya çıkartıyor.
4: Ankara
7: customers. Ankara'daki müşterileri için.
9: Evet, beyefendi itiraf etti.
7: Your name is Hayes.
1: Yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında yasal işlem yapılıyor. Yolcu el koyma tutanağını imzaladıktan sonra Kaçakçılık ve İstihbarat Amirliği'ne götürülüyor ve burada ifadesi alınıyor. İfadesinin ardından da savcılık makamına sevk ediliyor.
10: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen
1: diyor. Yolcu el koyma tutanağını imzaladıktan sonra Kaçakçılık ve İstihbarat Amirliği'ne götürülüyor ve burada ifadesi alınıyor. İfadesinin ardından da savcılık makamına sevk ediliyor.
10: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yol...

0: Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action iki etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearber Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
12: hesap basit. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
13: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
14: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
15: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
16: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
17: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
18: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma
5: din. Ben Chris.
6: Ben Max.
5: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
6: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
5: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
6: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
5: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
7: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Yolcu hakkında yasal işlemler başlatılırken yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Fransa'dan gelen yolcular gümrük kontrol noktasından geçmeye başlıyor. Valizleri şut altı bölümünden beri takip eden memurlar bir yolcunun ülkeye girerken hangi hattı kullanacağını merak ediyor. Çünkü bu yolcunun valizinde şüpheli bir yoğunluk tespit edildi. Ve yolcu yeşil hattı kullanıyor ve gümrüğe beyanda bulunmuyor.
9: Hocam şu taraftan rica edebilir miyim? Şöyle buyurun.
8: Yolcu valizlerini X-ray taramasına sokarken kaçakçılık ve istihbarat memuru takipli yolcunun valizlerini tarama sırasında da kontrol ediyor.
9: Aynen. Şuna görüntülü şüpheler var. Ne yazık ki bu da varmış. Görüyor musun? Bak şurada.
8: Valizde şüpheli yoğunluk tespit eden memur yolcunun gümrük arama noktasına geçmesini istiyor. Bakalım şüpheli yoğunluğun sebebi ne?
9: Beyefendi şöyle kontrole buyurun size zahmet.
8: Valizler arama noktasına konduktan sonra memurlar valizleri açıyor ve yolcunun pasaportunu kontrol ediyor.
9: Pasaportunuzu rica edebilir miyim? Şöyle yapalım geçin size zahmet.
8: İki valizi de açan memur çok sayıda karton kutuyla karşılaşıyor ve yolcuyu sorgulamaya başlıyor.
9: Hocam şimdi bunlar nedir tam olarak?
10: Faturası var mı?
11: Şablon, yok herhangi bir şey var mı?
10: Şablon.
9: Hangi amaçla getirmiştiniz?
10: Ailemi hediye amaçla.
9: Amirim, beyefendi Fransa'dan geliyor, Nice'den.
8: Arama noktasına gelen memur sorguyu derinleştiriyor.
11: Herhangi bir faturası falan var mı aldığı günleri?
9: Peki ne kadar ödeme yaptın hepsine topla?
10: 550 civarı olmuş abi.
12: 550 euro mu?
9: Evet. Kaç tane olduğunu biliyor musun?
10: Tam adetti hatırlamıyorum açıkçası.
11: Ne için getirdiniz bunu?
10: Hediye amaçlı.
11: Çok fazla değil mi?
10: Ya bütün aileme set olarak aldım, o yüzden bu kadar fazla.
11: Set olarak aldım.
8: Kutular açıldığında yolcunun aynı zamanda sabun ve parfüm de getirdiği anlaşılıyor.
9: Kaç kutu var şimdi burada?
8: Şampuanlar kutularına geri konuluyor ve valiz dikkatlice aranıyor.
11: Kaç adet var toplamda burada?
10: Total hatırlamıyorum ama sayabilir misin?
12: 6, 1, 2, 3, 4,
11: ne iş yapıyorsun? 6,
10: 6, 6, bir yaş işletme firmasında satın alma yapıyorum.
12: 73, 74, 75 adet. 75 adet şampuan.
11: Şampuan mı, parfüm mü?
12: Şampuan ya.
11: Şampuan. Şimdi bu kadar eşyayı getiriyor olman problem bizim açımızdan. Şimdi kanun belli bir izin veriyor parfüm veya benzeri veya kozmetik eşyaya ama bununla alakalı bir sınırlama var.
10: Bunu bilmediğim için evet.
11: Bir sınırlama var, bir sınırlama var. Siz bu sınırın üstünde kaldınız.
8: Yolcu şampuanların orijinal olduğunu beyan ediyor. Memurlar da sistem üzerinden hızlı bir araştırma yapıyor ve şampuanların değerinin 430 euroluk hediyelik eşya limitlerinin üzerinde olduğunu tespit ediyor.
10: Ya normal bir marketten satın aldım ama orijinal olduğunu düşünerek aldım.
9: Yani orijinal olduğunu düşünüyorsunuz. Evet. Ürünün orijinal olduğunu. Tamam.
10: Bu aslında ilk gelişim. İsviçre'de bizim ana ofisimiz var.
9: Normalde orada yaşamıyorsunuz. Türkiye'de yaşıyorsunuz. Şirketiniz?
10: Bizim şirketimizin ama ofisi İsviçre'de. Tamam. İsviçre'den teknelerimiz Fransa'da Nice'de olduğu için oraya geçtim. Geri dönüşümde Nice'de yaptım.
9: Şimdi benim anlamadığım bir soru var hocam. 72 adet veya 75 adet tam net saymadık ama bu kadar bir ürünü ve aynı muhteviyatta bir ürünü bir insan ailesine hediye getirmek ister.
12: 100 milim.
9: Yani Ahmet'e farklı ürün, Mehmet'e farklı bir ürün.
10: Aslında farklı mı oluyor olarak almış? Kodalar vesaire.
9: Bir tane mi oluyor? Yani 72 tane aynı ürün olunca biraz hediye kapsamının dışına çıkıyor.
8: İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Havalimanı'na arka arkaya inen uçaklar gümrük kontrol noktasında yoğunluk yaratıyor. X-ray taramasında bir yolcunun çok sayıda şişe taşıdığı tespit ediliyor ve yolcu gümrük arama noktasına davet ediliyor.
13: Tamam.
8: Yolcunun son derece sıkı sarılmış valizleri açılıyor. Bakalım X-ray taramasında görünen şişeler ne? Eşyalar arasındaki salam ortaya çıkarken diğer memur karton kutudaki şişeleri tek tek dışarı çıkartıyor.
14: Evet, o zaman da yakar.
13: Şöyle.
8: Karton kutular açıldığında da içindekilerin alkol şişesi olduğu tespit ediliyor. İlk valizden 6 şişe alkol çıkıyor. Bakalım ikinci valizden ne kadar çıkacak?
13: Şöyle valize doğru gelin siz biraz.
8: İkinci valizden de aynı şekilde ambalajlanmış 6 şişe alkol çıkıyor.
13: Şöyle hepsini şu tarafa alalım.
8: Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz.
9: Amaç biraz ticari mahiyet taşıyor. Aromaları bile aynı.
10: Evet, hepsi aynı. Farkına yok. Herhangi bir ticari amaç da vesaire getirmedi.
12: Faturası yok. Faturası yokmuş.
9: 550 euroya aldığını söylüyor, beyan ediyor tüm eşyaları. 74 adet.
15: 550 euroya aldığınız dair bir piş, silipten...
10: Nakit aldığınız elinde herhangi bir pişin vesaire yok.
8: Yolcu, şampuanlar hakkında fatura beyan edemiyor. Arama masasına gelen memur, yolcunun kaçakçılık şube tarafından sorgulanmasına karar veriyor.
15: Kaçak bir baksın buna ya, sayı olarak sen fazla
9: ne çıkıyor abi? Fiyat bulabildin mi?
16: Ay çok bulamadım ben.
9: Sen şey haber verdin mi kaça?
16: Tabii geliyorlar.
9: Şimdi hocam şöyle. Sayısı fazla.
10: Tamam.
9: Aile muhteviyat. Ticarime ayet arz ediyor. Bunun bir kanun yaptırma var. Şimdi muayene memurumuz arkadaş tahakkuk edecek. Tanesi Türkiye'de ne kadar satılıyor?
10: Okay.
9: Kaça istihbaratan arkadaşlarımız geliyor şimdi. Onlar değerlendirecekler. Duruma göre adli işlem veya idari işlemle karşılaşma ihtimaliniz var. Bilginiz olsun.
10: Tamam.
17: Merhabalar. Nereden geliyorsunuz?
10: Fransa'dan geliyorum. Ben Storre. Fransa'dan geliyorum.
17: Nedir bu?
10: Şampuan, aileme hediye amaçlı.
9: 75 adet.
17: Faturanız var mı elinizde?
10: Fatura makine olarak satın aldım. 550-570 civarı euroya almıştım. Normal lokal bir marketten satın aldım.
8: Valizden çıkan 75 adet şampuanın Türkiye'deki değerinin ortalama olarak 200 bin Türk lirası olduğu tespit ediliyor. Memurlar yolcunun sırt çantasına da bakmaya karar veriyor.
15: Çünkü 220 bin lira falan 3 bin neredeyse 75 tane ne varmış?
17: 200 diyor. 200 çıktı burada.
9: Hocam şu çantana bakabilir
17: miyim? Gümrüklenmiş değeri. Sifi 120 mi?
15: O civarlarda falan çıktı.
9: Takıyorum.
12: Kaçak alıyor mu?
9: Şu çantaya bakabilir miyim hocam? Değerlendirecekler.

0: şirket telefonları mı bunlar?
1: Bir tane şirket telefonu, bir tane şahsi telefonu.
2: Şu mu şirket?
1: Evet, o şahsi şirket.
2: Buyurun, zarar görmesin.
0: Şimdi arkadaşlar değerlendiriyor.
1: Tamam.
0: Arkadaşların kararına göre adli işlem ve idari işlem yapacağımıza karar vereceğiz. Arkadaşlar adli işlem için uygun derlerse savcıdan talimat alacaklar. Adli işlem yapacaklar hakkınızda.
1: Tamam.
0: Gerek yok derse, savcı talimat vermezse idari işlem yapacağız. Sayısı fazla olduğu için ve kırmızı hatta gelip beyanda bulunmadığınız için bunları el koymak zorunda kalacağız. İdari işlem hepsini el koyacağız. Tamam, bilginiz olsun.
3: Savcılık makamından gelen talimatla yolcunun ifadesi alınıyor ve yolcu savcılığa sevk ediliyor. El konulan şampuanlar gümrük ambarına kaldırılırken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Ülkeye giriş yapan yolcuların alkol derecesi %22'nin üzerinde 1 litre, %22'nin altında da 2 litre alkollü içki getirme hakları bulunuyor.
4: Özbekistan'dan mı geliyorsunuz? Alkolü fazla getirmişsiniz beyefendi.
3: Bakalım bu içkilerin alkol dereceleri kaç çıkacak?
4: Şöyle getir istiyorsan.
3: Gümrük muhafaza memurları tüm şişeleri çıkartıyor ve alkol oranlarını inceliyor.
2: Küçüklerin %38, bunların da %37 çıkıyor.
4: %37 mi?
2: %37 çıkıyor. Bunlar da.
3: Şöyle içmiyor. Ve tüm içkilerin alkol dereceleri %22'nin üzerinde çıkıyor. Yolcuya alkollü içkilerine el konulduğu söyleniyor.
4: Beyefendi, ülkeye girişte alkol seviyesi %20'nin altında 2 litre getirebiliyorsunuz. Alkol seviyesi %20'nin üstündeyse sadece 1 litre getirebiliyorsunuz. Sizde bayağı fazla var. Bu 70'lik ya. Bu 70'lik. Burayı terk alacağız. Pasaport aldın mı?
2: Al.
4: Beyefendi. Terk alacağız. Yaz kardeşim. Muhtelif marka diye belirtelim.
3: El koyma tutanağı hazırlanıyor ve valizden çıkan et ürünleri ve alkol şişeleri tutanağa işleniyor.
4: Biraz. Ek 9 listesi var. Yolcu beraberine kadar eşya getirebileceğiniz orada yazıyor.
3: El konulan ürünler gümrük ambarına kaldırılırken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Onlarca başarılı operasyona katılan ve narkotik maddeleri anında tespit eden narkotik dedektör köpek Okka ve eğitmenine kulak veriyoruz.
5: Manisa'da doğup büyüdüm. Üniversiteyi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okudum. Daha sonrasında Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı ilanı gördüm. Gümrük Muhafaza Memurluğu ile ilgili. Sonrasında 3 aşamalı sınavdan geçtim. Gümrük Muhafaza olduktan sonra kurumun kendi içerisindeki dedektör köpek idarecisi alımını gördüm ve başvurdum. Daha sonrasında ise narkotik dedektör köpeği idarecisi olabilmek için 3 aylık yavru kursu, daha sonrasında da 4 aylık branş kursu gördüm. Şimdi de Okka ile beraber Ambarlı'da görev yapmaktayım. Çocukluğumdan beri zaten hayvanlarla olan iletişimim çok kuvvetli. Kendimin de daha öncesinde köpeğim vardı. Alımı duyar duymaz, öğrenir öğrenmez direkt başvurdum. Çok enerjik bir köpek. Ben onu sakinliğimle biraz şey yapıyorum, törpülüyorum. Karşılıklı önemli olan eşleşme çok önemli köpek ve idarecisi arasında. Okka duygusal bir köpek olduğu için bağ kurmamızda büyük bir problem olmadı. Ama tabii ki de aşama aşama birbirimize alışa alışa sonuçta bunların bütün günlük ihtiyaçlarını ve bütün eğitim aşamalarında beraber rol alıyoruz. İşte arabayı yüklenmesinden mamasının verilmesine, tuvaletine ihtiyacının giderilmesine, veterinerlik ihtiyaçlarının giderilmesinde her aşamada beraber vakit geçirdiğimiz için köpekle olan bağımız çok kuvvetli oluyor. O yüzden büyük bir bağ problemi yaşamadık. Okka ve genç bir köpek de olduğu için, ilk idarecisi de ben olduğum için aramızda kuvvetli bir bağ oluştu. Yani o günden beri güçlü bir bağımız var Okka ile beraber. girdiği bir ortamda bir çekinceye yol açıyor. Ama daha sonrasında onun huyu, karakteri, insanlara olan tutumundan dolayı insanlar bir süre sonra alışıyor. Sonuçta bizim burada çalıştığımız sürekli kaçak istihbarat arkadaşlarımız var. Bunların arasında tabii ki köpekten korkanlar oluyor. Onlar bir süre sonra zaten köpek bakışıyla, davranışıyla, her şeyle size belli ediyor durumu. Bu sebeple yani bir süre sonra insanlar alışıyor. Duygusal durumu, geldiğimiz zaman küstükleri oluyor bize. Duygusal olarak etkilendikleri oluyor. Bu sebeple günlük işleyişimizde de işte Okka'nın duygusal durumu, sağlık durumu ailem tarafından, özel eşim tarafından çok merak ediliyor. Ya eşim benim öncesinde köpekten korkuyordu. Ben de Okka'yla tanıştırmak istedim onu defalarca ve kabul etti. Sonrasında limana geldi. Tanıştırdım. Onunla beraber oyun oynadı vesaire ve daha sonrasında o da artık köpekten korkmuyor. Çünkü Okka'nın tutumu gördüğünüz gibi çok oyuncu bir köpek. Yani ruh hali çok enerjik, yaşı genç, insan sevgisi yüksek. Bu sebeple yani eşim de onu çok sevdi. Arada sırada gelmek istiyor da Okka'yı görmek için sadece.
3: Okka ve eğitmeni nöbet saatlerini beklerken Sabiha Gökçen havalimanına gidiyoruz. Uçak havadayken yolcular hakkında risk analizi yürüten kaçakçılık ve istihbarat ekipleri uçaktaki 3 yolcunun Brezilya üzerinden Doha'yı transfer noktası olarak kullandığını, ardından Türkiye'ye geldiğini tespit ediyor. Alışılmışın dışında bir rota kullanan yolcuları şüpheli olarak değerlendiren ekipler, yolcuları Körük noktasında karşılamaya karar veriyor. Ve uçak Körük'e indiği anda kontrollerine başlıyor.
6: Prepare your passport, passport control.
7: Okay, so thanks so much. You're welcome.
3: Ekipler Körük noktasına yaptıkları ani baskınla şüpheli rotayı kullanan yolcuları tespit etmeye çalışıyor.
7: Okay. Thank you so much. You're welcome. Show your passport number or pictures.
3: Ve rotaları şüpheli olan 3 yolcu kısa süre içinde bulunuyor.
7: Aynen. Bu aferin, dur.
8: Welcome.
7: Kenara alabilirsiniz.
8: Welcome. Do you speak English?
9: Yes.
8: Okay. Routine custom control.
9: Sorry, what?
8: Custom control.
9: Yeah.
8: Luggage control.
9: Yeah.
8: And you can go.
9: Okay.
8: Okay.
3: Kaçakçılık ve istihbarat amiri yolculara ülkeye girene kadar eşlik edileceğini ve pasaport kontrolünden sonra valizlerinin inceleneceğini söylüyor.
8: What is your job?
9: I study. I'm
8: studying. University. Okay.
3: Yolcular açıklamayı dikkatlice dinledikten sonra pasaport kontrolüne götürülüyor ve ülkeye girişlerine engel bir durum olmadığı belirleniyor. Yolcular gümrüklü sahaya girdikten sonra bagaj alma bölümüne götürülüyor ve valizlerini almaları yakından takip ediliyor. Havalimanındaki yoğunluk artıyor. Pakistan'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular X-ray kontrolünden geçerken bir yolcunun valizinde çok sayıda ve çeşitli metal eşya tespit ediliyor. Gümrük arama noktasına çağrılan yolcunun valizleri açılıyor.
10: Metal yoğunluk var ama ne olduğunu bilmiyoruz. Evet,
11: tırnak
10: makasları var.
3: Ve yolcunun çok sayıda makas taşıdığı tespit ediliyor. Çantayı detaylıca arayan memur, makasların saç kesiminde kullanıldığını tespit ediyor ve saymak için tek tek diziyor. Bir başka poşetten de manikür makasları çıkıyor.
10: How much money? Ne kadar aldınız? Fatura, invoice. Amirim, bakar mısınız?
3: Yolcu makasların faturalarını beyan edemiyor ve arama masasına kaçakçılık ve istihbarat amiri geliyor.
10: Amirim.
11: Şey, Pakistan'dan.
10: Evet, Pakistan'dan Dubai'ye, Dubai'den Türkiye'ye gelmiş.
11: Uçuşu nereden? Buradan mı İga'dan?
10: Aktarmalı. Burayı. Uçuşu.
11: Tamam, uçuş saatine kadar bizde dursun.
10: Yok yok, hayır, gitmiyor. Dubai'den buraya gelmişecek. Evet. Buraya geliyor. Son durak burası.
11: Faturasını istedin mi?
10: Faturasını istedim, yok. Faturayı biraz edemiyor efendim.
11: Çok kıymetli, yan kesici şu.
10: Evet.
3: Arama noktasına gümrük muayene memuru çağrılırken yolcudan diğer valizini de açması isteniyor. Yolcunun ikinci valizi temiz çıkıyor. İlk valizden çıkan 40 adet manikür makası, 18 adet saç kesme makası ve 13 adet cımbız masaya diziliyor.
10: Bir tane şeyden var. 13 tane de bundan var. 48-13.
3: Yapılan değerlendirme sonucunda yolcunun eşyalarına el konuluyor. Yolcu hakkında yasal işlem yapılacak.

0: Gümrük arama noktasında valizler tek tek X-ray kontrolünden geçiriliyor ve açılıyor.
1: Madam, open Paris.
0: Kaçakçılık ve istihbarat memurları yolcuların valizlerini tek tek incelerken biraz önce sakinliğini koruyan yolcular gerilmeye başlıyor.
1: Open please.
0: Risk analizi kapsamında yapılan bu inceleme sonucunda yolcuların valizinde şüpheli bir şeye rastlanmıyor. Ama yolcuların şüpheli tavırları devam ediyor ve ortam geriliyor.
1: Valizler temiz.
2: Okay. You can go. Someone going to apologize. They told me about all.
3: No, no, it's just looking for control. It's not special for you.
2: Because this is not normal. You can't go. We travel a lot.
3: Yes, I know, but...
0: Memurlar olası bir şüphe üzerinden yolcuları aradıklarını genç kadın yolcuya anlatıyor. Ama yolcu anlamak istemiyor. Memurlar yolculara alışılagelmişin dışında bir rota kullandıklarını söylemesine rağmen yolcular valizlerinin açılmasına sinirleniyor ve gümrüklü alanda yasak olan bir şey yapıyor.
2: What? I can use my phone. You don't need to. It's my phone.
1: Fotoğraf çekti de. Söyler misin fotoğrafı silmesini?
2: Tamam. What's your name? What's your name? And yeah. No one explain anything. Do you understand?
3: Fakat you don't understand. Why you ask me? Why you check my passport?
0: Gümrüklü alanda fotoğraf çeken yolcular uyarılıyor ve çektikleri fotoğrafların silinmesi isteniyor. Ama yolcular gerginliğini koruyor.
2: No one explain anything. Of course I'm upset. You need to understand.
3: I understand you. I understand. I explain your sister. I explain your sister. When I come.
2: It should have been explained from the beginning. That's all. Okay. I want to know your names because I want to know who are you. You don't have a badge. Nothing. Isn't it normal to ask? Is it not normal?
3: Check. We have ID. Forbidden to take photo. Can you delete?
2: Yes, all delete.
0: Ve yolcular sakinleştikten sonra ülkeye giriş yapıyor.
3: Yes, can you delete please? Okay, thank you.
1: Okay.
3: Bye, Mr.
0: İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: Aracını Twink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
12: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
13: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
14: Ben Chris.
15: Ben Max.
14: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
15: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
14: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
15: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
14: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Iris Hall nereden çıkacak?
1: Tam şu delikten. Diğer deliklerin hepsi örnekleme noktası. Böylece hava kalitesini anlık olarak ölçebiliyoruz. Birkaç dakika sonra görüşürüz.
0: Daha şimdiden durum berbat. Eğri oturup doğru konuşalım. Piyasada o kadar çok devlet komplosu var ki hangisi gerçek, hangisi yalan ayırt etmek çok zor olabiliyor. Ben Andrew Bustamante, eski bir CIA istihbarat görevlisiyim. Gerçekle kurguyu birbirinden ayırmanıza yardımcı olmak için manşetlerden düşmeyen en çarpıcı komplo teorilerini sağlamlık testlerinden geçireceğim. ...2020 Mart ayı. Dünya neredeyse bir gecede tamamen kapandı. Bir bilim kurgu filmi gibiydi. Tek farkı kimsenin sinema salonundan çıkamamasıydı. Ceset torbaları, bomboş sokaklar, tam bir izolasyon.
2: Koronavirüse dair önemli bir uyarıyla devam edelim. Dünya Sağlık Örgütü yeni ve tehlikeli bir aşamada olduğumuzu ve pandeminin hız kazandığını belirtiyor.
0: Virüs yayıldıkça nereden çıktığına dair sorular da çoğaldı. Doğal yollarla mı oluşmuştu? Hayvanlardan insanlara geçen bir virüs müydü? Yoksa laboratuvardan sızan bir biyolojik silah mı ya da haince planlanmış bir oyunun parçası mıydı? Bu bölümde bilimsel iddiaları test etmek için CIA yöntemlerini, en güncel siyasi analizleri, gerçek dünyadan deneyleri ve alanında uzman isimlerle yaptığım röportajları kullanacağım.
1: Bu virüs kasıtlı olarak mı salındı yoksa kaza mı?
0: Gizli niyetleri açığa çıkaracağım.
3: Çin tüm dünyaya aşı ve kişisel koruyucu ekipman ihraç ediyor. Bu durum Pekin yönetimi için büyük bir başarıydı.
0: En aykırı teorileri sanayacağım. Şunu söylemeliyim. Sakın bunu evde denemeyin. Son 100 yılın en ölümcül pandemisi olan COVID-19'un aslında nereden çıktığını araştırmak için buradayım. Yolun sonunda keşfettiğim şey gerçekten şoke edici. Bunu sizden duymak kan dondurucu.
4: Büyük COVID komplosu. Colorado Springs.
0: COVID-19 pandemisi bitmiş olabilir ama etkileri kesinlikle geçmedi. Yakın zamanda yapılan bir anket, Amerikalıların çoğunun COVID'in ülkeyi ikiye böldüğüne inandığını gösteriyor. Neden mi? Çünkü insanlar kendilerine verilen bilgilere güvenmedi ve virüsün çıkış hikayesi bu güvensizliğin en büyük patlama noktalarından biri haline geldi. İlk yapılan açıklama, virüsün hayvanlardan köken alıp insanlara bulaştığı yönündeydi.
4: Doğal yayılma. Karınca yiyenler COVID'i yaymış olabilir.
0: Buna doğal yayılma deniyor. İlk COVID-19 vakalarının çoğunun Çin'in Wuhan kentindeki bir canlı hayvan pazarına dayanması, burada egzotik hayvanlar satılması nedeniyle bilim insanlarının çoğu pandeminin buradan başladığına inanıyor.
3: Virüs oraya o canlı hayvanlarla taşındı ve sonrasında da insanlara sıçradı.
0: Canlı hayvan pazarı denen yerlere yakından bakarak başlayalım. Kulağa gizemli ve sıra dışı gelse de mantığı çok basit. Bunlar açık hava pazarları. Yıkama, durulama ve ürünleri soğuk tutma gibi her aşamada su kullanıldığı için buralara ıslak pazar denir. Zamanla bu terim tuhaf hayvanların ve daha da tuhaf damak tatlarının barındığı yerlerin genel adı oldu. Olayın aslı Çin'in güneyindeki belli bir bölgenin karanlık geçmişine odaklandığımızda değişiyor. 1959 ile 1961 yılları arasında Çin, tarihin en büyük kıtlıklarından birini yaşadı. Başarısız hükümet politikalarıyla çevre şartlarının birleşmesi milyonlarca insanın hayatına mal oldu. Sonraki yıllarda gıda güvenliği ulusal bir öncelik haline geldi. 1970'lerin sonlarından itibaren Çin, çiftçilere ürettikleri ve sattıkları ürünler üzerinde daha fazla kontrol sağlayan piyasa reformlarını hayata geçirdi. Zamanla bu değişim yaban hayvanlarının yetiştirilmesi ve satışı da dahil olmak üzere hayvancılık sektörünün büyümesini tetikledi. CIA'de teorileri kaynağın ve bilginin güvenilirliğine dayanarak belirli bir olasılık derecesine göre değerlendiririz. Soruşturmam boyunca her teoriyi incelerken bize yol göstermesi için bu olasılık matrisini kullanacağım. Peki doğal yayılma bir ihtimal olduğuna göre COVID'in gerçekten doğadan gelip gelmediğini nasıl anlayacağız? Sadece neyin mümkün olduğunu sormuyoruz. Kanıtların neyi desteklediğine bakıyoruz. Peki Wuhan'dan gelen kanıtlar bize aslında ne anlatıyor? Bu konuyu derinlemesine incelemek için New York Post'un yazı işleri müdürü Lia Gustavchevich ile iletişime geçiyorum. Çünkü kendisi ve ekibi 2020 yılında Harvard Üniversitesi'nin doğal yayılma teorisine gölge düşüren çok çarpıcı bir araştırmasını haberleştirmişti. Lia, hepimiz COVID-19'un kökenine dair teoriyi biliyoruz. Çinli yetkililer dünyaya virüsün kaynağının bu pazar olduğunu söyledikten sonra o canlı hayvan pazarında ne oldu?
3: Kapatıldı. Doğal olarak bu durum pazarın COVID'in sıfır noktası olduğu algısını iyice güçlendirdi.
0: Dünya Sağlık Örgütü başlangıçta bu süreci nasıl yönetti?
3: COVID'in yayıldığını ilk öğrendiğimiz anlarda erken bir dönemde oraya bir ekip gönderdiler. Ama araştırma yetkileri çok kısıtlıydı. Doğru dürüst insanlarla konuşamadılar. Pazarın içine bile giremediler. Çinli yetkililer tarafından sürekli engellendiler. Haliyle bulabildikleri şeyler de çok sınırlıydı.
0: Şimdi bir zaman çizelgesi oluşturmak ve önümüzdeki tabloyu net bir şekilde görmek istiyorum.
3: Olur.
0: Pekala, her şeyin Aralık 2019'da Çinli yetkililerin nedeni bilinmeyen zatürre vakalarını bildirmesiyle başladığını söylüyordunuz.
3: Doğru. O dönemde yeni nesil koronavirüs olarak biliniyordu. Çin ise ilk ölüm vakasını 11 Ocak'ta açıkladı.
0: Evet. Ardından 13 Ocak'ta Tayland'a, 15 Ocak'ta ise Japonya'ya sıçradı. 20-21 Ocak civarında da Dünya Sağlık Örgütü Wuhan'ı ilk kez ziyaret etmiş gibi görünüyor.
3: Evet, bu durum aynı zamanda Amerika'daki ilk vakanın Washington eyaletinde doğrulanmasıyla aynı döneme denk geldi.
0: Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü resmi olarak pandemi ilan etti. Ardından tüm dünyada kapanmalar başladı. Peki buldunuz o uydu görüntüleri ve onların anlattığı bambaşka hikaye neydi?
3: Bu rapor Haziran 2020'de yayımlandı. Harvard'dan araştırmacılar Wuhan'daki hastane otoparklarının uydu verilerini inceledi ve Çinli yetkililerin belirttiği tarihten çok daha önce hastanelere giriş çıkış yapan insan sayısında artış olduğunu gördüler. Yani halkın COVID'i ilk duymaya başladığı anla Çin'de belirtilerin baş gösterdiği zaman arasında 6 aylık bir boşluk vardı.
5: Virüs sızdıktan sonraki 1,5 ay boyunca Çin hiçbir kısıtlama uygulamadı. Yani böylece Çin virüsün yayılmasına zemin hazırladı.
0: Bir dakika, sadece mevsimsel grip erken başlamış olamaz mı? Hastane giriş çıkışlarındaki artış dışında başka veriler de gerekmez
3: Kesinlikle.
0: Mi?
3: Kesinlikle. Aynı dönemde Wuhan bölgesinde öksürük, ishal ve diğer COVID belirtileriyle ilgili yapılan internet aramalarında artış var.
0: Yani Wuhan'daki hastanelere ilk vakaların gelmeye başladığı tarihle halkın yeni bir virüsten haberdar edildiği tarih arasında açık bir çelişki var.
3: Doğru. Ne zaman birileri COVID'in kökenine dair alternatif bir teoriyi araştırsa hemen bir kenara itildi. Komplo teorisyeni damgası yediler. Adeta toplumdan dışlandılar. En başından beri net cevaplar alabilseydik, toplumdaki bu kutuplaşmanın önüne de geçilebilirdi diye düşünüyorum.
0: Bu durum koronavirüs pandemisinden neden bu kadar çok komplo teorisi türediğini de açıklıyor zaten.
3: Kesinlikle. Bence insanlar net cevap alamayınca boşlukları kendi kafalarında dolduruyor ve farklı teoriler üretiyorlar.
0: Lia'nın aktardıkları hem zaman çizelgesi hem de bize anlatılanlar konusunda kafalarda ciddi soru işaretleri bırakıyor. Tabii bu çelişkiler virüsün asıl kaynağını çözmeye yetmez. Bunu anlayabilmek için bu tür bir virüsün hayvanlardan insanlara tam olarak nasıl sıçradığını çözmem gerekiyor. Yani doğal yayılma teorisini bizzat test etmeliyim. Bu riskin ne kadar olası olduğunu yerinde görmek için virüslerin hayvanlardan insanlara geçebileceği o tehlikeli bölgeye, Rocky Mountain Yaban Hayatı Merkezi'ne geldim.
6: Önce tepeden tırnağa koruyucu giysilerimizi kuşandığımızdan emin olmamız gerekiyor.
0: Başlayalım.
6: Tamam, şimdi sana eldiven, önlük ve maske vereceğiz.
0: Tamamdır.
6: Tabii ki hastalarımızın salgıları yoluyla ya da bizi ısırmaları ya da tırmalamaları durumunda hastalık kapabiliriz.
0: Bunu takmak hiç kolay değilmiş.
6: CIA bile seni buna hazırlayamazdı.
0: Çok haklısın. Emily, sen tam olarak cephenin ön saflarındasın. Merak ediyorum, seni en çok ne endişelendiriyor?
6: Kuş gribi. Bunu çok ciddiye alıyoruz çünkü bizi de hasta edebilir. Şu anda kuş gribi kuştan kuşa, kuştan sığıra ya da kuştan insana geçiyor. Ancak mutasyona uğrayıp insandan insana bulaşabilir hale gelmediğinden emin olmak için durumu yakından takip ediyoruz.
0: Covid gibi.
6: Kesinlikle. Şimdi burada bir puhu kuşumuz var. Ona bir kuş gribi testi yapmamız gerekiyor.
0: Baykuş dünya genelindeki istihbarat teşkilatlarının gayri resmi simgesidir. Bu yüzden vahşi bir baykuşla çalışacak olmak beni heyecanlandırıyor. Yok artık. Bu ne böyle? Devasa bir şey. Gerçekten kocaman bir hayvan.
6: Parmaklarını oraya yaklaştırma.
0: Ha, sağ ol.
6: Aktif bir enfeksiyon var mı diye test edeceğiz. Baş parmağımı ağzına sokacağım. Şöyle. Artık kafası tamamen benim kontrolümde. Beni de ısıramaz, seni de.
0: Bunun insanlara yapılan COVID testine bu kadar benzemesi beni çok şaşırttı.
6: Aa, doğru, haklısın. Hı-hı.
0: Bayağı hırçın bir hayvanmış. Peki Emily, COVID-19'un insanlara yarasalardan sıçradığı fikri hakkında ne düşünüyorsun?
6: Büyük ihtimalle yaşanan şey şuydu. Bir yarasanın bünyesinde koronavirüs vardı ve bu virüs insanlara geçmeden önce birkaç farklı türe daha sıçramış olmalıydı. Bilim dünyasında en çok kabul gören teori bu. Piyasada çok fazla bilgi kirliliği var ama biz her gün tam olarak bu işin içindeyiz.
0: Yaban Hayatı Merkezi önemli bir gerçeği doğruladı. Tehlikeli virüsler taşıyabilen hayvanlardan, hatta baykuşlardan bile insana hastalık geçmesi nadir bir durum değil. Aksine son derece yaygın. Tıklım tıklım bir pazar, enfekte olmuş yaban hayvanları ve dikkatsiz çalışanlar bir pandeminin patlak vermesi için biçilmiş kaftan. Ama COVID-19 doğal bir salgındıysa zaman çizelgesindeki bu çelişkileri ne açıklıyor? Ayrıca resmi açıklama neden bu kadar hızlı bir şekilde dayatıldı? İşte bu araştırmadaki bir sonraki sorum şu. Eğer bu olay doğada başlamadıysa başka nerede başlamış olabilir? Wuhan'a baktığınızda nehrin hemen karşı tarafında canlı hayvan pazarından sadece 16 kilometre uzakta ne buluyorsunuz? İnanması gerçekten güç.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, sigortam Net.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin.

0: miniğin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini Vade Parksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
5: Hep trenler onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
6: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
5: Ne de motorun durması onları yıldırır.
6: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
5: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
6: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
5: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Dünya Wuhan'da yeni bir virüs olduğunu öğrenir öğrenmez Çin hükümeti bunun canlı hayvan pazarındaki yaban hayvanlarından çıktığını ve insanlara sıçradığını iddia etti. Ancak salgın yıllardır yarasalardaki koronavirüslerin incelendiği üst düzey güvenlikli Wuhan Viroloji Enstitüsü ile aynı şehirde ortaya çıktı. Bu göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir tesadüf. Bu durum belki de hiçbir şeyin dışarı sızmaması gereken bir laboratuvardan COVID-19'un sızmış olabileceğine dair spekülasyonları körükledi. Peki böyle bir senaryo mümkün mü?
2: Laboratuvar sızıntısı.
1: Çoğu insan bilmez ama 1977 yılında Rus gribi olarak bilinen bir grip türü tüm dünyaya yayıldı. Soyunun tükendiği düşünülen bir virüsün bu şekilde aniden yeniden belirmesi bazı bilim insanlarına göre bir laboratuvar kazasının sonucuydu. Bundan 10 yıl önce ise daha sonra Marburg adı verilen ölümcül bir virüs ithal maymunlarla çalışan laboratuvar görevlilerine bulaşmıştı. 7 kişi hayatını kaybetti. 2000'lerin başında ise COVID-19'un yakın akrabası olan SARS virüsü laboratuvarlardan defalarca sızarak araştırmacılara bulaştı ve yeni salgınları tetikledi. Bu vakalar nadir görülüyor ama tamamen gerçekler. Yani asıl soru bir virüsün laboratuvardan sızıp sızamayacağı değil, günümüzde bunun ne kadar olası olduğu. Bu yüzden virüslerin nasıl güvenli bir şekilde kontrol altında tutulduğunu ve daha da önemlisi bunun bize Wuhan'daki laboratuvar sızıntısına dair bir ipucu verip veremeyeceğini öğrenmek için Boulder'daki Colorado Üniversitesi Aerobiyoloji Laboratuvarı'na geldim. Burası nasıl bir laboratuvar?
3: Misyonumuzun büyük bir kısmı soluduğunuz havadaki zararlı organizmaları yok etmek üzerine kurulu. Laboratuvarımız adeta akciğerler için bir emniyet kemeri görevi görüyor. Şimdi aktif bir laboratuvara gitmek üzereyiz. Anaokulu kuralı geçerli, ellerinizi bir şeye sürmeyin. Laboratuvarımızda ürettiğimiz şeyler bizi ve hayvanları hasta eden ne kadar mikrop varsa hepsinin bir araya geldiği bir suçlu koleksiyonu gibi. Grip, boğmaca, tüberkülozun farklı türleri. Bunları dondurarak saklıyoruz. Böylece ben ya da araştırmacılarımızdan biri istediği anda çıkarabiliyor. Elimizde aklımıza gelebilecek her şeyin tüber dolusu örneği var. Coliform SARS-CoV-2 hepatit virüsü.
1: Vay canına, inanılmaz.
3: Bir hafta içinde canlı virüs, canlı bakteri, canlı mantar ne isterseniz hazır edebilirim. Soluduğunuz anda sizi zatürre edecek her şey var.
1: Tanrım, gerçekten çılgınca.
3: Evet.
1: Bu kapıdaki her detay resmen diyor ki...
3: içeri girme.
1: Kesinlikle içeri girme diyor.
3: Aynen öyle.
1: Ama biz giriyoruz.
3: Evet.
1: Heyecanlıyım.
3: Tamam.
1: Biraz tedirginim ama heyecanlıyım. Şu an yürüttüğümüz bu deneyin tehlikesi nedir?
3: Tehlikesi hasta olmanız.
1: Anladım.
3: Tamamdır.
1: Bu ilk görevde virüslerin nasıl taşındığını ve tehlikeli bir sızıntının nasıl meydana gelebileceğini bizzat deneyimlemek istiyorum.
3: İşte burası senin yeni istasyonun. Tamamen izole bir alan. Önünde duran şey ise bir laminer hava perdesi. Böylece dışarıdaki dışarıda kalıyor, içerideki de içeride kalıyor.
1: Bu gerçek koronavirüs mü?
3: Tam olarak.
1: Bunlar da gerçek beyin hücreleri.
3: Evet, onlar da gerçek beyin hücreleri.
1: Vay canına.
3: Burada yapabileceğimiz şey ölümcül doz sınırının neresi olduğunu bulmak.
1: Yani beyin hücrelerini öldürmek için ne kadar koronavirüs gerekiyor?
3: Aynen öyle. Şimdi sıra sende. Derin bir nefes al, koronavirüsü al, kapağını aç ve hazneye boşalt. Şimdi bir cerrah titizliğiyle hareket etme zamanı. Bunlardan 8 tanesini alıp düzgünce sıraya oturana kadar bastırman gerekiyor.
1: Birkaç deneme gerekecek sanki, değil mi? Pekala.
3: Şimdi diğer tarafa geçip virüsünü alıyorsun ve beyin hücrelerine ekliyorsun. Hassasiyet, özen ve dikkat çok önemli.
1: Doktor Hernandez çok ciddiymiş. Bu iş gerçekten cerrah titizliği gerektiriyor. Ufak bir hata bulaşıcı bir virüsün dökülmesine neden olabilir. Biri gerçekten canlı bir virüsü yere dökerse ne olur?
3: Bunun için uyguladığımız bir protokolümüz var. Canlı bir virüsün gerçekten dışarı sızması durumunda neler yapılacağını sana adım adım gösterebilirim.
1: Bu canlı virüs değil, öyle değil mi?
3: Bu örnekteki değil.
1: Ben bir sızıntı simülasyonu yapacağım. Sen de dünyaya hastalık bulaştırmadan bu işten nasıl sıyrılacağımı göstereceksin, öyle mi?
3: Evet, öyle.
1: Şimdiden gerildim. Gerçek virüs bile değil ama şimdiden heyecanlandım.
3: İşte böyle. Şimdi virüsü alıyorsun ve elindeki aleti düşürüyorsun. Bitti işte. Her yere virüs saçıldı. Şöyle gel bakalım. Sol arkada bir emici toz şişesi var. Şimdi Andy, yerdeki o beyaz tozla her yeri kaplayacaksın. Tüm sızıntı alanının üzerini kapat. Tamam, şimdi o tozun üzerine bir dezenfektan olan şu bildiğimiz alkolden bolca dök. O alkol toza iyice nüfuz edecek ve canlı virüsleri öldürecek.
1: Doktor Hernandez, bunun gibi bir laboratuvarda en sık karşılaşılan kaza türü nedir?
3: Genelde birinin elindeki cihazı tam kavrayamaması, aleti düşürmesi ya da bir deney tüpünü devirmesidir. Ama laboratuvarda olan laboratuvarda kalır. Yani en azından öyle kalması gerekir.
1: Bu laboratuvarda herhangi bir şeyin dışarı sızmasını önlemek için çok sayıda koruma önlemi içeren katı izolasyon protokolleri uygulanıyor. CIA gözüyle bakarsak burada kaza eseri bir sızıntı yaşanma olasılığını son derece düşük görürüz. Ancak kurallara uyulmadığı takdirde sızıntılar yaşanabilir ve yaşanıyor da.
3: Tamam, ses kontrol Mark.
1: Sesin net geliyor Doktor Hernandez. İzolasyon protokollerinin nasıl işlediğini ve havanın nasıl temizlendiğini bizzat görmek için çılgınca bir şey yapmak üzereyim. Havada aktif olarak virüs dolaşan bir odaya kendimi kapatacağım. Eğer COVID bir laboratuvardan çıktıysa muhtemelen hava yoluyla yayılmıştı. Bu fikri test etmek için hava yoluyla bulaşan virüslerin nasıl davrandığını ve izolasyon alanından ne kadar kolay kaçabileceğini anlamalıyım. Şimdi aerosol odasına giriyorum.
3: Evet öyle. Bu deneylerin amacı grip, koronavirüs, RSV gibi hava yoluyla bulaşan patojenlerin sınıflarda, ofislerde ve benzeri yerlerde havada ne kadar süre hayatta kalabildiğini çözmektir ve o çözümü bulmaktır.
1: Güvenli şekilde yapmam için ne gerekiyor?
3: Önce giyinmene yardım edeyim. İçeride nasıl hissediyorsun?
1: Dünyanın sonu gelmiş gibi.
3: Seni odaya alıyorum. İçeriye küçük, pembe bir bulutun girdiğini göreceksin.
1: Tamam. Aerosol nereden çıkacak?
3: Tam şu delikten. Birkaç dakika sonra görüşürüz.
1: Şimdiden durum berbat.
3: 3, 2, 1, işte geliyor.
1: Sesi duyuluyor. Hatta görülüyor.
3: Evet, şimdi yayılmaya başladı.
4: Evet.
1: Gerçekten o korku filmlerin...
3: İçeriye küçük, pembe... bir bulutun girdiğini göreceksin.
1: Tamam. Aerosol nereden çıkacak?
3: Tam şu delikten. Birkaç dakika sonra görüşürüz.
1: Şimdiden durum berbat.
3: 3, 2, 1, işte geliyor.
1: Sesi duyuluyor. Hatta görülüyor.

0: İçerideki duman dağıldıktan sonra burada bir bulut olduğunu anlamak imkansız.
1: Filtreleri şimdi çalıştırıyoruz.
0: Anlaşıldı.
2: Yerdeki filtreler aerosolü temizlemek için.
1: Devreye sokacağımız son bir hamle daha var. Tam kafanın üzerinde duruyor.
2: O bir ultraviyole ışığı ve havadaki tüm virüsleri çok hızlı bir şekilde etkisiz hale getirecek. Ve hiçbir zararı yok.
0: Bir laboratuvardan dışarı bir şey sızsa bile bir sonraki pandemide bizi güvende tutacak olan şey işte bu tür çalışmalar ve bilimsel verilerdir. Ancak bu durum aynı zamanda inanılmaz derecede tehlikeli. Çünkü bu canlı organizmaların doğaya salınma ihtimalini de doğuruyor. Tek bir kişinin protokole düzgün uymaması her şeyin alt üst olmasına sebep olabilir. Vay canına.
1: Nasıl geçti?
0: Vay canına, vay canına.
3: Bu veriler havadaki toplam biyolojik yükün ne kadar olduğunu görmemizi sağlıyor.
0: Mikrop miktarını mı kastediyorsunuz?
3: Evet, yaklaşık 4000 seviyesinde başladın. Ardından yaklaşık 2 dakika içinde seninle birlikte içeride olan o HEPA filtresi partikülleri %75 oranında düşürdü.
0: Sadece 2 dakikada mı?
3: Sadece 2 dakikada.
0: Bu süreci yakından görmek, bu tür laboratuvarların virüsleri hapsetmek için tasarlandığını açıkça ortaya koyuyor. Ancak en iyi sistemler bile insan faktörüne dayanır ve insanlar hata yapar.
1: Bizim asıl görevimiz hastane ortamlarında, enfeksiyon hastalıkları ve onkoloji servislerinde, bir de ameliyathanelerde havanın dezenfekte edilmesi konusunda insanlara yardımcı olmak. Yani o yaptığımız temel çalışmalar tıpkı buradaki gibi bir laboratuvarda genişletilerek gerçeğe uyarlanıyor. Bir patojeni aerosol haline getirip havada ne kadar süre tutunduğunu test ediyoruz. Buradaki tek fark o kadar yüksek bir izolasyon seviyesinde olmamamız. Ama işimiz yine aynı. Kimseyi rahatsız etmeden havayı hızla dezenfekte etmek. Bu durumlarda rahatsızlık vermemek çok önemli. Karşımızda ameliyat edilen bir hasta insan olacak. Başında da uzmanlar. Yani yollarına çıkacak hiçbir şeye tahammülleri olmaz. Tam da bu laboratuvarda tüm dezenfeksiyon cihazları tavana yakın bir yerde duruyor. Ayrıca filtreler de yerleştirdik. Gerçek bir ameliyathanede olmadan gerçeğe ne kadar yaklaşabiliyorsak o kadar yaklaştık.
0: Yani kabus gibi görünen bu yer aslında gerçek dünyadaki bir hastane ortamının ya da bir okul sınıfının nasıl olacağını simüle etmek için tasarlanmış. Burası bakterileri uygulamalı olarak yok etmeye çalışan bir yer.
1: Kesinlikle öyle, çok doğru. İçerideki insan sayısı, boyları, hatta bu mankenlerin her biri ısıtmalıdır. Böylece tıpkı gerçek bir ameliyathanedeki gibi hava akımını elde edebiliyoruz.
0: İlginçmiş. Demek ki mikrobiyoloji çalışmaları yüksek güvenlikli bir laboratuvarda başlayabilir. Ama orada yaptıklarınız da gerçek dünya her zaman bir olmuyor. Bu yüzden oradaki en iyi uygulamaları alıp gerçekten işe yarayıp yaramadıklarını görmek adına burası gibi bir yerde test etmek zorunlu bir aşama.
1: Tam olarak bunu yapıyoruz. İşleri bu boyuta taşımamızın sebebi de bu. İşin temel mantığını kavradıktan sonra mühendislik tabanlı bir çözüm oluşturabiliyoruz. Ardından test etmemiz gerekiyor.
0: Koronavirüsü bizim neslimizde görülen diğer salgınlardan bu kadar farklı kılan şey neydi?
1: Koronavirüs için kullanılan o terimi hatırla. Havada uçuşan o küçücük parçacığın biyokimyasında çoğu insanın daha önce hiç görmediği bir şeyler vardı. Acaba bu virüs laboratuvarda mı üretildi? Genetik mühendislik sürecinin bir parçası olarak kasıtlı mı salındı? Yoksa bir kaza mıydı? Bu soruların cevabını henüz bilmiyoruz.
0: Bir laboratuvar sızıntısı ihtimal dahilinde olsa da burada gördüklerim Wuhan'daki protokollerin bu laboratuvardakilerden pek de farklı olmayacağını gösteriyor. Dolayısıyla dışarıdan bir sızıntı olduğunu kanıtlayamıyorsam belki virüsün kendine bakmalıyım. Doktor Hernandez takip etmem için bana çok ilginç bir ipucu bıraktı. Covid-19 sıra dışı bir biyokimyaya sahip bir virüstü. Asıl soru şu, bu özellikler doğada görmeyi bekleyeceğimiz türden şeyler mi yoksa bambaşka bir şeye mi işaret ediyorlar?
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde
5: Trink sat. Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
3: Temirliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kılıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
6: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
5: Ne de motorun durması onları yıldırır.
6: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
5: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
6: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
5: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Doktor Hernandez göz ardı edemeyeceğim bir noktaya dikkat çekti. Covid-19'un o sıra dışı biyokimyası. Belki de virüsün kendisi nereden geldiğine dair ipuçları barındırıyordur. Ben de moleküler biyolog doktor Alina Chen'le konuşmak istiyorum. Tıbbi genetik ve vektör mühendisliği geçmişi olan doktor Chen, Covid-19'un kökenlerini inceleyen bir kitap yazdı. Alina, bilim insanları neden yarasalardaki virüsleri incelemeye bu kadar meraklı?
8: Yarasalar insanlardan çok farklı bir bağışıklık sistemine sahiptir. Ve bu sayede kronik virüs enfeksiyonlarına karşı son derece dirençlidirler. Bu yarasa virüslerinden ne kadar çok incelenirse, bu virüsler insanlara sıçradığında bir salgını önlemek için o kadar yeni tedavi yöntemleri veya aşılar geliştirilir.
7: Biraz daha konumdan bahsedelim çünkü bu bana çok ilginç gelen bir nokta. Bahsettiğimiz Wuhan Viroloji Enstitüsü tam olarak burada. Peki ya o yarasalar aslında nereden geldi?
8: Bu bilim insanları yarasalarda SARS virüsü bulmak için adeta tüm ülkeyi didik didik ediyorlardı. Yani SARS-CoV-2'ye en yakın akraba olan virüs yalnızca Wuhan'dan yaklaşık 1600 kilometre uzaktaki Yunan eyaletinde bir mağarada bulundu.
7: Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde üzerinde çalışılan virüs aslında 1600 kilometreden daha uzakta Yunan eyaletindeki yarasalardan gelmişti. Doğru mu anladım?
8: Evet, bu iki konumun Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün örnek toplama noktaları olduğu biliniyordu. Bu bilim insanları Wuhan'da ya da Çin'in başka bir yerinde benzer hiçbir virüse rastlamamışlardı.
7: Bir yarasa 1600 kilometre yol kat edebilir mi?
8: Fiziksel olarak zaman içinde bunu yapabilir ama yapmıyorlar. Çünkü aralarında pek çok dağlık bölge var. Yani öyle dümdüz bir hat değil.
7: Yani doğal yollarla evrimleşmiş olsaydı Yunan'daki yarasaların diğer gruplara da bulaştırmasını ve virüsün başka yerlerde de bulunmasını beklerdiniz.
8: Evet, kesinlikle.
7: Az önce BSL-2 laboratuvarındaydım. Beni ağırlayan bilim insanları özellikle SARS-CoV-2 virüsünün içinde daha önce hiç görmedikleri bir unsur olduğunu söylediler. Nedir bu? Bize COVID-19'un nereden geldiğine dair bir şey anlatabilir mi?
8: SARS-CoV-2 tüm SARS benzeri virüsler arasında benzersizdir. Furin kesin bölgesi adı verilen özel bir yapıya sahiptir. Onu insan hücrelerini enfekte etmede bu kadar etkili kılan şey de tam olarak bu özelliğidir. 2018 yılında Wuhanlı bilim insanları Amerikalı ortaklarıyla birlikte farklı mutasyonları test etmeye çalışıyorlardı. Bu furin kesim bölgelerini SARS benzeri virüslere yerleştirmeyi planlıyorlardı. Amaçları pandemileri önceden tahmin etmek ve önlemekti. Dünyadaki bunca virüs arasından kendine has furin kesim bölgesine sahip olan bu SARS-CoV-2 virüsünün tam da Wuhan'da ortaya çıkması gerçekten çok çarpıcı bir tesadüf.
7: Olaya olasılık çerçevesinden baktığımda bu tesadüf göz ardı edilemeyecek kadar büyük. Ancak büyük tesadüfler bazen insanı henüz tam olarak kanıtlanmamış kalıplara veya sonuçlara götürebilir.
8: Bu planlar 2021 yılında Amerika hükümetinin içinden sızdırıldı. Mart 2020'de nüfuzlu bilim insanları COVID-19'un laboratuvar kaynakları olmasına dair mantıklı hiçbir senaryo olmadığını söylüyordu. Ancak o günden bu yana bilim insanlarının özel e-postaları ve mesajları mahkeme kararıyla incelendi ve şimdi görüyoruz ki aslında bizzat laboratuvar kökenli bir senaryo üzerinde duruyorlarmış.
7: Virüsün laboratuvardan çıkma ihtimalinden bahsetmeye başladığınızda bu durum size ve itibarınıza nasıl yansıdı?
8: Evet, insanlar komple teorisyen olduğumuzu söyleyerek bize saldırıyordu. Çok can sıkıcı tweetler aldım. Öte yandan birçok saygın biyolog bana mesaj atıp sana katılıyoruz demeye başladı ama hiçbiri bu duruşun açıkça dile getirmedi. Çünkü itibar sarsılması riski gerçekten çok büyüktü ve bunu göze alamıyorlardı.
7: Bu durum doğal yayılma ihtimalini ortadan kaldırıyor mu?
8: Hayır. Göz ardı edilemeyecek ve en çok kabul gören doğal köken hipotezine göre, güney bölgelerindeki yarasalar ara bir konağı, yani başka bir hayvan türünü enfekte etti ya da doğrudan Wuhan'daki bir insana bulaştırarak orada bir salgın
7: yaratmıştı. Sizce neden COVID-19'un kökeni etrafında hala bu kadar çok komplo teorisi dönüyor?
8: COVID-19 yüzünden 20 milyon insan öldü. Bunu öylece göz ardı edemezsiniz ki. İnsanların gerçeği bilmeye hakkı var. 2023 yılında Wuhan laboratuvarını COVID-19'un kökenine bağlayan verilerin gizliliğinin kaldırılmasını öngören COVID kökenleri yasası oy birliğiyle kabul edilmişti. Ancak istihbarat topluluğu iki hükümet dönemi boyunca bu verilerin gizliliğini kaldırmayı reddetti.
7: Ben galiba biraz kötü oldum. Kameramı bir saniyeliğine kapatacağım.
8: Tabii.
7: Tamamdır. Bütün bunların ne kadar... önlenebilir olduğunu duymak beni çok fena yaptı. Ortada 20 milyon ölü var. Ama hala güvende değiliz. Üstelik bir zamanlar ben de bu tarz sırları saklayan taraftaydım. Yıllardır komplo diye bas bas bağıran insanlar bu konuda haksız çıkmaktan ziyade haklılığa çok daha yakınlar. Teşekkür ederim. Alina, anlattıklarını hazmetmek için biraz zamana ihtiyacım vardı. Söylediklerinin büyük kısmı benim için yepyeni bilgilerdi ve beni derinden etkiledi. Yaptığın çalışmalar için sana ne kadar teşekkür etsem azdır.
8: Ben teşekkür ederim Andy.
7: Dr. Chen laboratuvar sızıntısı teorisi için ikna edici bir tablo çiziyor. Ancak ikna edici olması kesin olduğu anlamına gelmez. Hala cevaplanmamış sorular var. Birçok kişi COVID'in nereden geldiğini açıklamak için hala doğal yayılma teorisini savunmaya devam ediyor.
9: Üç evrimsel biyolog Michael Burby, Chris Anderson ve Eddie Holm tüm verileri inceledi. Durum bundan net olamazdı. Wuhan pazarının batı bölümünde gerçekleşen hayvandan insana bir yayılma vakası. O zaman Amerikan halkının üçte ikisi neden bunun laboratuvar sızıntısı olduğunu düşündü? Bence bunu hayal etmesi daha kolay. Haliyle iş siyasete döküldü.
7: Şunu da unutmamak gerek. Dünya genelindeki bilim insanları virüsü araştırıyor ve çoğunlukla doğal kökenlerden gelmiş olabileceği konusunda hemfikirler. Fakat bir bit yeniği var. Çünkü bilim insanlarının üzerinde çalıştığı gen dizilimleri büyük oranda Çin'in kontrolündeydi. Bunlar Wuhan'dan veya salgının ilk görüldüğü bölgelerden bağımsız kaynaklarca toplanmış örnekler değil. Dolayısıyla bilim insanları hemfikir olsa bile bu fikir birliği kısıtlı bilgilere dayanıyor. Veriler eksik olduğunda şüpheye her zaman yer kalır. Bu da insanlarda virüsün çıkış hikayesinin çok daha karanlık olup olmadığı sorusunu uyandırdı. COVID-19 biyolojik silah araştırmalarının bir ürünü olabilir miydi? COVID'in doğadan gelme ihtimalini inceledim ve laboratuvar ortamındaki bir kazanın nasıl gerçekleşebileceğini test ettim. Ancak değerlendirmem gereken bir ihtimal daha var. Ya bütün bunlar bir kaza değilse? Süregelen jeopolitik üstünlük yarışında küresel süper güçler avantaj elde etmek için her yola başvuruyor. Çin sivil askeri füzyon adını verdiği bir strateji izliyor ve mantığı da basit. Batı'nın askeri gücünü dengelemek için bilim ve teknolojiyi birleştirmek. Bilimin Çin'in askeri emellerinin merkezinde yer aldığını bildiğimize göre buna biyolojik silah araştırmaları da dahil mi?
10: Biyolojik silah.
7: Covid-19 bu askeri projenin bir ürünü olabilir mi? Bu pandeminin başlarında özellikle de Hindistan gibi Çin'in rakipleri arasında hızla yayılan bir teoriydi.
11: Wuhan virüsü bir biyolojik silah mıydı? En ölümcül koronavirüsü mü yapmaya çalışıyorlardı?
7: Çin'in tüm Asya'daki tek süper güç olma kararlılığı göz önüne alındığında bu hiç de yabana atılacak bir fikir değil. Bu yüzden söz konusu soruyu tartışmak üzere Çin uzmanı Henrietta Levin'i davet ettim. Eski bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi. Şu anda Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde kıdemli uzman. Çin, Covid salgınına yol açacak bir biyolojik silahı kasıtlı olarak üretmiş olabilir mi?
12: Çin Komünist Partisi'nin temel felsefesi ülkede olup biten her şeyi kontrol altında tutmaktır. Çin, başka her şeyden ziyade en çok kendi içindeki istikrarsızlıktan korkar. Çin hükümetinin Covid'e verdiği tepkide bile toplumsal kontrolün boyutlarının ne kadar inanılmaz olduğunu görebilirsiniz. Yani evinizden çıkıp çıkamayacağınız devlet destekli bir uygulamanın size ne söylediğine bağlıydı. Pencerelerinizin önüne kadar gelen dronlar görüyordunuz.
13: Dikkat dikkat! Bu mahallede sokağa çıkma yasağı başlamıştır.
12: Bu durum pek çok Çin vatandaşını gerçekten şoke etti. Öyle ki Covid, Çin'de yıllar sonra ilk kez sokaklarda örgütlü protestoların yapılmasına neden oldu. Sadece bu bile bana Covid'in Çin'in pek de işine yaramadığını gösteriyor.
7: Çin'in Covid'i kasıtlı olarak yaydığını düşündürecek bazı avantajlar elde edilmiş olamaz mı?
12: Pandeminin başlarında İtalya'nın çok ağır bir darbe aldığını unutmayalım. Evet. Çin, İtalya'ya tıbbi malzeme bağışlayarak adeta büyük bir gövde gösterisi yaptı. Haliyle muazzam bir minnettarlık dalgası gördünüz. İtalya bir G7 ülkesi. Yani bu Pekin yönetimi için epey büyük bir siyasi başarıydı. Pandeminin ilerleyen dönemlerinde ise Çin'in tüm dünyaya devasa miktarda aşı ve kişisel koruyucu ekipman ihraç ettiği 6 aylık kritik bir süreç var.
7: Sağlık diplomasisi yani.
12: Evet. Üstelik Amerika o dönemde kimseyle aşı paylaşmıyordu. Bu durum Çin için muazzam bir kazanç oldu. Peki nüfuslarını arttırmak için bir krizden faydalandılar mı? Kesinlikle evet. Ancak bu virüsün Çin'in kendi içinde yol açtığı o büyük kaos, Pekin yönetiminin asla isteyeceği bir şey olamazdı.
7: Biyolojik silah üretme hevesi uğruna her şeyi kaybetmeyi göze almak pek mantıklı gelmiyor zaten. Elimizdeki bilgilere bakılırsa Covid-19 pek de biyolojik silah tanımına uymuyor. Fakat bu ihtimali elemek soruşturmayı bitirmiyor. Sadece sorunun yönünü değiştiriyor. Eğer amaç askeri güç elde etmek değilse, arkasındaki asıl motivasyon ne olabilirdi? Bazı insanların işaret ettiği tek bir cevap var. Para.
14: İlk başarılı Covid-19 aşısını üreten şirket çok zengin olacak. Milyarlarca dolarlık bir gelirden bahsediyoruz.
15: Firma bu sene 59 ila 65 milyar dolarlık bir gelir elde etmiş olacak. Sadece 15 milyarı Covid-19 aşılarından gelecek.
16: Halüsinasyon mu görüyorum? Ne?
7: Küresel çapta tıbbi bir buluştan şirketlerin para kazanmasında sıra dışı bir durum yok. Ancak ortadaki risk bu kadar yüksek ve kar bu kadar büyük olunca kafalarda soru işaretleri oluşmaya başlayabiliyor. Zaten korku ve belirsizliğin kol gezdiği bir dönemde bu sorular hızla bambaşka bir boyuta evrilebiliyor. Koronavirüs yayıldıkça ve ölü sayısı arttıkça korku ve paranoya da aynı hızla tırmandı. Piyasada aşının aslında bir aşı olmadığına dair komple teorileri türemeye başladı.
10: Planlanmış bir düzen.
7: Belki de amaç nüfusu takip etmek ve devlet kontrolünü artırmaktı. Olayların bu versiyonunda pandemi bir kaza değildi. Her şey bir tezgahtan ibaretti. Peki böyle bir iddia ne kadar olası? Bunu öğrenmek için tam da bu komple teorisinin merkezinde kalan biriyle buluşmaya gidiyorum. Biohacker Emil Grafsa, kablosuz tanımlama ve kimlik doğrulama amacıyla radyo dalgası teknolojisini kullanan, tıbbi açıdan güvenli radyo frekans implantları üreten bir şirket işletiyor.
17: $11.53.
18: Tamam, temas söyleyeceğim.
17: Olağanüstü bir şey.
7: Evet. İnanılmaz bir şey.
18: Evet, evet.
7: Derinin altında ışık mı yandı?
18: Evet, bazen tam yerini unutuyorum. Telefonumda geçiş anahtarı olarak kullanırken yaklaştırdığımda böyle ışık yanıyor.
7: Covid ile radyo frekansı arasındaki o bağlantıyı ilk ne zaman duymaya başladın?
18: Neredeyse salgının ilk günlerinde başladı. Bill Gates destekli bir şirketin içinde radyo frekansı çipi barındıran şırıngalar ürettiğine dair bir iddia ortaya atıldı. Buradaki asıl amaç tıpkı bir kargo takibi gibi aşı dozlarını ve dağıtım sürecini izleyebilmekti. Ama harita üzerinde anlık konum belirleme gibi bir takip kesinlikle söz konusu değildi. Bu sadece tedarik zincirini izlemekti ama insanlar Bill Gates, mikroçipler diye düşünerek her şeyi birbirine bağladı.
19: İddiaları o kadar aptalca ki yalanlamak bile zor geliyor.
18: Bu durum aslında tamamen teknolojiye dair bir bilgi eksikliğinden ve güvensizliği körüklemeye çalışan insanlardan kaynaklanıyor. Haliyle her şey bir komplo teorisi malzemesi haline geliyor.
7: Yani aşıya zaten şüpheyle yaklaşan insanlar bu sefer arkasında art niyet aramaya başladı.
20: Milyonlarca insanı öldürecekler. Aşıyla zaten bunu başardılar.
21: Gittiğim her yerde her şey Bluetooth üzerinden bana bağlanmaya çalışıyor.
22: Covid-19 aşısı insanları manyetik mi yapıyor?
20: İşte manyetik kol.
7: Burası gerçekten de komplo teorileri için tam bir fırın işlevi görmeye başladı. Bu teknolojinin detaylarına seninle biraz daha inmek istiyorum.
18: Olur tabii.
7: Ama bunu halka açık bir restoranda yaparsak insanlar rahatsız olabilir. Benimle bir yere kadar gelebilir.
18: Evet. Tamamdır, gidelim.
7: Hadi öyleyse.
23: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
24: Ama ne otel?
25: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
24: Trivago'ya bakmadın mı?
25: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
26: Gerçekten mi? Kanıtla.
25: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
24: Favori sitendekini bile.
25: Aynı otel. Yarı fiyatına.
24: Trivago'ya bakmamış.
25: Trivago'ya bakmadım.
27: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
28: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
29: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
30: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
28: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
31: Volcano, her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
32: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
33: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
34: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
35: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
36: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
37: Sıcaktan kafam kaşındı. Biraz serinlesek mi?
38: Hadi, kaşıntıyı kafada bitirelim.
39: Yeni Head & Shoulders buzlu mentol ferahlığı. Kaşıntı giderici ve kepek karşıtı formülüyle -5 derece serinlik hissi.
37: İşte bu ya. Ferahlatan hamle.
39: Kafanı ferah tut.
40: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
41: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
42: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
43: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
44: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
45: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
46: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
47: Thank you.
0: Pekala dostum, mekanıma hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Bize radyo frekans implant kitini göstermesi için biohacker Emil Grafstra'yı davet ettim. Artık soruşturmamızın son aşamalarındayken en ilginç ve en uçuk komple teorilerinden birini test etmek ve bir aşı vasıtasıyla vücudumuza gerçekten çip enjekte edilip edilemeyeceğini görmek istiyorum.
1: İşte asıl kitimiz bu. Şu küçük iğne. Aslında silindir şeklindeki implantın kendisi.
0: Buna küçük iğne denemez herhalde. Bununla spagetti bile süzebilirim.
1: Evet, evet yaparsın. Ama bu teknolojiyi içine sığdırabilmek için gereken boyut bu. Diğer taraftaysa aşı için kullanılacak standart bir iğnemiz var, görüyorsun.
0: Yani aklımıza gelebilecek herhangi bir aşıda karşımıza çıkan o küçük arkadaş bu.
1: Aynen öyle.
0: Bu ikisinin uzaktan yakından alakası
1: yok. Kıyaslanamaz bile.
0: Devasa bir iğneymiş.
1: Evet, içindeki o led ışığı da barındırması gerektiği için normalden daha büyük.
0: Sakın bunu evde denemeyin.
1: Dediğim gibi hemen derinin altında kalıyor, yani topu topu birkaç milimetre derinde. Yerleştirdik. Ardından iğneyi çıkardık. İşte bu kadar.
0: Bu elimde nereye yerleşecek?
1: İşaret parmağıyla baş parmak arasındaki tarak kemiklerinin altındaki dokuya. Şurada hafif bir şişlik hissediyorsun değil mi?
0: Vay canına.
1: Tıpkı benim elimdeki şu şişlik gibi.
0: Bu çok garip. Ben şu boyuttaki anahtarlıklarla çalışmaya alışkınım. Demek ki bu çipin içinde daha önce bu tarz bir cihazda bulunan şifreleme yöntemleri ve kimlik doğrulama anahtarı yer alıyor.
1: Evet.
0: Bu iki cihazda sadece kullanıcının bu taramaya gerçekten izin verdiğini doğrulamak için var. Yani bir vericiyle ya da aktif bir takip sistemiyle aynı şey değil.
1: Aynen öyle.
0: Covid aşısı etrafındaki komple teorisi, insanların vücuduna rızaları olmadan onları 7/24 takip edebilecek bir şey yerleştirildiği yönündeydi. Yani bu çip o tarz bir şey mi?
1: Hayır, bunların menzili bunlara kıyasla devasa kalan anahtarlık ve kartların bile son derece kısıtlıdır. Çünkü bir güç kaynakları yok. Enerjilerini tamamen okuyucunun yaydığı manyetik alandan alıyorlar.
0: Yani bu şey sadece yakınına bir güç kaynağı geldiğinde mi tepki veriyor?
1: Evet, tam olarak öyle. Bu yüzden Çin gibi tüm halkını gözetim altında tutmak isteyen hükümetler bu yönteme hiç başvurmadı. Çünkü tamamen kullanışsız. İnsanların her adım başında yanına gelip elini okutması gereken okuyucular kuramazsınız. İşe yaramazsın. Bir de insanın içine bir şey yerleştirseniz bile çekip çıkarabilirler.
0: Peki bir halkı nasıl takip edersiniz?
1: Eğer art niyetli bir güçseniz çevrede hali hazırda ne olduğuna bakar ve insanlara şarjını bizzat kendilerinin doldurduğu bir cihaz verirsiniz. Yani cep telefonlarını.
0: Devlet tarafından takip edildiklerine inanan insanların bu durumu sosyal medyada tam da kendi telefonlarını kullanarak paylaşmaları ne büyük ironi.
1: Evet.
0: Ki bu da devletin sizi takip etmesi için en iyi ve en kolay yoldur. Çipe bile gerek yok.
1: Kesinlikle.
0: Önümdeki kanıtlara bakıp bunları Covid aşısının içinde bir mikroçip taşıdığı teorisiyle sınadığımda, bunu yapmanın bilimsel olarak ne kadar imkansız olduğunu net bir şekilde görebiliyorum.
1: Evet, kesinlikle.
0: Şimdiye kadar birlikte yürüttüğümüz tüm soruşturmalar arasında bu tam anlamıyla duygusal bir hız treni gibiydi. Çok duygusal ve tartışmalı bir konu olduğundan bir CIA yöntemine başvurmalı ve yalnızca gerçeklere odaklanmalıyız. Covid'in kökenine dair en güçlü ve en zayıf açıklamaları belirlemek için bu matriste incelememiz gereken 4 tane teori var. Çok güvenilir uzmanlara ulaştık ve bir olasılık matrisini değerlendirirken her şeyden önce kaynağın güvenilirliğini göz önünde bulundurmanız gerekir. İlk olarak COVID-19'un bir şekilde halkı takip etmek için planlandığı iddiasıyla başlayalım.
2: Planlanmış bir düzen.
0: Derisinin altına mikroçip yerleştirmenin ne demek olduğunu bizzat deneyimleyen biriyle konuştuk ve pilli metal bir çipi bir aşının içine gizleyemeyeceğinizi çabucak anladık. Bu yüzden bu fikre düşük bir olasılık puanı verdik. Bu da bizi Çin'in biyolojik silahı olduğu iddiasına götürüyor.
2: Biyolojik silah.
0: Gizli bir biyolojik silahın kasıtlı olarak salınmasının Çin'in bilinen tüm çıkarlarına ters düştüğünü gördük. Dolayısıyla bu teori en düşük olasılık skorlarından birini alıyor. Gelelim üçüncü teorimiz olan doğal yayılmaya.
2: Doğal yayılma.
0: Virüslerin en nihayetinde onları insanlar arasında son derece bulaşıcı hale getiren doğal bir evrim sürecinden geçtiğini doğrulayan çok güçlü kaynaklarımız var. Ancak birçok uzman, virüsün sıra dışı biyokimyasının onun doğadan gelmemiş olabileceğini işaret ettiğini açıkladı. COVID için doğal bir açıklama mümkün olsa da en yüksek olasılık bu olmayabilir. Dördüncü yani son teoriye geldik.
2: Laboratuvar sızıntısı.
0: Kaza eseri bir laboratuvar sızıntısı. Bu spesifik virüsün izinin Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki araştırmalara kadar sürülebileceğini gösteren belgelere ulaştık. Bu durum sızıntıdan kesin olarak emin olduğumuz anlamına mı geliyor? Hayır. Ancak elimizde bunun güçlü bir açıklama olduğunu gösteren somut kanıtlara sahip birçok sağlam kaynak var. İşte olasılık matrisimize baktığımızda, bugünkü halka açık kanıtlara dayanarak COVID-19'un nereden geldiğine dair en mantıklı değerlendirme budur. Bir sonraki pandeminin ne zaman çıkacağını veya neye benzeyeceğini kimse bilmiyor. Ancak küresel bir kriz anında bilgi kirliliğiyle, güvensizlikle ve yalanlarla erkenden mücadele etmekte hepimize düşen bir görev var. COVID biyolojik bir salgın olarak başlamış olabilir. Ancak ardından gelen kopukluk, şüphe ve korku virüsün kendisinden bile daha hızlı yayıldı. İyi haber şu ki çaresiz değiliz. Virüsü takip etmek için kullandığımız aynı araçlar, yani kanıt, şeffaflık, merak ve eleştirel düşünme, bilgi kirliliğiyle savaşmamıza da yardımcı olabilir. Çünkü belki de COVID'in ardındaki asıl ders, sadece virüslerin nasıl yayıldığı değil, gerçeğin çok daha hızlı yayılmasının ne kadar hayati olduğudur.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net!
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
6: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Volcano. Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
13: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
14: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu, çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies, 5 kat lezzet.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
16: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Ton Bank hemen indir, kat kat kazan. Ton Bank kartıma
4: din. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
17: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
19: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Nil Vadisi'nde alışılmadık forma sahip büyük bir piramit var. Bu piramit Firavun Zoser'e ait. Kahire'nin güneyindeki Sakkara nekropolünde.
1: Zoser'in basamaklı piramidi muhteşemdir.
2: İlktir ve en karmaşıklarıdır. Piramit çağının başlangıcıdır.
0: Bu Firavun'un hükümdarlığı döneminde tamamen taştan inşa edilen bu anıtla mimarlıkla bir devrim yaşandı.
3: Taş binalar onunla zirveye ulaştı.
0: Geniş bir duvarla çevrili piramit, altından kilometrelerce uzunlukta gizli tünel geçen devasa bir mezar kompleksinin tam merkezinde.
3: Yüzeyi 15 hektarlık bir yapı inşa etmekte kalmadılar, basamaklı piramit kompleksinin altında devasa bir cehennem dünyası yarattılar.
0: Bunu başarmak için tüm halkı seferber ettiler.
4: Piramitleri inşa edenler köle değil, güneş tanrısının gücüne inanan insanlardı.
0: Arkeologlar neredeyse 200 yıldır piramitlerin gizemini çözmeye, pek çok soruya yanıt bulmaya çalışıyorlar. Modern aletler olmadan bu kadar yüksek yapıları nasıl inşa ettiler? İnşaatlarda kullanılan milyonlarca blok nereden geldi? Mısırlılar 60 metre yüksekliğe nasıl ulaştılar? Peki, dünyanın ilk piramidi bir plana göre mi inşa edildi yoksa her şey rastlantı mıydı? Sağdaki arkeologlar 200 yıl önce başlayan bu araştırmada ilk kez lazer tarayıcılar ve fotogrametri gibi teknolojilerden yararlanarak ipuçlarına ulaşıyorlar.
3: Fotogrametrinin faydası kanıtlandı. Çünkü artık Tanrı'nın gözüyle görüyor, defalarca bakabiliyor ve başka şekilde düşünebiliyorsunuz. Her şey masanızın üstünde.
1: Büyük keşiflerin çoğuna önce yukarıdan aşağı doğru bakarak ulaşırız.
0: Arkeoloji 2.0'a hoş geldiniz.

0: Mısır. 5000 yıl boyunca bu anıtlar zamana karşı direndi. Dev piramitler nesiller boyunca insanoğlunu büyüledi. Ancak kökenlerinin gizemini ortaya çıkarmak için en ünlü örneklerin ötesine de bakmak gerekiyor. Kahire'ye bir saat mesafede turist karmaşasından uzak Sakkara platosunda kumlar göz alabildiğine uzanıyor. Derken aniden ufukta tuhaf bir dağ beliriyor. 4600 yıldır Nil Vadisi'ne hakim olan Zoser piramidi ile karşı karşıyayız.
1: Tarihteki ilk piramit olmasının yanı sıra Antik Mısır'da tamamen taştan yapılan ilk anıttı.
0: 1000 yılı aşkın bir sürede genişleyip dünyaya egemen olan Mısır uygarlığının zirvesine tanıklık etmişti ve devler çağının habercisiydi. O günlerde Mısır'ın 3. hanedanının ilk kralı olan Firavun Zoser hüküm sürüyordu. Milattan önce 2691'den 2625'e kadar tahtta kaldığı sanılıyor. O kadar güçlüydü ki sonunda insanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir mimari projeye girişti.
2: Ondan önceki firavunların yaptırdığı anıtların boyu 10-12 metreyi geçmiyordu. Oysa bu 60 metreye ulaşmıştı. Devrim niteliğindeydi.
0: Boyutları muhteşemdi. Dikdörtgen taban 121 metre 109 metreydi. Yükseklik 60 metre.
1: Çölün bu bölümünde zemin dümdüzdü. Düz arazide insan eliyle bir dağ yaratmak Mısırlılara etkileyici gelmiş olmalı.
0: Çağının gökdeleniydi. Zoser'in ölümünden sonra naaşının yerleşeceği yerin benzersiz şekli onu bir bakışta tanınır kılıyordu. Piramit yaklaşık 100 yıl sonra ortaya çıkacak pürüzsüz kenarlı Keops piramidinden farklıydı. Mısır bilimcilerin bu tasarıma verdiği adla basamaklı bir piramitti. Önceki hanedanların mezarları yapımı ve taşınması kolay toprak tuğlalardan inşa edilmişti. Ama onların da dezavantajları vardı.
1: Tuğla kolayca ufalanır. Rüzgara maruz kalınca yıpranır ve birkaç yüzyıl sonra yok olup gider. Mısırlıların gözünde ise taş ölümsüzdü. Firavun için ebedi dinlenme yerinin ana yapı malzemesi olacaktı.
0: Taş ölümsüz olabilirdi ama tuğladan kat be kat ağırdı. Kesimi, taşınması ve yerleştirilmesi için teknik beceri gerekiyordu. Bu zorluklara karşın Mısırlılar büyük bir azimle çalıştılar.
3: Bir anda 15 hektarlık arazinin üstüne taştan bir yapı inşa ediyorlar. Bu arazi milattan önce 3000'lerde bir kasaba demekti. 1645 metre uzunluğundaki duvarı da unutmamak gerekiyor. Taş binalar onunla zirveye ulaştı.
0: Zoser burada hem gelecekteki mezar yerini hem de büyük bir mezar kompleksini inşa ettirdi. Ve bu proje rekor bir sürede tamamlandı.
3: 19 yıl hüküm sürdü ve bunları saltanatı sırasında başarmış olması şaşırtıcıydı.
0: Bir prototip için dahiyane bir çalışmaydı. Peki Mısırlılar teknolojik ve mimari devrimi tam olarak nasıl başardılar? Piramitlerin yapımını anlatan metinler yok. Bruno Deslandes gibi araştırmacıların Zoser'in sırrını ortaya çıkarmak için taşları konuşturmaları gerekiyor. Neyse ki son yıllarda görüntüleme bilimi konusunda olağanüstü ilerlemeler kaydedildi.
4: Fotogrametri, üç boyutlu tarayıcılar, jeofizik araştırma ve georadar gibi yeni teknolojiler piramitlerin inşası konusunda bilgi edinmemizi sağladı.
0: Günümüz teknolojileri piramidi ve çevresini büyük bir hassasiyetle ölçmemize ve onu bir arkeoloğun ulaşamayacağı açılardan görselleştirmemize yarıyor. Beklenmedik yeni yerler keşfetmemize yardımcı oluyor. Piramitlerin gizemini ortaya çıkarabilmek için en umut verici teknolojilerden biri fotogrametri. ...2018 yılında yapılan büyük bir araştırmayla Mısır'ın en büyük 8 piramidi ilk kez tam olarak tarandı.
5: Fotogrametri sayesinde bir alanı ya da anıtı 3 boyutlu olarak modelleyebilirsiniz. 1 santimetreden daha düşük hassasiyetle tarama yapar ve böylece süjenin gerçek modelini elde edebilirsiniz.
0: Bu düzeyde ayrıntıya ulaşmak için görüntüleme ekipmanı ve drone'la donatılmış uzmanlardan oluşan ekip, alanın her santimetre karesini inceleyerek on binlerce fotoğraf çekiyor. Drone'da yeterli yüksekliğe ulaşıp piramidin bugüne kadar elde edilmemiş görüntülerini kaydediyor.
6: Piramidi ve çevresindeki araziyi görmenizi sağlıyor. Milimetrik olarak çözünürlük elde etmek için piramidi yakınlaştırabiliriz. Etrafındaki kum tepeleri de dahil olmak üzere üstündeki küçük çatlaklara varıncaya kadar 3 boyutlu modelleme yapıyor ve her seviyede ayrıntı elde ediyoruz.
0: Güçlü bilgisayarların ürettiği modeller sayesinde ilk kez piramidi farklı açılardan inceleyip tek dokunuşla en küçük ayrıntıdan havadan görünüme geçecekler.
3: Fotogrametrinin faydalı olduğu kanıtlandı. Artık piramide istediğiniz açıdan defalarca bakabilir, masa üstünüzden kuş bakışı olarak inceleyebilirdiniz.
0: Zemindeki anormallikler gibi piramit için kullanılan inşaat yöntemlerini açığa çıkartacak yeni ipuçları bulmayı amaçlıyorlar. Alanı yukarıdan görmek çok önemli. Fotogrametri kumun altında kalan kompleksin sınırlarını detaylı bir şekilde görmemizi ve hassas ölçümleri kolaylıkla yapmamızı sağlıyor. Sakkara piramidinin sitenin tam merkezinde yer aldığını görebiliriz. Yani piramit tek başına tasarlanmamış. Alanın tamamı 15 hektarlık bir alanı kaplıyor. Bu da 20 futbol sahasına eşdeğer. Piramidi anlamak için mezar kompleksini bütünüyle çözmek gerekiyor.
7: Bunlar sonsuz yaşamın mutlu bir şekilde sürdürülmesi için kullanılan ve kral mezarı için önemli bir işleve sahip olan büyük yapı komplekslerinin parçalarıydı.
0: Fotogrametrik model, Zoser piramidinin etrafında bulunan yerleşkenin tam boyutunu ölçmemizi sağlıyor. Güneyde sütunlu bir giriş ve bir mezar, doğuda biri güneyde diğeri kuzeyde olmak üzere iki saray, bir dizi küçük tapınak, kuzeyde ise piramidin karşısına denk gelen bir başka cenaze tapınağı. Tüm bu binalar koruyucu bir duvarın içinde.
8: Mimari tüm bileşenler piramidin yanında yer alıyor.
3: Piramit neredeyse tam ortada. Hafifçe kuzeybatı köşesine bakıyor ve etrafı sahte binalarla çevrili. Bu işlevsiz binaların iç odaları yok ve cepheleri molozlarla dolu.
0: Yaşayan sakin olmayan öte dünyaya adanmış kocaman bir kasaba.
3: Disneyland'a benzeyen bu kompleks bir film setini andırıyor.
0: Alan çok büyük görünebilir ancak burası Zoser'in inşa ettiklerinin yalnızca küçük bir kısmı. Gizli ve buradan daha kutsal bir şehir var. Çağdaşlarının asla göremediği bir şehir. Hayatını piramitleri incelemeye adayan arkeolog Mark Lehner'e göre bu alanın en olağanüstü kısmı yüzeyin altında kalıyor.
3: Djoser'ın basamak piramidinin altına inmek olağanüstü bir şey. Çünkü onlarca yıldır hiç kimse daha aşağı inemedi.
0: 19. yüzyılın başından beri bu piramidin altında araştırma yapan arkeologlar, sayısız tünelden oluşan bir yeraltı şehri keşfettiler. Bu tünel labirenti 3 farklı seviyede yaklaşık 6 kilometre boyunca uzanıyor ve 15 katlı bir bina gibi 40 metre derinliğe iniyor. Bu tüneller deneyimli bir arkeolog için bile gerçek birer labirent. Kaybolma riski çok fazla.
3: Dürüst olmak gerekirse burası o kadar karmaşık ki ancak göz kararı ilerleyebiliyorum. Ezberlemek gerçekten çok zor.
0: Piramidin tamamı 2004'ten bu yana bilimsel bir görev çerçevesinde baştan sona tarandı. Zor koşullarda yürütülen çalışma 3 yıl sürdü. Asıl amaç piramidin ve tünellerin üç boyutlu modelini çıkarmaktı. Böylece piramidin 1992 yılındaki depremde zayıflayan yapısı da analiz edilecekti. Üç boyutlu bir tarayıcı duvarların üzerine lazer ışını yansıtıp alanın hacmini belirliyor.
4: Tripodun üstünde sürekli dönen ve birkaç dakika içinde bir milimetreden daha küçük bir hassasiyetle yüz milyonlarca ölçüm yapan bir kafa var. İlk sonuçlar bilgisayar ekranında çalışabileceğimiz yüz milyonlarca noktadan oluşan yoğun bir nokta bulutu veriyor bize. Böylece gereken bilgileri topluyoruz ve yapısal zayıflıklarını not edebiliyoruz.
0: Lazer karşılaştığı yüzey tarafından durduruluyor ancak aşırı inceliği ve hassasiyeti sayesinde en küçük boşluğa bile nüfuz ediyor. Böylece çıplak gözle görülmeyen çatlakları tespit edebiliyor.
4: Bir duvarınız olduğunda lazer duvarın ötesine geçtiği zaman bunu mutlaka görürsünüz. Milimetrik ölçüm yapıldığı için de lazerin nereden geçtiğini kolayca bulursunuz.
0: Yeraltı yapılarının taranması, geleneksel arkeolojik tekniklerin bulamadığı bilinmeyen tünelleri ortaya çıkardı.
4: Toplamda 5 yeni tünel ve 5 rampa bulduk.
0: Bu keşif toprak üstündekinden 1 kilometre kare daha büyük bir yeraltı şehrini ortaya çıkardı. Yapılan tarama burada çalışan ilk arkeologların sezgilerini doğruladı. Tünel ağı Firavun mezarının etrafında toplanmıştı. Mark Lehner 30 dakikalık zorlu bir ilerleyişin ardından Firavun Zoser'in cenazesinin bulunduğu odaya ulaşıyor. Mezar 4 metre yüksekliğinde, 3 metre 2 metreye batlarında granitten yapılmış görkemli bir odanın içinde. Mezarın etrafı restorasyon amacıyla iskelelerle çevrilmiş ve arkeologların görüş alanının dışında.
3: Bunun altında.
0: Mezara yukarıdan ulaşılabiliyor ama bu zor bir iş.
3: Biraz fırçalayınca görmeye başlayacağız.
0: Zamanla biriken kumu tozu temizleyince mezarı kaplayan taş bloklara ulaşıyorlar. Her birinin üstünde yazıtlar var.
3: İşte buradalar. Galiba onları buldum. Taşların üstünde yerleştirilecek blokların sırasını gösteren rakamlar var. Kraliyet cenazesi ilk kez granit bir kasaya konmuş olmalı. O günlerde bu pek yaygın değildi.
0: Granit dayanıklılığı sert bir taştır. Firavun'un mumyasını ve ilahi güçlerini sonsuza kadar korumak için ideal malzemedir.
3: Bu granit tonoz bir tür bataryaya benziyor. Firavun'un bedenini buraya koymuşlar ve batarya paketlenip piramide enerji vermiş. Daha sonra gelenler için büyülü ve manevi güçlerle dolmuş. Buna piramidin çekirdeği diyebiliriz.
0: Firavun'un mezarı yapının tam merkezinde yer alıyor. Ancak piramidin zeminine değil yerin altına yerleştirilmiş. Üç boyutlu tarama cenaze odasının kesim boyutlarını gösteriyor. Yaklaşık 22 metre derinliğindeki bir şaftın dibinde yer alan, kenarları 7 metre uzunluğunda kare şeklinde bir mozole. Bu tamamen benzersiz bir yapı. Daha sonra işaretler tüm piramitlerden farklı. Diğer piramitlerde yeraltı ağı yoktur ve Firavun'un mezarı yapının içindedir. Peki Zoser piramidinin 1000 yıl boyunca inşa edilecek diğer piramitlerden neden farklı olduğunu nasıl açıklayacağız? Jaromir Krejci piramidi inceleyip cevabı bulduğunu düşünüyor. Gördüğümüz dış yapının piramidin orijinal dış yüzeyi olmaması onu şaşırtıyor.
7: Aslında şu anda piramidin içindeyiz. Bu olağanüstü bir şey. Burada bir şeyler olmuş. Piramidin orijinal dış kaplamasının kalıntıları buradan yaklaşık 4-5 metre uzakta.
0: Bir zamanlar piramidi kaplayan cilalı taşlar neredeyse yok olmuş. Tabanda kalan birkaç taş ilk arkeologların o zamanki yüzeyle bugünkü yüzey arasındaki mesafeyi ölçmesini sağladı. Zosen'in zamanında piramit 5 metre daha kalındı. Bu da binlerce taşın yok olduğu anlamına geliyor ve bunun sebebi aşınma değil.
7: Bunun nedeni taş hırsızlarının çekirdekle kaplama arasındaki duvar işçiliğini ve malzemeleri ortadan kaldırmasıydı. Geçtiğimiz binlerce yıl boyunca orijinal kaplamalar yerlerinden söküldü ve işlemeli cilalı taşlar başka binaların yapımında kullanıldı.
0: Arkeologlar Sakkara'daki piramidin çekirdeğe kadar taştan yapıldığını düşünüyorlar. Bu teori 2007 yılında tüm yapının taranmasıyla doğrulandı. Lazerle yapılan yaklaşık 320 milyon ölçümlü anıtın iç kısmı hassas bir şekilde haritalandığı sonuç kesindi.
1: Çekirdek bölümü tamamen dolu. O günlerde piramidin içine henüz cenaze odaları inşa edilmemişti.
0: Piramidin neden bu şekilde yapıldığı hala bilinmiyor.
1: Teknikleri yoktu. Tahminle ilerliyorlardı. İlk defa bu kadar yükseğini inşa etmişlerdi. Cenaze odasının üstüne 60 metrelik taş yerleştirmek büyük bir kumardı.
0: Piramidin kendi ağırlığıyla çöküp firavunun mezarını yok etme riski vardı. Bu yüzden Mısırlılar onu yer altına koyarak korumak istediler. Riskleri en aza indirerek benzeri görülmemiş bir işe giriştiler. Peki Zoser piramidini bu kadar yükseğe inşa etmeyi nasıl başardılar? O günlerde kullanılan teknikle mastaba adı verilen birkaç metre yüksekliğindeki mezar yapıları inşa edilebiliyordu.
1: Mastaba, Mısır Arapçasında tezgah anlamına geliyor.
0: Şekli ve basamakları yapımı konusunda yanlış sonuca varılmasına yol açmış olabilir.
3: Djoser'ın ya da dahi mimarın bir mazbatayı diğerinin üstüne koyarak basamaklı bir piramit icat ettiğini düşünebilirsiniz. Ama piramit bu şekilde inşa edilmemişti.
0: Bu inşaat yöntemi basit bir sebepten dolayı felakete yol açabilirdi.
1: Malzemeleri Lego tuğlalarına benzer şekilde yerleştirmeleri gerekiyordu. Legoları belli bir yüksekliğe kadar üst üste koyarsanız yıkılır.
0: Bina yükseldikçe yatay kuvvetlere maruz kalır ve çökme riski artar. Yani mastabaları üst üste koyarak 60 metre yüksekliğinde bir anıt dikmek mümkün değil.
1: 60 metre yüksekliğe kadar basamaklı piramit inşa etmek, inşaat malzemelerinin eğimli sıralarla yerleştirilmesi tekniğinin icadıyla mümkün oldu.
0: Taş blokların yaklaşık 15 derecelik açıyla anıtın merkezine doğru eğilmesine eğimli parkur tekniği deniyor. Bu şekilde düzenlenen bloklar yapının ortasına baskı yaparak sabit kalmasını sağlıyor.
1: Avantaj ortada. Tüm unsurlar anıtın merkezine yani çekirdeğine doğru eğildiği için hareket edip çökme riski yaratmıyor.
3: Aslında kuleye benzeyen bir çekirdek gibi inşa edilmiş. Her basamak soğan kabuğu gibi ona yaslanan yapısal malzemelerden oluşuyor.
0: Alanı inceleyen ilk arkeologlar tarafından keşfedilen eğimli yollar, Mısırlıların devrim niteliğindeki tekniğini ortaya çıkarmıştı. Alana ait 15 bin fotoğraftan 3 boyutlu model oluşturan fotogrametrik araştırma, anıtın yüksekliğinin daha kesin bir şekilde hesaplanmasını sağladı. Ancak nihai sonuç beklendiği gibi 60 metre değildi, en yüksek nokta 58 metrenin biraz altındaydı. Buna karşılık uzmanlar arka arkaya gelen yağmalamalarla ortadan kaybolan taşlar eklendiğinde piramidin inşa edildiğinde 60 metre yüksekliğinde olduğu konusunda hemfikirler. Bilim 2010 yılında Sakkara piramidi ile ilgili bir sırrı, piramidin yapım tarihini ortaya çıkardı.
7: Önümüzde son derece önemli teknik bir detay var. Yaptığımız kazılar sonucunda piramidin inşası sırasında sedir ağacından yapılmış kirişler kullanıldığını gördük. Bulduğumuz sedir ağacından yapılmış kirişlere karbon testi uygulayarak piramidin inşa edildiği döneme ait bir tarih belirleyebileceğiz.
0: Anıtın birinci katında inşaatın tam kalbine yapılan karbon testi bu mimari devrimin kesin tarihini ortaya çıkardı. Milattan önce 2570. Mısırlılar büyük bir başarıya imza atmışlardı. Bu başarıyla birlikte insanlık, matbaanın ya da elektriğin bulunması, hatta uzaya insan gönderilmesi kadar önemli yeni bir döneme girdi. Zoser'in piramidini nasıl bu kadar yüksek inşa ettiğini öğrenmiş olabiliriz, ancak Firavun'un neden böyle bir anıt istediği hala meçhul. Amacı gerçekten öbür dünyaya erişip sonsuz yaşamı garanti altına almak mıydı, yoksa gücünü insanlara kanıtlamak mı?
3: Piramit bir propagandaydı. Bildiğiniz gibi günümüzün modern diktatörleri ve modern dünyanın yöneticileri de yönettikleri insanları etkilemek için büyük anıtlar yaptırıyorlar. Peki Mısırlılar bunu bilinçli olarak mı yapıyorlardı?
0: Yine nasıl bu kadar inşa ettiğini ölmüş o zaman Firavun'un neden böyle istediği hala bir şey oldu. Öbür erişip son yaşamı garanti almak mıydı?

0: Piramitler sayesinde firavunlarına sonsuz yaşam vererek savaşlardan, salgın hastalıklardan ve kıtlıktan korunduklarına inanıyorlardı. Refah ve barışın peşindeydiler.
1: Bu piramidin ulusun tamamı için milli bir proje olduğunu anlamamız gerekiyor. O yüzden ülkenin tamamı firavuna yardım ediyordu. O dönemde nüfusun sadece 3 milyon kişi olduğunu düşünüyorum. Bence 3 milyon Mısırlının tamamı piramidin inşasına katıldı.
2: Piramitleri köleler inşa etmedi. O dine inananlar, güneş tanrısının gücüne inanan insanlardı. Bu insanlar için o anıtların inşasında çalışmak bir onur.
0: Zoser bu girişimine her şeyini verdi. 19 yıl içinde sadece ilk taş piramidi değil, aynı zamanda 15 hektarlık bir kasaba inşa etti. Çiftçilerden, kayıkçılardan, memurlardan ve rahiplerden oluşan 10 bin kişilik bir ekip lojistik destek sağlarken halka da bu iş için seferberlik ilan edilmişti.
3: Bir katedralin inşası 200 yıl sürebilir. Malzemelerin hacmi ile kullanılan enerjiyi karşılaştırdığınızda antik Mısırlıların başladıkları iş olağanüstüydü.
0: Ancak dini coşku ve genel seferberlik Zoser'in devasa tasarımını nasıl tamamladığını açıklamaya yetmiyor. Firavun böyle bir kasaba inşa etmek için hangi teknik ve lojistik kaynaklara sahipti? Vasil Dobrev mezar kompleksini inceledikçe taşın sırlarını keşfetmeye başladı.
2: Bu ufacık detayların bile mükemmel şekilde kesildiğini görebilirsiniz. Bu insanların o dönemde taş kesmeyi bilmedikleri söylenir. Oysa Mısırlılar farklı ölçeklerde de olsa yüzyıllardır taşları işliyorlar ve bu işte ustalaşmışlardı. Taştan tabaklar, zeminler, levhalar ve kapılar yapıyorlardı. Bu yeteneğe sahiptiler. Ama bu ölçekte bir iş için yeteneklerini kullanmamışlardı.
0: Ölçek büyük olsa da ekipman sınırlıydı. Mısırlıların kamyonları, vinçleri, matkapları yoktu. Bölgede 1924'ten bu yana yürütülen kazılarda pek çok alet bulundu. İçlerinde en yaygın olanı tahta tokmaklar ve bakır keskilerdi. Boyutları ise kesilecek kayaya ve oyulacak motife göre değişiyordu. Tek sorun bakırın sert taşlarda kullanılamayacak kadar yumuşak olmasıydı. Ancak Zoser'in ustaları bu engeli de aşmıştı.
3: Granit gibi daha sert taşlardan bloklar kesmek için ondan da sert bir kaya olan doleriti kullandılar. Dolerit top şeklinde küçük taşlar halindedir. Bunları kırılmış ve bu şekilde şekillendirilmiş taşlara vurup onları düzeltmek için kullandılar.
0: Mısırlılar taş hakkında engin bilgi sahibi oldular ve bugün bile şüpheyle karşılanan mucizeler yarattılar.
1: Mısırlılar her taşın anatomisini biliyordu. Taş da bizim gibi, yani insan gibidir. Zayıf yanları ve güçlü kısımları vardır. Size bir adam getirebilirim. Bunu Mısırlıların taşları kesemediği ve taşı hareket ettiremediği zamanlarda da yapabilirim. Bu adam diyelim ki 70 yaşında olsun. Adamı taşın tepesine çıkartırım. Taşın zayıf kısımlarına ve ortasına bir demir parçasıyla birkaç kez arka arkaya vurur ve taş ortadan kesilir.
3: İmkanlardan en iyi şekilde yararlanıp olağanüstü sonuçlar elde ettiler.
0: Bu inşaatı diğer piramitlerde kullanılacak yeni teknikleri deneyip geliştirmek için harika bir fırsattı.
4: Djoser piramidinde kullanılan taşlar ve blokların boyutları 4. Hanedanlık döneminin İlerleyen yıllarında inşa edilen piramitlerde küçülüyor. O günlerdeki mühendisler ve inşaatçılar yaptıkları piramit ve anıt inşaatlarında kerpiç formunu kullanıyor. Hatta eski formları birebir kopyalayarak uyguluyorlardı. Blokların formları bile kerpiçe benziyordu.
0: 20 yılda yaşanan ilerlemenin hızı çıplak gözle görülebiliyordu.
3: Malzemelerin kullanımındaki evrim açıkça belli oluyor. İnşaatta kullanılan ilk taşlar nispeten küçüktü. İlerleyen zamanlarda daha büyük taşlara geçtiler. 50 ila 100 kiloluk taşlarla başlayıp yarım tona kadar çıkan taşlar kullandılar.
0: Taş büyüdükçe verim artıyordu. Büyük bloklar kullanmanın avantajı.

0: mesajını anlamışlardı.
1: Malzemeden tasarruf etmek işi kolaylaştırmanın yollarından biriydi. Kullanılan bloklar büyüdükçe kesme işlemi de azalıyordu. Taş keserken ortaya çıkan moloz da azalıyordu.
2: Djoser piramidinin inşası toplumun ve Mısır mimarisinin gelişiminde önemli bir kilometre taşıydı. Birkaç on yıl içinde gerçekten büyük bir teknolojik ilerleme olduğunu görebiliyoruz. Sadece teknolojik değil, inşaat için gerekli olan lojistik de gelişmişti.
0: Fotogrametri arkeologlar için önemli bir araç. Djoser piramidinin inşaatı için gereken taş kütlesini doğru bir şekilde hesaplamalarına imkan sağladı. Sonunda 271.900 metreküp sonucuna vardılar. Çalınan taşların devasa hacmini de unutmamak gerek. Bunları taşımak için 30.000 ağır kamyona eşdeğer araç filosu gerekiyordu. Bu kadar taş nereden gelmişti? Mezar kompleksi çölün ortasında yer alıyordu. Çevresinde kilometrelerce kum vardı. Kompleksin inşası için gerekli olan milyonlarca blok nereden geldi?
3: Yapılması gereken en önemli işlerden biri taş ocaklarının yerini belirlemek. Mısır'da çalıştığım ilk 20 yıl boyunca piramitte kullandıkları bunca taşı nereden çıkardılar dedim.
0: Cevap şaşırtıcı bir şekilde Sakkara platosunda arkeologların ayaklarının altında yatıyordu. Havadan çekilen bir fotoğraf uzmanlara ilk ipucunu verdi. Daha yakından yapılan inceleme arazide yer seviyesinden görülemeyen önemli bir anormallik olduğunu gösterdi. Kompleksin güneyinde çevre duvarının hemen altında yapılan kazılarda Sakkara platosundaki kayaların altında devasa bir hendek bulundu.
4: Bu tepenin nasıl oluştuğunu görmek için bir kazı yaptık. Hendek oldukça derindi. Yaklaşık 20 metre aşağı indi.
0: Mezar kompleksinin çevresinde kale hendeğini andıran devasa bir çukur vardı.
4: İçi artık kumla dolduğu için bugün hayal etmemiz çok zor. Bulunduğum yerin tamamen boşluk olduğunu düşünün.
3: Basamaklı piramit kompleksi 3000 yıl için sadece devasa bir kasaba büyüklüğünde değildi. Aynı zamanda bir kaidenin üstünde duruyordu ve çevresi kale gibi hendekle çevrelenmişti.
0: Araştırmacıların hayal gücü harekete geçti, yeni sorular gündeme geldi.
3: Acaba taş ocağı hendeği miydi? Orada eksik olan taş hacmi basamaklı piramit kompleksindeki taşın hacmine eşit miydi?
0: Mısır bilimciler umutlarını arkeolojiyi 2.0'a bağlıyorlar. Binlerce fotoğraf inanılmaz hassasiyetle dijital bir model üretti. McLehner havadan görünümden en küçük ayrıntıya kadar tüm alanın 3 boyutlu modelini yakından inceliyor. Hendek dikkatini çekiyor.
3: Sakarya'nın nokta bulutunun çevresinde dolaşınca hendeği rahatça görebiliyorsunuz. Hava fotoğrafı sabit bir çerçeveden oluşuyor. Burada olaya farklı açılardan bakabiliriz. Hendek muhafaza duvarının çizgisini takip ediyor. Her tarafta doğrusal bir çöküntü varmış gibi görünüyor. Hatta bir nevi çengel gibi görünüyor. Bu durum bir tür peyzaj analizi yapmanıza olanak tanır.
0: Fotogrametri devasa hendeğin boyutlarının belirlenmesini sağlıyor. Derinliği 28, genişliği 40 metre, uzunluğu 2 kilometre.
3: Bu basamaklı piramidin ve kompleksinin hala çözmeye çalıştığımız özelliklerinden biri. Bana kalırsa bu hendeklerin devasa boyutunu ve önemini hala tam olarak çözemedik.
0: Ölçümler baş döndürücü. Çevre duvarının altındaki bu hendekten 1 milyon metreküp taş elde edilmiş olabilir. Bu sayı mezar kompleksiyle birlikte basamaklı piramit inşa etmek için gereken 300 bin metreküp taştan çok daha fazlası.
1: Djoser'in basamaklı piramidinin inşası için gereken malzemenin çoğu muhtemelen bu hendeklerden çıkarıldı. Karşılaştırmalı analiz yapıldı ve bazı malzemelerin gerçekten hendekten alındığı ortaya çıktı.
0: Bu hendek öncelikle Firavun'un projesi için bol miktarda malzeme sağlayan bir taş ocağıydı. Pratik nedenlerle de piramidin yakınındaydı.
1: Uzun mesafelerden nakletmek yerine sahada bulunan blokları kullanmak çok daha kolaydı.
0: Gelecekteki piramitleri inşaat malzemesi kaynağının yanında inşa etmek dahiyane bir fikirdi. Mısırlılar çağın temel sorunu olan nakli işini çözmüşlerdi. Böyle bir pratiğin arkasında hangi parlak zeka vardı? Zoser'in adı sonsuza kadar insanlık tarihinin ilk piramidiyle anılacak olsa da bu hikayede öne çıkan bir isim daha vardı. Arkeologların hiyerogliflerde Firavun'un adının hemen yanında bulduğu bir isim. İmhotep, piramidin mimarı. Bu antik Mısır tarihinde yaşayan bir tanrının bir ölümlüyle ilişkilendirildiği tek olaydı ve İmhotep'in önemini gösteriyordu.
1: İmhotep dönemin hiyerarşisinde son derece yüksek bir mevkideydi. Muhtemelen Djoser Firavun'du ve ondan sonra devlet işlerinden sorumlu olan kişi şüphesiz İmhotep'ti. Yani İmhotep o dönemdeki tüm inşaatlardan sorumlu kişiydi.
0: Bu adam diğer pek çok şeyin yanı sıra bilim adamı, katip, doktor ve başrahipti. Mısırlılar ölümünden sonra uzun süre ona tanrıymış gibi taptılar.
5: İmhotep, antik Mısırlılar tarafından yazının tanrısı, mimarinin tanrısı ve taşların tanrısı olarak kabul ediliyordu.
0: Peki bu dahi mimar piramit fikrini nasıl bulmuştu? Arkeologlar bu mimari devrimin öyküsünü anlatacak ipuçlarını boşuna aradılar. Zay Havas bazı bilgilerin İmhotep'in mezarında olabileceğini düşünse de mezar bugüne kadar bulunamadı.
5: İngiliz arkeolog Walter Emery hayatını İmhotep'in mezarını bulmaya adamıştı. Yıllarca önüne çıkan her yeri kazdı ama İmhotep'in mezarını bulamadan öldü. Bu yüzden İmhotep'in Sakara'daki mezarını bulmak artık benim hayalim oldu.
0: İmhotep'in mezarı piramidin inşasının son gizemlerini çözmeye yardımcı olabilecek temel unsurları içereceği için bu mezarı bulmak tüm Mısır bilimcilerin hayalidir. Bruno Deslandes'in İmhotep'in gömüldüğü yer konusunda bir fikri var. Birleşmiş Milletler'in arkeolojik mirasından sorumlu mimar olarak 2004 ila 2007 yılları arasında Zoser piramidinin iç kısmının röntgenini çekti ve bilimsel bir çalışma yönetti. Bu araştırma sırasında onu İmhotep'in izine götüren özel bir tür duvar yazısıyla ve bir mühürle karşılaştı.
6: Tünellerde çoğu zaman projeyi denetlemeye gelen mimarın işi onayladığını gösteren bir mühür yazısına rastlanır. İmhotep de işin doğru yapıldığını tasdik etmişti.
0: Yeraltı şehrinin en derin kısmında Zoser'in mezarının yalnızca 1,5 metre altında bulunan bir tünel ve içindekiler dikkatini çekti.
6: Bu tünel çok daha prestijliydi. Bir lahit ve başka hiçbir tünelde bulamayacağınız taş bloklarla kaplı duvarlar vardı. Bu blokların arasındaki bağlantı yerlerinde İmhotep ve Zoser'i ilişkilendiren silindir mühürler yer alıyordu. Bunlar işe imza atmanın ötesine geçip dekorasyona dönüşmüştü.
0: Bu duvar yazıtı buradaki mezarın gerçekten de ilk piramidi tasarlayan büyük mimara ait olduğunu gösteriyor.
6: Yaptığım araştırmalar sonucunda Zoser'in yakın danışmanı olan İmhotep'in bu tünelin bir yerinde gömüldüğünü düşünmeye başladım.
0: Deslandes aradığı mührü bugün bulamayacak çünkü görev yaptığı dönemden bu yana tünel bazı büyük değişikliklere uğradı. Piramidi çökmekten kurtarmak için 2010 yılında başlatılan sağlamlaştırma çalışmaları yüzünden taş kaplamanın ve yazıtların bulunduğu bağlantı noktaları kaldırıldı.
6: Dikey ve yatay bağlantı noktalarında isimleri görebiliyordunuz. Zoser'in mezar odasından 1,5 metre uzaktayız. Kraliyet ailesinin başka hiçbir üyesi Zoser'in mezarına bu kadar yakın değildi.
0: Neyse ki mühürler dijital baskıyla dikkatli bir şekilde belgelenmişti. Teknolojinin araştırmacılara ne kadar yardımcı olduğu bir kez daha kanıtlandı. Bu arada mezarın sahibinin kimliği belirsizliğini koruyor. İnşaatın sırlarını çözme arayışı da devam ediyor. Arkeologlar İmhotep'in ilk taşların döşenmesinden itibaren piramit inşa etmeyi düşünüp düşünmediğini çözmeye çalışıyorlar. Bu önemli soruyu yanıtlamak için bir kez daha arkeoloji 2.0'a başvuracaklar. Fotogrametrik görüntüler inanılmaz hassasiyetleri sayesinde binanın çeşitli unsurlarının tanımlanmasına olanak sağlıyor. Sakkara piramidi bir anda inşa edilmedi tabii. Bazı çok belirgin kopmaların kanıtları 3 boyutlu modelde açıkça görülüyor. Arkeologlar bu işaretler yüzünden mastaba adı verilen ve geleneksel mezara benzeyen kare şeklinde bir ilk yapı inşa edildiğini düşünüyorlar.
4: Taştan anıt yapmayı bilmediği için mastaba yaparak başladı. Yani bu bir denemeydi ve işe yaradı.
0: Bu ilk başarının İmhotep'i daha hırslı olmaya teşvik ettiği ortada. Piramidi zeminden gözlemleyerek inşaatın farklı aşamalarını görebiliyoruz.
5: İkinci aşamada mastabanın dört yanı yükseltilmiş. Önce ortadaki ilk mastaba yapılmış ve neredeyse buraya kadar geliyormuş. Dört taraf birden yükselmiş. Ardından sadece doğu tarafında bir değişiklik gerçekleşmiş. Mühendis buraya bir ekleme daha yapmayı düşünmüş.
0: Sonraki aşamalar kareden dikdörtgene geçen mastabanın genişletilmesinden oluşuyordu. Bu temel dört aşamalı bir yükselişin başlangıç noktasıydı. Ardından iki ek daha alarak genişliyordu.
1: Küçük bir anıt inşa etmeye karar verdiler ve arada yaptıkları bir deneme başarılı oldu. Artık küçük piramit mimarın ya da firavunun gözünde tatmin edici değildi. Cüretkarlığı bir adım daha ileri taşıyıp 60 metre yüksekliğinde bir anıt inşa etmeye giriştiler.
0: Bir prototip için daha yani bir fikirdi. Elimizde İmhotep'in aşamalı olarak ilerlediğini gösteren bazı kanıtlar olsa da önceden belirlenmiş bir planı izliyor olabilir miydi? Yeraltı şehrinin incelenmesi şaşırtıcı bir şekilde İmhotep'in planını birkaç kez değiştirdiğini gösteriyor. Üç boyutlu tarama inşaat sırasında birçok erişim bacasının kapatıldığını ve yakınlardaki kayaya yeni bir tanesinin kazıldığını ortaya çıkardı.
3: Muazzam emek harcadılar ama sonunda başardılar. İnşaat sırasında defalarca fikir değiştirip yeniden nasıl tasarladıklarını görebiliyorsunuz.
5: İmhotep'in aklına sürekli genişleyip yükselme fikrinin basamaklı piramit inşa ederken geldiğini düşünüyorum.
0: Firavun Zoser ve onun dahi mimarı İmhotep 5000 yıl önce dünyayı sonsuza dek değiştirecek mimari bir devrim yaptılar. Bu yalnızca 19 yılda tamamlanan devasa bir projeydi. Arkeologlar bu başarıyı nasıl yakaladıklarını anlamaya başlasa da Sakkara tüm sırlarını açığa çıkartmaya niyetli değil.
6: Anlamak için tüm imkanlara sahip olamamak sinir bozucu olsa da bizi motive eden tek şey maalesef bu.
0: Teknolojideki gelişmeler bu taş devlerin yapımındaki gizemleri çözebilecek en büyük yardımcılar olacak.
3: Piramitleri anlamanın en iyi yolu sadece piramidin kendisine odaklanmak değil, piramide sırtınızı dönüp çevredeki araziye bakmaktan geçiyor.
5: Bizim ve gelecekteki tüm arkeologların ortaya çıkarması gereken %70'lik kocaman bir bölüm var. Her zaman söylediğim gibi taş piramitlerin ne tür sırlar sakladığını asla bilemezsiniz.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Antik dünyanın yedi harikasından günümüzde sadece biri ayakta kaldı. Mısır'daki Keops piramidi. Dünyayı 4500 yıldır büyüleyen ikon olmuş bir anıt. Her sene kireç taşı bloklarına dokunmak için 10 milyondan fazla turist buraya geliyor.
1: Devasa piramit inşasının zirve noktasını ve kusursuzluğunu temsil ediyor.
0: İnşa yöntemi günümüzde dahi açıklanamadığı için büyük bir hayranlık uyandırıyor.
2: Doğru açılar bir derecenin 15'te birine kadar doğru.
3: Bugün yapabilir miyiz? Hayır. Asla olmaz. Keops döneminde bu piramit tüm ülkenin ulusal bir projesiydi.
0: Antik Mısırlılar modern mühendislik bilgileri ve hepsinden önemlisi makineler olmadan böyle bir monoliti nasıl inşa edebildi?
2: Keops piramidi tüm rekorları kıran bir anıt. Yapılmış en yüksek piramit ve en büyük hacme sahip.
0: 3 asır boyunca arkeologlar ve bilim insanları Keops piramidinin gizemini çözmeye çalıştı. Günümüzde yeni teknikler Mısır biliminin çığır atlamasını sağladı. Bu tekniklerden biri de fotogrametri. Büyük bir kesinlikle piramitlerin neredeyse cerrahi bir analizini yapabiliyorlar.
3: İlk defa taşları ve açıları açıkça görebiliyorum. Gramatik haritalar pek çok sırrı ortaya çıkarmamıza yardımcı olabilir.
0: Diğer Mısır bilimciler Keops'un gizemini çözmenin anahtarının piramitlerden uzaklaşıp çevreyi araştırmaktan geçtiğine inanıyor. Bu sayede 2013'te bir Fransız arkeolog tarihi bir keşif yaptı.
4: Bunlar dünyanın bilinen en eski papirüs yazmaları.
0: Son dijital teknikler sayesinde Keops piramidinin son gizemlerini de çözebileceğiz. Yardımcı olmak için dünyanın önde gelen 3 Mısır bilimcisi bize katılıyor. Bir Fransız, bir Amerikalı, bir Mısırlı. Antik Mısır'ın en büyüleyici manzaralarından birinde özel bir havadan çekim izni aldık. Ve benzersiz bir ölçekte dijitalleştirerek devam edeceğiz. İnşasından 4500 yıl sonra Keops nihayet gizemlerini açığa çıkartabilir.
3: Ben hala Keops mezar odasının piramidin içerisinde gizli olduğuna inanıyorum.
0: Arkeoloji 2.0'a hoş geldiniz.

0: Kahire, Mısır. 100 kilometre boyunca çölün sınırına kadar 20 milyon kişinin yaşadığı bir megapol. Burada bu son binaların ardında antik Mısır'ın gizemleri başlıyor. 4000 seneden uzun süre önce Giza platosunda firavunlar sonsuz yaşam amaçlarının bir parçası olarak piramitleri inşa ettirdi. Mark Lehner bir arkeolog. Giza platosunu 10 yıllardır ziyaret ediyor ve her seferinde aynı hayranlık hissini yaşıyor.
1: Burada olmak inanılmaz bir his. Bu işi 40 senedir yapıyorum. Yine de arada sırada durup yukarı baktığımda o zamanki kadar taze bir his. Şaşırmamın nedeni bunu nasıl yaptıkları, insanlara bunu nasıl yaptırdıkları ve ne anlama geldiği, onlar için ne anlama geldiği, bizim için ne anlama geldiği.
0: Karşısında 300 hektarlık bir alana yayılmış nekropol duruyor. Üç etkileyici piramit şaşırtıcı bir sağlamlıkta korunmuş. Ama herkesin görmeye geldiği devasa olanı, Keops piramidi.
1: Büyük piramit işte burada. Belki de antik dünyanın 7 harikasından tek ayakta kalanı. 20. asrın başına dek dünyanın en büyük yapısı. 5,3 hektarlık bir alanı kaplıyor. 230 metre genişliğinde, 146 metreden yüksek. Devasa piramit inşasının zirve noktasını ve kusursuzluğunu temsil ediyor.
2: Keops piramidi tüm rekorları kıran bir anıt. Yapılmış en yüksek piramit ve en büyük hacme sahip. Kendi zamanı için gerçekten sıra dışı. Piramitlerin bir asırdan biraz uzun sürede biriken tecrübeyle inşa edildiği düşünülürse bu hayli sıra dışı.
0: Belki de en şaşırtıcı olan şu, 4000 sene sonra bile yapı yüksekliğinden 10 metreden az kaybetti. Antik dönem için gerçek bir teknik başarı. Ancak günümüzdeki teknolojik imkanlar olmadan böyle bir yapı inşa etmek neredeyse imkansız görünüyor.
3: Ona baktığınızda bir Mısır bilimci değilseniz kimsenin bunu yapamayacağını düşünebilirsiniz. Bu gerçek. Günümüzde bunu yapamayız. Çünkü Mısırlarda olan aynı kararla sahip değiliz. Piramitler ülkemizin ulusal bir projesiydi.
0: Bu geniş yapıyı dikmek 30 sene ve 100 binden fazla işçi gerektirdi. Asıl amacı Firavun'un gösterişli mezarını korumak ve sonsuz yaşama ulaşması için onu göklere yakınlaştırmaktı.
4: Bu Firavun'un mezarı ama aynı zamanda kralın yeniden dirileceği yer. O zamanki Mısır toplumunda insanlar ölümden sonraki yaşama inanıyordu. Kralın Tanrı'nın oğlu olduğu düşünülüyordu, yeniden canlandırılacaktı. Ve bu piramitte gerçekleşecekti. Yani sadece kralın mezarı değil, hayata da döneceği yerdi.
0: Yüzlerce yıllık çalışma henüz Mısırlıların kullandığı teknikleri ortaya çıkaramadı. Kesin olan tek şey günümüzde Keops'la birebir aynı piramidi inşa etmenin imkansız olduğu. Ancak devrimsel teknolojiler bazı gerçeklere ışık tutabilir. Vincent ve Jonathan Paris'ten piramidi her açıdan tarayıp fotoğraflamaya geldi. Bunları kullanarak piramitlerin birebir üç boyutlu modelini çıkarabilirler. Bu tekniğe fotogrametri deniliyor.
5: Kameralar senkronize, düzenli aralıklarla görüntü kaydediyorlar ve prensip şu, aynı anda ama farklı açılardan görüntü almaya başlıyorlar. Farklı lensleri de var, çok geniş açıda kaydediyor. Bu sayede bütün piramidi tarayabiliyor ve üç boyutlu tam bir model çıkarabiliyoruz.
0: Sadece Keops piramidi için mühendislerin 15 bin fotoğraf çekmesi gerekiyor. Ancak tepenin fotoğrafları için piramidin üzerine tırmanmak imkansız. Ekip başka bir teknik kullanmaya karar veriyor. Drone.
5: Güvenlik sorunları nedeniyle ve yönetimden izin almak zor olduğu için bu çok karmaşık bir mesele. Bu yüzden bir drone kullanacağız. Bu sayede istediğimiz kadar yükseğe çıkıp kamera açılarıyla oynayıp sonra drone verilerini ve bu küçük kameradaki verileri bir araya getirip ortak bir model oluşturacağız.
0: Giza platosunda drone uçurmak için verilen bu nadir izin, milimetresine dek doğru modeller oluşturulmasını sağlayacak. Bu da piramitleri anlamamızı kolaylaştıracak.
5: Bana göre bu model bilim insanları için çok ilgi çekici olacak. Benzersiz bir çözünürlüğü var. Ve önümüzdeki birkaç senede herhangi birinin daha iyi bir şey yapacağını hayal etmek güç. En azından mevcut teknolojiyle.
6: Bütün sene boyunca ya da canınız her istediğinde alanda çalışamıyorsunuz. Bazı erişim sorunları olabiliyor. Bu alanlar turistlere açık, yani çok yaya trafiği oluyor. Ve hepsinden öteye tamamen erişilmez olan bazı bölgeler oluyor.
0: Fotogrametri aynı zamanda Keops piramidinin dijital bir kopyasını saklamanın tek yolu. Bir gün ortadan kaybolursa diye. İki tam gün boyunca anıtı fotoğrafladıktan sonra resimler Paris'e gönderiliyor. Birkaç gün içerisinde Mısır bilimciler Keops'u benzersiz bir kesinlikle inceleyebilecek. Ve bazıları için onları bekleyen büyük bir sürpriz var. Drone'un çektiği ilk görüntüler şimdiden Keops piramidinin inşa edildiği çevreye dair yeni görüşler kazandırıyor. Konumu şans eseri seçilmedi. Akıllıca bir stratejinin bir parçasıydı.
1: 4500 belki 6000 yıl önce her şey çok farklıydı. Vadi zemini yeşil ve zengindi. Nil Nehri'nin plato yakınlarında vadinin batı tarafına çok yakın akan bir kolu olmalı. İskeleler ve su yolları vardı, havzalar vardı. Malzemelerin, insanların, taşların taşınması için piramidin ayağına kadar geliyorlardı.
0: Keops'u inşa edenler Giza platosunu büyük oranda orada kireç taşı bulunduğu için seçtiler. Firavun'un talep ettiği dev piramidi inşa etmek için astronomik miktarda taş gerekiyordu. Ama o zamanlar bu yeni bir şey değildi. Firavun piramitleri geride kalan 10 yıllarda adım adım devasa hale geliyordu. Ama başlarda piramitler günümüzde tanıdığımız şekilde değildi.
2: İlk firavunlar kendilerine mastaba şeklinde mezarlar inşa ettiler. Mastaba Arapça bank demek. İlk mezarlar bank şeklindeydi. 8 metre yüksekliğindelerdi. Ve sonra Zoser Krallığı zamanında Mısırlılar piramit şeklinde mezarlar inşa etmeye karar verdiler.
1: Mısır kralları yüksek bir şey, anıtsal bir şey istedikleri için piramitleri inşa ettiler. Bunu yapmanın en kolay yolu büyük bir yığın halinde inşa etmekti. Yükseklik istiyorsanız yapacağınız şey piramittir.
0: Keops'tan önceki yüzyılda Firavun Zoser çok sayıda mastabayı kutular gibi birbirinin üzerine yığarak daha yüksek inşa etmek gibi yenilikçi bir fikir buldu. Zoser bunu bilmiyordu ama ilk piramidi yaratmıştı ve şekli Keops gibi düz piramitlere dönüşecekti. Firavun'un daima kendini aşma takıntısıyla ortaya çıkan kusursuz bir model. Ancak planları gizem olarak kalmaya devam etti. İlk fotogrametri okumalarından 10 gün sonra piramidin 3 boyutlu modeli tamamlandı. Mısır bilimcilerimiz onu analiz etmeyi kabul etti.
3: Bu inanılmaz. Çünkü her bir taşın kaydını görebiliyorsunuz. Bu yüzden ilk defa taşları gerçekten görebiliyorum. Açıları açıkça görüyorum. Bunu gerçekten çok sevdim. Büyük piramidi hiç böyle görmemiştim. İşte bu yüzden bu haritalar pek çok sırrı ortaya çıkarmamızı sağlayabilir.
0: Bilim insanlarının daima ilgisini çeken bir şey varsa o da Keops piramidinin neredeyse kusursuz boyutlara sahip olmasıdır. Bu teoriyi sahada kanıtlamak çok zor.
1: Piramidin orijinal tabanı gitmiş durumda. Alınan taşlar yüzünden. Ancak tabanı bir zamanlar buralarda bir yerdeydi. Bu pirinç işaretin koyulduğu yer civarında. Evet, piramit eskiden buraya kadar geliyordu. Asırlar boyu taşların çalınması nedeniyle ne kadar eksildiğini görebilirsiniz.
0: Mısır bilimcilerin yapının sahada düzgün bir ölçümünü yapmaları 10 yıllar sürdü. Fakat bugün tek bir klikle fotogrametri, piramidin temelinin gerçekten kusursuz boyutlara sahip olup olmadığını doğrulayabilir.
6: Piramidin diagonallerini ölçebiliriz. Burası 313 metre kadar. Diğerini de ölçelim. Bu düşündüğümüzü hemen hemen doğruluyor. Diagonaller aynı uzunlukta. Doğru açıda ve yan tarafları da aynı boyutta. Bu gerçekten de bir kare. Her şey yolunda. Yanlış hesaplamamışlar.
0: Fotogrametrinin ilk doğruladığı bilgi, Keops piramidinin tabanının kesin doğrulukta açılarla kusursuz bir kare olduğu.
2: Doğru açılar bir derecenin 15'te birine kadar doğru. Bu gerçekten çok ufak bir hata payı. Piramidin tabanında bir kenar ortalama 230 metre kadar. Bu ortalamanın sadece 10 santim kadar oynadığını söylemeliyiz. Yani bir tarafla diğeri arasında azami fark 10 santim. Bu kesinlikle sıra dışı.
0: Tüm Mısır bilimciler hemfikir. Keops piramidinin tabanı kusursuz. Ama günümüzde böyle bir kesinliğe nasıl ulaştıklarını kimse bilmiyor. Bir şey kesin, taban tahmin edileceği şekilde taş getirerek inşa edilmemiş. Doğruca dağdaki kayaya kesilmiş, zaman ve ham madde tasarrufu için.
1: Zeminde doğal kayayı düzleştirmişler. Ve burası da doğal kaya. Ve burası ve bu basamak, doğal kayada başka bir basamak daha. Bu neredeyse 4 metre yükseklikte. Yani diagonalleri ölçerek kusursuz bir kare yapamazlardı. Çünkü kaya yatağının üzerinden ölçüm yapamazlardı. Piramidi resmen ortada kalan, merkezinden yukarı çıkan bu doğal kayanın etrafına sarmışlar.
0: Kaya tabanının oluşturduğu engeli aşmak için bazı Mısır bilimciler inşaatçıların çok basit bir teknik kullandığını düşünüyor.
2: Bu çok kesin ölçümleri açıklayabilecek bir teori. Düğümlü ipler kullanılmış olmaları. Ölçüm yapılmasını sağlayan çok uzun düğümlü iplerdi. Ancak 230 metre bir mesafede ipin doğruluğunun çok iyi olmadığı bilinir.
0: Bu tekniği kullanarak sadece 10 santimlik bir hata payı sağlamak çok zor olurdu. Mark Lehner'a göre açıklama daha da şaşırtıcı. Mısırlılar tabanı inşaat sırasında zamanla ayarlamış olabilir.
1: Ancak piramidi kaya yatağının üzerindeki seviyeye çıkardıkları zaman orayı ölçüp diagonallerle kareyi kontrol edebilirlerdi.
0: Ancak kusursuz boyutları Keops piramidinin en sıra dışı özelliği değil. Bu büyüleyici yapıyı gerçekten anlamak için göklere çıkmak gerekiyor. 500 metreden yüksekteyiz ve Keops'un istisnai özelliği çıplak gözle görülemiyor.
2: Keops piramidi 4 temel yöne göre konumlanmış. Ve bir kez daha hata payı çok küçük. Bir derecenin sadece 15'te biri. O dönem için bu olağanüstü.
0: Fotogrametrik okumalarımız piramidin pusula noktalarıyla inanılmaz uyumunu doğruluyor. İnşacılar böyle bir şeyi nasıl başardı? Mısır bilimciler arasında çatışan iki teori var.
2: Bu teorilerden biri ufukta yükselen ve batan bir yıldızı takip etmeyi ve bir açı ölçeri gerektiriyor. Başka bir deyişle bu yörünge üzerindeki düz bir çizgi gerçek kuzeyi gösterecektir. Bu makul bir teori ancak böyle bir isabetle uygulaması zor.
0: Başka bir düşünce okulu da Mısırlıların yıldızları değil güneşi kullandığını iddia ediyor.
1: Bir şekilde piramidi güneş ekinokstayken gölgelere göre ayarlamış olabilirler. Bu da başka bir fikir.
2: Yüzeye dikilen basit bir sopayla sadece güneşin hareketlerini izlemeniz yeterli. Ve her seferinde sopanın verdiği gölgenin ucunu not almanız gerekir. Bu uçlar birleştiğinde özellikle de ekinoksta tek bir temel yönü bulmanızı sağlayabilir.
0: Fotogrametri kullanılarak elde edilen bu şeffaf görüntülerde 53 bin metrekare alanı kaplayan Keops piramidinin temeli görülebiliyor. Bu 7 futbol sahasına denk. Bu inşaat bilim adamlarını bir kez daha şaşırtıyor. Eğimin kusursuza yakın olduğunu görüyorlar. Seviyede neredeyse hiç fark yok. Temeli tamamen düz.
2: Yan tarafları 230 metre uzunluğunda ve azami meyil 2,1 santim. Bu kesinlikle inanılmaz. Zar zor ölçülebiliyor.
0: Günümüzde düz yüzey için yüksek teknolojili araçlar kullanılıyor. Fakat o zamanlarda Mısırlıların yeni şeyler icat etmesi gerekiyordu.
1: Piramidin çevresinde su ve çamur kullandıklarına dair bir fikir var. Bir şekilde alana su alıp, mesela piramidin tabanının etrafını suyla doldurup, su hizasını referans çizgisi olarak kullanıp, sonra suyu boşaltıp kayayı su seviyesinin altında düz bir biçimde kesebilirdiniz.
0: En olası teori Mısırlıların piramidin çevresine bir kanal inşa edip onu suyla doldurmuş olmaları. Su doğal olarak piramidin etrafında aynı seviyeyi gösterecekti. Temel kusursuz inşa edildikten sonra geriye sadece piramidi oluşturacak 2,6 metreküp taşı yığmak kalıyordu. Bu noktada Mısır bilimciler fikir birliğinde. Taşlar birbiri üzerine yatay olarak yerleştirildi.
1: Bu bloklar, Keops piramidinin altındakiler sadece çok büyük değiller. Keops inşaatçıları onları yatay olarak yerleştirdi. Daha önce taştan yapılan piramitler de piramidin merkezine doğru açılı bir biçimde yerleştiriliyordu. Artık öyle değil. Keops büyük bloklar kullandı ve bunları burada göreceğiniz üzere yatay bir yatak olarak kullandı. Bu da piramidin tabanının daha sağlam olmasını sağlıyordu.
0: Blokları yatay yerleştiren Keops bir yenilik yapıyor, o zamana kadar kullanılan yöntemlerden ayrılıyordu. Bu bindirme fotogrametri tarafından doğrulandı. Zahi Havas 50 senedir piramitleri inceliyor. Bugün Mısır bilimci Keops piramidinin önemli özelliklerinden birini açıklamak üzere sahaya döndü. Taş bloklarını.
3: Piramidin taşlarından birinin üzerinde oturuyorum ama buradaki bölge belki de piramidin en önemli bölgesi. Bize piramidin inşası hakkında büyük bir kavrayı sunabilir. Ve bize şunu göstermesi açısından çok önemli. Temel olan uzun taşların üzerine küçük taşlar, uzun taşlar ve yine küçük taşlar koydular.
0: Dışarıdan Keops piramidinin yüzeyinde büyük düzensizlik var. Çünkü farklı boyutlarda ve şekillerde yığılmış bloklardan yapılmalar. Bu durum, fotogrametri verilerinin yakından analiziyle de doğrulanıyor.
1: Keops piramidine çok yaklaşıyorum ve herhangi bir yerde taş işçiliğindeki düzensizliği görebilirsiniz. En altta bile büyük çözülme oyukları var. Kireç taşındaki minyatür mağaralar gibi.
0: Ancak yakından bakınca Keops o kadar kusursuz değil. Bunun basit bir açıklaması var.
1: Ortası daha düzensiz. Bu iş ve malzemeden tasarruf etmek demek. Piramidin tamamı boyunca düzgün kare bloklar koyup düzgünce birleştirmek çok daha fazla emek gerektirirdi. Düzgün olmayan bloklar, farklı şekiller getirmek, bloklar arasını düzgünce kesip birleştirmekten daha fazla zaman tasarrufu sağlıyordu.
0: Mühendisler piramidin içerisinde daha kaba taşlar kullanarak zaman kazandı. Ancak blokların düzensiz olması lojistik anlamda işleri karmaşıklaştırıyordu.
1: Kare bloklarınız varsa ve hepsi aynı boyuttaysa, onları taşıyan araçlarınız da aynı boyutta olabilir. Tuğlalarda olduğu gibi ya da tuğlayla yapılan binalarda aynı boyutta tuğlalar kullanırız. Modülerdir. Ama modüler taşlarınız yoksa tek bir kızakta kızağı çıkardıkları zaman hepsine uymayacaktır.
0: Belki de Keops'un en büyük gizemi bu. Tüm Mısır bilimcilerin çözmeyi hayal ettiği gizem. Piramidin inşası için gereken milyonlarca ton taş inşaat alanına nasıl getirildi? Paradoksal biçimde bu soruyu en iyi açıklayan keşif Büyük Piramit'ten çok uzaklarda yapıldı. 2013'te Fransız bir arkeoloji ekibi Vadi El Jarf'ta tarihi bir kazı yaptı. Giza'dan 300 kilometre uzakta.
7: Burada bu iki blok arasında bu dönemden 800 kadar papirüs parçası buldu. Bu papirüsler kötü korunmuş durumda ve orta seviyede korunmuş durumdaydı. Bu inanılmaz bir keşif. Piramidin inşasıyla ilgili bize çok bilgi veriyor.
0: Fransız Mısır bilimci Pierre Talle o görevden sorumluydu.
8: 2013'te 20 ila 30 yazmadan oluşan bir arşiv koleksiyonu bulduk. Pek çoğu kötü biçimde çürümüştü. Ancak kimileri nispeten iyi durumdaydı. Bunları çok önemli ve bir açıdan eşsiz kılan şey, dünyanın bilinen en eski papirüs belgeleri olması ve Keops'un krallığının son yılından kalmalar. Kariyerinizde böyle bir şansı çok yaşamazsınız. Keops'un papirüslerini keşfetmek gibi bir şansı.
1: Bu inanılmaz bir keşif. Benim için tüm kariyerimin en önemli bulgularından belki de en önemlisi.
0: Pierre Tully'nin bu hazinenin ilk parçalarını deşifre etmesi birkaç ay sürdü. Bunun Merer adında birinin yazdığı bir günlük olduğunu gördü. Piramit inşasına taş taşıyan bir ekipten sorumlu denetmenin.
7: Bu şey buradaki işlerin nasıl yürüdüğüne dair ilk tanıklık. Özellikle de taşların nakliyesi, Tora'dan gelen taşlar hakkında.
0: Bu papirüsler blokların Tora'daki kireç taşı ocaklarından Nil'in doğu kıyısına nasıl taşındığına dair paha biçilmez ayrıntılar sağlıyor.
8: 4-5 günlük döngüler olduğunu görüyoruz. Bu sürede ekip önce taşları sürüklüyor, taşları çekiyor, gemilere yüklüyor, sonra Tora'dan Giza'ya taşıyorlar. Bu yolculuk taş yüklü gemilerle genelde 1-2 gün sürüyordu.
0: Merer'in papirüsleri bize Mısırlıların Nil'in taşkın dönemlerinde blokları taşıdığını söylüyor. Keops'un teslimatı kolaylaştırmak için Nil'i doğrudan piramit inşasına